0: Ben tecrübemle buna engel olmaya çalışıyorum.
1: Hayır baba, sen tecrübenle beni ezmeye çalışıyorsun. Ben sana işi büyütelim diyorum. Gel İstanbul'da bir yer açalım. Hatta lokanta işine girelim. Bu mevzuda tecrüben var mı? Hayır yok. Sen küçük bir pastanede ömrünü geçirmiş ama işini de çok iyi yapmış birisin. Tamam, bu çok mühim bir şey, anlıyorum. Ama bana göre değil baba. Düşündüklerimi seninle beraber yapmak isterdim ama olmuyor baba. Sen çok fazla temkinlisin. Pastacılık konusunda çok tutucusun. Ne kadar geride kaldığının farkında değil misin baba?
0: Nasıl ilerleyeceğimi sen mi öğreteceksin bana? Kim oluyorsun sen? Ömrünü bu işe adamış birine bu ne saygısızlık?
1: Senin değişmeye niyetin olmadığını biliyorum baba. Ama benim de burada vakit öldürmeye niyetim yok. Benden bu kadar. Artık pastaneden ayrılıyorum. Kurtuluyorsun benden.
0: Ne saçmalıyorsun sen?
1: Benim kararım kesin.

0: Ay Allah.
1: Dur ben bakayım.
0: Ne aksilik? Birden elim çarpıverdi.
1: Dentür diyot var mı acaba?
0: Şurada banyoda olmalı.

0: Biraz acıyabilir.
1: Biliyorum. Küçükken o kadar çok düşerdim ki sanki hep dentir diyot kokardım.
0: Pamuğu biraz bastırmamız ve öylece tutmamız gerekiyor. Kan durdu gibi. Bir de güzel sararsam bir şeyin kalmaz. Canını acıtmadım değil mi?
1: Teşekkür ederim. Hiç canım acımadı. Elin çok hafifmiş. Ben çocukken neredeydin? Melat abla, ne zaman geldiniz?
0: Geldiğini duymadık anne.
2: Yeni geldim zaten. Halime aldı içeri. Geçmiş olsun.
1: Bugün biraz dikkatsizim. Neyse aile buradaydı da.
3: Alışabildiniz mi Ankara'ya?
4: Ben küçük bir şehirden geliyorum. Haliyle biraz zorlandım. Kimseyi de tanımıyorum.
5: Biz sizi gazetedeki resminizden tanıyoruz tabii ki.
4: O gün biraz ipin ucunu kaçırmıştım galiba.
5: Bizi de umutlandırmıştınız.
4: Öyle mi?
3: Menderes'e muhalefet mevzunda ne kadar ciddisiniz binbaşım?
4: En az sizin kadar. Açıkçası durumun değişmesini istediğinizi biliyorum. Ancak bu değişime demokratik şartlar hakim olmalıdır. Benim düşüncem bu.
6: Demokratlık, Demokrat Parti'nin tabelalarında kaldı. Bu düzeni değiştirecek bir güç göremiyoruz.
4: Ordunun değiştireceğine inanıyorsunuz o zaman. Bu nasıl olacak? Kara Kuvvetleri Komutanı 3 yıldır görev başında. Gelecek yıl emekli oluyor.
5: Sayın Cemal Gürsel'in planları bu. Şimdilik.
3: Ama kim planını harfiyen uygulayabilmiş ki?
2: Tabii burada. Telefon sana. Güzel sanatlarda.
7: Buyurun, ben Yasemin.
1: Yasemin, benim Ahmet. Dinle. Seni mutlaka görmem lazım.
7: Evet. Anladım. Tamam, gelirim. Teşekkür ederim.
1: Bekliyorum.
7: Neymiş? Kayıt için eksik belge vermişim. Yarın götürmem lazımmış.
8: Bak, o kadar da söyledik sana her şeyin tamam mı diye. Aklın nerede senin kızım?
7: Ne yapalım anneciğim? Sen dersin ya akılsız başın cezasını ayaklar çeker diye. Yarın gider hallederim artık. Çarşıya inip damga pulu almam lazım. Pul da eksikmiş. Yarın sabah panikleyip unuturum şimdi.
8: Tamam. Git ama geç kalma. Bir yığın işimiz var. Daha ne eksikleri çıkacak bakalım.
2: Genç kız işte abla, ne yapsın? Hep böyle değil miydik?

0: Tamam. Ne yapıyorsun burada böyle anne?
1: Düşünüyordum.
0: Ne düşünüyorsun?
1: Selma Hanım'la işin daha ne kadar sürecek Ayla?
0: Bilmem. Neden sordun?
1: Ne kadar sürecek? Yani daha eve ne kadar gidip geleceksin?
0: Konferansı yakında. Ondan sonra biter herhalde.
1: O sana göre değil Ayla.
0: Kim bana göre değil? Selma Hanım'dan mı bahsediyoruz Ayla?
1: Ayla, kimden bahsettiğimi çok iyi biliyorsun. Yani adını söylememi ister misin? Boşa hayaller kurma kızım. Çok üzülürsün sonra. Ayla! Ayla!

0: Seni nasıl özledim bilsen. Ne kadar çabuk. Neredeyse ayrılır ayrılmaz.
1: Eline ne oldu?
0: Küçük bir kaza. Sakarlığımın nişanı. Çok daha önemli şeyler oldu. Michel Fransa'ya döndü.
1: Döndü mü? Ne zaman?
0: Bu sabah.
1: Neden?
0: Sence neden?
1: Yoksa ona söyledin mi?
0: Dün akşam konuştuk. Bizi İstanbul'da görmüş zaten.
1: Hayret. Michel'e ne kadar kızıyordum. Kıskançlıktan öldürecek gibiydim. Ama şimdi üzüntü duyuyorum. Birden içim çok kötü oldu.
0: Benim de. Başka çare var mıydı? Aklım başımdan bu kadar gitmişken hislerimi nasıl saklardım?
1: Senden bunları duymak için ne kadar uzun zaman bekledim biliyor musun? Uzak bir hayaldi.
0: Ama artık çok yakın değil mi?
1: O kadar yakın.

0: ise sevinçli bir telaş içindeydiniz.
1: Annemlerle konuştum.
0: Bizimle ilgili mi konuştun?
1: Hayır. Sadece Michelle'le ayrıldığımızı söyledim. Bizi söyleyemedim. O kadar şaşırdılar ki. Michelle'in gidişinden beni sorumlu tuttuk. Galiba biraz kızdılar. Bizimle ilgili konuşmak için doğru zamanı yakalamam lazım.
0: Sen telefon edince ben de anneme yalan uydurmak zorunda kaldım. Yarın güya güzel sanatlara gidip eksik belgemi götüreceğim. Çünkü telefondaki ses bana öyle söyledi.
1: Madem öyle söyledi, cezasını çekmeli alacak. Yarın o da İstanbul'a inmeli.
0: Sahi mi?
1: Sahi tabii.
2: Ne oldu Dilşat? Neden alelacele çağırdın beni?
0: Necdet gidiyor.
2: Gidiyor mu? Nereye gidiyor?
0: Akşam vapuruyla İstanbul'a dönecekmiş. Oğlumuz bizi terk ediyor Hasan.

0: Artık burada daha fazla kalmama lüzum yok babam. Buradan bir an önce gitmem en iyisi.
1: Bu ne acele? Önce biraz konuşalım bakalım. Böyle büyüklerine danışmadan gitmek de nereden çıktı? Olmaz öyle şey. Bize biraz müsaade edin.

0: Birkaç yerle randevum var. Önce hepsiyle görüşüp ondan sonra bir karar vereceğim.
1: Sen birinin emrinde nasıl çalışacaksın Necdet?
0: Yedirgeceğimi hiç sanmıyorum.

0: Zaten başlangıç için düşündüğüm bir çözüm bu. Ama ileride ben mutlaka kendi işimi yapacağım.
1: Bana sorarsan bir defa daha düşün derim.
0: Bu fevri verilmiş bir karar değil baba. Biliyorsun, konuştuk. Tekrar etmeyeyim.
1: Bütün gece hiç uyuyamadım Necdet. Düşündüm durdum. Nerede hata yaptım? Oğlum beni terk ediyor. Neden? Babadan kalma yöntemlerle bu iş büyümez diyorsun. Haklısın. Bizim nesil elindekiyle yetinmeyi sever. Yaptığın işi iyi yap, sadece onu yap. Ama devir değişti, farkındayım. Gidip dışarılarda bir sürü yer görüyoruz. Hayranlıkla bakıyoruz. Buradan için olmasın? Risk almaya cesaretim yok. Haklısın. Ama senin önünü kesmeye de hakkım yok. Sonunda ben de bir karar aldım Necdet. Ne istiyorsan yap. Sorumluluk senindir. Geleceğini sen belirle. Ben artık çekiliyorum. Ama bizi terk etme. Buna dayanamam. Biricik oğlumun onun bunun yanında çalışmasına müsaade edemem.
0: Teşekkür ederim baba. Sonunda gerçekten konuşabildiğimiz için teşekkür ederim.

0: Ama buradaki pastane de yerinde kalmalı. O artık bir klasik. Ve başında da zaten sen olmalısın. Ama bana müsaade et. İstanbul'da bir şube açayım. Yavaş yavaş büyütelim biz bu işi.
1: Tamam. Olur. Olur oğlum.
0: Ve son bir husus. Yeni pastanede Teo benim ortağım olacak.
1: Ama o bizim maaşlı ustamız zaten. Mecbur musun onu kendine ortak yapmaya? Hem hangi parayla ortak olacakmış Teo?
0: Emeği ve hüneriyle baba. Bunun para olarak karşılığı var mı?
1: Kararlarının mesuliyeti sana ait Necdet.
0: Biliyorum baba. Biliyorum.
1: İçeri gelin hanımlar. Bizi dinlediğinizi biliyorum. Gelin gelin hadi.
2: Babacığım.
3: Ortam gittikçe gerginleşiyor.
4: Evet ben de fark ettim.
3: Bir an önce gerçekten çok karışık.
4: Müsaadenizle. Hı-hı. Merhaba, sizi görünce şaşırdım.
2: Açıkçası ben de şaşırdım. Basının üstüne fazla gittiklerini düşündüler galiba.
4: Bu arada son makalenizi okudum.
2: Nasıl buldunuz?
4: Durumu çok güzel ve net bir şekilde ortaya koyuyor.
2: Hala aynı fikirde olduğumuza sevindim.
4: Aynı fikirdeyiz. Benim de yazınıza ekleyeceklerim olabilir. Ama burası müsait bir yer değil.
2: Farkındaysanız çember daralıyor.
4: Doğru. Sizin için güzel bir makale başlığı. İktidarın etrafındaki çember daralıyor.
2: Her şeyin bir sonu vardır değil mi? Sizin de durumunu sor vallahi. Baksanıza eniştenize. Dünyanın farkında değil. O dar çemberin tam ortasında.
4: Buna ne kadar üzüldüğümü tahmin edemezsiniz.

0: Evet, postacınız geldi. Bu sizin Selma Hanım.
1: Teşekkür
0: ederim.
1: Beklediğiniz
0: davetiye olmalı. Bu bana. Bu da bana. Bu Sevim'in.
2: Merhaba baba.
0: Merhaba oğlum. Bu da sizin, buyurun.
3: Seni çok özledim. O kadar çok özledim ki bir an bile görebilmek için pencereye yapıştım. Artık sabredemeyeceğim. Haberin olsun, kapınıza dayanabilirim. Buna engel olmak elinde. İstanbul'da harika bir yer keşfettim. Ortalıkta olmayan gizli bir yer. Bugün orada buluşabiliriz. Adresi yazıyorum.
4: Haberler iyi galiba.
2: Bir iş başvurusuna cevap. Benimle görüşmek istiyorlarmış. Belki bugün İstanbul'a gider bir konuşurum.
0: Sen Menderes'e cevabını bildirdin mi?
2: Yakında İstanbul'a geliyormuş. O zaman yüz yüze konuşmayı düşünüyorum.
0: İyi. Aman fazla geciktirme. Bu arada senin için ben de kendimce bir araştırma yaptım. Hı? Sana çok uygun bir yer var. Stajının da bittiğini duyunca sana hemen talip oldular. Önümüzdeki hafta senin için randevu alacağım. Gider görüşürüz.
2: Teşekkür ederim baba.
0: Hadi bakalım.
3: Beğendin mi burayı?
2: Çok.
3: Okulum artık açılıyor biliyorsun. Yakında İstanbul'a taşınıyoruz.
2: Biz de. Adli tatil bitti. Babam işe başladı. Zor oluyor gidip gelmesi. Ben de yakında çalışmaya başlıyorum. Para kazanmam lazım. Artık sorumluluklarım artıyor.
3: Öyle mi? Neden?
2: Bakmam gereken küçük bir kız var.
3: Aşk olsun.
5: Karar verdiniz mi efendim? Hı
3: hı. Ben bıldırcın istiyorum. Sonra da merengeci.
2: Ben keyfi alayım. Tabii içeriz.
5: Hemen efendim. Yalnız bıldırcın var mı bir sormam lazım. Hemen geliyorum.
2: Ne oldu?
3: Babam. Babam burada. Ankara'da olması gerekiyor.
6: Hoş geldiniz Rıza Bey. Şeref verdiniz.
7: Teşekkür ederim. Hangi masa yok?
6: Burada.
2: Ne yapalım?
3: Hemen çıkalım buradan.
5: Bıldırcın varmış küçük hanım.
2: Çok affedersiniz. Bizim kalkmamız gerekiyor hemen.
5: Tabii.
2: Kusura bakmayın.

0: Affedersin, rica ederim. Rıza Bey geldiler mi?
1: Evet hanımefendi, yukarıdalar.
2: Hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Bekletmedim inşallah.
2: Seni beklemek de ayrı bir zevk.

0: aradan yarın döneceğini zannediyordum.
1: Öyleydi. Ama sonra fikrimi değiştirdim. Seni görme arzusu baskın geldi.
2: Her zamanki gibi mi efendim?
1: Evet. Tercihi sana bırakıyorum.
2: Teşekkür ederim efendim.

0: Ev işi nasıl gidiyor?
1: İyi, neredeyse bitti. Ufak tefek eksiklikler var.
0: Belki bir gün beni evine davet edersin.
1: Neden olmasın?
2: Artık biraz dinlen abla. Ne acelem var? Her şey bitti sayılır.
3: Her sene aynı şey. Ada evini kapa, İstanbul'dakini aç. Sonra da tersi. Neyse. Sen geç kalma. Bizim düğün çorbasının gerdanlık eti gidivermesin.
2: Aman aman, cüzdanımı alıp gidiyorum hemen. Rıza Bey bayılır düğün çorbasına. Yarınki sürprizimiz bozulmasın.
3: Koş hadi.
2: Tamam, koştum abla.

0: Emine dur. Boş ver dün çorbasını şimdi. Bir mercimek kaynatırız beyefendi. Dışarıda alasını içiyordur nasılsa.
1: Böyle kaçak görüşmekten çok sıkıldım Yasemin. Ben lokantadan kaçışımız ikimize de yakışmadı.
2: Evet, ben de çok utandım.
1: Birbirimizi seviyoruz, bunu artık herkes bilmeli. Yeter.
2: Evdekilere haber mi vereceğiz yani? Sahi mi?
1: Evet, artık zamandır bence.
2: Ne diyeceğiz peki?
1: Birbirimizi sevdiğimizi söyleyeceğiz.
2: Onlar da aferin diyecekler. Çok kızacaklar Ahmet.
1: Olabilir ama alışacaklar.
2: Ya bizi görüştürmezlerse?
1: Çok ciddi olduğumuzu anlarlarsa yapamazlar.
2: Nasıl olacak bu iş?
1: Nişan olursak olur. Zaten okulun bitmeden evleniriz. Canım benim.
2: Sen ne dedin?
1: Sonsuza kadar elimi bırakma dedim. Bundan sonra bir an bile yanımdan ayrılma dedim.

0: senin elindeki bizim bulaşık tenceresi değil mi abla?
1: Ay dibi çıktı tencere. Allah kahretmesin seni.
2: Köpekleri öldürmeyin. Köpekleri öldürmeyin.
0: Korkulur bu veletlerde.
3: Kanaatim bu çocukların dikkatli incelenmesi yönünde Selma.
2: Köpekleri öldürmeyin. Köpekleri öldürmeyin.
3: Göreceksin bunlar her şeye eyvallah diyen çocuklardan olmayacak.
4: Yok mu bu çocukların ailesi? Bu ne sorumsuzluk? Kulaklarını çekmezseniz münafık olacak bunlar, münafık.
0: Allah Allah.
3: Bana bak. Ahmet birkaç kere gelip seni sordu. Neyse boş ver yani, haberin olsun, onun için dedim.
5: Sana bir şey soracağım. Sen bu yeri sahiden beğendin mi?
3: Pastane için baktığımız yeri mi? Beğendim tabii, çok güzel. Çok güzel.
5: Çok güzel değil mi?
3: Aha.
5: İyi o zaman. Dekorasyon düşünmeye başlayabilirsin Teo.
3: Tamam.
5: Ha, sonra o yastık altına attığın tarifleri de çıkar. Onlar bize lazım olacaklar. Babam sevmemişti ama bizim işimize çok yarayacak onlar. Bak göreceksin.
3: Tamam tamam.
5: Teo, ortağın olacağım pastaneye, daha fazla ihtimam gösterirsin herhalde, değil mi Teo?
3: Ne diyorsun sen Necdet?
5: Bu işte seninle ortağız dostum. Asıl sen buna ne diyorsun? Söylesene.
3: Ortak mıyız? İyi de bende sermaye ne gezer Necdet?
5: Aradan çok daha önemli bir sermayem var Teo. Jüner'in.
3: Bana bak, sen ciddisin galiba he.
5: Hiç bu kadar ciddi olmamıştın daha önce, biliyor musun?
3: Sen ciddisin. Sen ciddisin kardeşim benim. Allah be. Pastane çöz be. Şş, bana bak, kasar amca bozulmasın ha.
5: Bu sefer haber var, sen hiç merak etme.
3: Tamam. Şimdi ben pasta tarifleri çıkarayım. Sonra... Oo, çok işimiz var bizim be. Dur. Nereye koydum ben onları? Burada mıydı? Yok, burada değildi ya.
6: Evet, seni dinliyoruz Ahmet.
7: Söyleyeceğim şey sizi şaşırtacak biliyorum. Ama tepki göstermeden önce biraz düşünmenizi rica ediyorum. Ben...
8: Hadi Ahmetciğim, söyle şunu artık.
7: Ben evlenmeye karar verdim.
9: Aa, yine mi?
6: Ha, şaka mı yapıyorsun Ahmet?
7: Hayır baba. Bu defa çok ciddiyim.
9: Demek bu defa çok ciddisin. Peki gelin adayı kim?
7: Yasemin.
6: Yasemin mi? Yasemin. Yasemin de kim?
9: Bizim bildiğimiz bir Yasemin var ama o değil herhalde.
6: Yok canım.
7: Doğru tahmin ettin anne. Rıza amcanın kızı Yasemin.

0: Ay, yüzünüz çok tuhaf oldu da kendimi tutamadım.
1: Ahmet, sen aklını mı kaçırdın?
2: Hiç bu kadar aklım başımda değildi.
3: Yo, bu kadarı fazla artık. Menderes'ten iş teklifleri, Demokrat Partili bir mebusun kızıyla izdivaç kararı. Ben senin aklından şüphe ediyorum Ahmet.
1: Yok, bu kabul edilemez.
2: Neden?
1: Onlar... Biz... Akraba mı olacağız yani? Sen deli misin?
2: Onu seviyorum anne. Onu seviyorum.
1: Michel'in gidişinde bu ani aşk hikayesinin bir payı var mı? Şevket?
3: Oğlumuz Yasemin'i sevdiğini söylüyor ve kararlı görünüyor. Ailesini karşısına alacak kadar hem de. Doğru mu anlamışım Ahmet?

0: Sen niçin hala buradasın?
1: Benim daha merak ettiğim şeyler var. Romeo?
2: Hayır, böyle bir şey hayatta olmaz. Olamaz. Nereden çıktı bu? Hem tahsilin ne olacak?
3: Tahsilime devam edeceğim baba. Okulum bitmeden evlenmeyeceğiz ki. Zaten Ahmet de böyle istiyor.
2: Ahmet de böyle istiyormuş. Ahmet kim oluyor da benim kızımın geleceği hakkında karar veriyor? Duyuyor musun Nezahat? Daha geçen gün hiç evlenmeyeceğini söylemiyor muydu bu kız?
1: Lafını bile ettirmiyordu.
2: Hem Ahmet nişanlı değil miydi zaten?
1: Artık değil. Bir iki hafta önce nişanı attılar. Kız da memleketine geri döndü. Ama senin Ankara'ya gidip gelmekten, gece yarılarına kadar siyaset yapmaktan haberin olmadı tabii.
2: Hadi be sen de.
3: Ay yoksa senin yüzünden mi atıldı bu nişan? Ay gözümüzün önünde neler oluyormuş da haberimiz yok.
4: Birbirimizi seviyoruz ama.
2: Unut bu konuyu Yasemin. Bu konuyu unut o kadar.
3: Hiç bana bakma, baban haklı.
1: Anladım da Ahmet, bu iki aile nasıl bir araya gelir aklın alıyor mu?
0: Ailelerin bir araya gelmesi şart mı?

0: Yasemin'le evleniyorum. Rıza amcayla değil. Hem hiçbiriniz Yasemin'i tanımıyorsunuz. Babasının partisini bile eleştiren akıllı bir kız o.
1: Yo, akıllı tabii, o belli. Bir kere sanatçı. Söyle bakayım, Michel sahiden bu sebeple mi gitti? Sen gerçekten aşık oldun o zaman. Ah canım benim. Canım.
0: Ne olur bana yardım et Allah. Yoksa durumum çok umutsuz görünüyor.
1: Dur bakalım, acele etme. Önce herkes bu habere bir alışacak. Bekleyeceğiz. Sabret canım, sabret.
2: Bak aklıma ne geldi. Bizim İstanbul'daki marangoz Sabri'yi aramamız lazım. Çok titiz adamdır.
3: Aa tamam tamam. Ben ararım bugün onu, merak etme.
2: Tamamdır.
0: Aa, şükür kavuşturana ya. Ne zamandır görüşemiyoruz. Neler yapıyorsun? Nerelerdesin? Ne zaman gelsem hep İstanbul'dasın. Seni bir türlü yakalayamadım.
2: Doğru, bu aralar çok koşuşturuyorum.
0: Özledim seni. Çok havadis birikti. Mutlaka konuşmamız lazım.
2: Tamam, konuşuruz. Ama benim şimdi hemen çıkmam lazım, yoksa vapur kaçıracağım.
0: Ama bana muhakkak bir zaman ayır, tamam mı?
2: Tamam. Hadi görüşürüz.
3: Kolay gelsin.
0: Güle güle. Her zamanki çöreklerden tamam.
3: Tamam.
1: Biraz uzanmam lazım. Yine sancı başladı.
4: Ne zaman en son iğneyi yapmıştık biz?
1: 4 saat oldu galiba.
4: O zaman bir tane daha yapalım hadi.
1: Tamam.
5: Kapıda 2 polis memuru var. Sevim Hanım'ı soruyorlar.
2: Ne? Polis mi?

0: ismini soruyorlar.
1: Bilmiyorum baba.
2: Ne oldu?
1: Buyurun.
0: Sevim Gürsoy siz misiniz?
1: Evet.
0: Kimliğinizle birlikte teslim olmanız gerekiyor. Hakkınızda tutuklama emri var.
3: Tutuklama emrinin gerekçesini görebilir miyim?
4: Elbette efendim. 3 Eylül 1959 tarihli gazete yazısı.
1: Halime çantamı getirir misin kimliğim içinde?
5: Böyle götürüyorsunuz ama Sevim Hanım böbreklerinden rahatsız. İğne olması gerekiyor. Gideceği yerde bir doktor var mı?
4: Bu konuda bir şey bilemeyiz. Biz Sevim Hanım'ı götürmekle sorumluyuz.

0: ailesiyle birlikte yolculuk eden bir baba. Yol verme kavgasında peşlerine düşen bir katil. Aksiyon ve gerilim dolu bir kovalamaca. Yakın takip bu akşam 20'de Apara'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

Hoş geldiniz efendim. Kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'ndesiniz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Peki nasıl kazandırıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap. Her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. 2. etap.

0: konuşmamızı istersin.
1: 34.
0: Pardon.
2: 34.
1: Nereden buldun onu ya Mustafa?
2: Birden 25'e kadar 40.
0: Ama çok erken sevin diyelim. 2-2. Herkes bana güvensin. Ben bu yarışmanın tek galibiyim. Benim sıram geldiğinde sahnedeyim.
3: Sıram geldiğinde diyor.
0: Sefiller romanının yazarı kimdir?
1: Ben değilim.

0: Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü diyoruz. Bugün bizim için de zor bir bölüm olacak. Neden derseniz, Aspor ailesinden çok değerli, çok kıymetli iki kardeşimiz, iki dostumuzla beraber yarışacağız. Kime destek olacağız, kim öne geçecek, kim geride kalacak, heyecanlı bir bekleyiş bizim açımızdan sürecek. Yunus Emre hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi.
0: Sevgili Mustafa hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Neyi yaptınız, geldiniz. A Para stüdyolarında sizi de misafir olarak ağırlıyoruz ama esasında biz de size gelmiş olduk. Dost kanalımızın iki kardeşiyle beraberiz bu bölümde.
1: Sabırsızlıkla bekliyorduk Oğuz abi. Vallahi sabırsızlıkla bekliyorduk.
0: Biz de ipi
1: heyecan dorukta. Yani seninle programa çıkabilmek için gün sayıyordum ben.
0: Bir provalarda biraz yarışmıştık değil mi? İlk daha yarışmanın ilk günlerinde. Çok keyifli geçiyordu.
1: Ama en zor rakibi getirdiniz karşıma.
0: Gerçekten biraz zor rakip bulduk. Sağ olsun kendisi
2: abi
0: de kırmadı.
2: Bu güzellemelerle başladı. Yanlıyor sana sanki biraz. Öyle bir kayırmacılık olmaz herhalde oradan değil mi?
0: Vallahi elimizden geleni yapacağız.
1: Çok dediğim gibi
0: bizim için çok zor bir program olacak. Özellikle benim için çok zor bir program
1: bence
0: olacak.
1: Bence benim için ama neyse.
0: İki tarafı da kıramayacağım bir bölüm. Hemen ne yapalım? Mustafa hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Tanıyalım ustadım seni.
2: Yani Mustafa İnci, kardeş kanal dediğiniz gibi A-Spor'da çalışıyorum. Yaklaşık 12-13 yılı devirdim. 2013'ten beri A-Spor'dayım. Bunun son 6 editör olarak başladım. 6 yıldır da yaklaşık yurt haberler şefliğini yapıyorum. Anadolu'daki takımların takibi bende. İşte bunlarla ilgili işler, gelişmeler oldukça her zaman düğmeye basıyoruz. Yunus da yaklaşık ne kadar oldu?
1: 1,5
2: yıldır bizle birlikte ama çok böyle hemen kaynaştık. Hızlı bir kaynaşma gerçekleşti.
0: Hızlı
2: ve bugün buradaki yarışmamızın amacı da bakalım abi ben seni neyse o argo tabiri kullanmayayım. Tokatlamak istedi açıkçası. Öyle tabii. Onu bakalım göreceğiz.
0: Peki bakın çok iddialı. Yunus kardeşimiz evet aileye yeni katıldı ama sıcak kanlılığıyla, yakınlığıyla çok hızlı kendisini sevdirdi.
1: Kameralar açıkken ayrı oynadım. Burada evet. Ayrı oynayacaktım. Mustafa önümü kesmiş oldu tamamen.
0: Mustafa Bey direkt önünüzü kesmiş oldu. O zaman hoş geldin Yunus Emre. Seni tanıyalım.
1: Abi hoş bulduk. İsmim Yunus Emre Kaplanoğlu. 30 yaşındayım. A-Spor'da 1,5 yıldır editörlük görevimi icra ediyorum. Son sayfa programındayım genellikle Melike ile birlikte. Onun dışında hobilerimden bahsedeyim biraz da. Otomobil ve futbolla özellikle ilgileniyorum. Bir dönem kendim amatör futbol oynadım. Sonrasında da hayatım boyunca otomobil işiyle ilgilenmeye, otomobillerle ilgilenmeye devam ettim. A-Spor'la 1,5 yıl önce kesişti yollarım. Gayet mutluyum. Bakalım yarışmaya hazırlandım. Biraz heyecanlıyım. Haber merkezimizde konuştuk çünkü. Dediler ki Mustafa bölüm sonu canavarı gibi de dediler. Yenmen kolay olmayacak dediler. Ama hazırlandım. Çengel bulmaca falan çözdüm abi. Sudoku çözdüm.
0: Çok güzel.
1: Yayına girmeden önce bana Meltem Hanım'la Aynur Hanım ceviz verdi. Bitter çikolata falan verdi. Zihin açıklığı getirir dedi. Sağ olsunlar işte bakalım.
0: Vallahi o Cafe Brain orada gördüm. Yani evet, küçük bir ara vermiştiniz orada.
1: Saklandım şöyle yiyordum abi de.
0: Bu arada Mustafa benden duymuş olma ama küçük bir operasyon vardı
1: ben
0: orada.
1: Ben fark ettim.
0: Editörümüz hem yapımcımızla beraber Yunus Emre sanırım oradan geliyorduk.
2: Ben küçük fark küçük. Ettim zaten yarışma için buraya gelmek üzereydim. Hani koridordan çıktım konuk odasından. Baktım Meltem Hanım'la Yunus burada yürüyor böyle bir fısır fısır böyle bir şeyler konuşuyorlar. Ben orada bir işkillendim ama bakalım abi. Er meydanı göreceğiz.
0: Beraber göreceğiz.
2: Göreceğiz.
0: O zaman birinci etabı başlatalım mı?
2: Başlatalım.
0: Bir tablomuzu açalım ve Sır Küpü'nün birinci etabını başlatıyoruz efendim.

0: stüdyoda olduğu için bizim için de çok zor bir etap geçecek diyorum. Hatta çok zor bir bölüm geçecek. Çünkü iki destek isteyen göz şu anda tam gözümün içine bakar gibi sorularını çok zor soracağım ama hemen dönüyorum. Tablomuzu açalım. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: 1 ile 25 arasında soru seçerek başlayacağız. Bakalım bu etapta, bu bölümde kaç soru üstünden yarışıyoruz? 1'den 65'e kadar sorularımız var. Ama biz birinci etapta 1 ile 25 arasından seçebiliyoruz. Ve her doğru yanıtımız da 5 puan değerinde.
2: Peki.
0: Mustafa Beyciğim, hazır mıyız? Sevgili Mustafa İnce, hazırsak sizinle başlayacağız. Kaç numaralı soruyu açmamızı istersiniz?
2: 34.
0: 34.
2: 25'e kadardı değil mi?
0: 1 ile 25.
1: Tamam.
0: Pardon.
3: 34.
0: Nereden buldun onu ya Mustafa?
3: 1'den 25'e kadar 40.
0: 34 harika bir tercih ama 1 ile 25 arasında yol olabilir. 10. Çok hızlı bir seçim oldu. Geliyor 10 numaralı soruyu okuyorum. Karşıdakini etkilemek amacıyla sergilenen abartılı davranış acaba ne olabilir? 3 harfli. Abartılı bir davranış.
2: Harf alabiliyor muyum?
0: Harf alamıyorsunuz ama harfi süreniz dolduğunda biz sizin için destek amacıyla açıyoruz. Tamam. Şöyle ki hemen ilk harfimizi mesela açıyoruz ve A ile bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlatıyoruz. Bu sefer Yunus Emre sizdeyiz.
2: Hiç gelmedi
0: aklıma bir şey. Abartılı bir davranış yok mu?
2: Yok.
0: İkinci harfi de verelim. Tekrar Mustafa Bey size geliyoruz. Tek harfe ihtiyacımız var. A.
2: Emre Aydın. Afili yalnızlıktan yola çıkarak. Afi.
0: Afi. Harika. Ben bir an şarkıda mı geliyor acaba arkadan diye
2: onu
0: düşündüm.
2: Onu Yunus Emre'ye bırakıyorum.
0: Onu Yunus Emre'ye bırakıyorum.
2: Ben önde olduğum için şu an her kazandığım soruda Yunus Emre'ye böyle bir paslama yapacağım.
0: O zaman şarkı sözleriyle sevgili Yunus Emre şarkılarıyla eşlik edecek bize. Mustafa Bey'den sözleri, Yunus Emre Bey'den de şarkıların gerisini alacağız. Nameler alacağız. Size devam ediyoruz Mustafa Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 9.
0: 9 numaralı soruya gidiyoruz. Hazırsa geliyor. İki olguyu, iki olayı birbirinden ayıran zaman, süre başladı.
2: Ara.
0: Ara. Doğru. Harika.
2: Tebrik ederim.
0: Dostluk
2: tebrik
0: kazansın.
2: Ederim. Çok, çok zor soruydu.
0: İki olayı birbirinden ayıran zamandı. Ara. Sizle devam ediyoruz Mustafa Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 22.
0: 22 numaralı soruya gidiyorum hızla. Eski kullanımda yoksulluk, fakirlik anlamına gelen bir kelime. Fakirliğe çok yakın diyeyim. Sürenizi başlatın.
2: Abi ben bunu biliyorum. Tasavvufi anlamı da var bunun. Fakir.
0: Fakir.
2: Aynen.
0: Evet.
2: Fakir, fukara anlamında doğru. Da kullanılıyor. Doğru mu bu arada?
0: Doğru. Evet.
2: Tasavvufta da kişinin kendinden vazgeçip aslında gerçek mutlak gücün Allah olduğunu kabullenmesi gibi bir anlamı var. Evet, biraz hakimim bu soruyu. Hızlı
0: bildiniz. Gördüğünüz gibi sorunun üstüne açıklamasıyla da kendisi bayağı bildiğimiz Meydan Larus değil mi? Bir sözlük.
1: Var, bir daha yeni başlıyoruz.
2: Çalıştığı farklı, demek ki farklı kanallarda bir bulmaca çözüyor. Hangi bulmaca çözüyor ben de merak ettim şu an. Ya 13 yıldır bu Turkuaz Medya bünyesinde editörlük de yaptım. Yurt Haber şefi de.
0: Kelimelerle yani, bu kadar aramızda.
2: Tabii arkadaş 1,5 yıllık normal olduğu için zamanla birazcık daha oturtacak ya.
1: Genciz o zaman.
0: Ama çok normal. Etmiyor. Editör olarak çalışmanın tabii sürekli ki. Sabahtan tabii akşama ki. Kadar kelimelerle içli dışlı.
2: Gerçek bir editördür. Gerçek bir editördür. Meslek büyüğümdür.
1: Eskiden.
2: Saygılar abi.
0: Harikasınız.
2: Bana
0: o zaman sevgili meslek büyüğümüzle devam ediyoruz. Buyurun. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Ya şimdi kaybetmek istiyorum. 11 numaralı soruda bayağı harf gözüküyor. Onu bir isteyeyim. Bakayım 11 numarada ne gelecek?
0: 11 numaraya gidiyoruz o zaman. Evet, biraz farklı bir kelimeyi açıyoruz. Sizin için geliyor sorumuz. Sayfa kenarına düşülen not. Açıklama veya şerh anlamına gelen terim. Süre başladı.
2: Bir tahminim var ama şu an tam emin olamadım. Bana biraz harf lazım. Bunu bulamayacağım şu an. Yunus'a geçsin sıra.
0: Sürenimiz doldu. Bir harf desteğiyle Yunus Emre'ye geldik. Sevgili Yunus Emre Kaplanoğlu, sizin için süremiz başladı. Ne olabilir bu? D. Bir kenarmış tabii. Kenarına
2: derlemek falan mı? Derlemek.
0: Derlemeye çok yakın ama kenar destek olabilir diye düşünüyorum. Bir harf desteğinde daha bulunuyoruz. Mustafa Bey'e geçiyor söz sırası.
2: Zaten
0: sizdeyiz, süremiz
2: derlemekle bana büyük ipucu verdi. Der kenar.
0: Der kenar doğruydu. Evet, evet.
2: Kopyayı geç aldım. Evet. Kopya tüyoyu geç aldı. Hani
4: kopyayı sen verdin bana evet. aslında.
2: Olsun canım sağ olsun abi.
0: Küçük tamam. bir pas buradan geldi ama.
2: Abimiz orta çarız. Abimiz iyi golcüdür.
0: Oraya harikasınız. Spordan da orta yaptık ve golü bulduk. Der kenardı buranın şifre kelimesi. Sizdeyiz. Kaç numaralı soruyu açalım?
4: 2 yine çok harfli bir yer. Evet onu seçelim. 2 numara.
0: Geliyor 2 numaralı sorumuz. Uzun değerlendirmelerden sonra verilen değişmesi zor son hüküm. Süreniz başladı.
4: Son karar, nihai karar.
0: Ah. Doğru.
4: Nihai karar.
0: Nihai karar böyle giderse kesinlikle elime kalmayacak ve sevgili Yunus Emre şu anda diyor ki Mustafa İnci ne yapıyorsun?
4: Çok büyük konuştu.
0: Peki. Kaç çok numaralı büyük. Soruyla devam ediyoruz? Sevgili Yunus Emre sürekli sana gelemiyorum.
2: Ben en iyi yerden izliyorum şu an abi. En iyi yerden izliyorum böyle devam. Biriyiz abi.
0: Peki Mustafa Bey kaç numaralı 34. soruyla devam edelim?
4: 20.
0: 20 numaralı 20. soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım 20 numaralı soru. Özneden bağımsız, tarafsız ve dış dünyaya ait olanı ifade eden felsefi kavram. Süre başladı.
4: Ya abi biliyorum da Yunus'a çok yazık olmayacak mı?
2: Bil ben bunu bilemem.
4: Ben Yunus'a bırakmak istiyorum bunu. Emin ama. Değilim. Yani şimdi orada aslında cümlede Yunus'a da yardımcı olmak istiyorum. Özne geçiyor zaten. Hani öznenin
0: ama...
4: tersinde bir şey düşündüm yani. Hani öznel artık gerisi Yunus'ta.
0: Öznel ne olabilir mi acaba? Ne ile mi başlıyor evet. diyebiliriz. Belki evet. ilk harfimiz de nedir? Öznel değilse...
2: Mesmer.
0: Bir saniye önce süre.
4: Alkışı hazırdır.
0: Başlatalım. Reji de karıştı. Süreyi başlatalım.
2: Mesmer.
0: Bravo.
2: Mesmer harikasın.
4: Bravo. Bravo.
2: Bir gol sevinci gelsin mi abi o zaman? Harika. Bir gol sevinci gelsin mi?
0: Gol sevinci gelsin. Buyurun alkışlarımız sizinle beraber. Ama çok erken sevinmeyelim.
2: İki tike.
0: Arayı hızla kapatalım Yunus Emre Kaplanoğlu diyoruz.
4: İnanılmaz.
0: Seçme ya. Sırası sizde. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: Ben 24 ayar bir Erzincanlıyım. 24 diyorum efendim.
0: 24'e gidiyoruz o zaman. Hazır
2: i̇şte
0: mıyız?
2: İşte bakmadım nasıl bir kelime ama. Hazırız
0: geliyoruz abi. Sorumuz. Türk-Moğol kültüründe hükümdar anlamına gelen ünvanı da çağrıştıran yaygın erkek ismini soruyoruz size. Süre başladı. Türk-Moğol. Neler var? Hanlıklar var
2: i̇şte
0: değil
2: Mete
0: mi?
2: Han var. Aklıma hangisi geldi? Gelmedi ki.
0: Cengiz. Geldi. Peki. Biz han dedik sondan bir desteğimiz olsun. Evet hanın H'sini açtık. Mustafa Bey size geçti cevap sırası. Süremizi başlatalım bulabilecek miyiz?
4: Abi sevmediğim birinin ismini hatırlatıyor bana. Ben bulamayacağım bu ismi.
0: Ah biliyoruz tahmin ama ediyorum. Bulamıyoruz.
4: Tahmin ediyorum ama sevmediğim
0: tahmin
4: birini
0: ediyoruz.
4: Hatırlatıyor
0: bana. Sevmediğimiz için.
4: Evet.
0: Cevap hakkımızı sevdiğimiz bir kişiye devrediyoruz.
4: Ama reji çok akıllı. Handan devam ediyor.
2: Aynur Hanım.
4: Hadi Ayhan mı diyeceksin?
0: Peki acaba Ayhan mı diyoruz? Ayhan'a çok güvenmem ben.
2: Ben de güvenmiyorum.
0: Sizin yeriniz olsa
2: ne yazık ki doğru cevabı söyleyeceğim.
4: Hayır, söyleme sevmiyoruz.
0: Evet buyurun ne olabilir? Han. Ama ne Han?
2: Orhan.
0: Hayır.
4: Zorla bana gelecek bu.
0: Orhan da olmadı. Mustafa Bey size geliyoruz. Bir M harfini. Ah dedik ve süreyi sizin abi, için başlattık.
4: Abi, ben söylemek istemiyordum ama çok açık artık. 5, 4, 3, 2 maalesef İlhan.
0: İlhan doğru yanıtıydı. Sevgili rejimize de teşekkür ediyoruz. L harfiyle
4: evet,
0: size büyük bir destek oldu.
2: Futbola başladığımda ilk antrenörümün ismiydi abi.
0: Öyle mi?
2: Evet. İlhan Yıldız. Kendisine buradan selamlar olsun. Çok güzel. Söyledim ama söyleyebiliyor muyduk bilmiyordum
0: tabii
2: abi.
0: Tabii ki.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Sizin
2: ben de yeri çok ayrıdır
0: sizin
2: hocam.
0: Sizin ekranınız ne demek tabii ki. Sevgiler selamlar olsun kendisine de. İlhan ısrar ettiğimiz ilk bulduğumuz kelime isim İlhan mıydı gerçekten?
2: Evet evet.
0: Yoksa Ayhan mıydı?
4: Hemen bilemezdim. Yok, hemen bilemezdim ama o aklıma geldi. Yani doğru olduğunu emin olamadım ama aklıma gelen ilk isim oydu.
0: Ha yani sevmiyorum bir bahaneydi. Hani yani sevmediğim evet, kişiler evet, Ayhan, evet, İlhan, evet, Orhan evet, diye devam edermiş.
4: Evet, evet, evet.
0: Çok sevgi doluymuşsunuz Mustafa Bey deyip değil mi? Sevmediğim insanlar listesi. Evet, İlhan yanıtını aldık. Siz de devam edelim mi Mustafa Bey?
4: Tabii
0: nasıl
4: ki,
0: yapalım?
4: Tabii ki. 15.
0: 15 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 3 harfli ne arıyoruz? Eski Türkçe'de bazen anlamında kullanılan, günümüzde de edebi dilde rastlanan

0: olan bir sözcük arıyoruz. Ne olabilir? Sürenizi başlattık.
1: Bunu da biliyorum. Kah.
0: Kah. Doğru yanıt tabii ki.
2: Kah güler, kah üzülürüz.
3: Kah ağlarız.
2: Kah ağlarız.
3: Tebrik ederim.
0: Kah ağlarız, kah güler, kah üzülürüz, kah seçmeye devam ederiz. Ya. Mustafa Bey, sizdeyiz. Kaç numaralı sorumuzla devam edelim?
1: Evet efendim, 14 numaralı soruyla devam
0: 14
1: edelim.
0: 14 numaralı
1: güldürüyor
0: soru.
1: Beni.
0: Ara
1: güldürüyor,
0: küçük güzel. Açılıyor, bilgimiz güzel. Olsun.
3: Bu hareketler güzel, güldürmeye devam et sen.
0: Aramız küçük küçük açılıyor, bilgimiz olsun.
2: Kapatırız. Efendim. Biz her yerden döneriz abi, biz bitti demeden bitmez.
0: Peki. Osmanlıca kökenli, mavi gök rengi anlamına gelen ve divan edebiyatında geçen sıfatı soruyoruz. Sürenizi başlattık Mustafa Bey.
1: Mayı.
0: Mayı, doğru yanıt. Bir yanıt daha aldık. Bir harfimiz.
2: Keyifli program sıramız. Abi. Ben zaten izlemeyi seviyordum. Her hafta takip ediyorum. A parayı açarım, mutlaka izlerim. Bu hafta da güzel. İyi yerden izlerim.
1: Önceden ekranda izliyordum.
2: Hep tanıdık
1: daha
2: güzel, yakından
1: tanıdık izliyorum.
2: Güzel.
1: İzlemeye tanıdık devam ediyorum diyorsunuz. Peki biz Mustafa Bey'le devam ediyoruz o zaman. 34. Kaç numaralı soruyla devam edelim Mustafa Bey?
3: Oz abi güldürüyor, görüyor musun? Beni daha çok kamçılıyor.
2: Ama ne yaparsa
3: ben bir yarış atı gibiyim. Ben ama yarış atı gibiyim. Beni kamçıladıkça ben daha çok hızlı
2: ama
3: koşarım.
2: 34. açı Mustafa.
3: Ben geliyorum. Gülmeye devam etsin o.
1: Vallahi
3: ben
1: şey geliyorum. O değil de fena bir ara açılıyor. Küçük küçük. Benden söylemesin.
3: Ben 18
1: bence
3: diyorum.
1: Çok fazla üstüne gitmesen iyi olur sevgili.
2: Ben bir çıta gibiyim abi.
0: Sonradan
2: açılırım tık. Aradayım.
0: Açılırım. Peki.
2: Abi.
0: Ama bu ara biraz açılıyor.
2: Kaplumbağa, tavşan, çıta. Bak bunlar abi bir şeyler çağrıştırsın. Benim sıram geldiğinde sahnedeyim.
0: Sıram geldiğinde diyor.
2: Kardeşim ben bilemezsem sana sıra geliyor.
0: Ama evet sıkıntı orada.
2: Problem
0: sıra gelmiyor şu anda.
3: Sıranın kendisi ben oldum yani burada. Ben karar veriyorum.
2: Herkes bana güvensin. Ben bu yarışmanın tek galibiyim.
0: Peki.
2: Yaklaşık 3 aydır falan bu program için hazırlıyorum. Tüm seyircilerimize de söz veriyorum. Programın galibi benim.
0: Peki.
2: Ya çok iyi.
0: Çok iddialı bir yarışmacımızla devam ediyoruz. Küçük bir farkla yakından takip ediyordu Yunus Emre Mustafa İnci'yi.
3: Tur bindireyim mi sana? Tur bindireyim mi Yunus?
2: Şu an saatime bakıyorum sadece. Peki. Ne kadar vaktin kaldı abi onu hesaplıyorum.
0: Buyurun Mustafa Bey. Siz de devam edin.
3: 18 numara.
0: 18 numaralı soruya gidelim. Hadi gelsin bakalım 18 numaralı soru. Matematik ve fizikte doğrusal ilişkiyi ifade eden İngilizce kökenli bilimsel bir terim soruyoruz. Size ne olabilir? Bu sürenizi başlattık.
3: Bunu Yunus çok iyi bilir. Matematik de çok başarılı. Galiba Yunus bilecek gibi. Ben şu an bunu bilemiyorum.
0: Acaba ne olabilir?
2: Abi sen matematik ve fizik dedin. Ben soruya bakmadım bile. Ben sözelciyim.
0: Sözelcisiniz. O zaman biz bir harf desteğinde bulunalım. Belki bir çağrışım yapar diyoruz. İlk harfimiz L ve N var. Süre sizin için başlıyor. Yunus Emre Kaplanoğlu. Bakalım bulabilecek miyiz? Bir line desem...
2: Lineer.
0: Lineer doğru yanıtını bulduk. Gerçekten matematikle aranız çok iyiymiş.
3: Tabii line'dan o çaktı o mevzu.
0: Line deyince bak. Lineer olarak yakaladı.
2: Bir gol sevince daha geliyor kalplerini abi.
3: De, hayretler içerisinde izliyorum Yunus.
2: Anne!
0: Kalplerini de gönderiyor.
2: Mesut bir gol sevincidir
0: Yunus
2: bu da abi.
0: Yunus Emre Kaplanoğlu harika. Sevincimizi de aldık. Tribünlere kalbini gönderdi. Yunus Emre Kaplanoğlu. Size devam ediyoruz.
2: 34 demeyeceğim abi.
0: Bir. Bir numaralı soruya gidiyoruz. Harika bir soru açıyorsunuz. Geliyor. İroniyle karışık, söylenenin tersini ima ederek ince bir mesaj verme sanatı. Programın başından beri yaptığınız olay nedir bu? Sürenizi başlattık. İna ki...
2: Kinaye.
0: Kinaye doğru yanıttı. El birliğiyle tebrik ediyoruz. Harikasınız. Her gol sevincimizde, her soru sevincimizde.
2: Özel çalıştım. Özel çalıştım. Viktor Gökereş.
0: İnanılmaz. Farklı bir sembolle.
2: Gökereş
0: farklı
2: gol sevincimiz. Goller atıyorum.
3: Peki bir şey soracağım.
2: Gol sevincili.
3: Şimdi seçeceğin numaradan sonra doğru cevabı verirsen yerde kaymalı gol sevinci yapacak mısın?
2: Pantolonum yırtılabilir.
3: Peki.
0: Yerde yerimiz müsait değil. Peki. Diyelim biz de. Peki. Çünkü Yunus Emre bu potansiyele sahip. Onu fark ettim. Gerçekten kayarak o gol sevincini yapabilir. Aman yani Mustafa Bey isterseniz siz de ya dostluk kazansın. Stüdyoda durduğumuz yerde başımıza iş açılmasın.
2: Abiciğim
0: tamam, Yunus Emre gerçekten var. Kayabilir.
2: Ben o potansiyel var. Cidden var.
0: Gerçekten var. Sizle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Kaç numaralı soruyu açalım? Bakıyorum abi.
3: 34.

0: 26 olsun abi. 26 Eskişehir'e numaralı. Selamlar buradan.
1: Bir dakika, 26 numarayı açan 25'e kadar buradaydı.
0: 25'e kadar.
1: O zaman 34. Abi 3 numaralı soruya gidiyorum. Hemen geliyor. Hazır mıyız?
0: Hazırız.
1: Padişaha ait özel birlik ve saray hizmetlerini ifade eden terim soruyoruz. Sürenizi başlattık.
0: Kopya versene abi.
1: As. Eski bir...
0: Söylemeyeceğim.
1: Hiç aklıma gelmedi şu an abi ya.
0: Bak has.
1: Ne olabilir?
0: Has diyor. Has diyor.
1: Ha, yakalayamadım tiyoyu biliyor musun abi? Evet. Oraya odaklanınca. Peki. Bir harf desteği bizden Mustafa İnci için başlatıyoruz süremizi. Evet Mustafa Beyciğim. Has.
0: Hassa.
1: Hassa tabii ki. Doğruydu. Buranın şifresiydi. Son sorumuzu açıyorum. Hazırsak.
0: Hazırım.
1: Bu bölümün birinci etabın son sorusu geliyor. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: Hemen bakıyorum. 21.
1: 21. 25'e çok yakın yerlerde dolaşıyoruz mutlaka ve 21 numaralı sorumuz bir foto soru. Bir fotoğrafımız var. Bakalım bunu bulabilecek miyiz?
0: Bu ne yapıyor?
1: Sizi bir doğa mühendisiyle baş başa bırakıyoruz.
0: Ateş, su, toprak, tahta.
1: Ateş, su, toprak, tahta. Birazcık yeşillik, birazcık da toprak
0: Ürgüt
1: var.
0: Ürgüt mü?
1: Burada.
0: Abi bununla ilgili çok burada güzel bir var. Şu peri bacalarına benziyor ama yok peri bacası değil bu ya.
1: Peri bacası değil ama.
0: Neyi bileceğim
1: burada
0: ben?
1: Burada bir coğrafi açılım var. Şöyle tarif edebilirim size.
0: Deprem dedi hadi söyle.
1: Kireç taşı diyoruz. Kireç taşı arazilerde oluşan. Bu mağara obruklarla karakterize edilen jeomorfolojik yapı türü diyoruz buna. Jeomorfolojik yapı türü. Tam da bildiğiniz yerden geldi. Sürenizi başlatalım.
0: Şef bunları çok iyi takip eder. Abi çok burada bana harf ihtiyacı var benim.
1: Harf ihtiyacı var.
0: İhtiyacım var. Yunus'a bırakacağız mecburen.
1: Kireç taşı.
0: Bir şey Yunus yapı Emre. Diyorduk ama oradan bir şey yapı diyorduk değil mi?
1: Evet. Bir şey yapı
0: devamında.
1: Buna.
0: Aynen.
1: Biz bir harf desteğini bulalım. Hatta ilk harfimizi de açalım. Bakın kireç taşı. K. İki harf koy desteği gerekecek araya. İki sessiz harf neler olabilir? Hangi harfleri koyabiliriz? Süremizi sizin için başlatıyoruz. Buyurun.
0: Karst.
1: Tebrik ederim. Direkt karst kelimesini buldunuz. Bildiğiniz yerden mi geldi? Matematik, fizik değil ama gerçek bir coğrafya üstadıyla beraberiz. Karst kelimesini
0: ama demişti,
1: anında yakaladı kendisi.
0: Ben açılacağım demişti. Saatini gösterdi.
1: Takip ederim. Araştırırım. Coğrafya benim işim. Harikasınız. Kast kelimesi fotoğraftan. Jeomorfolojikten yakaladınız galiba.
0: Evet. Oradan yakaladık.
1: Oradan yakaladık. Sevgili kardeşim. Yunus Emre'ye ben jeomorfolojik yapı deyince Yunus Emre Kaplanoğlu hemen ben bunu biliyorum dedi ve soruyu aldı. Harika bir birinci etap bitirdiniz.
0: Bitti Celal mi? Şengör'e selamlar.
1: Birinci etap bitti.
0: Abi çok hızlı bitti.
1: Çok hızlı bitti böyle.
0: Daha bundan hızlı biten oldu mu?
1: Sizinle zaten inanılmaz zaman geçiyor.
0: Çok iyi.
1: Daha sorularımızın daha var. İkinci etabımız var. Üçüncü etabımız tamam, var. Ama güzel. Birinci etapta sorularımız bitti. Puan tablosuna gideceğiz. Hazır mıyız?
0: Abi Karst'ı nasıl bildi ya?
1: Gerçekten. O jeomorfolojikten. Evet, gerçi ben onu tam okuyamadım ama o yine de bildi.
0: Bildi. Ya nasıl olur bu?
1: Kaybettiğim savaş yok.
0: Kaybettiğiniz
1: asla savaş kaybetmem yok. Ve kaybetmeyi sevmem. Karst. Bu Karst sorusunu, Karst yanıtını aldıktan sonra nereye gidiyoruz? Hemen puan tablosuna gidiyoruz. Bakalım. Puanlara bir bakalım mı?
0: Bakalım. Şöyle bir omuzlarımı şöyle bir genişleteyim, şöyle dimdik bakayım puan durumu.
1: Daha yeni başladık abi. Peki, şimdi iyi, Mustafa iyi. İnci. Bakalım kaç puan aldı bu bölümde? 45 puan.
0: 34.
1: Harikasınız. Kaç soru bildiğinizi biliyor musunuz Mustafa Bey?
0: Kaç soru soruldu şu ana kadar? 25
1: şu ana
0: mi?
1: Kadar 13 soruda.
0: 13 kaldım. Sorum. Evet. 13 soruda 10 tane bilmişimdir.
1: Doğru söylüyorsunuz. 9 doğru yanıt aldık sizden.
0: Ben 9 dedim. Tutturdum. Tebrik ediyorum.
1: Doğru. Burada Yunus Emre bildin. Bey de mücadeleyi bırakmadı. Ve 4
0: şu an bilerek
1: kelime.
0: Şu an bilerek. Hatta fazla bile bilmişim.
1: Küçük keşke Karst'ı bilmeseydim. Verdiğini söylüyordu kendisi. Sonradan şefim, arayı açacak şefi Mustafa İnci'ye küçük bir jeste bulunduğunu söyledi kendisi. 45'e 20 idi birinci etap. Hazır mıyız?
0: Hazırız.
1: O zaman ikinci etaba geçelim mi?
0: Tabii ki.
1: Efendim birinci etap sır küpünü tamamladık. Sıra geldi ikinci etapta 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölüme.

0: Evet efendim, geldik sır küpünde ikinci etaba. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölümdeyiz. Yarışmacılarımız Mustafa İnci ve Yunus Emre Kaplanoğlu çok çekişmeli bir mücadele içerisindeler ve Mustafa Bey birinci etapta 45 puanla ikinci etaba önde girmeye hak kazandı diyelim. 45 puan topladı. Ve hemen Mustafa Bey'e dönüyorum. 120 saniyeniz var. 10 soru yönlendireceğim. İstediğiniz soruda istediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Sesli ve video sorularda sürenizi durduracağız. Dinleyeceğiz, seyredeceğiz. Arkasından yanıtınızı bekleyeceğiz. Hazır mıyız?
1: Hazır.
0: 120 saniyenizi başlatıyorum. Tamam. Semaver Sarnıç Şahmeran öykülerinin yazarıdır. Sait
2: Faik Abasıyanık.
0: Harikasınız, 10 puan. Filios çayı hangi denize dökülür?
2: Karadeniz.
0: Karadeniz, doğru. Hemen bir sesimiz, bir şarkımız var, dinliyoruz.
3: Ve sen hayatını boyarsın pembeye.
2: Abi çok meşhur bir dizi. Evet, orada bu şarkıyı ben de izledim, diziyi duydum ama şu an kimin söylediğini bilmem bunu.

0: Bir de ismi vardı ama daha da ipucu vermeyeyim. Dinlediğiniz Seni Bana Katsam adlı şarkısını kim seslendirmektedir diyorum. Geçeyim mi? Pas diyorum. Peki döneriz tekrar. Çok zor bir soru geliyor. Futbolda rakibe baskı yapmayı ifade eden terimdir.
1: Hiç bilmez.
0: Pres. Pres. Çok güzel. Sefiller romanının yazarı kimdir?
1: Ben biziz. Victor Hugo.
0: Victor Hugo. Doğru yanıtını aldınız. Efendim bir video sorumuz var. Geliyoruz.
2: Ne oluyor Cep? He? Oğlumla yeni çıkanın ölçülerini alayım. Muhteşem çağım. Bak aynı dediğim gibi her yeri ölç. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın bu dükkanın başına sen geçeceksin.
3: Leblebi hala sıcak. Yeni kavrulmuş olabilir.
4: Muhteşem. Dokanma oğlum, hadi sen dışarı çık Allah aşkına.
3: Peki tamam, ben dışarı çıkayım da dükkanın önünü ölçeyim. Bakayım kaç bin santim.
1: Ne gelecek buradan ya acaba abi, çok merak ediyorum.
0: Efendim izlediğiniz Dedemin Fişi filminde Onur Buldu ile başrolü paylaşan oyuncunun adını soruyoruz.
1: Adı.
0: Evet.
1: Adı ve soyadı mı?
0: Adı ve soyadı.
1: Abi ben çok da iyi tanıyorum. Ölümü Dünya'da da oynuyordu kendisi, yanlış
0: çok
1: hatırlamıyorsun.
0: Çok iyi tanıyorsunuz. Pas diyebiliriz, geçebilirim.
1: Pas diyorum.
0: Pas. 1998'de NBA liginde oynayan ilk Türk basketbolcu soruyoruz.
1: Mirsad Türkcan.
0: Harikasınız. Rebap ne tür bir müzik aletidir?
1: Tür derken?
0: Yani üflemeli mi, yaylı mı, yoksa üstünde?
1: Telli.
0: Telli, doğru. Telli. Diğer zaten bir tane kalmıştı. Evet. Hemen bir dinliyoruz bakalım.

0: gitmese devam edeceğiz.
1: Kadar dans ettim biliyor musun?
2: Estağfurullah.
1: Harika. Ne katsam diyoruz. Acaba kimdi bu dinlediğimiz şarkı? Kimden gelmişti?
0: Hayatını boyarsın.
2: 4 harfli değil mi?
1: Dinleyelim biraz. Dansını döndürürsün tersine. Kim acaba? Yok mu? 4 harf eskilerden.
2: Burada harf yok mu abi? Burada alamıyor muyum?
1: Benden size hemen bir ikram. İlk harfimiz ne? İkinci harfimiz
2: Neco.
1: E. Tabii ki Neco doğru yanıt olacaktı. Harikasınız. Peki dedemin fişi filmi izledik değil mi?
2: Evet evet izledik.
1: İzledik abi
2: ben de. Ben de aklıma gelmedi beyefendinin adı.
1: Onur yani... Buldu'nun yanında Kul desem.
2: Alper miydi? Alper Kul. Abi kusura niye? Bakma. Alper abi çok özür diliyorum.
1: Çünkü niye? Çok peruk vardı değil mi? Saçı olduğu ben için çok iyi... tanıyamadın.
2: Bizim
1: göz evet. Alışkanlığı böyle bir şey.
2: Alper abi. Hatta evet

0: TV serilerinde, tiyatrolarda da oynadığı doğru değil mi? Ben çok iyi tanıyorum. Yani muhteşem bir sanatçı.
1: Kesinlikle.
0: Ben de heyecanımdan bilemedim.
2: Harika. 120 saniyenin yarattığı heyecanın sizdeki o baskıdan dolayı bulamadık diyelim. Evet, evet. Yoksa Alper Kul tabii ki çok rahat bulabileceğimiz.
1: Alper abiye bir kahve borçlandı. İnşallah size konuk geldiği zaman.
2: En kısa sürede inşallah hep beraber misafirimiz olsunlar ve bir çay kahveyle kendimizi affettirelim diyoruz. Sevgili Alper Kula da buradan sevgiler, selamlar olsun.
1: Şimdi bana geçiyoruz herhalde.
2: Evet, 120 saniye.
1: Ama ben şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim. Abim Victor Hugo'dan aşağı kalır bir adam değildir öncelikle.
0: Ne olarak?
1: Yazarlık çizer.
0: Tabii ki.
1: Yani Victor Hugo belki sefiller yazamayabilir ama Victor Hugo da onun attığı kajeleri, manşetleri atamaz. Bunu da belirtmek isterim yani. Hakkı yenmesin.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Bu arada Lewis Hamilton'dan da hızlıdır. Piste.
2: Piste.
1: İyi ama bir motor. Kendi iyi bir motor.
2: KJ ve yayın pistinde.
1: Evet, evet. Her türlü işinin ustasıdır yani abim.
2: Kesinlikle. Hazır mıyız?
1: Her zaman daima hazır. Daima hazır.
2: 120 saniye süreyi kuralım mı?
1: Her zaman. Naim Hanım, geliyorum.
2: Hazır, geliyor sorumuz. Kaşağı Yalnız Efe diyet öykülerinin yazarıdır.
1: Ömer Seyfettin.
2: Ömer Seyfettin tabii ki. Emet çayı hangi denize dökülür?
1: Marmara Denizi.
2: Marmara Denizi tabii ki. Çok zor bir soru da size hazırlanmış. Futbolda hızlı karşı saldırıya...
1: Kontratak.
2: Kontratak daha bitmedi geldi. Bir şarkımız, bir sesimiz var, dinliyoruz. Dışarıda bir
0: yağmur başlar. Hemen cevap verebilirim ama önce dinlememiz lazım. Biraz dinleyelim, kulaklarımızı kapatırız. Ağlar fabrika güzel. Oysa yatağında bile bir gün uyku gör. Abi, Oğuz abi, mütevazı bir yapmıyorum.
2: Yanıtımız
1: Alpay.
2: Alpay tabii ki fabrika kızıydı.
1: Severim.
2: Savaş ve Barış romanının yazarını soruyoruz.
1: Kimdi ya?
2: Savaş
1: pas, ve Barış. Pas geleceğim oraya. Hemen. Geleceğim.
2: 2003'te Detroit Pistons'ta
0: Mehmet Okur.
2: Ya harikasınız. Hemen bir videomuz var, görselimizi izleyelim. Daha soruyu okuyamadan geldi yanıtı.
3: Hocam tamam mı ya? Nezarethaneye çevirdin kulisi. Bizi de geriyorsun şu an.
4: Gerilin arkadaş, ben geriliyorum, herkes gerilsin.
3: Aa, tamam mı? Biz birazdan dans etmeye çıkacağız yani. Az motive etsen, birkaç taktik versen fena olmaz diyorum.
4: Taktik maktik yok, dans.
1: Ben bir sahnesi var, hiç puan paylaşmadan. Bize?
4: Yok. Ya size güvenmediğimden değil de diğerleri çok iyi bir Aysel. Kazanmamız için bir mucize lazım.
2: Hazırsak okuyorum sorumuzu. İzlediğiniz Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminde Şengül karakterini kim canlandırmaktadır?
1: Pas diyeceğim, geleceğim oraya da.
2: Harika. Kisilofon ne tür müzik aletidir?
1: Abi kisilofon duymadım da saksofon gibiyse üflemeli diyorum.
2: Değil. Telli ol değil. Yaylı değil.
1: Vurmalı.
2: Vurmalı doğru yanıt. Harikasınız, bildiğiniz yerden geldi. Formula 1'in Brezilyalı unutulmaz pilotu.
1: Senna.
2: Senna tabii ki. Ve hemen bir şarkımız var, dinliyoruz.

0: Diyoruz ki Break My Heart adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Dua Lipa.
0: Dua Lipa doğru yanıtı da geldi. Hemen gidiyorum. Savaş ve Barış romanının yazarı.
1: Tolstoy.
0: Ah, Tolstoy da geldi. Harika. Bir film izlemiştik.
1: Ya Edil diyeceğim de yok hanımefendiyi biliyorum.
0: Acaba neydi bu ismimiz?
1: Hatta bir sahnesi var. Erman Soyuş mu ben mi? Sen tabii ki.
2: Abi çok basit. Ben ipucu vereyim mi?
1: Ya ne abi? İlknur bir şeydi ya.
0: İlknur'a çok yakın. Çok nur yakın. Var içinde.
1: Nur.
0: Ama
1: Binnur ateş
0: nur,
1: miydi?
0: Binnur Kaya. Evet, ya harikasınız ya. Gerçekten. Gönülden tebrik ediyorum. Binnur Kaya da
2: çok iyi.
0: Son anda geldi.
2: Çok iyi.
0: Abi
2: çok
0: seviyorum. 10'da 10 yaptık.
1: Ben bir Feyyaz Yiğit hayranım aynı zamanda.
0: Yok, sizinki bir iki tane eksik.
3: Ben de bildim ya.
0: Bildiniz mi?
3: Döndüm ya, ben yapamadım mı?
0: İki sorumuz olmadı. Eksikti.
2: Peki.
1: Canın sağ olsun abi.
0: Peki. Canın sağ olsun. Ama büyük desteğimiz var. Peki. Gördüğüm kadarıyla içeriden sevgili hem yönetmenimiz Naime Hanım.
3: Teşekkür
0: ederim. Dünyanın en iyi insanı olabilir. Aynur Hanım ve çok yapımcımız iyiler. Meltem Hanım olmak üzere neredeyse bütün ekibimiz.
1: Bir alkış onlara. Bir alkış onlara.
0: Gerçekten, size büyük bir destek göstermişler. Şunu, soruların şunu, hazırlığından da belli.
2: Şunu söylemek
0: hatta kurgudan Hakan Bey diyeceğim. Sena Hanım üstüne Tuğrul Bey'imiz bile büyük destek vermiş bütün arkadaşlarımız size. Evet.
2: Yani şunu söylemek istiyorum. Sorular da çok keyifli, eğlenceli. Yarışmayla birlikte o dozu sorular da böyle bir yükseltiyor. Bizi kıpır kıpır etti abi şu müzikler, sorular inanılmaz bu bölüm.
0: Harika ve bir de size haberim var. Rejide büyük bir taraftar kitlesi oluşmuş durumda. Karşılıklı sevgili Yunus Emre'yi destekleyenler ve sevgili Mustafa seni destekleyenler iki farklı grup oluştu.
1: Utandırmayacağım onları.
0: Resim masasından ses masasına kadar
1: rejide
0: ikiye bölündü. Büyük bir mücadele başladı içeride.
2: Beni destekleyenler.
0: Tüm teknikteki kameraman arkadaşlarımız dahil
2: çıkışta çorbaya gideceğiz.
0: Buradan sevgilerimizi de iletiyoruz. Harika bir yarışma geçiyor ailemizin içinde. Evet, nasıl yapalım?
1: Abi büyüğümüzdür, meslek büyüğümüzdür önce o.
0: Önce bir puanlara bakalım mı?
1: Bakalım.
0: Hadi bakalım. Kaç puan topladık? Nasıl bir durumdayız? Bu arada daha kat edeceğimiz bayağı bir yol var. Çok bilginiz iyi. Olsun. Daha hiç harf açamadık. Üçüncü
1: koşuyoruz yavaştan.
0: Harikasınız.
1: Sessiz ve derinden.
0: 135. İki soru eksik açtırmış olmanıza rağmen Mustafa Bey hala 135 puanla ikinci etap önde tamamlıyorsunuz.
1: İlkinde 25'ti değil mi?
0: İlkinde 45'ti.
1: Şu anda 45'e 20'ydi.
0: Evet,
1: 25 puandı. Şu an 15.
0: Şu anda 15.
1: Yavaş yavaş geliyorum abi.
0: Ama bir de şöyle bir durum var. Butonlar devreye giriyor. Esas mücadele burada başlıyor.
1: Abi ben her gün spor yapıyorum.
2: Abi, ne devreye girerse girsin ben yarışmanın başında Ağustos böceğiyle karıncanın hikayesini canlandırdım.
1: Nasıl abi, anlatır mısın?
2: Ben karınca olarak çok çalıştım. O birazcık ağırdan aldı. Hmm. Onun için beni geçemeyecek.
0: Peki o zaman 3. etaba geçelim. Bakalım kim kimi geçecek, kim kimi geçemeyecek. Beraber izleyelim. Hazır mıyız?
1: Biz her zaman sahnedeyiz.
0: O zaman efendim her zaman hazırlar, her zaman sahnedeler. 3. etaba geçiyoruz Sırküpü'nde.

0: Evet efendim, Sır Küp'ün 3. etabındayız. Stüdyomuzda iki dostumuz var. Aspor ailesinden iki kardeşimiz, iki dostumuzun çekişmesine, mücadelesine şahitlik, tanıklık ediyoruz burada. Mustafa Bey 1. ve 2. etapta önde bitirdi. Yunus Emre Kaplanoğlu çok yakından takip ediyor. Ve geldik yarışmacılarımızın seçtiği ama butonların karar verdiği 3. etaba hazır mıyız?
1: Daima hazır.
0: Daima hazır geldi. Burada çok basit bir kuralımız var. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Sorunuzu okuduktan sonra süreniz başladı dediğim an butonlar açılıyor ve en önce basan yarışmacımız cevap verme sırasını
1: ilk basan kazanıyor.
0: Dolayısıyla sorunuzu okurken sürekli butona basıp masayı itelemenizi değil,
1: tamam,
0: sakin bir şekilde beklemenizi özellikle Yunus Emre Bey sizden önemli rica ediyorum.
1: Sanki kalamıyorum da.
0: Böyle bir potansiyel var, var diyorum ve sizinle başlıyoruz sevgili Mustafa İnci. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Artık serbest miyiz?
0: Artık serbestsiniz. 34'ü açabilirsiniz.
1: Yarışmamız
0: 34'e
1: açılan.
0: 34'e takıldık. Tablomuzu açalım bakalım. Kaç numaralı soruyu açalım Mustafa Bey?
1: 34.
0: 34 peki. O 34'ü alacağız. Gelsin 34 numaralı sorumuz. Harika. Hemen okuyorum. Bir şeye bağlı olma, onunla ilgili bulunma durumunu ifade eden kelime diyorum. Süreyi başlattım.
1: İlk ben bastım ya.
0: Buyurun Yunus Emre.
1: Aa, ben kazandım.
0: Böyle bir şey olmaz.
1: Cevap ait.
0: Ait olmak doğru yanıt tabii ki. Harikasınız.
1: Süre başlamadı.
0: Şimdi sizinle devam ediyoruz sevgili Yunus Emre Bey.
1: Oğuz Bey, 6 demek istiyorum.
0: 6 numaralı sorumuz geliyor. Harika kararlılıkla bir duruşumuzla beraber seçtiğimiz soru. Bir şeyin zihinde bıraktığı izlenim, etkilenme durumu, sürekli bıraktığınız. Buyurun, süreniz başladı. Buyurun Mustafa Bey.
1: İntiba.
0: İntiba tabii ki.
1: Biliyor muydun?
2: Biliyordum tabii, ondan seçtim.
0: Biliyordu ve sürekli de kameralara oynuyor.
1: Evet evet. Yunus, o sırada kameraya bakayım derken azıcık geç kaldım basmaya. Neyse, sağlık olsun. Bakmaya devam.
0: Harika. Zihinde bıraktığı izlenimde etkilenme durumuydu intiba. Mustafa Bey sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 30. Hadi zor soruyu açıyorum. Hadi buna da bas bakayım. 37.
0: 37'ye gidelim.
1: Nereden
0: bakalım 37? 37'de
1: bayağı bir harf var orada.
2: Bilirim.
0: Gerçekten zor bir soru geliyor.
1: Çok iyi.
0: Hazır mıyız? Okuyorum. Evet. Japon kültüründe çiçek düzenleme sanatı, estetik ve denge

0: De ön plandadır, süre başladı. Buyurun.
1: İnkene yani Asya kültürüm var biraz.
0: Japonca bu çok iyi bildiğiniz bir kelime. Iyoko Tamaya Soshi'nin.
2: Ghost of Tsushima'yı çok oynadım.
1: Çok oynadım. Sen. Gittim Tayland'a Japon. Kadar da gittim. Asya kültürünü kesiyor. Severim.
2: Vuruyor.
0: Evet. Peki. Bir harf desteğinde biz bulunalım.
1: Tamam, iyi biliyordum zaten.
0: Japonca bir kelimeydi. Sürenizi başlattık. Kim? Buyurun.
2: Ama o Ikbe Azu gibi bir şey mi bu?
1: Bilemem.
0: Chamita Jakianota'nın
1: ise Kora.
0: Olmadı tabii ki. Chaniko Japonikota'nın Türkçesini soruyoruz. Sürenizi başlattık. Buyurun.
1: Ikenora.
0: Ikenora da değil. Çok bildiğiniz bir yerden geliyor. Ike. Ba. Ba.
1: Ha, devam edebiliyor muydum abi?
0: Devam edebiliyordunuz süreniz dolmadan. İke. Ama biz bir harf desteğinde bulunuyoruz.
2: Ike.
0: Ah.
2: Ike bana.
0: Suya.
2: Ike bana.
0: Süreyi önce bir başlatalım, bir basın butona. Buyurun.
2: Abi böyle bir şey olamaz ya.
1: İkebura.
2: Ne?
1: İkebura.
0: İkebura değil.
1: İkebura dedi.
0: İkebana. İkebana.
1: Abi İkebana dedi.
0: İkebana doğru yanıt. Doğru yanıt.
1: Onlardan düzelttin ya abi.
0: Yeşile dönelim.
2: Yeşile dönelim.
0: İkebana geldi.
2: İnanılmaz. Hayretler
0: içerisinde. Rejinin bölündüğü çok belli.
2: Hayretler
0: biz içerisinde. Doğru yanıtı verseniz evet, bile rejimdeki arkadaşlar kırmızı yakıyorlar.
2: Ya sen İkebana'yı nereden
1: söyleyeceksin? Türkiye duydu.
2: Tüm Türkiye duydu. İkebura dedin
1: tüm
2: sen.
1: Tüm Türkiye duydu.
2: Sen İkebura dedin. Ama abi, tebrik ediyorum.
1: Abi bak
2: doğru. Şey. Kazanan haklıdır. Yapacak bir şey yok. Şampiyon olan İkebana. Haklı olacak. Ben şampiyon oldum.
0: İkebana doğru yanıtını aldık ben ve zorla aldık.
1: Ben Kars'ta buradan oyun verir miyim?
0: Gerçekten ama rejimizde bölünmüş durumda.
1: Sağ olsunlar.
0: Yarışma inşallah.
1: Mustafa abi desteklenenler de bizden.
0: Bizden.
1: Sıkıntı yok ama biz kazanacağız. Teşekkür
0: ederim. İkebana doğru yanıtını aldık.
1: İyi evet
0: ve
2: iyi ki varsın.
0: Harika Japon kültüründe çiçek düzenleme sanatıydı. Sizinle devam ediyoruz Yunus Emre Bey. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor.
1: Abim bir meydan okumada bulundu. Hiç harf çıkmamış bir sayı seçti. Ben de 58 diyorum. Tüm Sivas'a selam. Zavağa kadar vurdum.
0: Evet, 58 numaralı soru geliyor. Hazırsak okuyorum. Gerekli, zorunlu anlamına gelen yaygın bir kelime arıyoruz. Nedir? Sürenizi başlattık.
2: Hadi bas.
0: Bastı. Kim basacak?
2: Bastı o.
0: Evet, şimdi yandı.
1: Ha, şimdi mi yandı?
0: Evet, evet, evet, evet. Ne olabilir?
1: Zor... Hemen.
0: Değil. Bir harf desteğinde bulunuyoruz.
2: Ya.
0: Ve
1: olsun, denemedir.
2: Kral da bir şeyler biliyor. Abi. Kral da bu işi biliyor.
0: Peki,
2: bekledim.
0: Bir harf desteği bizden geldi. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Buyurun.
1: Lazım.
0: Lazım. Lazım. Doğru yanıtıydı. Harikasınız. Sizinle devam ediyoruz. 56'dan destek alabiliriz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 64. Yine harf çıkmamıştan
0: 64.
1: Devam.
0: 64. Peki 64'e gidiyoruz. Hazırsa geliyor sorumuz. Örnek, benzer durum anlamında kullanılan bir kelime. Süre başladı. Mesela... Buyurun.
2: Misal.
0: Misal tabii ki.
1: Aa, ben altar sanıyorum
0: daha geldi.
1: Ya.
0: Bir an, misal yanıtımızı
1: misal
0: aldık.
1: Diyecektim. Altı şey sandım. Yani stüdyodaki ışıklar falan herhalde engelledi.
2: Süre tanıyorum ama sevgilim, süreyi kullanamadım.
0: Mustafa İnci'den bir doğru yanıt daha aldık.
1: Helal
0: evet,
1: İnci
0: tanesi. Harflere de yönlendiriyorum bu arada.
2: Evet.
0: Bakın 38 diyorum. 45
2: abi 38 diyorum o zaman.
0: Peki 38 yeni geldi Kayseri'den. O zaman.
2: 38 nerede? 38?
0: Geliyor 38 numaralı sorumuz. Tam ortada. Tam bunun ortasında.
2: Gördüm.
0: Aşağıya doğru.
2: Gördüm.
0: 4 harf okuyorum. Osmanlı'da ağırlık ölçü birimi olarak kullanılan yaklaşık 1,28 kilograma denk gelen birim. Süreniz başladı.
1: Ben bastım.
0: Buyurun.
1: Ben kabul etmiyorum.
0: Mustafa Bey.
1: Okka.
0: Okka doğru okka. Yanıtını kabul ediyoruz. 4 harfli okka yanıtı.
1: Mustafa Bey bunu hediye etmemiz lazım.
0: Ağzına okkalı bir yanıt geldi. 1,28 kilogram değerinde bir soru kazandı Mustafa Bey. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
2: Evet, kritik noktalardayız artık.
0: 42 yapabiliriz. Video sorularımız var. 40... Mesela 51'i yapabiliriz.
2: Bakayım.
0: İsterseniz. Bu arada 47. 47 nasıl? Güzel müzikli bir sorumuz varmış 47'de.
2: 47 mi?
0: Evet.
2: İki harfli.
0: 47.
1: 47 uzun, abi.
0: Soldan sağa. 5 harfli.
2: Ben görmedim pardon.
0: Bir
2: tamam,
0: de video
2: yapalım.
0: Var bununla ilgili.
2: Yapalım.
0: Seyredelim mi?
2: Yapalım.
0: Hadi seyredelim o zaman. Gelsin yapalım. Görüntüler.

0: Sorumuz: boşta gezen, işsiz dolaşan kimse mecazda başıboşluk ifade eder. Süreniz başladı, kim basacak? Buyurun Mustafa Bey.
1: Avara miydi? Avara.
0: Doğru avara. Yanıtını hızlı basıyoruz, kabul hızlı ediyoruz gönülden. Ve sizinle devam ediyoruz. Video sorularımız da var. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 51 numarayla devam
0: 51
1: edelim.
0: Numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 51'de nasıl bir görüntümüz var, izliyoruz. Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi bilirden görüntülerimiz var. Neresi acaba bu görüntülerin ait olduğu bölge diyoruz. Ve hazırsak sorumuzu okumaya başlıyorum. Türkiye'nin komşu ülkelerinden biri olan Orta Doğu'da yer alan bir devleti soruyoruz. Süre başladı.
1: Erken bastın.
0: Erken gerçekten. Mustafa Bey buyurun.
1: Yine mi? Erken bastın, süre başladı.
2: Şalam Çetori. Bu Bemtü Çetori.
0: Irak. Buyurun. Irak, doğru yanıtını
1: ben biraz
0: aldık. Harikasınız.
1: Gerçekten.
0: Geliyoruz. Kaç numaralı soruyla devam edelim? Harika bir yanıt aldık. 39 yapabiliriz. 56 yapabiliriz.
1: 39 yapalım.
0: Peki, 39 numaralı soruya gidelim. Bakalım 39'da ne arıyoruz?
1: Nerede 39?
0: Bir şeyin yerine başka bir şeyi koyma, substitüsyon anlamına gelen kelime. Süreniz başladı. Substitüsyon. Substitüsyon.
1: Aynen.
0: Subs. Ama süre bitti.
1: Bitti mi?
0: Tamam. Bir harf desteğini veriyoruz. Yunus Emre Bey çok detaylı bakıyor. Acaba ne olabilir bu yanıt? Sürenizi başlatıyoruz. Bir şeyin yerine onun neyi olur? Onun iyi... Buyurun Mustafa Bey. Onun
1: ikame.
0: İkamesi olur. İkameydi.
2: Nasıl aklıma gelmez ya?
0: Evet. Oradan
2: yaşlandık.
0: Çok rahat bulabileceğiniz bir yanıttı. Bir harf daha açtık. Tebrik ediyoruz sizi. Sorularımızla devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 45'i açalım.
0: Peki 45'e gidelim. 45 numaralı sorumuz geliyor. Edebiyatta ve günlük dilde ünlem, seslenme anlamı taşıyan kelime. Süreyi başlattık. 4 harfli, bir de kadın ismi olarak da geçer diyeyim.
1: Buyurun. Bilirim.
0: Nida. Nida doğru yana tebrik ediyorum. Son saniyede.
1: Abi kadın ismi deyince buldu.
2: Oraya kadar demesin. Yoktu.
1: Çok
2: ben
1: seni çok tebrik ediyorum.
0: Çok tebrik ediyorum. Çok fena bir yerden yakaladık.
2: Yakalandık.
0: Nida yanıtıydı. Harikasınız. Son iki soruyu açacağız. 59'u öneriyorum. 63'ü öneriyorum. Bu arada bakıyorum hemen video ve foto sorularımdan. 23 varmış.
2: 23'e devam o zaman abi.
0: 23. Peki gelsin o zaman, bir fotoğrafımız var. Görelim 23 numarada nasıl bir fotoğraf sakladık. Gördüğünüz gibi burada kuru bir meyve tabağımız var. Doğru mu?
2: Doğrudur.
0: Peki o zaman sorunumuzu okuyorum. Elma, armut ve benzeri meyvelerin güneşte kurutulmuş haline ne diyoruz? Süreyi başlattık. Buyurun.
2: Kalk.
0: Doğru yanıt.
1: Bilirim. Süre başlamadan
0: bilirim. Yerden geldi.
1: Oğuz abi basketbol sektirir gibi böyle basıyor sürekli zaten. Tık. Böyle bir şansım yok ki benim.
2: Anında, saniyesinde. Tık, refleks sesi.
0: Ama biraz önce çok güzel yakaladınız.
1: Yakaladım.
0: O kadar hızlı bastı. Aradan evet. Mustafa Bey çok güzel aldınız soruyu. Evet, sizle devam ediyoruz. Son sorularımızı açıyoruz. Son iki soru diyorum. 59'u öneriyorum.
1: 59 demek istiyorum.
0: Peki,
1: Oğuz Bey.
0: 59'u açıyoruz. Gelsin 59 numaralı sorumuz. Bir malın karşılıksız veya ödünç verilmesi anlamına gelen Arapça kökenli bir soru soruyoruz. Bir kelime soruyoruz. Süre başladı. Kim basıyor?
1: Hadi bas, basketbol topu gibi sektiriyorum.
2: Al, senin olsun, al. Sonra kızıyorsun.
0: Buyurun Mustafa.
2: Abi tam emin değilim. Kazam iare olabilir mi?
0: İare olabilir iare. Tabii ki.
2: Biliyorum da.
0: Çok doğru bir yerden evet. Bildiniz. Son harfimizi, son kelimemizi arıyoruz. Ve öneriyorum. 41 öneriyorum. 60 öneriyorum. 61 öneriyorum.
1: 60.
0: 60 gelsin bakalım. Son kelimemizi açıyoruz. Ne olacak sonuç? Diğerleri. Başkaları anlamına gelen... Resmi dilde kullanılan bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Buyurun Mustafa Bey.
1: Sair.
0: Tahir kelimesine sevgili Aspor'dan sorumuzu çok hızlı yanıtlayan Mustafa İnci editörümüz kelimelerle arasının iyi olduğunu bir kez daha net bir şekilde bize gösterdi ve geldik finale. Evet, geçmiş olsun, nasıldı?
1: Bu son tur birazcık sıcak bastı, terledim. Yunus çok iyiydi, çok hızlı bastı, sürekli basıyordu yani, bana zaman tanımadı bile.
0: Harika, butonu çok iyi kullandı sevgili Yunus Emre Kaplanoğlu. Peki gerçekten kullandı mı? Bir bakalım mı?
1: Bakalım.
0: Tabloya gidiyoruz. Önce puanlarımızı görüyoruz.
1: Beni geçmiş
0: kaçar
1: olabilirsin.
0: Puanla tamamladık burayı, bir bakalım. Birinci etapta
1: ufak bir konsantrasyon eksikliği yaşadım.
0: Küçük.
1: Çok ufak, ince.
0: Ama o ikinci etapta çok güzel arayı kapattı.
1: Olur, yabancı değil abimiz, yabancıya gitmez.
0: Harikaydı ama kabul etmek lazım ki Mustafa Bey'in kelimelerle arası çok iyi. Ve daha lep demeden leblebiyi havada yakaladı dediğimiz
1: manası vardır Oğuz Bey. Cümle mühendisi.
0: Gerçekten cümle mühendisi, tebrik ediyoruz. Kolay değil. O yayınlarda son dakikada KJ'lere atmak, yani evet, anında
1: inanılmaz manşetler atar.
0: Kelimelerle manşetleri belirlemek, hızlı karar vermek ve yayınları bu şekilde götürmek. Evet, puan tablomuzu gördük.
1: Evet.
0: Puanlarımızı gördükten sonra diyoruz ki finalde sevgili Mustafa İnci 215 puanda ve Yunus Emre Kaplanoğlu da 170 puanla
1: İyi
0: bu etabı tamamladı. Ve ne diyoruz? Finalde birinci tahmin hakkı Mustafa Bey sizde. Ve burada şifre kelimemiz için eksik olan harfi sizden rica ediyoruz. Tek seferde kelimeyi okuyabilirsiniz ve şifre harf hangisini belirliyoruz? Buyurun.
3: Burada tahminde bulunuyorum. L harfi diyorum. Bilmiyorum. Hidrolizan.
0: Hidrolizan. Acaba bu bölümün bakıyoruz şifre harfi doğru mu diyoruz ve bakalım hidro suyla ilgili olabilir mi acaba, değil mi? Hidro kısmı suyla ilgili bir çağrışım yapıyor.
3: Hidrolizan mı?
0: Hidro
3: J ile mi?
0: J ile olabilir mi? Son. Ama biz L belirledik, değiştiremiyoruz.
3: Evet.
0: Son dakika acaba Yunus Emre Bey'e kaptırdık mı diyoruz ve Yunus Emre Bey hazır mısınız?
1: Hadi. Aa, bilemedim.
0: Ama bir saniye.
1: Hadi bu
0: daha kıyam. Doğru olup olmadığını söylemedik.
1: Aa, nefesler tutuldu.
0: Efendim, hidrolizan dedi sevgili Mustafa İnci. Yurt Haberler şefimiz kendisi A Spor'dan ve tabii ki hidrolizan yanıtımız doğruydu. Gönülden tebrik ediyoruz. Harika bir yarışma çıkarttınız şimdiden.
1: Gerçekten nasıl bildim ben bunu bilmiyorum. Bak,
0: gerçekten
1: ilk defa,
0: hidrolizan.
1: İlk defa.
0: Peki detayını biliyor muyuz
1: hiç
0: kelimenin?
1: Bilmiyorum. Kelimeye dair hiçbir fikrim yok. Hani hidrojen dediğiniz gibi bilmiyorum. Yani ne, anlamı ne bilmiyorum.
0: Bir maddenin su ile tepkimeye girerek parçalanması anlamına geliyor.
1: Öğrenmiş
0: hidrolizan kelimesi maddeyi su ile tepkimeye girerek parçalanmasıydı. Üçüncü etabı da burada final yanıtıyla tamamlamış olduk.

0: değerlendirme alayım. Önce Yunus Emre'den başlayayım. Sevgili Yunus Emre Kaplanoğlu, harika bir mücadele başlattınız. Nasıl geçti yarışmamız?
1: Çok güzel geçti, çok keyifliydi. Benim için de çok farklı bir deneyim oldu. Şefimle birlikte ve abi seninle birlikte olmak inanılmaz derecede mutlu ediciydi. Yayında, yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımı, ekip arkadaşlarımı kutluyorum. Ellerine sağlık. Çok da güzel sorular hazırlamışlar. Kıymetli vakitlerini ayırmışlar. Çok sağ olun. Takipteyiz, devam ediyoruz. Ben bir de geçtiğimiz haftanın kazananı Bozkurt Bey'i izlemiştim. Evet. Ona da bir baktım, geldim, çalıştım. Tiyo da vermişti bana. Olmadı, nasip değilmiş ama yabancıya gitmedi. Mustafa abimize yakışır galibiyet.
2: Harika. Mustafa Bey, harika bir yarışma çıkarttınız.
3: Gerçekten öyle mi bilmiyorum.
2: Gerçekten
3: ama
2: öyle.
3: Yani bence Yunus Emre de o konuda bana destek oldu. Bazı soruları bilerek yanıtlamadığını düşünüyorum ben açıkçası. Saygısından dolayı.
0: Ben pek yani öyle, evet, bazı sorularda şöyle biraz galiba süreyi tam kullanamadık, evet. Ama son etapta gayet iyi bir mücadele çıkarttı ve ipuçlarını çok iyi değerlendirdi sevgili Yunus.

0: Emre Kaplanoğlu. Mustafa Bey, sizi gönülden tebrik ediyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ve
1: çok sağ olun.
0: Ne iyi yaptınız, geldiniz. Sevgili dost kardeşimiz, kardeş kanalımız A Spor'dan iki değerli yarışmacımızla bugün yarıştık. Okuduğunuz zaman da bizi hatırlamanız dilekleriyle birer küçük
1: çok naziksiniz. Hediyemiz
0: çok teşekkür ederim. Var.
1: Çok sağ olun.
0: Şu şekilde bana, veriyoruz.
1: Bana gelen.
0: Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü diyoruz. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresinden yazın. Sizi de burada misafir edelim, beraber yarışalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyordu. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
1: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
2: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Ah, ayakkabılar Sıtkı.
1: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
3: Fren mi tutmuyor?
4: Ne?
2: Aferin arabadan. Kızımı dinleyeceğim tuttu çocuğum. Yürüyün hanımlar eve.
5: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
2: Aç bakayım ağzını.
5: Diş yok diş.
2: Çene var ama can konuşuyorsun.
1: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
2: Oh, maşallah Sıtkı.
0: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
2: Üş, sus.
0: Göreviniz tatil.
2: Tatil.
1: Görevimiz tatil. Yarın 20'de Abone'de.
6: Genel izleyici için uygundur.

Efendim İnsan Hali programına başlarken insanın türlü türlü halleri var. Biz iyi hallerini konuşacağız demiştik daha çok. Bugün programda hem iyi hallerine göz kırpacağız hem de kötü hallerine. İnsanın içinde bir hayvan var, arada bir devreye giriyor. Ama toplumsal hayat içinde sosyalize olmuş bu dünyada genelde kibar, zarif taraflarımızı ön plana çıkarıyoruz. Peki o içimizdeki hayvan, o şiddet, saldırganlık yanlısı, aniden öfkelenip aniden korkabilen canlıyı nasıl idare edeceğiz? İşte bugün hem biyolojik olarak, hem genetik olarak, hem pedagojik olarak, hem psikolojik olarak içimizdeki hayvanın ehilleştirilmesini konuşacağız. Harika bir konu, harika bir insan hali, nefis konuklarıyla başlıyor.

0: Şimdi biz insanın, o içindeki hayvanın sesini duymaya çalışacağız. İçimizdeki şiddetin, öfkenin, hatta o saldırganlığın sesini duymaya çalışacağız. Ama geçen haftada başka bir türden oraya yaklaştık. İçimizde bir ses de uzun yaşamak, sağlıklı yaşamak ve çok daha fazla deneyim kazanmak istiyor. Geçen haftada konumuz buydu. Uzun ama sağlıklı bir yaşam mümkün mü? Oğuz Hoca ve Tunç Hoca vardı. Bakalım bu hafta program başlarken hangi sözleriyle başlasın istemişler. Bir oraya bir kulak kabartalım, dönüp programımıza başlayalım bu haftaki.
1: Uzun yaşamın gerçek bir formülü var. Longevity pahalı bir biyoteknoloji meselesi değil. Dolayısıyla çoğu zaman günlük alışkanlıkların toplamı olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Ana noktamız bu. Son olarak da şunu söyleyeceğim. Genç

0: ya onu söndürürüz ya da yine yaşam tarzı ve seçimlerimizle o kibritten büyük yangınlar çıkartabiliriz. Ya,
1: çok güzel.
0: O yüzden seçim tamamen bizim elimizde.
1: Şimdi ülkemizde zaman zaman şiddet saldırganlık vakaları olabiliyor. Bütün dünyada oluyor. Çünkü insanoğlu iyi tarafları kadar böyle bir haşin, acımasız bir takım taraflara da sahip. Kimileri bunları güzel yönetebiliyor, yok edebiliyor. Hatta daha sağlıklı şekillerde belki ortaya koyabiliyor. Kimisi de paldır küldür yaşıyor bunları. Şimdi stüdyomda gerçek beyefendi olan iki tane can dostum, konuğum var. Profesör Doktor Hakan Toytok. Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk değerli hocam. Nasılsınız? İyi misiniz?
1: İyiyiz. Sizleri görünce çok mutlu oluyoruz.
2: Enerjik açılışınızda böyle bir hem insani hem hayvani derken ikildik şöyle bir ama inşallah güzel şeye bağlayacağız izleyicilerimizle beraber.
1: Sizi programın insani tarafı. Ben özellikle bu mavi kıyafetleri konuşurken sizi sakinleştirmek için giydim. Ve tabii ki insani tarafın değil en insani tarafın sembolü olarak Profesör Doktor Korkut Ulucuhan. Can dostum stüdyoda. Hocam hoş geldin. Ayaklarına hoş sağlık.
3: Sağ olun. İyi ki davet ettiniz. Sağ olun, var olun.
1: Keyfiniz yerindedir inşallah.
3: Şükür şükür her şey yolunda.
1: Aman öyle
3: İzliyoruz,
1: olsun. Sizleri. Dönem sonları daha mı yoğun oluyorsunuz?
3: Tabi yani şimdi hem okulda bir idari kimlikte olduğu için sadece kendi işlerimiz değil tabi okulun da işleri biraz yoğunlaşıyor. Hani hepimiz hani normal öğretim üyesi yani normal idari görevi olmasa kendi derslerimiz kendi yoğunluğumuz ama şimdi bütün okulun sorumluluğu da var ama doğru. Şükür gene.
1: Ama siz artık bu idari görevler konusundaki tecrübeniz herhalde bir 10 yıllığı geçti.
3: Oldu. 8,5 yıl bitti. 9'a doğru gidiyor. İnşallah.
1: Hocam valla beraber çalıştığınız insanlar çok şanslı. Şahsen yakından tanıdığım için canı gönülden söylüyorum bunu.
3: Sağ ol.
1: Dünya tatlısı hocam. Bir insanın idare ettiği bir yerde olmak bence büyük bir şans.
3: Estağfurullah.
1: Bu arada bütün Marmara Üniversitesi de gerçekten son zamanlarda adını çeşitli şekillerde duyuyoruz. Çok da mutlu ediyor bizi.
3: Hocam şöyle bir örnek vereyim. Şimdi bizim tabii sportif aktiviteler de var ve biz şimdi hocam ben diş hekimliği fakültesinde çok şanslıyım. Orada çok değerli öğrencilerle beraber yol arkadaşlığı yapıyoruz. Öyle yönetme idare etmek yok. O olanı işte döndürmeye çalışıyoruz. Bir geçen final maçını kaybettik. Hep biz kadın voleybolda hep şeyizdir. İddialıyızdır ve çocuklar işte üzülenler, gözleri dolanlar ve şöyle dedim. Biz de hocam hiç boş vakit veremiyoruz çocuklara. 8-4 full çalışıyorlar. Hasta bakıyorlar, puan topluyorlar, dersler falan ve bunların yanında onu da eksik etmeden o finaldeki mücadeleleri gerçekten büyük övgü ve büyük maşallah, takdir hak ettiler. Yani biz o açıdan biz çok şanslıyız. Yani öğrenciler bakımından çok şanslıyız.
1: Bayağı çalıştırıyor musunuz öğrencileri bu arada? Bilmiyorum bu. O da ayrı dikkat çekici bir konu.
3: Şimdi hocam şöyle bir şey var. Tabii amacımız evet şimdi Marmara'nın bir şeyi vardır. Hani diş hekimliği camiasında el becerisi gerçekten en yüksek ama ekolden böyle gelir yıllardır ama. Şey. Şimdi de Mehmet hocam şey de var ya biraz daha şeyde hizmeti de artırmak lazım tüm fakülte olarak. Hasta sayımız çok. Tabii ki de halkımız en güzel hizmeti, en güzel tedaviyi hak ediyor. Biz de bunu tabii vermeye çalışıyoruz. Herkes bizim için değerli. Çünkü biz devlet kurumuyuz. Hani devlete de sağ olsun vatandaşlarımızın çoğu sağ olsun teveccüh ediyorlar. O yüzden de hani biraz daha daha ne diyelim çıtayı bir tık daha yukarı çekmemiz lazım aslında.
1: Harika. Şimdi ben program başlamadan önce güzel devletimizin güzel üniversitelerindeyiz. İyi ki üçümüz
3: evet,
1: diyelim.
3: Evet, evet.
1: Aslında bu hakikaten çok önemli bir şey. Mesela sizin cümlelerinizde en iyi hizmeti götürmek gibi bir bakışa sahip olduğunda tabii öğretim üyesi bulunduğu şehre de çok büyük katkısı kesinlikle oluyor diye düşünüyorum.
3: Kesinlikle.
1: Bilekliğiniz ilgi çekici.
3: Evet Hakan hocam sağ olsun.
1: Benim de ilgi çekici.
3: Bir bize mahcup etti kendisi.
1: Üçümüzde de bileklikler
3: evet,
1: var.
3: Evet, evet.
1: Tam bir bileklik kardeşliği. Tabii. Bu el yapımı herhalde değil mi?
2: Tabii bunların şeyde el yapımı. Bakır özelliği şu. Dengeleme yapıyor. Dengeli olursak daha az öfkelenir. Daha az şiddet olur. Daha fazla insan kalıp insan halinden anlarız.
1: Hadi bakalım. Böyle bir şeye bağlamanı beklemiyordum. Bak güzel güzel notlarını almaya başladı. Korkutucu bir şey yaramaya başladı. Evet.
2: Belki öğrencilere daha az koştu.
1: Çocuklar artık 18-15 saat arasında. Peki Cezayir'e gelirdiniz eskiden. Herkes bekledi ama bir Cezayir olayını göremedik.
2: Evet.
3: Çalışmadım.
2: Özel gösterişim.
1: Yavaş yavaş hareketler dönmeye başlıyor. Şiddet saldırganı. Şimdi hocam tabii öfke bir duygu. Müsaadenizle Korkut Hocam, Hakan Hocam'a sorarak başlamak istiyorum bunu. Sonuçta hani okullardaki öfke şiddetin daha çok konuşulduğu bir dönemdeyiz. Acaba bizim çocuklarda bir şiddete yatkınlık mı oluştu?

0: Hani futbolda da var, trafikte de var, yollarda var, bir şekilde dünyanın her yerinde var ama hani belki bu haber bültenlerinde de fazla yansıyor. Belki de gerçekten arttı ama bu tür bir algı var. Nasıl bakıyorsunuz buna? Bizde öfkenin ortaya çıkışıyla ilgili bir tükenmişlik durumu ya da neye bağlıyorsunuz bu genel görüntüyü?
1: Şimdi dünyada atan bir şiddet var. Hı-hı. Yapılan araştırmada en fazla şiddetin attığı ülke Amerika, ikincisi de Türkiye geliyor. Hı-hı. Zorbalık ve şiddetin arttığı, özellikle çocuklar üzerinde ikinci sıradayız burada.
0: Evet. Amerika birinci.
1: Amerika birinci, Türkiye ikinci sıralamada yer alıyor skalada. Hı-hı. Yani yakın bir zamanda, yanlış hatırlamıyorsam Nevzat Tarhan Hoca paylaşmıştı diye hatırlıyorum. Hı-hı. Diye sayfasında. Tamam. O da hatırlıyor. İkinci sırada gelen Türkiye yer alıyor. Tabii yani böyle bir yerde ikinci olmak çok hoşumuza giden bir şey değil. Genelde daha fazla, daha az olan, mutluluğun daha yüksek, yaşanan standartların daha yüksek olduğu yerlerde üst sırada, olumsuzlukların yüksek olduğu yerde alt sırada olmayı arzuluyoruz.
0: Tabii ki.
1: Türkiye bu anlamda ikinci sırada. Evet, Amerika'da şiddet çok yüksek. Hı hı. Hatta hani biraz da bu işi daha iyi yapmak adına 1970 yılından 2025 yılına kadar Amerika'daki okul baskınlarını incelemiştim ben. Baktım ne oldu diye. En düşük rakam 2025 yılında olmuş. Hmm. Kaç biliyor musunuz? 18. 18'e seviniyor adamlar. En düşük okul baskını. Hmm. Bir yılda 2025 yılı 18. 2024 39 bu arada.
0: 39 tane okul baskını oluyor.
1: Bir önceki senede 2023 39. 2025, 18, 2026 devam ettiği için bilmiyoruz. Peki 1970'ten 2025'e kadar toplam kaç okul baskını olmuş? 2936 okul baskını.
0: 3000 tane okul baskını var.
1: 2936.
0: Ama bu yılın istatistiğine bakarsak sanki bir şeyi başarmışlar gibi. O ne acaba?
1: 18'e düşmüş.
0: Düşmüş yine yani. 18'e. Bir şey var, bir şey olmuş ama ne acaba?
1: Tabii çok çıktılarına bakma. 2026'yı da görmek gerekiyor biraz. Tabii. 2026'da da bu sürdürülebilir düşüyorsa hani bu 2024 ya da 2023'te yapılan bir şeyin sonucu olabilir.
0: Olabilir.
1: Ama spesifik belki o dönemde alınan
0: değişik şeyden dolayı. Bir de belki teknolojik şiddetin, teknolojik zorbalığın artması da baskın denen şeyi ortadan kaldırıyor olabilir belki. Onu da bilmek
1: lazım. Ölüm sayısına baktım. Çok ilginç bir istatistiğe de verip hani programımızın başında olsun. 3986 ölüm. 4000 ölüm.
0: 3000 olay, 4000 ölüm. Ne kadar
1: evet,
0: fazla.
1: 4000 ölüm. Amerikan tarihindeki okul baskınlarına baktığımız zaman. Şimdi çok ciddi bir literatür de var burada, onu da söyleyeyim. Muazzam güçlü literatür var. Çok fazla yazılar var. Neden acaba diye baktık orada biz. Neden bu kadar şiddet var? Önce verilere bakmak lazım. Veriye dayalı gitmek daha iyi oluyor bu işte. Yapanların, okul baskını yapanların %94 erkek.
0: Tamam, o anlaşılır bir şey hocam.
1: Ölenlerin de %78 erkek. Erkeğin erkeğe karşı bu da bir zorbalığı var daha çok. Baktığımızda.
0: Yani, trafik kazalarında, savaşlarda falan da benzer bir şey oluyor galiba bildiğim kadarıyla.
1: Bu da baktığımız zaman demek ki hani bir kitlenin başka bir kitle üzerine kurduğu bir zorbalama, aşağılama bir şey var ki bir insan durup dururken şiddete meyletmez.
0: Evet.
1: Baktığınız zaman. Şimdi yaş skalasına baktığımız zaman da 14-18 yaş arası okul baskınlarına baktığımız zaman da. Tabii Türkiye'de biz bunlara çok alışık değildik. Yeni yeni evet. Urfa'da artı Maraş'taki olaylarla bizim dimağımıza geldi bu rakamlar. Tanıştığımız böyle oldu. Ancak tabii bu iki olayın olmuş olması üçüncü olmayacağı anlamına gelmiyor. Hı hı. Biz ne yapacağız? Olan yerlerdeki tecrübeyi edinerekten bizim kültürümüze, bizim değerlerimize bunun hangileri uyuşuyor, nelerde sorun yaşıyoruz bakmamız lazım. Şunu
0: yani dünyada buna bulunan çözümlerin bir gözden geçirilmesi aceleyle lazım. Yapılmalı diyorsunuz.
1: Tabii tabii yapılmalı. Tamam. Şimdi şunu söyleyeyim, ilginç bir şey. Toplumda gördüm işte hani psikolojik rahatsızlığı olanlar bu işi yapıyor diye. Hemen söyleyeyim, 5'te 1 var. %22.6. Hani bu suçu işleyen, okul baskınını yapan kişilerin 5'te 1'i sadece psikolojik rahatsızlığı olan.
0: Çok yüksek bir oran değil bu. Yani normal
1: bir oran. 4'ü sağlam insan bunlar. Evet. Baktığınız zaman 5'te 1. Şimdi okullarda ben Maraş'ta duydum, televizyonda da duydum. İşte psikolojik sorunu olan çocukların okulda ne işi var gibisinden. Şimdi bunu anlama geliyor. Zaten bir zorbalık var atan. Psikolojik rahatsızlığı tanımlanmış olanlar da bir zorbalaştırma, ötekileştirme, ayrılaştırma. Daha da ileri gidelim. Bu bakış açısı. Bir çocuk var. Tanımlanması gerekiyor psikolojik olaraktan. Baba götürmekten korkuyor. Niye? O da yaftalanacak. Yarın bir gün aynı gözle bakılacak diye. Evet. Bakın zincirime reaksiyona
0: yani bu damgalama işini öyle bir kesmeliyiz ki yani, birçok açıdan fayda sağlayacak.
1: Sayısı olaraktan söylüyorum. 5'te 1 bunu yapan.
0: Evet.
1: 5'te 1.
0: Tabii.
1: Bu arada bakın Mehmet Hocam Korkut Hocam, ben de siz hepimizde şiddet meyli var.
0: Var tabii, herkes de var.
1: Hepimizde var. Tamam. Haksızlığa uğradığımızda,

0: engellendiğimizde, yalnızlaştığımızda, ötekileştirdiğimizde, çaresizleştiğimizde, kaygı seviyemizi attığında, öfkemizi kontrol edemediğimizde şiddete meyledebiliriz.
1: Tabii.
0: Bunu kontrol etme mekanizmalarımızda hepsi olabilir. Yani burada biz de bir adayız. Baktığımızda bunu yapabilecek bir adayız. Peki bizi yani diğerlerinden ayıran ne? Biz bunu engelleme mekanizmalarını, düğmelerini kontrol edebiliyoruz.
1: Evet.
0: Çocuklar bunu kontrol edemiyorlar. 14-18 yaş zaten kontrol etmekte çok zorlanan bir yaş.
1: Evet.
0: Bakın çok ilginç bir şey söyleyeyim ben size. Cornell'in bir araştırması var. Cornell 80 ülkeyi araştırmış. 80 ülke tam hocam. 1930 yılından günümüze kadar kitlelerin nesil nesil IQ'larını, zekalarını arttığını görmüş.
1: Hmm.
0: 2010 yılından sonra da azalmaya başladığını görüyor.
1: Hmm. Geriye doğru bir geçiş.
0: Evet,
1: öyle
0: dikkat.
1: Mi? 2010'dan sonra.
0: 2010'dan sonra. 2010'dan sonra yeni gelen neslin zekası bir öncekinden düşük olmaya başlıyor.
1: Hmm.
0: IQ seviyesi, zeka kullanım kapasiteleri. Şimdi 2010 yılında ne oluyor? Şimdi epigenetik olarak bir şey bulmamışlar. Yeme, içmeyle alakalı bir durum değil. Ailede bir şey yok. O zamana kadar hep nesil üzerine koya koya ilerlemiş.
1: Yani.
0: 2010 yılına kadar. 80 ülkede yapılıyor bu araştırma bir de. Cornell'in araştırması. Baktığınız zaman 2010 yılından sonra bakıyorsunuz bıçak gibi kesiliyor ve zeka hala düşüyor.
1: Hmm.
0: Hala. Şimdi teknolojinin hızla geliştiği dönemdeyiz.
1: Evet.
0: Çevresel faktörlerin çok fazla geliştiği dönemdeyiz. Aile ilişkilerinin çocuklara farklı farklı uygulamalarla yanaştığı bir dönemdeyiz. Çocuk ve aile ilişkilerinde artık otoritenin, disiplinin ve sorumluluk duygularının kaybolduğu bir dönemdeyiz. Ve çocuklar bu çevresel faktörlerle yetişkinlerle alamadıklarından koparaktan artık nesil birbirini olumsuz döllüyerek aşağı doğru çektiğini görmekteyiz.
1: Hmm.
0: Bakın 2010 yılı, 2026-16 yıl. Bu işi yapanlar hangi skala atıyordu? 14-18. Dikkat edin bakın.
1: O gerilemeyle ilişkilendirebiliriz.
0: O gerilemeyle ilişkilendirebiliriz. Peki bu çocuklar neden geriliyor? 2010 yılından bu yana gerilemenin nedenini bulabilirsek.
1: Hı hı. Ama bu global bir şey diyorsunuz.
0: Tabii global
1: zamanda.
0: 80 ülkede. Ama Türkiye'de geliyor buna. Çünkü artık
1: tabii.
0: Hani bir gerçeklik olgusunun kaybolması söz konusu değerli hocam. Evvelden gerçeklik literatürde, psikolojide, pedagojide üç tane hatırlarız. Neydi bunlara baktığımız zaman? Fizik gerçeklikti. İşte rüya gerçekliğiydi, hayal gerçekliğiydi.
1: Hı-hı.
0: Şimdi dijital gerçeklik de ortaya çıktı.
1: Hı-hı.
0: Dört gerçeklik oldu. Çocuklar üç gerçeklikte kendini bulamazsa dördüncü gerçeklikte buluyorlar.
1: Burada daha rahat bir yer bulmaya başladılar.
0: Tabii,
1: dijital gerçeklik.
0: Yapay zekanın da işe girmesiyle yapay zeka artık insan profillemesini çok hızlı yapabiliyor.
1: Hı-hı.
0: Karşınızda konuştuğunuz artık bir insan sanıyorsunuz ama o bir makine. Sizin profillemenizi 8-10 dakikada sorularla halledebiliyor.
1: Hı-hı.
0: Sizin gerçeklik duygularınızı manipüle edebiliyor. Baktığınız zaman bunu yapan şirketler var. Milyon dolarlık, milyar dolarlık şirketler var. Yaptığımız yani çalışmalar, isim vermeyeyim buradan şirketler olduğunu.
1: Tabii.
0: Mesela bir tane platform biliyorum. Altında 17 yapay zeka platformu var.
1: Hmm.
0: Bunun iki tanesi zaten, iki tanesi kapatıldı. 2018'e isim verebiliriz. Cambridge Analytic kapatıldı. Amerika seçimlerine müdahale etti diye.
1: Hmm.
0: İnsan davranışlarının oy verme davranışlarını modelini çıkartarak da seçimi etkiledi.
1: Hmm.
0: Yapay zeka.
1: Hmm.
0: Ve kapatıldı bu yüzden. Şimdi seçmen davranışı ki 18 yaşından etkileyebilen bir kavram. 14 yaşında çocuklar, hatta 14 de değil 12, 11 çünkü çocuklar kendilerini burada bulmaya başladılar artık. Gerçeklik olarak nasıl etkileyebilir? Pimi çekilmiş bomba haline getirebilir.
1: Hı-hı.
0: İstediği markanın kölesi yapabilir.
1: Hı-hı.
0: İstediği siyasi partiye, istediği oluşuma, istediği cemaate, cemiyete, organa onu bir aktör ya da bir dublör istediğin kıvamda oynatabilirsiniz. Manipüle edebilirsiniz.
1: Yani bu dijital kimliklerin gerçek dünyayla bağı azalttığı ve insanların bu manada dirençlerini, dayanıklılıklarını ve zihinsel yeteneklerini belli bir oranda kaybettiklerini
0: tabii,
1: görüyoruz diyorsunuz
0: tabii,
1: bu hikaye.
0: Bu araştırmalar bunu gösteriyor. 2010
1: evet.
0: yılında birdenbire kaybolması
1: evet.
0: altında yatan şey Cornell arkadaşlar ki sonrasından pardon farklı 2-3 üniversitede, Stanford Üniversitesi, İngiltere'deki galiba Next Üniversitesi yanlış hatırlamıyorsam, emin değilim o üniversiteye. Aynı benzer araştırma yaptılar, aynı şeyi buldular.
1: Hı-hı.
0: Dediler ki çevresel dijital faktörlerin artması, anne babaların gerçek görevleri olan kültür aktarımını artık çocuklarına yapmayıp, bu kültür aktarımını evde, her evde açık bir pencere konumunda olan dijital platformlardan alması, çocukların maruz bıraktıkları yapılarla, kültürel kırılma neden olmaktadır diye raporlara da baktığımız var.
1: Okay. Şimdi çok güzel anlattınız. Tabii ki böyle bir şiddetin kendine bulduğu bu aralığın geniş bir kapıya dönme ihtimali de olduğunu söylüyorsunuz. Çünkü genel görüntü 2010 yılından beri çizdiğiniz profilde işte o belli zihinsel beceriler düşmeye başladıktan sonra ergenlerin tam bu yaşta da bir takım mevzuları var. Ama Amerika'da da yaklaşık 3000 tane olay var 50 yıl içerisinde diyorsunuz benzer şekilde. Yani hocam tabii ki Korkut Hocam şiddetin, saldırganlığın global olması, öfke duygusunun da evrensel olması ama öfkenin herhangi bir duygu olduğunu biliyoruz. Temelde şunu sormak istiyorum size ilk başta. Hocam faillerin %92'sinin erkek olduğunu söyledi. Biz de baktığımızda suç oranlarına gerçekten erkekler daha fazla suç işliyor. Kadınlar olanak mı vermiyor çevre? Yoksa gerçekten bizim biyolojik donanımımızda şiddet ve saldırganlığa yatkınlıkla alakalı bir kadın erkek farkından bahsedebilir miyiz? Ne dersiniz?
2: Şimdi tabii hocam şimdi çok çarpıcı örnekler verdi. Şimdi bir Arizona katkıda bulunuyor.
1: Tamam,
2: hocam
1: lütfen,
2: şimdi 14-10 yaş, 18 yaş arası dedi ve gerçekten de kişiliğin, kimliğin, oturma yaşlarının, fiziki gelişimin aslında logaritmik olarak arttığı fazların başıdır bu.
1: Kimlik.
2: Ki evet kimliğin oluştuğu, işte fiziksel özelliklerin oluştuğu, kendine yön vereceği ve maalesef bu yaştaki çocukların temel veya şey artık bu yaşta kim varsa temel önceliği gene biraz daha ilgi kendi üzerinde olsun ve birçoğunun tabii ki de karşı cinstir bu. Çünkü tam kendi benliğini bulma yaşları. Bakalım karşı cinsten etkili şeyi alabilir, geri dönüş olacak mı, olmayacak mı? Burada bir dolu faktör var. Şimdi hepimiz belki o yaşlarda ilgi çekmek çok istedik, değil mi? Ders çalışanları biz ulaşamadığımız için belki dışlamaya çalıştık. Kendimize bir açık kapı yaratmaya çalıştık daha doğrusu. Kendi farkımızı koymaya çalıştık ve aslında en kolay konacak farkların birinde de şiddet veya hani o duyguyu yaşamasak da öyle gözükmek kalıyor. Bir arkadaşımızı ittik, top attık. Şimdi bunu niye yaptık? Biz de buradayız. Kendimizi bir şekilde ifade edemedik. Ne o seviyeye gelebildik. İşte kimimiz belki belli bir enstrüman çalgısı veya bir hobisiyle ön plana çıkıyor. Ama bu doğal bir olay. Dopaminerjik sistemimiz bunu ister. Şimdi önemli olan nokta şu. Hani biz daha önceki programlarda da hatırlarsınız hep bunu konuştuk. Şimdi hocam dijital bir yeni platformdan başladı. Şimdi biz daha önce bu daha dijital ortam bu kadar veya sosyal medya bu kadar ön planda değilken hep neden bahsederdik? Arkadaşlık azaldı çünkü dışarıda oyun zamanı, fırsatı, fiziki mekanlar azaldı. Hep ne derdik? Her yer beton oldu. Çocuk dışarıda paylaşamıyor. Anneye babaya kaldı. İşte bakın o boşluğun dolması lazım. Ben bunu hep söylerim. Demin hocam bize çok güzel hediyeleri verirken ne dedi? Denge. Evet. Hücrede bir dengedir dedi. Bu denge bozulursa onun hastalıklar da zaten hep şey bu dengenin bozulmasıdır. Bu dengenin bozulmaması lazım. İşte bu denge bozulduğu zaman yerine bir şey koymak zorundasınız. İşte bu insanları yönlendirme demin hocamın söylediği iyi kötü alışverişe veya artık sadakata veya şiddete adını siz koyun. O çok güzel bir yer yaptı kendine. Şimdi hocam çok güzel söyledi. O bizim arkadaşımız mı? Değil. O bir sanal bir ortam. O bir bilgisayar. Evet. O bir belki duymak istediğimiz şeyleri duyuyor. Belki işte örnek veriyorum. Siz daha fitsiniz benden. Mesela ben desem ki işte örnek veriyorum. Mehmet Şakiroğlu ile aram kötü. Sen onu döver. Beni güdüleyecek. Arkadaşlar öyle değil mi? Oğlum saldır. Arkamdayız biz.
1: Tabii harekete yani, geçiriyor
2: her
1: belki.
2: Şeyi yapabilir. Evet. Bu Connecton projesinin hani bir ara bir çok tartışılmıştı. En korkulan noktası oldu. Acaba beyinler gerçekten bağlanacak mı? Bir merkez tarafından yönetilecek mi?
1: Kontrolü ele alabilecekler
2: tabii,
1: mi?
2: Tabii ki,
1: şey
2: de, tabii ki de. Şimdi tabii bütün bunları düşündüğümüzde o eksikliğin işte buna ebeveyn deyin, adını siz koyun. Birçok faktör var orada. Şimdi hocam gene demin çok güzel bir örnek verdi. Beşte biri psikiyatrik veya psikolojik sorunlu oralan vakalar dedi. Evet o yaşta ya, ergendir geçer. Hepimiz öyle söylüyoruz. Bekliyoruz. Hani kimse çocuğuna toz konduramaz. Çok az veli alır çocuğunu götürür bir psikoloğa veya psikiyatriste. Ya benim çocukta bir sorun mu var? Bunu çok az anne baba yapar. Toz konduramaz.
1: Tabii.
2: Ama oradaki işte açık bu tip sıkıntıları doğurma ihtimali oluyor. Hepimizde şiddetle ilgili ki zaten dedim ya, bu dengedir. Bu denge bize güzeldir. Arada bir şiddetlenmemiz lazım. Hızlı aksiyon olmamız lazım. Bu da hayatta kalmamızın bizim için, işte daha geçmişe dönelim. Düşmandan kaçacağız. Veya işte karnımaçsa biz şimdi yapmayacağımız sıra ihlali yapmayız. Ama bir şeye doğru giderken bir sıkıntı varsa orada sıra ihlali, veya uçağa giderken kimse, ama uçağa varken ya arkadaşlar kusura bakmayın uçağım kalkıyor diye, yani bu insanları belli durumlar istemedikleri duygulara, davranışlara itebilir. Son bir şey daha söyleyeyim.

0: Ben yıllar önce bir sosyal medyada çok güzel bir şey, bir siyahi beyefendi söylüyordu. İşte benim, belki çok iyi bilirsiniz, özet anlatacağım. İşte bunu hep ben derste de örnek veririm. İşte benim dedem veya büyük dedem işe yürüyerek giderdi. İşte onun oğlu işe işte toplu taşıma gitti. Onunkisi arabayla gitti. İşte benim dedem BMW'ye biniyordu. Ben işte Cadillac'a biniyorum. Hı hı. Hep şey derdi, zor zamanlar yaratıcı insanları yaratır. Yaratıcı insanlar kolay, hani teknoloji ve kolay hayat yaratır. Kolay hayat tembel insan yaratır. Şimdi size bir soru, son bir soru kıymetli hocam. Yaşımız az çok birbirine yakın. Şimdi 20 yıl önce mi siz daha hani akıllı zeki demeyeyim ama şimdi mi?
1: Daha
0: kendinize söyleyin.
1: Hocam ben de Hakan hocanın verdiği şeye uyuyorum. Ben 2010'dan sonra
0: peki şimdi bir dakika. Biz eskiden bu telefonlar yokken 100 tane telefon numarasını ezbere bilmiyor muyduk?
1: Biliyorduk, çok iyiydik o zamanlar.
0: Her şey ezberdeydi.
1: 2010'da bozuldu bir her şey.
0: Çok iyi bir planlama şeyimiz vardı. İşte şurada buluşacağız. Oradan buraya şu dakikada gidilecek. Geç kalan oraya gelecek ama şimdi cep telefonu bunların hepsini, ki yapay zeka şimdi. Ama şimdi bakın, beyin bu boşluğu dolduracak bir şey.
1: Hocam navigasyon bile çok bence tabii, önemli bir şey.
0: Ben bakkala navigasyonsuz gitmiyorum ki. Bakkala aynen, gideceğim.
1: Yani hiç
0: soruyorum,
1: kimse zihninde bu manada 3 boyutlu bir görseli çıkarıp da öngörüler ve şeylerle asla götürmüyor artık.
0: Bakın bu bizim algı sistemimizde, bütün sistemlerimizde, beyin dinamiğinde tabii ki de bir değişiklik yapacak. Şimdi besin dengesi değişti. Doğal beslenme gitti. Bu sentetik besinler, demin hocam epigenetikten bahsetti. Şimdi epigenetiğin önemi her geçen gün arttı ama evet, bu doğal besinler bize istediğimiz epigenetik katkıyı veremeyecek. Çünkü biz bunu metabolizmaya sokamayacağız. Giremeyecek. Beslendiğimiz
1: yani
0: zannedeceğiz.
1: Yani bu mirası kullanamayacağız, devre alamayacağız.
0: Tabii ki de şimdi öfke olayında da belki ileriki turlarda şey gelir, bir dengenin bozulması sıkıntısı var. O dengeyi kontrol epigenetik yapar. Metil grupları yapar. Şimdi ben yeteri kadar metil grubunu almazsam sentetik bana bunu vermez ki. Evet. Metil tozu içsen o benden midene emilecek de geçecek de istediği yere gelecek de bulabilecek mi bakalım yolu. Ama doğal benim içinde bulunduğum sistem onu öyle efektif kullanmayı. Ha şu var.
1: Aydın da çilek top diyoruz dedi. Kızdın.
0: Yok estağfurullah. Hani şöyle yani şey yaptım orada, ne kadar güzel. Şanslısınız doğayla beraber.
1: İşte, hocam aradı da dedim ne yapıyorsun dedi. Dedim çilek topluyoruz
0: şu dedi. Biz de orada cebelleşiyoruz burada kantin içinde ama işte kıymetli hocam, o dengenin bozulacak her şey bizi maalesef iyilikten ziyade maalesef isteksiz, hani görmek istemediğimiz olaylara doğru itecek.
1: Evet, peki bu kadın erkek dengesine dair bir şey söyleyeceksin.
0: Şimdi kıymetli hocam, şimdi her olayda aslında biraz içinde bulunduğun topluma göre gider. Olay bir. Hı-hı. Şimdi daha fazla iş kazaları bakıldı, erkeklerde var ama çalışan oranı erkeklerde daha fazla. Daha doğrusu iş kazası maruziyeti olacak işlerde erkekler daha fazla çalışıyor. Hı-hı. Sigara ile kaynaklı hastalıklar erkeklerde daha fazla, erkekler daha çok sigara içiyor. Şimdi bu istatistik büyük çaplı ve anlamlı çıkması lazım. Ama şu var ki tabii ki de biyolojik faktörler de var. Şimdi şiddet niye erkekte daha fazla var? Şimdi çok iyi biliyoruz. Hepimiz belgesel çok izliyoruz. Hayvanlar, özellikle erkek hayvanlar, testosteronun etkisine giren hayvanlar ne yapıyor şimdi? Alkol, bazı istemediğimiz narkotik maddeler ve testosteron beyni bloke eder. Düşünemeyiz, edemeyiz. Tabii. Saldırgan oluruz. Başka bir şey düşünemeyiz. O benim deriz.
1: Düşünen tarafı bloke ediyor
0: tabii
1: yani.
0: Tabii ki de bloke ediyor. Tabii ki de. O yüzden de tabii ki de şiddet öyle bir egoya giriyor ki. Şimdi ben örnek veriyorum. Beni burada kesseniz ben biriyle yol kavgası etmem. Yol ikiye gider. Hani etmem. Niye edeyim? Evet, yolun tek şeride düşmesi benim suçum değil.
1: Değil tabii.
0: O niye terbiyesiz? Onu ona bırakırım. Ben de bırak. Çoluğuna çocuğuna anlatacak bir şey var. Onu anlatamam ben sıranın bende olduğunu. Tabii. Bilse yapmaz zaten onu.
1: O yüzden hemen haydarı çekip de,
0: yok
1: Allah
0: ya,
1: ne verdiyse hani şey o daha doğru olur.
0: Tabii ki de işte önemli olan bu. Evet, erkeklerde belli hormon veya belli sistem bunu daha şey yapar, tetikler. O tabii, doğru. Bu biyolojik bir gerçek.
1: Bu biyolojik bir gerçek. Evet. Yani bizim hormonal sistemimiz, yani bu belki de testosteronun etkisiyle biraz daha hızlı, ani çözüm arayışı ama böyle biraz agresif yoldan ortaya çıkabilme ihtimali var diyoruz.
0: Var ama
1: öğrenme
0: tek başına o değil.
1: Hesaba katarak.
0: Tek başına o değil. Vücut bir bütün. O onu etkili, o onu etkiliyordu ve oradaki bir, dediğim gibi, bir belli bir, gene aynı şey söyleyeceğim, dengenin bir tarafa kayması.
1: Evet. Bu arada tabii ki erkek çocuklarının yetiştirilme görüntülerinden de aslında öfkenin kabul edilebilir, şiddet ve saldırganlığın erkekler için anlaşılabilir olduğu söylemleri sık sık ulaşıyor. Tabii orada da bir hatalı algı olabiliyor. Çünkü kız çocuklarına öfkelenmek yakışmaz. Yani tabii ki genel algı bu. Ama buranın karşı tarafı erkek çocuk da erkekliği gereği arada şiddet şimdi, ve saldırganlık göstererek dönüyor galiba.
2: Bir şey ekleyebilir miyim bu da? Şimdi erkeğin şurada, hani daha doğrusu insanın, modern insan olmasının ta üçte bin yıl var yok.
1: Yani.
2: Ondan önce baktığımız zaman erkek zaten saldıran, kavga yapan, savaşta önde giden bir yapıyken kadın arkada doğurganlık, ev bakan, ortalığı toplayan, yemek yapan, tarımla ilgilenen, daha çok savaşta da gerek yana duran oluyor. Şimdi baktığınız zaman, şimdi günümüze gelelim, 21. yüzyıla. 21. yüzyılda çocukların, kız çocukların oynadığı oyun daha çok ne? Evcilik. Evcilik neyi geliştiriyor? Empati. Erkeklerin oynadığı oyun ne? Vurma, yakalama, kovalama, kırma.
0: Tabanca.
2: Testosteron. Şey, rekabete değerli oyunlar. Şimdi bir sistem rekabete değerli, genetik kodlarından dolayı rekabetçi gidiyor. Bir tanesi de erken yaştan itibaren emotional quality dediğimiz duygusal zekası, empati gelişiyor. Neyle gelişiyor? Bebekle konuşmaya başlıyor. Bebeği var ya. Bizim ne var? Bizimki Batman'i var, Superman'i var. Tak tak tak tak tak vurduruyor. O bebeğin saçını tarıyor, onu empati kuruyor, konuşuyor. Şimdi bu mekanizmada öfke kontrolü, şiddet daha düşük oluyor.
1: Evet.
2: Öbüründe rekabetçi var.
1: Orada bir empati becerisi çıkıyor diyorsunuz.
2: Tabii geliyor yani, orada baktığı zaman. O yüzden kadınların duygusal zekası çoğunlukla erkeklerin daha yüksektir.
0: Evet. Onu hemen şimdi konu konuya açıyor. Şimdi bu da bu çoğunlukla değil hocam. Zaten biyolojik olarak şöyle. Şimdi dişilerde iki tane cinsiyet kromozomu, X kromozomu vardır. Erkeklerde bir X vardır, bir de Y kromozomu vardır. Özellikle üreme organı oluşumuna sebep olan. O yüzden Y kromozomu erkeklikle alakalıdır. Evet. Şimdi X kromozomu Y kromozomundan çok daha büyük ve çok daha fazla gen içerir ve o genlerden bazıları da bu nöronal plastisite ve nöronların gelişmesiyle, yani beyin hücrelerinin gelişmesiyle, sadece gömülü hücresiyle ama hani merkezi sinir sisteminin gelişmesiyle alakalıdır ve şimdi X kromozomu üzerindeki genlerin varyasyonları daha çeşitlidir kadınlarda. O yüzden kadınlar, örnek veriyorum, renk ayrımını daha iyi yapar. Bu sarı mıdır? Hayır, hayır, kahverengi. Erkek daha az şeyi görür. İşte o epigenetiktir bu. X kromozomu çeşitliliğinden, daha doğrusu X kromozomunda taşınan genlerin çeşitliliğinden olur. Mesela bizim öfkeyle alakalı genlerden bir tanesi de X kromozomuyla taşınıyor. Erkekte onun karşılığında bir karşılık yok. Yani o gen kadında onu baskılayacak, etkisini değiştirecek varyasyon olabilir. Ama erkekte mesela bu yok. Tek gene indirgenmez bizim bu konuştuğumuz olay, ama o da faktörlerden biri. Eğer onunla ilgili yatkınlık geni aldıysa o arkadaş çok zor, o öfkelenme şey hep önünde olacaktır.
1: Kadınların yine bu araba kullanırkenki muhteşem becerileri de belki aynı genetik
0: şimdi
2: kaşıyor hocam. Farkındaysan kaşıyor. Gelme bak. Sakin ol. Şimdi öpüyorum. Sakin.
0: Ama mesela şu örneği de vereyim. O da gerçekten çok enteresan. Yurt dışında bir araba sürme geni var hocam. Eğer sizde o genin bir varyantı varsa, siz araba sürdüğünüzde size belli ek görevler, şuraya uğra, buraya uğra, o varyanta sahipler o işi çok daha güzel yapmışlar. Daha kusursuz yapmışlar. Ve ama bu BDNF adını verdiğimiz molekülün metabolizması kadınlarda biraz daha aktif. Aslında onlarda el becerisi daha iyi gelişebilir. Hani çünkü o kas hafızası ve kas becerisiyle daha alakalı o. Mesela o varyant çok önemlidir ve kadınlarda bunun gelişmesi erkeklere göre bir tık daha kolay.
1: Evet, şimdi tabii burada bizim
0: yani iyi araba sürerle hani
1: trafik öyle bir psikolojisi konusu daha önce dile getirdiğimiz için şey yapmayalım. Trafikteki hata, yani trafikte istenmeyen durumlar hata ve ihlal olarak ikiye ayrılıyor. Bunların bir kısmı bilerek yapılanlar. Yani kırmızı ışığı görüyorsun ama kimse seni görmeyecek diye geçiyorsun. Erkekler bunları kadınlardan daha fazla yapıyor. Doğru. Ama öbür taraftan kırmızı ışığı görmeden geçiyorsun, farkında olmadan yapılanlar, kadınlar da burada daha fazla bir ekstra becerileri olabiliyor. Yani erkek kadın trafikte şu iyi ya da o iyi deme şansımız ne yazık ki yok. Tabii, tabii, hatanın şekli, ihlal ve hata şeyleri biraz farklı. Bu arada hocam
2: X ve XY'den bahsetti ya. Mesela kız çocuklar hani XX, erkek çocuklar XY. Erkek çocuklar zekanın, genetik bölümünün büyük bir çoğunluğunu, ki %84 yanlış hatırlamıyorsam, anneden geçip alıyor. Çünkü X'ten geliyor zeka. Evet. Kız ise hem babada hem anneden alıyor. Bak orada da dezavantajı başlıyor erkek.
1: Evet.
2: Hayata.
1: Doğru. Evet. Peki yani çift taraflı bir hediye olmuyor yani orada diyorsunuz. Peki hocam. Peki hocam, şiddetin yerine hoşgörüyü koymak mümkün mü yani okullarda bir sistem olarak? Şimdi çocuklar ufak bir teneke kutuyu bastırıp paldır küldür kan ter içinde peşinden koşturuyor. İşte bir güreş yapmaya başlıyorlar. Uzun eşek oynuyorlar. Sürekli bir gergin ve terli bir durum. Kızlar da voleybol oynuyor ya da aralarında konuşuyorlar. Bu hoşgörü sistemini okulların içine yerleştirmek için bir yöntem var mı öfkeyi çıkarıp da?
2: Öfkeyi çıkartan,
1: şiddeti çıkarıp yani.
2: Öfke ve şiddeti çıkarmak doğru bir terim olmaz. Çünkü öfke ve şiddet bence suyun köpüren kısmı, üstü. Hı hı. Biz onu çıkartmak sorun değil, altta kaynayan nedeni bulmak lazım. Hı. Aynı şey gibi, hani efendime söyleyeyim, iceberg modelini vermeyeceğim. Evet. Ama o arabanın şeyi gibi.
1: Şu anda.
2: Vermeyeceğim ama yok, yani. Oradan girmeyeceğim.
1: Şimdi o meşhur,
2: olmaz yani. Hani arabada arızalanması yanar.
1: Evet.
2: Motor lambası. Hı. Kız, öfke nedir? İşte o arızalanmasının yanmasıdır. Hı. Sonra arızalanmasını kırdın. Artık yanmadığı zaman motordaki arıza geçti mi?
1: Hayır, geçmez.
2: Geçmedi. Şimdi öfkeyi yok etmek demek, arızalanması söndürmek demek. Evet. Ama kaputu açıp gerçekten arızayı ortaya çıkarmadığımız sürece o lambanın sönmüş olması bir anlam ifade etmez. Hoşgörünün gelişmesi için önce öfke ve şiddetin altında yatan, kaputu kaldıracağız, içinde yatan gerçek nedeni ortaya çıkartmamız gerekiyor ki bu da o Young'ın, Adler'in, Young ve Adler'in, işte Gustav Young ve Adler'in o teorilerinden yararlansak çok iyi olur okullarda. Biz çocuklarımızın sosyal ve Adler'in dediği gibi sosyal ve ilişkisel bağlarını kurdurmalı. Aynı zamanda Young'ın dediği gibi o gölge kalmış olan, gölgede attığı, kendisinde görmek istemediği özelliklerle, o bilinçaltı demeyelim de daha çok bilinç dışı da daha iyi olur sanki. Bilinç dışını attığı özellikler, karanlığa attığı yerle tek tek yüzleşebilmeli. Çünkü o Young'ın çok güzel bir sözüdür. Ne diyor? Gölgede kalan bilinç dışı her şey ileride kaderin olur.
1: Bir şekilde ortaya çıkar ama
2: kaderin yani oluyor.
1: Belli olmaz.
2: Patlayacak o. Çünkü o bir gün bir yere patlayacak. Patlamasa da iyi. Yansıtma diyor ya. Kendisinde baskıladığı, karşı tarafta özgü olan bir şeyi görünce öfkelenecek ona. Kendisinde var bu, baskılıyor ama karşı tarafta gördüğü zaman, insan en çok öfkelendiği şey aslında dostluk baktığı zaman kendisinde olan baskıladığı şeylerdir.
1: Evet.
2: Baktığınızda sizin de alanınız hocam, psikoloji daha iyi biliyorsunuz. Evet, hocam, kendindeki alanıdır baktığınız zaman. Ve öfkedeki, eğer biz o bizim gölgedeki içsel hatalarımızı, eksiklerimizi, görmezden geldiklerimizi, attıklarımızı o kaputu açıp tek tek tedavi edebilirsek zaten öfkeyi bitirmiş olacağız. O ayı bir rahatlatmış olacağız. Öfke dindiği için şiddeti de azaltmış olacağız, tepkimizi. Hoşgörü ondan sonra gelişebilir. Orada hala hazırda yığın gibi bekleyen gölgede kabul etmediğimiz, görmezden geldiğimiz, beğenmediğimiz bütün duygularımız, işte yalnızlık duygularımız, işte aldatma duygularımız, şiddet duygularımız, efendime söyleyeyim insanlara yalanlarımız, kendimize beğenmediğimiz her şey, bededilmelerimiz, cinsellikle ilgili şeyler olabilir, dinsel şeyler olabilir, ilişkilerde yasaklı olan şeyler olabilir, hırsızlık yapmışız olabilir. O da o kaldığı sürece biz burada hoşgörü geliştirmemiz zorlanacaktır. Bizim o halının altını önce boşaltmamız gerekiyor, rahatlatmamız gerekiyor. Sonra bununla beraber hoşgörüyle burayı rehabilit etmemiz gerekiyor.
1: Peki hocam, şimdi öfkenin üzerinde durduğu halının altında bunlar var ama mesela hoşgörünün üzerinde bulunduğu halının altındakileri arttırmak da mümkün değil mi? Yani mesela belki paylaşım, belki sabır, belki umut, belki ne bileyim işte kabul gibi o olumlu duygular üzerine bir eğitim sistemini kurmak belki yine mümkün değil mi?
2: Mümkün. Zaten atlarda bunu söylüyor hocam. Sosyal ilişkiler çok önemlidir. Hayata bağlanma noktasında, güvenli yapılma noktasında. Şimdi o da şu var. Şimdi bak, iki tane sorunumuz var. Atlerci mantıkla bakalım şimdi o da. Bir, acınası bir durum var. Yetersizlik. Aslında bu çok doğru bir şey. Biz doğduğumuz zaman yetersiziz.
1: Evet, bir süre öyle.
2: Öyleyiz. Baktığımız zaman. Bizden daha güçlü, daha yeterli insanlara, değil mi? Destek alırız. Buna biz atla aşağılık diyor.
1: Evet.
2: Değil mi? Ama bunu kabul etmediğin zaman aşağılık komplekse dönüşüyor. Aşağılık komplekse girdiğin anda bunu telafi etmek için tam tersi bir yansıtma getiriyorsun. O da nedir? Üstünlük kompleksi.
1: Üstünlük kompleksi, evet.
2: Onu getiriyorsun.
1: Yani maskeli geziyor.
2: Maskeli geziyorsun yani. Baktığı zaman. Üstünlük kompleksi. Üstünlük kompleksi demektir. Senin zayıf yönlerinin görmemesi için sende olmayan bir davranış şekillerini, sende olmayan insan tipini, sende olmayan formla dolaşmaya başlıyorsun. Baktığında. Evet. Şimdi geldiğimiz noktaya baktığımız zaman okullarda bizim ilişkilerimizde şunu bilmemiz lazım. Eksikliğimiz bizim suçumuz değildir. Eksikliğimiz bizim aslında fırsatımızdır. Biz eksik doğan bir varlığız. Gün geçtikçe eksiklerimizi farkına vararaktan o acı aslında bizi evrimleştiren bir mazottur. Bizi evime iten temel dinamo o mazottur. Yani eksiğimiz de biz. Mesela siz bugün bir eksiğinizi fark edersiniz. Ne yaparsınız? Yani bu eksikliğinizi tamamlamak için gerekli hamleler yaparsınız. Ama bu eksikliğinizi aşağılık kompleksine dönüştürüp üstünlük kompleksine yansıtaraktan davranışa dönüştürürseniz hala acınası durumunuz devam eder. İstiniz devam eder. Bir de üstüne üstlük ne yapmış olursunuz? Reddetmiş olursunuz. Reddettiğiniz şeye ne diyordu Young? Gölgeye gider. Gölgede olan her şeyde sen öfkelendirmek için neden oluşur. Zaten bir insanı sinirlendirmenin en kolay yolu onu sinirlendiren noktayı bulduğunuzda hep aynı tuşa bastığınızda o insanı sinirlendirirsiniz.
1: Sigorta attırma.
2: Sizi sinirlendiren insan aynı zamanda sizi yöneten insan olur.
1: Evet. Tabii sigorta attırmak çok iyi bir manipülasyon aracı. Peki hocam şimdi biz bakıyoruz insanlar hem iş yerlerinde öfkesinden şiddet ve saldırganlıktan çok kaybedenler var. Bazıları futbol sahalarında bazıları öfkeli şiddet ve saldırganlık var ve kaybediyorlar bu yüzden. Bunları çocuklukta belli gen testleriyle bir kişinin şiddet ve saldırganlığa yatkınlığını başı belaya girmeden önce ölçmemiz mümkün mü? Ya da bu tür öngörülerde bulunabilir miyiz?
0: Oh, teşekkür ederim. Şimdi hemen bir geçen hafta programına gitmiştiniz ya, ona bir örnek vereyim. Bunu söylemeyi unutmuşum. Ondan hemen geleceğim ona. Şimdi geçen hafta uzun yaşamdan bahsetmiştiniz.
1: Evet.
0: Hani şeyde. Dünyanın şu anda kayıtlı en uzun yaşayan hanımefendi 122 küsür yaşında maşallah gitti. Ve şimdi tabii orada biz de merak ettik hani şeyde. Bir bazı genetik analizler yapılmış kendisinde ve en anlamlı fark stresini yönetme genlerinde bulunmuş. Yani bu hanımefendinin en büyük şeyi, evet, hatta şöyle mesela 97 yaşına kadar sigara kullanmış hanımefendi. Ama günde 3 tane Fransız bir hanımefendi.
1: Bu kadar zararlı tabii, en kötü alışkanlık.
0: Yani evet, mesela belli bir alkol tüketmiş günde, ama şeylerde az da olsa.
1: Ne kadar kötü, ne kadar zararlı bir alışkanlık.
0: Kesinlikle, ama şimdi şöyle, ona baktıkları vakit tabii bunlar doğru değil, ama stres burada en büyük şey, stres. Ve bu gerçekten bunların tohumları demin hocamın söylediği gibi arkadaş ortamında, hatta birçoğunun da evde başlıyor. Şimdi demin siz sporda şiddetten bahsettiniz değil mi? İşte spor sahasında. Şimdi bunun birçok faktörü var. Taraftarına şirin mi gözükeceksin? Taraftar bunu ister. Çünkü taraftar karşı tarafı düşman olarak görüyor. Sizle biz farklı takımı tutuyoruz. Ben niye sizle düşman olayım? Bir sebep olması lazım.
1: Evet, tabii.
0: Yarın bir gün ülkemizin de bir sıkıntı çıktığı zaman omuz omuza savunmaya çalışacağız.
1: Tabii
0: ama şimdi niye karşı olalım? Bakın, atışmalar tabii ki de olacak. Sporun doğasında vardır. Tatlı atışmalar. Bu yaratıcılığı yaratır.
1: Tabii
0: bu ki. Güzelliği getirir.
1: Tabii. Ama fanatizm boyutu.
0: Hayır, fanatizm boyutu değil. O biraz tabii işin işte şiddetin altında yatan faktörlerden bir tanesi o oluyor. Şimdi burada neden bu işler erken yaşta başlıyor? Hocam, daha önceki programlarımızda bir örnek vermiştim. Çok da güzel bir örnek. Hep diyecekler aynı örneği veriyor ama çok hoşuma giden bir örnek bu. Siz bilirsiniz hangi basketçiydi? Bobby Dixon'dı. Muhammed Ali oldu. Karşıyaka ve Fenerbahçe'de
1: Bobby
0: oynadı.
1: Dixon, evet.
0: Onun bir kitabı var. Bu bir reklam değil. Kitabın ismi Savaşçı diye. Hocam, kendisi gençliğinde nasıl bulunduğu ortamda uyuşturucu kartelleri, abisinin öldürüldüğü, annesinin hapiste yıllarca geçtiği, kendisini kurtaranın ve bu kadar başarılı olma sebebini basketbol sevgisi olarak.
1: Amerika'da yaşarken.
0: Amerika'da en gidebildiğim kadar yere kadar gidip sabaha kadar eve gitmemek için basket oynayıp oradan eve gittiğini çok güzel anlatıyor. Güzel bir kitap. Ben bunu herkese okumasını istiyorum. İşte epigenetik deseniz, bizim yıllarca bilimsel anlattığımız işte epigenetik. Çevre sizi bir şekilde modifiye ediyor.
1: Bu yaşanan örneği.
0: Evet, evet. Şimdi bakın, bu öfkeye sebep olan, şiddete sebep olan genler bizim ve onların ürünleri, biyolojik hormonlar, enzimler bizim normal metabolizmamızda olması gereken. Onlarsız biz yaşayamayız. Ama şu anki bildiğimiz nokta, o anlarda, şiddet anında, öfke anında ölçebildiğimizde onların ya miktarı artıyor veya onu baskılayan sistemde bir azalma oluyor. Yani oransal bir, daha doğrusu göreceli olarak bir artış var. Total miktar da artmayabilir. Belki de onu baskılayan sistemdeki bir azalma bunu ön plana getiriyor. Şimdi bunu bilsek çok daha güzel şey yapabiliriz. Hatırlar mısınız, sizle bir biz bir TÜBİTAK projesi düşünmüştük. Taksicilerde hani nabız atımı ile ilgili, evet, buna genetik. Ben orada size bir genden bahsetmiştim. Gerçekten o genin bir varyantı bireyleri, ben bunlara Akdeniz tipi insan diyorum, çok ateşli yapıyor ve bunlar genelde biraz daha dava uğruna birçok şeylerini verebiliyor. İşte sporda arkadaşı, meslektaşını sakatlayabiliyor. Ben niye sakatlayayım hani? Bu olay topa sert girme olayı değil. Bu başka bir olay. Kimse kimseye anlatmasın.
1: Tabii tabii canım.
0: Ha,
1: tabii
0: şunu ki demiyorum. Adamın sarı kartı var topluyor, futbolcunun. Golü atıyor, formayı çıkartıyor. Unutuyor. Çünkü o an orada yaşamıyor. Şey. Evet yani, işte tabii, bütün bunun altında yatan o faktörlerden bir tanesidir bu. Ve biz bunu Türk toplumunda çok yüksek oranda gördük. Yani biz sağlıklısında da hastasında da, psikiyatrik vakasında da o gen varyantı çok fazla. Yani aslında doğuştan şiddete meyilli doğduk desek, şimdi bilmiyorum biyolojik olarak ama şiddetin tam altında nedeni bilmiyoruz ama biz bu işte bu genleri analiz edip, ya evet bu çocuğa biraz daha hobi veya biraz daha paylaşımı arttıran aktiviteler, tek bireysel değil de, çünkü onunla paylaşmayı öğrenecek. Bu yorumları yapabiliyoruz. Buna genetik testler müsaade ediyor şu anda.
1: Müsaade ediyor. Ama yani ön çıkarımlar yapıyorsunuz.
0: Tabii şimdi iki artı.
1: Bir takım çıkarımlar.
0: Mehmet hocam, hani siz de psikoloji içindesiniz hocam de. Ya sağlıkta 2 artı 2 4 diye bir şey yok.
1: Yok zaten.
0: Biz matematikte bir formüle koyarız, oradan alırız öteki. Biyolojide böyle bir şey yok. Olaylar birbiri içinde karmaşık gidiyor. Zaten bizim bunları net anlayamama sebebimiz o. Bazı olaylarda evet ürün oluşturuyor. Şu ürüne göre biz yorum yapabiliyoruz ama birçok bizim metabolizma, duygu davranışlarımızın, şu anda artık genleri çok iyi biliyoruz. Niye hala bazı şeyleri bilemiyoruz? Çünkü olay çok kompleks. Oradan giriyor, oradan giriyor. Onun miktarı onu arttırıyor, onun şeyi onu arttırıyor. Net bir şey maalesef, net bir şey bulamıyoruz ama ana yol hakkında yorum yapabiliyoruz. Mesela ben size bir analizi yapsam, sizin şiddete meyilli mi ama daha mı sakin olmanızla %60-65 derim ki size, ya siz şu koşullarda pamuk gibi insan olursunuz. Ama o koşulları sağlamak, işte o koşullar epigenetik. Aileyle başlıyor, eğitimle devam ediyor, iş hayatıyla devam ediyor. Şimdi size bir soru. Çok hepimiz yani okullarımıza tabii yarın bugün gitmeyeceğiz de pazartesi gideceğiz. Orası bizim iş ortamımız. Şimdi niye gergin olalım? Ya ben size niye bir gerginlik besleyeyim içimde?
1: Yani olmaması daha iyi yani.
0: Tabii
1: normal
0: ki de
1: koşullarda
0: tabii ki de ama çünkü bizim kafamız yoğun. Çünkü yapacağımız işe odaklanmışız. Size gelecek bir ortam veya örnek veriyorum. İşte maç esnasında hani örnek verdiniz diye. Niye ben size küfürlü tezahürat yapayım? Ha, bazen tabii ki de sürü psikolojisi, toplum psikolojisi, bazen bazı şeyler olabiliyor. Ama bu illa bu kendini bir aksiyona dönüştürecek anlamında değil ama bunların genleriyle ilgili belli analizler yapılabiliyor ve bu bize bir ipucu verebiliyor.
1: Evet. Haksızlığa uğramak, bazen engellenmek gibi durumlar zaten temel tetikleyici. Hocam hatırlar mısınız? Zorbay Küçük'ten bahsetmiştik seninle programda. Bir bahis hikayesi döndü. Ben
0: evet,
1: dedim bu çocuk
0: evet,
1: futbolla ilgili konuşmaz bile. Bahis oynamayı tamamen aklandı.
0: Şükür.
1: Yeni şey kararı geldi. Birisi onun adıyla bir şey açmış. Sadece 20 liralık bir şey dönmüş ve onunla hiçbir alakası olmadı. Mahkeme tarafından gösterildi.
0: Çok
1: ama
0: sevindim.
1: FIFA kokartı gitti. O günden beri maç yönetmiyor. Ve ben ona demiştim ki devletimiz ve yargımıza güven, elinde sonunda doğru
0: kesinlikle
1: ortaya çıkacaktır. Öyle oldu. Fakat arkada kaybedilen koskoca bir kariyer var. Dün konuştuk. Hayırlı olsuna gittik. Gözlerinden öptük. Fakat bir yandan da haksızlığa uğrama, engellenme algısı ne kadar değişik ve farklı durumlar yaratabiliyor. O yüzden yani siz, bizleri hepimiz için söylüyorum. Yani gerçekten yargıya, devlete güvenmek çok önemli. Yargısız infaz da bu manada en kötüsü bir noktada da galiba
0: kesinlikle
1: nasıl hesabı sorulur bilmiyorum ama o zaman okuduğumuz haberlere, o çocukla ilgili yazılanlara şöyle bir baktık ki siz korumuştunuz hatta, çok iyi hatırlıyorum. Bir şey daha belli değil diye. Yani öyle de bir durum, haksızlığa varmakta bu işleri çok tetikliyor galiba. Şimdi bir ara, minik bir ara yapacağız. Ondan sonra tekrar geleceğiz. Efendim Korkut Ulucan'la Hakan Toytoklu İnsan Hali programı devam ediyor. Diğer duyguları da gözden geçireceğiz. Ve ne yapabiliriz? Acaba olumluları arttırmak mümkün mü? Onları konuşacağız. Az sonra buradayız.

alanında deneyimli ve ünlü isimler bilinmeyen yönlerini her şeyi konuşalım da gündeme getiriyor. Cemil Barlas'ın sunduğu programın bu haftaki konukları yapay zeka stratejisti Soner Özcan ve fütürist Halit Danagöz. Her şeyi konuşalım.

Yapay zeka ile ilgili en çok konuşulan mevzulardan biri de her şeyi yapar, problemleri çözer, şunu bunu yapar ama duyguları taklit edemez, kontrol edemez, duyguları geliştiremez gibi. Ki neden olmasın? Geliştirir. Duygu dediğimiz şey çok yönlü.

0: multifaktöryel dile getirilmesi ve göze alınması, irdelenmesi gereken bir şey. Nereye bağlayacağım? Duygularımızın fizyolojik sağlığımıza da etkisi fazlaca var. Yani sen öfkeyi yaşa yaşa yaşa diyoruz ama şimdi onu bastırınca da üstünden duygu çıkacak bir yer bulur. Yani bu tarla faresi gibidir. Bir tarladaki gezilen tarla faresi gibidir öfke. Öfkeyi bir yerde bastırdığında zannetme ki o delikten çıkmaya çalışacak, gider. Hiç beklenmedik bir anda besisini arttırıp başka bir delikten çıkar ve başa daha çok dert olur gibi başlıyoruz konuşmaya. Hakan Toytok ve Korkut Ulucan'la beraberiz. İnsan Hali programımız devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. Hocam, bu öfkenin ifade edilmediğinde fizyolojimiz üzerinde etkileri nasıl?
1: Şimdi öfkeyi biz tüketemezsek, gömmezden gelirsek şeye benziyoruz. Kaynayan düdüklü tencerenin o hava basınç düdüğü var ya, onu kapattığımız zaman ne olur? Kaynamaya devam ederse patlar. Eğer duygumuzu biz tüketemezsek, ifade edemezsek, o kaynayan düdüklü tencere gibi en sonunda patlatırız. Peki başka bu nasıl patlar? Tabii düdüklü tencere patlamayız ama ne yaparız? Mesela hani öfke çok hitap edemezsek, içimize atarsak, daha çok mide bağırsak problemleri değil mi hocam ortaya çıkıyor. İşte kaygı, depresif durumlarda baktığımız zaman işte kardiyovasküler, kalple ilgili sorunlar ortaya çıkıyor.
0: Evet.
1: Kronik streste kas ağrısı, işte bağışıklık sisteminin düşmesi. Bakın, baskı altındaki çocuklar, öfke ve baskı altındaki çocuklarda yapılan bir bilimsel çalışma, beyinlerindeki gri sıvılarda azalma olduğu ortaya çıkıyor. Bu beyinlerdeki gri sıvının azalması ne demek biliyor musunuz? Öğrenmelerinin %30 gerilemesi demek. Bakın, o yani bu işin patolojisine, fizyolojisine baktığımız zaman, hani duygular olumsuz yönde yüklenirse çocuğun beyninde bulunması gereken eser miktarda doğru olan olması gereken sıvılar azalıyor. Olmaması gereken bazı sıvılar ve enzimler, sentezler ya da salgılar da çoğalabiliyor.
0: Yani öğrenme kapasitesi düşüyor çocuğun.
1: Her şey düşüyor. Bakın bir örnek vereyim ben size. Hocam odan da devam eder. Mesela kronik stres. Kronik stres durumunda bizim vücudumuzda deprem oluyor. Kortizol seviyesi yüksek ama vücutta alarm olunca cildimizi sağlandığımız için, bak diğer görünen bir şey cildimiz. Ciltte azalması gereken bazı salgılar çoğalıyor. Çoğalması gereken salgılar da azalıyor. Mesela hani yağ lipitleri vardır. Bu tenimizdeki bariyerdir. Yağ lipitleri. Bu azalıyor. Yağ lipitleri azaldığı zaman ne oluyor? Bariyer azaldığı için bizim burada deterjan, polen, parfüm, herhangi bir kimyasala karşı vücudumuz tepki veriyor. Son zamanlarda alerjenlere karşı. Neden bu kadar toleransımız düştü? Bariyer sistemimiz azaldı mesela streslerden dolayı. Evet. Başka bir şey mesela bu derimizde bizim az miktarda bulunması gereken histerilediğim madde var. Kaşıntı. Stres durumunda, öfke durumunda kaşınırız deli gibi. Niye? Bu madde atıyor. Bakın cildimizdeki bariyer azaldı. Deli gibi kaşınma ne oluyor? Kanama. Azalttık ya bayağı.
0: Evet.
1: Bu sefer de
0: dış dünyaya daha etkili hale şey.
1: Mikrobiyal lipitler var. Bunlar da hani vücuda devreden giren mikropları öldürüyor. Bunlar da sayısı azaldığı için kanattık içeri girenlerden de dolayı da bu sefer ne oluyor? Zona, uçuk ne bileyim işte sedef, işte kurdeşen gibi rahatsızlıkların ortaya çıkması oluyor vücuda.
0: Direkt strese bağlı olarak.
1: Sadece cildi söylüyorum. Stresin, yoğun stresin duyguların yönetilememesinin vücutta yarattığı cildi içeri daha söylemiyoruz organlar. Hocam ne bir derya bu konuda bilgisi var. Hani sadece görünen ciltte bu kadar alerjik, herkese bakıyor. Üç insandan bir tanesi şu an alerjik rahatsızlık var. Baktığınız zaman cilt rahatsızlıkları, zona, uçuk, sedef çoğaldı. Bunlar sebebi ne? Bakın, stresin, duyguların yaratmış olduğu
0: günlük bile olabiliyor. Günlük aniden yükselen streste. Türk filmlerinde vardır ya, saçlar beyazlar bir anda falan. Bu da bir gösterge.
1: Bu gerçek. Yani beyazlayabilir de.
0: Evet.
1: Yani bu film, yani değil. Tabii o birden beyaz
0: bile olmaz o kadar
1: hani,
0: da.
1: Tabii hani belli bir çok kısa bir süre içerisinde saçlar dökülebilir. Ya da beyazlatabilir. Mesela ben beyazlatmamak için döktüm.
0: Bir anda beyazlamasın.
2: Hocam ben önce ek yapayım. Şimdi çok güzel bir noktaya geldi. Hani bölmedim inşallah.
1: Tabii hocam. Buyurun.
2: Şimdi örnek veriyorum. Allah korusun. Akciğer kanserinin birinci faktörü nedir?
0: Nedir hocam?
2: Sigara. Ya bu sakın insanlar şuna gelmesin. Benim dedem 95 yaşında 5 yaşında. Ya onları geçin artık. Onları çünkü geldi. O zamanki dünya, o zamanki doğallık, o zamanki stresi işte bağlayacağım. Uyku durumu, o zamanki çevre artık yok. Bunu kabul etmemiz lazım. Ama genel olarak kanserin en büyük faktörü günümüzde demin de hocamın söylediği uzun süreli artık ve artık bize kanıksamış olduğumuz kronik strestir. Çünkü ne der? İmmün sistemi baskılar. Şimdi immün sistemin baskılanması bazı durumlarda güzeldir. Çünkü iltihabın verdiği aşırı reaksiyonu azaltır. Ama işte bunu yaparken de maalesef bizi birçok şeye açık tutar. Açık hale getirir. Bakterilere karşı, diğer mikroorganizmalara karşı. Şimdi yeni bir tabir geldi epigenetikle beraber hayatımıza. Mikrobiyota. Biliyorsunuz onu nedir? Hatta nedir şimdi? Bağırsaklar ikinci beyin mi? Bizden evet. Çok daha fazla organizma orada yaşıyor. Hatta ve hatta stresin sebebi oradaki mikroorganizmalar mı? Şimdi özellikle belli serotonin gibi belli bizler için önemli molekülleri onlar da salgılıyor. Ha, sorun şu, acaba o bizim kan beyin bariyerini şu anki bildiğimiz geçemiyor ama acaba oradan bazı sinirler, ama sinir hücrelerinin görevi taşıma değil. Ha, tabii yanında götürebilir belli miktar ama acaba beyin dinamiğinde azalan bu nörotransmitterlerin sebeplerinden bir tanesi oradaki mikrobiyatanın değişmesi mi, yoksa stresin oradaki mikrobiyatayı değiştirme sonucu mu, diğer şeyler oldu?
0: Yani nedensellik bunun, belli değil oradaki.
2: Nedensellik net değil ama şu biliniyor ki uzun dönemli stres vücudumuzu harap ediyor. Bu evet. Hani biz dedik ki 2+2=4 olmaz ama en büyük faktörlerden bir tanesi bu. Evet, ben hep şunu söylüyorum. Haklı insanlar, hatta çok sevdiğim bir psikiyatrist hocam vardı. Ya diyordu, ben şu iş insanlarının çoğuna hayranım diyordu. İşte hocam neden diyorum. İşte nedeni, ya hiçbir hobi almadan yıllarca çalışıyorlar. Hiçbir hobi yok. Saatlerce uyku yok, sağlık yok, beslenme yok. Belli bir yaşa geliyorlar. Kazandıklarını bana getiriyorlar beni toparla diye. Ben onu toparlayamam o şeyle de. Niye bunu yapıyorsun? Hani hobini koy, besle. Çünkü Mehmet Hocam...
0: Sağlıklı yaşa yani, değil mi başta?
2: Kesinlikle Mehmet Hocam, bakın kesin veya bilinlik şey, artık doğa eski doğa değil. Bunu kabul etmek durumundayız. Tabii. Toprak eski toprak değil. Mineraller yeri gerektiği kadar bize gelmiyor. Su eskisi gibi değil. Hava eskisi kadar değil. Şimdi hepimizin patronu var iş yerinde. Bizden hep bir fazlasını istemiyor mu? Biz de öğrencilerimizden hep bir fazlasını istiyoruz. Artık uyku gitti. Mesajla bile taciz edilebiliyoruz. Adı tacizse ben onu öyle algılamıyorum
0: hemen,
2: ama.
0: Hemen öyle
2: bir şey
0: belki
2: isteyebilir. Hemen bana bunu at. Allah, gece kalkıyoruz yataktan onu atıyoruz filan. Evet, bir acelecilik geldi. Bakın bütün bunlar bile sıkıntı, biliyor musunuz?
0: Evet, tabii ki.
2: Bir örnek daha vereceğim. Şimdi stresi azaltan faktörlerin başında ne geliyor? Tabii ki de 10.000 tane şey söyleriz ama haz duygumuzun daha yerleşik düzende kalması. Haz. Hazı ne yapıyor bize? Dopaminerjik, serotonerjik. Aslında biz beyni hiçbir zaman şu ön plandadır diye ayırmak doğru değil. Beyin bir bütündür. Diğerinin az olması da bunun yüksek olmasının sebeplerinden bir tanesidir. Yani onun az olması bile, hani biz deriz ya işte GABA bizi şu yapar bu yapar. Halbuki onun az olduğu için biz onu olmayabiliriz. Diğerleri üzerindeki etkisi azaldığı için biz ondan dolayı sakin kaldığımızı söyleyebiliriz. Bunu hala bilmiyoruz. Hani bununla ilgili net bir sonuç yok ama şunu biliyoruz ki bizim haz mekanizmamız bazı hani istenmeyen maddeleri kullananlar bireylerde de o mekanizma çok hızlı artıyor ama çok kötü düşüş gösteriyor. Dönüşüm çok kötü oluyor. Ama bizim egzersiz gibi, hani şimdi sizler diyorsunuz ya sosyal kalın, hani psikologlar uzun yaşam, mutlu olmak için iyi arkadaşlıklar kurun, hayır demeyebilin. Bütün bu duygular bizim o haz mekanizmamızı ufak ufak işliyor. Evet. Bunu en hızlı işleyenlerden bir tanesi de, kimyasal maddeler için değil ama onlar maalesef çok kötü, egzersiz. Egzersizi düzenli yapan insanlar görüldü ki daha mutlu. Birçok duyguları daha iyi ve duyguları çok iyi kontrol ediyorlar. Bu egzersiz, bakın çok basit bir şey. Yani bir yarım saat önce kalkıp bir ufak tempo yürüyüş, 25-30 dakikalık. Son model ayakkabı, son model eşofman giyip en son model salona gidip değil. Her yerde artık park var, her yerde bir şey var. Artık belediyeler güzel aletler koydular. Ufak böyle bir 25-30 dakikalık
0: İnşallah düzenli, güzellerini egzersiz. Koymuştur.
2: Olsun, çok bir harekettir ya. Hiç yoktan iyidir. Tabii yani canım, yapılabilir. Tabii. İnsan bahane üretirse.
0: Hayır, yani yürüyüş de yapılabilir. Hani, tabii ki. Her zaman her yerde. %100 katılıyorum. Ve Türkiye'nin her yerinde o işte güzel parklar, ya millet bahçeleri, yürüyüş parkları, havuz kenarlarındaki şeyler, bunlar hep boş. Yani ne yazık ki boş yani. Hep boş. Genelde boş yani. O alışkanlığımız pek oluşmuyor.
1: Boş demeyelim de olması gerekenler yok. Ha,
0: olması evet. Gereken başka şeyler oluyor. Evet doğru. Şimdi hocam bir şey şu az önce söylediğiniz hikayeden belki Korkut Hoca'nın da ifade ettiği şey. Şimdi biz haytaları ya da biraz daha böyle serseri tırnak içinde öğrencileri sınıfın en arkasına oturuyorlar. Ve bir arada oturuyorlar. Şimdi bunlar bir aktivasyona yakın, bir şiddete ve saldırganlığa yakın bir halde pozisyon alıyorlar. Aralarındaki diyalog genelde böyle fanatizm üzerine diyaloglar. Bir küçük bir olay olsa okulun kapısında dövüşmeye çıkıyorlar. Ve birbirlerinin delikanlılık, erkeklik kodları üzerinden motive ediyorlar ya da coşturuyorlar. Şimdi o zaman bir yandan da bunu yaptığın zaman bilişsel becerilerine de düşme oluyor diyorsunuz. Yani çocuk biraz böyle bir o erkeklik, serserilik, bu testosterondan aldığı kimlikle geriye gittiğinde sınıfın arkasına, burada bir grubun içine girdiğinde, bu desteklendiğinde bu bir sarmala dönüp bozuluyor galiba değil mi? Nasıl görüyorsunuz bunu bu şimdi, arkadaşlık grupları? Hani dedik ya iyi olmak için iyi arkadaş grubumuz olsun ama iyi arkadaş grubu da yani iyi olsun şimdi, yani.
1: Sayın Bakanımız Ziya Selçuk döneminde Türkiye'de bir çalışma yapıldı. Bir hocam yaptırmıştı, mutlaka yaptırmıştı. 7 bölgede lisedeki çocukların davranış profillerini çıkarttırma ile ilgili.
0: Harika.
1: Lisedeki çocuklara şu çıkmıştı, sorunuza binaen olsun bu. En arkada kim oturuyor liselerde? Erkekler. Önde oturanlar kim?
2: Genelde kızlar.
1: Kızlar. Mesela çanta getiren kızlar, erkekler çanta değil defter bir tarafına şöyle koyuyorlar.
0: 97 yılından ajanda gelir falan.
1: Onun gibi böyle hani getiriyor. Mesela not tutmak inekli, kitap getirmek inekli
0: olarak. 360 gün üstünü geçiyor, çekiyor falan aile.
1: Çok ilginç bir şey. Bir de bir grup var. O grup kim? Önde de oturuyor, kızlarla da oturuyor, arkada da oturuyor. Her yerde oturabilen bir erkek kitlesi var. Kim çıkmış onlar biliyor musunuz? Okul takımındaki sporcular.
0: Daha sosyalleşme
2: paylaşım şey yapar.
0: Her yere
1: kendini ifade edebilen, kendinin ne olduğunu bilen, kimseye açıklama ihtiyacı hissetmeyen önde kızın yanında da oturabiliyor. Ortada erkek arkadaşlar oturabiliyor. En arkaya gidip arkadaşlarla kaynatabiliyor. Ama bu yeterli düşük olanlar sadece arkada oturabiliyor. Ve diğerlerinin kopya davranışlarını yapıyor. İnsanlar çok sevdiğim bir laftır, sürü halinde çıldığı teke teke akıllanır. Baktığınız zaman o sürüye dahil oluyor, eşin sürüye uyma davranışı biliyorsunuz zaten
0: evet.
1: Psikolojik meşhur evet. Sürüye uyuyor, yanlış doğru birbirine karışıyor, o da alınan kararlar ki biliyorsunuz insanlar grup içerisinde davranmaya başladıkları zaman rasyonelliklere değil duygusal fark ederler. Duygularda yönetimler manipülasyona açık, yapılarda yönetmeyi bilmediğin duygularla gezersen zaten pim çekilmiş bomba gibi olursun.
0: Yani burada şiddetin zaman öğrenilmesi ya da saldırganlığın öğrenilmesi bazen çok masum gruplar içerisinde de dönebiliyor.
1: Tabii tabii.
0: Oluşabiliyor. Şimdi, yani burada da bir kültür oluşuyor galiba işte, bir şekilde.
1: Oluşuyor. İşte bu kültürden de olumsuzluktan çocuğu korumak için ne yapacağız? Orada çok önemli bir anahtar verdim. Ne dedim ben? Okul takımındaki çocuklar ki özgüveni yüksek oluyor bunların. Umursamıyorlar. Peki hocam çok güzel bir şey söyledi. Spor yapmak. Spor yapmanın en büyük vücuttaki hormonal katkısı endorfin ve serotonin atmasıdır. Değil mi hocam?
2: Etkilerinden tabii.
1: Endorfin ve serotonin. Ki endorfin çok güçlü bir şeydir. İnsan için çok önemlidir. Hani dışarıdan alırsa kafa yapıyor ya. Morfin.
0: Evet.
1: Vücut ötesi endorfin çok etkili bir şey. Bizi evet. Mutlu kılmamız anlamında baktığımız zaman. Peki bunların eksik olmasında ne oluyor? Mesela serotonin eksik olduğu zaman ne oluyor biliyor musunuz? Endişeli ve kaygılı depresif oluyorsunuz. Endorfin eksik olduğu ne oluyor biliyor musunuz? Bu sefer de öfkeli. Öfkeli, sinirli, şiddetli bir insana dönüşüyorsunuz. Peki spor yapmak, yürüyüş yapmak, ağaca tırmanmak, sabahleyin bir güneşin doğuşunu izlemek, doğada yürüyüş yapmak şöyle bir, doğada vakit geçirmek endorfin ve serotonin arttırıyor.
0: Evet.
1: Bak bunlar bir enstrüman çalmak. Ki bir enstrüman çalmak muazzam güçlü bir şey. Şarkı söylemek, dans etmek. Bakın anne babayla beraber yapılması gereken şeyler de olabilir bunlar. Çok güzel. Şarkı değil mi? Oyunlar oynatmak, oyun uydurmak.
0: Evet.
1: Ve çocuklarımıza oyun oynatmamalıyız. Onlarla oyun oynamalıyız mesela. Onlarla oyun oynamak. Baktığınız zaman işte bağ kurmak.
0: Evet.
1: Bağ kurmak, bak bakın. Programın başında bir şeyden bahsetmiştim. Ne demiştim? Amerika'da o şiddetten bahsetmiştim.
0: Evet.
1: Yapılan bir araştırmadan gene o bilgi de vereyim. Okulda en az bir öğretmenle bağ kuran çocuk şiddetten uzak duruyor biliyor musunuz? En az bir öğretmenle bağ kuran. Evet. Maaş'taki olayla ilgili ben bu konuyu sordum. Maaş'ta bu olay yapan çocuk bağ kurmuş mudur diye. Sadece bir öğretmenle sadece selamlaşıyormuş. Hiç bağ kurduğu öğretmen yok. Hmm. Baktığınızda.
0: Kendi içi,
1: artık içe kapanık. İçe kapanık, kendini yalnızlaştırmış,

0: seansa geliyorlar bazı anne babalar. Ben çocuğumla hocam her şeyi yapıyorum. Ne yapıyor? Anlat diyor. Projesiyle ilgileniyor, akademik başarısıyla ilgileniyor, sınavlarla ilgileniyor, işte netleriyle ilgileniyor. En iyi kafetleriyle ilgileniyor, yemeğine ilgileniyor, kimlerle görüşeceğine ilgileniyor.
1: Ama bir şut çekmiyorlar potaya beraber.
0: Abi tamam da ilgilenmek, duygular nerede burada? Bu çocuğun duyguları nerede? Duygularla kim ilgileniyor?
1: Evet.
0: Görünüyor mu? Daha baskıcı ailede ilgilenmek yani diyor ki kontrolüm, onlar da helikopter aile.
1: Yeterince zaman ayırıyorum diyor.
0: Ne diyor da? Çocuğun ne olacağına, kimle görüşeceğine, ne yapacağına, her şeye kim karar veriyor? Aile. Bak iki tarafta da evet dedi çocuk duyguları benli. Evet dedilen çocuk ne olur? Bağ kuramaz ki. Bağ kuramaz çocuk. Hemen onaya girer. Yalnızlaşır. Duygularını evet dediler kapatır. Utenceye gibi duygular bir yerde patlar. Ya okulda gider olay yapar. Ya gider mahallede olay yapar. Ya evde gider olay yapar. Bir yerde bu olay yapacak. Bu enerji patlayacak bir gün bir yerde.
1: Evet.
0: Baktığınız zaman. İşte hani bunu geliştirmek için işte bunların farkındalığıyla öğretmenlerimiz de varmalı. Çocuklarla bağ kurmayı öğrenmeliyiz. Anne baba farkına varmalı. Gerçek ilişki, bağ kurmayı, sevgi, ilgi, ilişki geliştirmeyi öğrenmeliyiz onlarla. O zaman bağ kurduğun zaman merhamet, empati duygusu gelişiyor. Empati ve merhametin geliştiği yerde hoşgörü kendiliğinden gelişiyor zaten. Hoşgörü
1: evet. Oluyor. Bizim anneler yine iyidir bu konuda aslına bakarsanız. Yani şey olarak bağ kurma açısından son derece verici olabiliyor bizim annelerimiz. Ama belki de işte, sorumluluklar çok artıyor.
0: Şey sayısı. Gibi devreye daha çok hocam. Hani o bağ kurmada özellikle okullardaki o tırnak içerisinde söylüyorum. Hani programımızın başlangıcında hayvan demiştik ya, seyircilerimiz yanlış anlamasın. Okullarda çok ciddi bir hayvani rekabet var akademik olarak.
1: Evet, akademik olarak.
0: Anneler de bu rekabetin içerisine girip çocuklarına o ne yaptı, bu ne yaptı, onu net yaptı.
1: Yarış atı gibi davranma
0: şimdi,
1: hikayesi.
0: Otomatikman buna gidiyor. Bu bir ilgi değil. Bu bir ilgi değil.
1: Evet.
0: İlgi farklı bir
1: bazı
0: şey. Bunu ilgi demeyelim. Bu ne biliyor musunuz? Bu takip. Bu evet. Takip. Takipçilik evet. Demek bağ kurduğun anlamına gelmiyor. Bağ kurmak için onun duygusunun altında yatan nedeni, onu duygulandıran şeyleri, duygu yolculuğunu anlamak, duygularını tanıtmak, ne olursa olsun koşulsuz yanında durduğunu, sevgisini, ilgisini, ilişkisini göstermektir bağ kurmak. Yani netleri ne olursa olsun, başarılı olması o önemli değil. Yani bunun üzerine kurgulaması lazım. Biz biraz sanki buraları ihmal ettik. Öğretimi çok öne çıkardık okullarda. Sanki eğitimi de bu anlamda biraz ihmal ettik. Bakın Japonya şu an bunu ona geçti. Avrupa'da da Finlandiya zaten bunu yapıyordu, geliştirdi. İlk 1,5 yıl çocuklara ne sayı öğretiliyor artık, ne sembol öğretiliyor. Birlikte yaşama, bir oyun kurma, işbirliği, dayanışma, yardımlaşma, toplum bilinci, toplum kuralları, pazara gittik, hadi pazarda ne yapacağız, yaşlılara yardım etme, bir miktar parayla, hadi bununla bir şeyler alalım, pazara çevirme öğretiliyor.
1: Tabii
0: bakın ki. Dünyada çok en erken cool. Okumaya geçiren millet Türkiye, biliyor musunuz?
1: Doğru.
0: Eylül ayında alıyoruz çocukları, Kasım ayında okumaya geçiyoruz. En az okuyan çocukları Türkiye.
1: Yani tabii ki çocuklar böyle okuduğu zaman hiçbir davranışsal becerisinden sonra değil mi? Okuduktan sonra da kurdele takılıyor.
2: Doğru.
1: Sizin az önce söylediğiniz şeylerin arkasından takılan kurdeleler belki yaşamsal olarak daha değerli.
0: O kurdeleyi alamayan veli, geç alan veli krize giriyor.
1: Giriyor tabii. Öğrenci de giriyor.
0: Ve öğretmene sataşıyor. Diyor ki hocam benim çocukla kaydınız da bak yemeden kesildi.
1: Evet.
0: Niye kurdele takmıyorsunuz? Takın hocam ben halledeceğim diyor. Bakın çocuğun eksikliğini görmek yerine...
1: Sonra en son evde kendi takıp okula gönderiyor.
0: Yani,
1: okulda takılan kurdeleler.
0: Hocam Siirt'te bir şey var. O geldi biraz gülelim de. Siirt'te otel yapıyor bir tanesi. Hocam 5 yıldız takmış oteline. Herhangi butik otel gelmişler turizm bakanı gelmiş. 5 yıldızı kim verdi buna? Hiç sökün demiş bu olmaz. Adam demiş lo demiş otel benim otel 5 yılda kayın yeter abi size ne demiş. O standardı çözemediği için bizim evde de anne baba 2 de takmış kurdele 3 de takmış deftere yıldız da koymuş.
1: Tabii canım, diyor, takar,
0: öğretmen ben mesela annem var diyor. Başarısızlığıyla yüzleşmek yerine hep hataları kamufle eden bir anne baba.
1: Evet evet kesinlikle. Şimdi bir de böyle seçilmiş çocuklar var. Şimdi konu biraz da oralardan gidelim. Şimdi bunların çok mu antrenman yapıyorlar, çok mu ellerindeki bir yeteneği değerlendiriyor, yoksa doğuştan getirdikleri zaten bir yıldız olma potansiyelim var. Şimdi Arda Güler herhalde 1/100 milyondur. Çünkü futbolda Türkiye'de her çocuk dener yani. Biz de oynamışızdır belki bir dönem. Olmadı. Yani onun oldu. Real Madrid'de oynuyor. Ve çok sakin, çok cool, çok iyi, çok cana yakın. Ama öyle bir haksızlık deneyimi yaşadı ki Bayern Münih maçında kırmızı kartı gördü gitti hakem.

0: üzerine yürüdü. Belki de yaşı ve özgüveniyle alakalı bir tavır da olabilir. Bilmiyorum. Ama bu becerisi var. Şimdi Mete Gazoz'un bizim bu olimpiyat şampiyonu okçumuz güreşe yönlendirilebilirdi. Belki. Arda Güler Okay'a yönlendirilebilirdi. Evet. Mete futbola yönlendirilebilirdi. Nasıl bakıyorsun? Yani bu Arda Güler'in biyolojik bütünlüğü olmasa yine öyle bir futbolcu olabilir miydi hocam sence? Yoksa Mete Gazoz'dan çok iyi eğitimle her türlü olimpiyat şampiyonu çıkar mıydı? Bu arada bir tane altın madalyamız yok son olimpiyatlarda.
1: Evet. Yani aslında gerçekten sporun bütünlüğüne baktığımız zaman, sadece futbol odaklı olmadığımız zaman gerçekten hani bence daha alacak yolumuz var. Hı hı. Ben çok hani hepsinin Allah bin kez razı olsun gidiyorlar, uğraşıyorlar, çalışıyorlar. Ama gene söyleyeyim, son 10 yılda buraya yapılan yatırım ve ilgi biraz daha arttı şimdi. Hı hı. Hani doğruya doğru. Bunu ben şey anlamda söylemiyorum.
0: Gen
1: hani,
0: çalışmaları, genetik çalışmalara şimdi yatırılan
1: hem
0: şu
1: o,
0: an.
1: Ha. Hem de total sporcuya olan yaklaşım, şimdi sporda kazanılan başarıların aslında o kadar da rastlantısal olmadığını artık öğrendik. Yani bir sistem oturtabilirsek, yani gerçekten bu kadar heterojen bir toplumda, genetik olarak da biz heterojen bir topluma sahibiz. Hmm. Yani her branşta bizler aslında tepeye oynayabilecek potansiyel var. Yeter ki onu erken yaşta belirleyip egolardan, bireysel farklılıkları ön plana çıkarmadan, benim dediğim olacakları bir yana bırakıp daha böyle ölçülebilir metodolojileri daha erişebilir yapabilirsek, örnek veriyorum. Şimdi siz mesela vücut yapınıza baktığımda mesela iyi bir kürekçi ama boyunuz bir tık daha uzun, belki işte belli şeye yönlendirilebilirsiniz. O konuda hocalarımız gerçekten çok ehliyetli, çok başarılı.
0: Tabii, tabii,
1: hani anatomik
0: kesinlikle.
1: Yapılara bakıp, ama şimdi bazı şeyleri yeni yeni anlar olduk. Neden? Şimdi bir kere sporcu bir biyolojik bir varlık, insan. Ki bunun artık altında yatan bütünlüğü biz yeni yeni anladık. Eskiden spor psikoloğu bu kadar önemli değildi. Artık var. Şimdi Arda muhtemelen çok büyük destek alıyor. Sadece Arda değil.
0: Olabilir.
1: O mertebeye gelmiş birçok sporcu. Çünkü çok zor. Çünkü şimdi düşünebiliyor musunuz? Ben Arda'yım. Maça çıktığım an biliyorum ki orada 100 bin seyirci varsa 60 bini beni boşta bile takip ediyor. Şimdi bunu bile düşünse çocuk. Orada yaptığı harekete bakacak, burnunu kaşıyacak, kafasını kaşıyacak, düşecek. Her şeyle dikkat edecek. Çok büyük bir stres. Çok zor bir durum.
0: Evet.
1: Beklenti çok yüksek. Verilen baskı. Paralar çok yüksek. Baskı çok yüksek. Ve o da onun altında yapabilecek, bakalım altyapıya sahip mi? Hani acaba bu kadar, şimdi ben şöyle söyleyeyim, benzer hani belli web portallarında takip ettiğimiz yayın organları var. Bir tanesinin her gün inanın bir penceresi Arda Güler.
0: Tabii,
1: ya
0: makam.
1: Konu yok.
0: Tabii.
1: Ortam
0: İlgi
1: yok.
0: Çeken konu o.
1: Gene şey
0: ya, da Kenan Yıldız.
1: Ben olsam evet sıkılırım ya.
0: Tabii,
1: ya konu yok. Hadi dün beni haber yaptın.
0: Hı hı.
1: Akşam ne yapmış olabilirim ki? Çocuk zaten evine gidiyor, takip ediyoruz tanıdıklardan. Yatıyor, sabah antrenmana geliyor.
0: İşte Arda patatesini bitirmedi falan,
1: evet,
0: flash.
1: Yani, şimdi onu da yani şöyle hani tamam onlar...
0: Ayranını tam içmedi burada.
1: Evet, yani şimdi bu çok büyük bir, aslında bu sistemsizlik dediğim olay bu. Yani bunu işin uzmanında bıraktığı zaman işte diyecek ki Mehmet Hoca, yani biz Arda'ya nasıl bir program uygulayabilelim? Şimdi biz onun biyolojisini bilmeden... Yediğini içtiğini bilmeden, mutlaka çok başarılı diyetisyenleri vardır. Çok iyi hekimlerimiz onu kontrol ediyordur. Şeyim yok ama onun altyapısını belki tabii genetik yapıya göre de belli şeyler yapılmıştır. Hı-hı. Hani ben hatta bir tanıdıkla haber yolladım.
0: Siz kendiniz yapıyorsunuz zaten bunları. Çok onu dile getirmiyorsunuz
1: Arda'ya
0: yani.
1: Arda'ya daha parladığı zaman hani bir tanıdığına, bir spor insanına haber yollamıştım. Hani böyle bir şeyde destek olabiliriz diye. Yani onun bazı takım arkadaşlarını yapmıştık. Hatta bir tanesinin oralar şimdi isim, gerçi isim verebilirsin dedi
0: tabii,
1: her şey ama hani Arda, Göztepe'deki Arda mesela, onu ona göre ben ayakla yazı yazmalardan tutun beslenme programı onlara göre ayarladım daha o zaman.
0: Ve ayakla maçı, yazı yazmalar mı?
1: Tabii tabii, daha genç yaşta ayağıyla o minör kaslarının hani tabii
0: ince ayağı, koordinasyon becerilerini geliştirmek
1: tabii ki de,
0: için
1: çünkü
0: çok
1: o aslında şimdi sağ bek evrildi ama o dönemde Fenerbahçe'de işte Ufak Arda ile oynarken sağ açık veya çok seri bir çocuk, çok kuvvetli. İşte ona belli dokunuşlar yapmamız lazımdı. Evet. Elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Yani bakın bunlar önemli.
0: Tabii.
1: Orada bunu ben söylemiyorum hocam. Bunu bilim söylüyor. Ben sadece
0: ama
1: onu...
0: Ama farklı branşlardaki kişilerle de bireysel çalışmalar yaptınız. Olimpiyatlarda dereceler de aldınız.
1: En son şeyde 5 sporcumuz birebir de olimpiyat yarışmıştı. Hı hı. Hatta birçoğunu da yakından takip ettik. ama evet maalesef.

0: en güvendiğimiz iki sporcu sadece puan kaybetmemek için, yarışmak için gitti. Yoksa bir puan kaybına uğruyorlardı. Sakatlardı mesela. Onlardan biri %1 milyon. Bakın
1: madalyayı alırdı yani.
0: %1 milyon ama çocuğun çok büyük bir ameliyat ve gitmesi bile büyük bir riskti. Onu kendinde aldı. Ama inşallah yaşı daha orada bir olimpiyatlar görebilir. Çünkü sporu i̇nşallah. Efor gerektiren bir spor. Hani vücudu da kuvvetli. Ama kıymetli hocam. Maşallah. Evet, bunlar yapılabilir. Bunları yapacak bizde gerekli altyapı, gerekli bilgi birikim, gerekli çevre, gerekli her türlü şey var. Şimdi bunu niye yapmıyoruz? Bu sorgulanmalı.
1: Ama bizde mesela başka metagazoz varsa bunu bulmanın yolu belli gen testlerini yapmaktan geçer mi? Aslında onu merak ediyorum.
0: O da bir faktör. Tek başına ona bağlamak doğru olmaz.
1: Peki ama hiç uygun olmayan biri çok antrenman yaparak da mesela başarılı okçulukta olur. Başarılı i̇şte olabilir mi yani? Mesela eskrimde mesela. Bunlar işte, çok özel sporlar,
0: tabii
1: branşlar.
0: Tabii ki de. Şimdi örnek veriyorum. Şimdi okçulukta ben mesela kendisine de federasyona da gittim. Ya kas hafızası ile ilgili ve bilardo federasyonuna da gittim. Gerekli cevabı alamadım ama ben bu sporcularda kas hafızası ile ilgili belli biyolojik ve genetik markerları sizin desteğinizle ölçmek istiyorum ki yenilerini yetiştirmek de bize bir kılavuz olsunlar. Çok başarılıyız
1: önemli.
0: O sporcularda. Hatta şöyle söyleyeyim. İsim verebilirim herhalde. Tabii. Ben kaç hatta bir yıla yakın Semih Saygıner'in peşinden koştum.
1: Hocam dünyada Semih Saygıner'den daha iyi bilardocu mu oldu? Şimdi senin elinde bu var yani. Böyle büyük isim var.
0: Ben onu niye istedim? Bir harita olsun. Biz aslında Semih Saygıner'i Türkiye Cumhuriyeti çok iyi kullanmalı. Çok başarılı. Evet. Zekası, hareketleri yani tam aslında olması gereken.
1: O ama zekayı başka çok, alanlarda ama, güzel gösteriyor tabii, şu anda. Konuşmalar disiplin, yapıyor. Çok iyi şöyle, konuşmacı oldu sahneye insan oldu.
0: Kesinlikle çok disiplinli bir insan. Evet, tabii. Hani vücudundaki değişim bile o yaşta kimse altına giremez. Yani kendi anlatıyor. Ben diyor hani kahve çırağı, kahvede çalışan işte yardımcı olarak İngilizce kursu isteyen ilk insanımdır belki dünyada. yani, kızmış patronu tabii. Evet. Oralardan şimdi insanın içinde olmalı. Evet, evet çok çalışmak çok önemli ama evet, mantıklı. Evet. Şimdi bir çok başarılı bir güreşçimiz vardı. Bir gün onunla karşılaştım. Hatta havaalanında bir gittim yanına. Şimdi isim vermeyeceğim. Ya elini omzuma attım. Merhaba abi ya. Elim omzu ya. Böyle bir omuz anatomik evet, imkansız. Yani rakip evet, onu kavrayamaz bile. Islanınca.
1: Bu var yani onda hazır.
0: İşte biraz anlattım filan. Ya dedi ben çok çalıştığım için sakatlandım. Bak dedim güzel abim dedim. Evet çok çalışmak önemlidir ama sen tahminimce programsız çalıştığın için sakatlandın. Tamam. Hani çok çalışmaktan sakatlandın. Olmaz. Uygun çalışma olacak.
1: Tabii.
0: Yani işte bilim bunları söylüyor. İşte bu genetik testler, biyokimyasal, fizyolojik testler bunu veriyor. Tamam. Biz belirleyici değiliz. Biz yardımcıyız.
1: Peki şimdi şuradan, şimdi çok güzel söylüyorsun. Yani hocam bu senin genel mütevaziliğinle de alakalı. Sen kişisel mütevaziliğini biraz alanın içinde kullanıyorsun. Evet. Ben çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani o sizin yaptığınız müdahalelerin, çünkü beraber çalışmalarımız da oldu. Evet, oradaki kullandığınız dildeki mütevaziliği bildiğim için ama çok önemli. Yani sporun içine bilimi tam teşekküllü katmazsak evet çalışmak, bu biyolojik genetik özelliklerin baştan tespit edilmesi, bunun üzerine yatırımlar yapmak hepsi bir bütün olarak haklısınız ama buradaki ihmal ettiğimiz taraf genelde bilim olabiliyor.
0: Şimdi, hemen bir araya gireyim mi? Çok ilginç bir örnek. Şimdi beraber çalıştığımız bir sporcu arkadaşla da bir gün maçı var. O zaman bir alt ligde oynuyor. Dakika 89 ve penaltı çaldı. 1-0 gerideler. Bunu belki daha önce verdim ama şimdi arkadaş penaltı noktasına koydu ama top durmuyor. Şimdi ben de onun belli genetik özelliklerine göre didişmemesine göre hep söylüyorum. Topla başladı oynamaya. Tabii çok enteresan. Sağ olsun eşim bir ikram getirdi yanıma. Bak dedim penaltı kaçacak şimdi dedim. Bakın aynen. Dedi ki tabii dedi banttan hani ikinci izliyor. Vallahi dedim bak canlı yazıyor. Gerçek. Kaçırdı hocam. Hemen mesaj attım. Soyunma odası ya hocam çok özür ama dedik ona mesela çünkü o şey o didişmeyi gerektirmeyecek
1: topu
0: bir
1: koy vur yani evet, artık değil mi onunla uğraşma yani
0: uğraştı. Dikkati gitti ve orada işte belki stresi ve siniri arttı ve onda ya her zaman yaptığı işi yapamadı istediği noktaya vurdu bu arada onunla çalışmıştık bu noktaya atacaksın topu diye ama biraz fazla gidince işte o koordinasyon
1: tam şeye eşitliği benzettim bugün video izledim kişi artık diyor ki artık yogaya başlıyorum huzurlu bir hayatım olacak yoga matını tam böyle sarmış açıyor, çıkıyor, arka taraf katlanıyor. Dönüyor bu taraf katlanıyor. En sonunda alıp tam didişmek işte. İşte evet, benzer bir şey.
0: Evet.
1: Şimdi hocam teknoloji, bilim tabii ki buradaki konuşmada tam profesyonel olması gereken bir işte. Bu arada bütün federasyonlarımıza da selam olsun. Tabii ki altın madalyayı inşallah bu sene olimpiyatlarda bir sonraki olimpiyatlarda çıkaramayız ama altın madalya çıkarılmadığında da hesap sorulacak kişiler, federasyonlar

0: Federasyon başkanları yönetimleridir. Bunun da ötesi yok. Pek onları unutuyoruz. Fark etmiyoruz ama tek altın madalya almak ülke için tabii ki kabul edilir bir şey değil. İnşallah bu sefer öyle olmaz. Şimdi hocam, bilim ve teknoloji, siz yapay zekada çok haşır neşirsiniz. Sizin izlediğim bir etkinliğinizde yapay zeka ile müzikler yaptınız ki bu 2 yıl önceydi. Şimdi çok yapılıyor da o zaman bir programları anlattınız ve inanılmaz bir müzik yaptınız. Yani hakikaten çok daha iyi bir şey çıktı ortaya. Beni de çok şaşırtmıştı. Şimdi peki mesela yapay zeka burada mesela çocukların sporcu olma coşkusunu, sanatçının sanat yapma coşkusunu ya da içimizdeki o hani böyle saldırganlığı, şiddeti yönlendirdiğimiz alanları ele geçirecek mi? Ya da o tepkimiz azalacak mı? Nasıl düşünüyorsunuz?
1: Şimdi şunu söyleyeyim. Yapay zeka bir asistan. Bir ajan değil. Nerede kullanacağımızı biliyorsak bunu biz asistanı, çok da etkin ve hızlı bir asistan. Yani yapay zeka ile o müzik yaptığımız zaman hatırlayalım. Aynı anda söz yazdık.
0: Evet.
1: Aynı anda 2-3 taz belirledik ve 3-4 tane de müzik yaparaktan o da eğlendik değil mi? AWS yaptık, pop yaptık, web yaptık, değişik formlar yaptık. Bunların hepsini yapmamız 15 dakika sürdü.
0: Ne istiyorsak yapabiliriz.
1: Şimdi sadece 15 dakikada normalde hangi asistanla biz 4 tane farklı makamda sözleri sıfırdan yazarak şarkı yapabiliriz?
0: Anca bir şarkıyı çalıp şakır şukur oynayabiliriz abi asistanla.
1: Bir tanesi belki yapacağız. Şimdi o zaman bu baktığımız zaman yapay zeka bu şarkıcılarla geçmeyecek. Ben oraya ne komut girersem onu yapabiliyor. Peki ben ne yapacağım? Beni hızlandırdı. Şimdi evet, hocam evet, haz evet, çağı dedi ya. Ben onu biraz daha yani eklemek istiyorum. Hız çağı bir de bu çağ. Haz önemli.
2: Orası zaten ve
1: hız çağı. Tabii. Peki hızlanmak, evet biz durmayı da becermeliyiz ama bazı konuda hızlı aksiyon almak için de bu asistanları iyi kullanıyor olmamız lazım. Doğru. Yapay zeka yaratıcı değil. Yapay zeka kopyalayıcı. Yani yapay zeka ne yapıyor? Ben ona diyorum ki şu kelimelerden en çok eğlenceli, şuna dikkat edecek bana diyorum bir tane şarkı sözü yazıyor. Bakıyorum. Bu az hoşuma gitmedi. Bu ay daha Türkiye'deki, dünyadaki en çok kabul edilen çocuk şarkısının ritmine göre sound'unu değişti diyor. Onu değiştiriyor. Bana çocukların en çok seveceği sound yap desem bak bu yaratıcılık. Ama dünyada en çok dinlenen sound'u bul desem onu bana 10 saniyede buluyor. En çok dinlenen sound'u. O sound'a bunu yerleştirebiliyor. Ama yeni bir sound yap dünyada en çok o dinlensin desem yapamaz.
0: Yani artık yani ama şimdi
1: demek istedim,
0: yani insanın
1: mu?
0: Ama çalışma şey de bu değil mi biraz? Yaratıcı yani o da çalışmak neden şey buna benziyor biraz. İşte, her insan da yaratıcı değil yani.
1: İşte, ama her insan yaratıcı değil ama her insan içinde yaratıcılık var.
0: Nasıl bu görüyorsun bu arada tabii, hakikaten tabii. Yani çalışan çok çalışkan çocukla yaratıcı olan çocuk mesela bu da ciddi bir ayrımdır.
1: Bakın çocuk doğdu, bak şöyle anlatayım ben çok hızlı zaten. Çocuk diyelim ki mesela 10.000 puanla doğar. Hepsi de yaratıcı. Yaratıcı olmayan çocuk yoktur. Anne, baba, ebeveyn ve eğitim sonunda bu çocukların yaratıcılığı 10.000 puandan tek yaşam skorlarda 10.000'den atıyorum 800'e düşüyor. 2.000'e düşüyor. Kiminde 10.000'den 8.000'de kalıyor. 8.000'de
0: ama başta maksimum var yani.
1: Herkes 10.000'de doğuyor. 10.000'de doğuyor. Ama doğduğun ev kaderin oluyor. Maruz kaldığın şeyin de senin kaderin devamı oluyor. Orada eğer baskıcı, kontrollü olan bir evse, mesela İsmail Aydın Hoca doğduğu zaman dedesinin ve babasının evinde Trabzon'da olan o beyin cevabımız 6-7 bin kitapla 10 bin kitapla eve doğuyor. Dede 3 dil biliyor. Baba 2 dil biliyor. Gezmiş her şekilde. Her şekilde evde her şey hazır. Ne çıkıyor? Beyin cevabı çıkıyor. Beethoven'du galiba. Mozart da olabilir. Tam karıştırdım emin değilim. Doğduğu zaman annesinin evinde annesi piyano çalan bir olmasa olabilir mi dese? Ne Beethoven'la doğuyor?
0: Tamam
1: evlendi.
0: Canım, tabii
1: evlendi.
0: Canım.
1: Ne Adal'a doğuyor?
0: İşte fazla sayı örneği.
1: Değil mi hocam? Tabii. Ne Adal'a doğuyor? Topa değmediği için, doğru temas edemediği için bitiyor. Tamam. Bugün bir halı saha maçına gidiyorsun. Bakıyorum çok topla dans ediyor resmen. O da yeteneği var. Ama doğru eller boşmamış, buluşmadığı için gidiyor, yok oluyor. Doğru. Şimdi yaratıcılık var. Biz yaratıcılık olan, yüksek olan çocukları seçen bir seçici eğitim sistemine sahip değiliz. Amerikan eğitim sistemi mesela, Amerika yapan her yıl bulduğu 10 bin çocuktur. Sistemden çekiyor onu alıyor üst kademelere, sonra devletin stratejik yerlerine getiriyor. Amerika yapan onunla. Amerikan eğitim sistemi sadece seçme eğitim sistemidir. Seçen alır. Bizde en zeki çocuklar En normal çocuklarla, daha düşük çocuklarla aynı sınıfta kalıyor. Doğru mu? Aynı sınıftalar.
0: Yani.
1: Ne var? Bilim saat merkezlerimiz yani, var bir miktar. Hafta bir gün, iki gün oraya gidiyorlar. Odası X, çok girmeyeceğim detayına. Odası olan sola IQ de yazdı çünkü. Yaratıcı da ölçmüyor. IQ ölçüyor. IQ yaratıcı da oradan ilişkisi yok. Bu arada onu söyleyeyim. Artık hani kullanılan bir test biçimi değil IQ testi. Artık bugün dünyanın en büyük CEO'ları artık EQ testleriyle alıyorlar. Bugün Elon Musk'ın şirketini alırken mühendise sorduğu soru, hayatta karşılaştığın en büyük problem neydi? Bunu nasıl çözdün?
0: Elon Musk'ın kendisinin EQ'su da yalnız bayağı sorgulanacak bir durum.
1: Yani sorduğu soru bu. Ben neyi ölçüyorum? IQ değil bakın. Duygusal zekası.
0: Anlıyorum, anlıyorum.
1: Duygusal zekası.
0: Belki çıkıyor. Problem çözüm becerisi sosyal ortamdan daha yüksek oluyor böylece.
1: Ona bakıyor şimdi. Baktığımız zaman bizim bu seçici olan bir eğitim sisteminde yaratıcılıkları besleyecek, tırnak içerisinde söylüyorum, hafız yani ezberci mantıktan çıkaracak, yaratıcı, modern, çocukların dersinin dışında ev ödevi altında kitaplarla ödev verilmeyen, araştırma, sorgulama, işbirliği gerektiren, çalışmalar yaptıran, yaratıcılıklarını bulup sınıfta bu platformlarda etkinliklerle, yapıtlarla açan, bunu projelerle değişik yerlere sunma platformu açabileceğimiz eğitim ortamlarına ihtiyacımız var. Anne babaların da erken yaşta bunu geliştirmek için yapmaları gereken şey ne? Bakın bir kez daha söylüyorum. 2 yaşından itibaren çocuklar mutlaka bir enstrüman çalmayı, bir spor yapmayı, herhangi bir spor, jimnastikle başlasın. Her jimnastik belli bir süre sonra boyun büyümesi engelliyor. Sonra vazgeçebiliyor ama esneklik
2: var hocam.
1: Değil mi? Esneklik kazanıyor. Oradan dersliği sonra rekabetçi oyunlar, top oyunları, atıyorum topla, basketbol olabilir. Ama bir futbol, bakın bir enstrüman çalmak ve bir futbol oynamak, Uğur'un da kulağını çınlatalım. Uğur Sunlar'ın da Süper Beyin Teorisi'nde falan bu çok işler.
0: Uğur Batı. Bir,
1: evet, sevgili dostumuz Uğur Batı. Buradan da kendisine sevgiyle.
0: Yarın Denizli'deyiz hep beraber.
1: İşin aslına da girmek gerekirse yani buradan baktığımız zaman. Şimdi Uğur'un da sunumunda diyor ya, bir enstrüman çalmak 170 plus yeteneği geliştiriyor. Bakın 2 yaşından itibaren bir enstrüman çalması 170 plus.
0: Bizde blok flüt çalıyor hep.
1: Bak flüt de, çünkü enstrümanların çoğunda iki elimizi kullanırız.
0: Sen çaldın mı hocam blok flüt müzik dersinde?
2: Şey tabii ki
0: plastik o flütten diyorum. Su içtim dilim yandı.
2: Deli o destane.
0: Sen bunu çalmış. Bakın her enstrüman. Sen çaldın mı orada, ciddi söylüyorum hocam.
1: Ben bağlama da çalıyorum.
0: Müzikte hayır ama müzik dersindeki o blok flütü çaldın.
1: Hem de.
0: İşe yarıyor mu sence o da?
1: Çalmaz, olmaz.
0: O da yarıyor. Ha tamam.
2: Kıymetli hocam. Çift eli çalıştıran her şey müthiş bir bağlantı.
0: Onu hepimiz çaldık yani.
1: Enstrümanların çoğu da çift elli. Hani flütte biraz daha böyle çok basit ama bir bağlama düşünün.
0: Ama orada
1: bir bağlama düşünün. Bir yanda tellere basacaksınız. Doğru tel harmonisi. Bir yanda doğru tel vurma. Bir yanda pozisyon al. Pozisyonunuzu almanı
0: kesinlikle. Ama hocam flütü hepimize çaldırdılar. Başka bir hata yapılıyor demek ki o zaman. Yani bu gerçekten amacı uğrunda değil de sanki yapılmak zorundaymış gibi yapılıyor şimdi, demek ki.
2: Hocam, çünkü çaldırdılar hepimiz. Ama sıkıntı flütü. Şuydu. Şimdi flüt bir mecburiyetten herkese denetilen. Tabii. Şimdi ben flüt sevmiyorum.
0: Ben de.
2: Sound'unu sevmiyorum. Hareketi hoşuma gitmiyor. Şimdi bunu dayatmak ayrı bir olay. Orada mecbur ve işin sonunda sınıf geçme kalma var. Şimdi tamam.
0: Bir şarkı stres çalsan yetecek.
2: Tabii ki de. Şimdi onu yapamamak. Hemen şunu da söyleyeyim hocama, hani araya girmeyeyim. Şimdi bizim alanda da yeni vefat etti. Çok değerli bir bilim insanı vardı. Hatta İnsan Genom Projesi'nin baş mimarlarından. Mesela onun biyografisinde de ben okumuştum ki ben hep şunu söylerim. İnsan yanlış yapmalı. Yanlış yapmak, ben asistan arkadaşlarla da konuşurken, yanlış yap ama her şeyi not al ki bir daha oya ben sana söylesem bu sende bir şey ifade etmeyecek. Cihaz bozulur hocam, korkma cihazı bozmaktan. Hatta o cihazın içinden geç derim ben. Boz, yaptırırız ama yeter ki seni öğren.
0: İkinci kez yapma aynı hata ediyorsunuz.
2: Kesinlikle aynen. Çünkü bazı şeyler hani eskiden aynı örnekleri veririm hep, hani denizciler denize en kötü havada çıkarmış. Sebebi erkenden o sorunla karşılaşalım ki ileride iyice açılınca o sorunla baş edemezsin.
0: Antrenman yapıyor yani.
2: Tabii ki de şeydeki Craig Venter de o çok değerli bir bilim insanı. Doktorasını NIH dediğimiz Amerika'nın ve dünyanın en saygın bilim merkezlerinden birinde yapmış. Ama şöyle diyor, işte epigenetik bu. O kadar şanslıydım ki diyor, üst katımda Nobel'li biyokimyacı bu vardı. Alt katımda Nobel'li fizyolog bu vardı. Ve ilk gittiğimde kalp kasıyla çalışıyor kıymetli hocam. Kaslarla çalışıyor. Bir o zaman işte adrenalin uyguluyor kasların kasılmasını. O Nobel niye şunu denemedin diyor. Denemem gerektiğini o söyledi. Ama diyormuş hani hocam böyle deneyeceksin göreceksin diye. Gerçekten o çok önemli. Deneyecek. Müthiş. Flöt deneyecek. Bağlama deneyecek. Gitar. Piyano. Bir şeyi sevecek. Onu bulmak önemli.
1: Evet. Ama bu... denemeye devam edecek.
2: Kesinlikle.
0: Buna katılıyorum. Peki. Şey film...

0: Var ya, özür dilerim. Bu ödüllü bir film var, Kova filmi. Bunu mutlaka...
1: Hangisi hocam bir de?
0: Kova filmi var, Kova. Ama Splash değil. 2007 şeyi, Fransız ve İtalyan yapımı, ödüllü bir film, Kova filmi. Bir müzik öğretmeni bir yatılı yurda gidiyor, gerçek bir hikaye anlatıyor. Ve o da herkesin terk ettiği çocuklardan muazzam bir Kova eser şey. Yaratıyor. Kova filmi gerçektir. Şimdi biz o şekilde, herkesi yan flüt değil, oradaki disiplinle yapmamız lazım. Önce kimin neye yatkınlığı var, sesle deneyeceğiz. Kimi sesle, kimi enstrümanda. Hiçbir yeteneği olmayan, o da üçgen zil veriyor. Parçası, ritim. Onun parçası olup nerede vuracağını, o zil sesi bile yanlış vurursa bütün ahengi bozar.
1: Evet, tabii. Baktığınız zaman. O grubun içerisindeki kendi pozisyonunun
0: tabii,
1: farkında
0: var. Ama çok güzel bir film. İşte biz, herkes yan, bütün bizim sistemimiz bu. Bizde kolektif mantık var ya, blok herkes flüt. Aynı şeyi yapacak. Herkes flüt çalacak değil. Herkes flüt çalmayacak. Sınıf bir orkestra gibidir. Herkesin farklı bir sesi, tınısı, düşünme şekli, yapısı var. İster bu öğretide olsun, ister uygulamada olsun. Biz bunu kabul etmeliyiz. Şimdi bu hoşgörü dediğimiz ortam burada başlıyor.
1: Resim konusunda
0: herkes
1: da biliyorsun.
0: Herkes flüt çaldıysan hoşgörü gelişmez.
1: Resim konusunda da o klasik resmi çizdik hep. Doğa görüntüsü doğru. diye.
0: Bir noktaya kadar
1: hiçbir bu önemli. Hiçbir referans yok.
0: Perspektif olarak bunu öğrenmemiz lazım.
1: Ev güneşten teknik. Büyük, bulut, bulut inekten küçük.
0: Başlangıçta,
1: ağaç, horozdan
0: işte başlangıçta bunu yapmak önemli. Yani perspektif algısı, resimde bir bir otonom aktarma, ölçüleme. Bunlar başlangıç olabilir ama sonrasında artık benim önüm açacak. Ben oradan yolumu çizecek, daha farklı resim denemeler yapabilecek bir yola gidebileceğim, bana kanallar açmalısın.
1: İşte hocam senin dediğin gibi yani bu rekabet, oradaki rekabet belli yaratıcı alanların geliştirilebileceği dersleri öyle bir ikinci plana ittiriyor ki performans odaklı bu sistem. O yüzden bunlar göz ardı ediliyor ve çocuklar sadece akademik başarıyı ya da işte okul başarısını matematikteki akademik müzik, beceri üzerinden okullarda, değerlendiriyor.
0: Okullarda müzik dersinde deneme sınavı yapıyoruz biz.
1: Ha tabii tabii öyle. Beden derslerinde de işte beden dersinde koşturan çocuk garipsenir. Sınav var. 100 soru daha çözebilirdin.
0: Şimdi iki tane bir role play yapalım. İki insan. Tamam mı? Bir Korkut hocam olsun. Mehmet hocam bir de sen ol.
1: Tamam.
0: Şimdi basmavi giymiş hocam. Tam şeye geleceksin. Bir yıldan beri hazırlandı, sınava gideceksin. Çok da güzel. Hem mülakat hem de yazılı var. Güzel tamam. de giymiş. Tam yandan araba geçiyor. Su fışkırtıyor. Kıyafet gitti.
1: Gitti. Çok soğukkanlı davranıyorum.
0: Kıyafet gitti. Şimdi onu yapan arabada 10 metreyle de kırmızıda durdu. Mehmet hocam yanaştı. Didişmeye başladı. Adam bastı gaza gitti. Bu şekilde gidemez. Eve döndü. Üstünü değiştirdi.
2: Galiba stres yetişti.
0: Arabaya bindi taksici. Taksi yavaş gidiyor. Taksici kavga yapmaya başladı. Hızlı gitsene, hızlı gitsene. Taksici bir şekilde gitti. Sınava girdi, oturdu. Kağıdı eline aldı ama ele ayağı titriyor, bütün yolu odaklanamıyor. Bir yıldan beri hazırladı, bekledi sınav. Geçen not alamadığı için mülakatı da girmeye
1: hak kazanamadı.
0: Kazanamadı, bir yılı gitti.
1: Evet.
0: Korkut hocam, 1,5 yıldan beri de özel bir genetik çalışmaya çalışıyor kendisi. El notları, yazılar falan var. Bir gün de dedi ki kafam dağılsın. Dışarı çıktı, yürüyüş yapıyor. Yürüyüş yaparken eve temizci geldi. Bu müsveddeleri almış, şömineye atayım, sobaya atayım, yansıtayım diye bunda dağınık hoca dedi. Hoca geldiği zaman rahat olsun diye.
1: Camı açtı. Güzel bir temizlik.
0: Camı açtı. Bunları da yaktı. Korkut hoca bir geldi. 1,5 yıllık tüm notları, araştırmalar, verileri küllerini gördü şöminede ya da sobanın dibinde. Dedi ki evet, bu külleri tekrar geri getiremem. Dedi ki evet, odamı temizlediğin için teşekkür ederim dedi hizmetçiye. Müsettele evet işime yaramıyordu. Atmışın, yakmışın. Ama senden ricam bundan sonra odamda benden habersiz hiçbir müsvetteye atma ve yakma. Olur mu? Sizin için önemli miydi sayın hocam dedi. Yok önemli değil, ben onlara bir şey toparlarım. Ama dedi sen bundan sonra böyle yapmayalım olur mu dedi. Bakın iki farklı davranış. Öfke. Birinde öfke dışarıda vurdu. Birinde öfke dışarı çıkmadan
1: İçeride çözüldü ya
0: çözüldü.
1: Da bir şekilde.
0: İki insan sefat mı? İki insan genetik mi genetikle mi bunu bahsetmiş?
1: Öğrenmeyle gibi sanki.
0: Bu bahsettiğim şey tamamen duygular, öğrenmeyle ilgili. Ne yapıyor? Olay şu. Hem de burada hani öfkeyi nasıl kontrol edeceğiz, şimdi nasıl kontrol edeceğiz? Bunun anahtarını vermiş olalım.
1: Doğru yedi, Ahmet, yanlış Mehmet hikayesi çok güzel.
0: 7 saniye kuralı. 7 saniye kuralı.
1: Tamam.
0: 7 saniye kuralı.
1: Tamam.
0: Birinci olarak ne yapacaksınız? duy

0: gördüğünüz anda red etmek yerine bir 7 saniye sakin durmayı başarmanız
1: lazım. Bir süre vermemiz lazım kendimize.
0: 7 saniye. Evet.
1: Tamam.
0: Baktınız ki kıyafetiniz ıslandı. Hı hı. Bir 7 saniye duracaksın. Bu kıyafetimi şimdi kurtmam mümkün mü? Değil. Kavga yapmam çoğunu çözmeyecek.
1: Çözmeyecek.
0: Ve benim bir sınavım var.
1: Evet.
0: Bunu yaptığın anda sen mantıksal alanında kaldığın için limbik bölüm hareketi geçirmiyorsun.
1: 7 saniye yeterli olabilir burada.
0: 7 saniye. Otomatik bu sorular sorarak. Evet.
1: Dur düşün.
0: Peki yapmadın.
1: Yani.
0: Yapmadın ne oluyor? Tak diye amiptalaya mesaj gidiyor.
1: Saldır.
0: Üzerin battı.
1: Haksızlığa uğradın.
0: Bu yapılır mı lan sana?
1: Evet.
0: Oğlum bu yapılır mı
1: saldırdı.
0: Sana? Bir yıldan beri sen bu sınava çalışmıştın.
1: Evet.
0: Amiptalaya mesaj gidiyor mu? Amiptalaya mesaj gidince amiptala biliyorsun nedir? Savaş kaç. Yukarı hipokalamusa diyor ki ne varsa salıver gitsin diyor.
1: Hmm.
0: Savaş durumu var diyor. Yani bir durum var diyor. Gerginlik var diyor. O da ACT o şeydi hocam değil mi galiba? ACT hormonu. Odan böbek üstü bezlere diyor ki kortizonu bas yukarı. Kortizon bir gidiyor. Artık senin mantıksal bölüm felç. Sen tamamen savaş kaç modundasın. O an öfke artık kontrolden çıktı. Amiptala vücudunu gasp etti. Kortizon seviyen yükseldi. Adrenalin yükseldi. Vücutta kortizon yükseldiği için kalp basıncı arttı. Tansiyon yükseldi. Tansiyon yükselince zaten öfke de daha çok katlanıyor. Hı hı. O saatte adamı da öldürürsün. Kavga da edersin. Her şeyi de halledersin. Peki 7 saniye o da ne oluyor? 7 saniyede kalmış olsa amiptalanın gaspını ele geçirmesini vücutta engelliyorsun. Kontrol sende kalıyor gene şeyde. O da vasküs sinir değil mi hocam devreye giriyor. Kalbin kasılmasını, hızlanmasını engelliyor. Mantık sağında kalıyorsun. Amiptala az olmadığı için, devreye girmediği için kortizonda çok herhangi problem olmuyor.
1: Evet.
0: Sakin kalıyorsun. Diyorsun ki bundan sonra lütfen odamda kağıtlarımı, müsveddelerimi benden habersiz elleme ve yakma. Öbür taraftaysan kırmızı
1: evet.
0: adamlar
1: evet.
0: kurarsın. Bir yılı kaybediyorsun.
1: Evet hocam. Programın sonuna geldik. Kusura bakmayın. Hikaye bitmeyecek gibi gidiyor. Çünkü hakikaten Ali Can da sürekli 7 dakika 5 dakika diye gitti. O zaman öğrencilerimize diyelim ki o 7 saniye kuralı uyguladığın sınavda bir şok, panik, endişe, korku, sınav, sürem yetmeyecek falan gibi şey derseniz. Hocam önümüzdeki hafta program nasıl başlasın? Birkaç cümlenizi almak isteriz. Son bir dakikamız. Lafı evet. size bırakıyorum.
2: Estağfurullah. Tabii ki öfkeyi veya şiddeti kontrol etmek ben de hocama inanıyorum. Elimizde hani sakin kalmak zor gibi gözüküyor ama aslında işin en kolayı sonrasında düşündüğümüz zaman ben de hep şunu söylerim. Gerçekten sakin kalmak bütün sistemik özelliklerimizi mental açıdan, fiziki açıdan bizi her zaman tahmin etmeyeceğimiz kadar da dinç tutar. Sakin kalmak her zaman kazandırır. Nacizane.
1: Çok güzel. Hakan hocam önümüzdeki hafta bugünkü bütün programı düşünürsek hangi sözlerinizle başlasın programımız?
0: Önce şunu söyleyeyim. Dünya senin öfkenle ilgilenmez. Senin öfken seni zehirler. Öfkeni tetikleyen faktörleri bilirsen, kontrol edebilirsen kimsenin senin öfkeni ve seni yönetmesine izin vermez.
1: Evet, teşekkür ediyorum. Ben de şöyle bitireyim bu haftanın konusunu. Şiddet, saldırganlık bir davranış, öfke bir duygu. Suçlu olan öfke değil, bizim öfkeyle ne yaptığımız. Küçük yaşlardan itibaren öfkemizi nasıl yöneteceğimiz, nasıl kullanacağımız ya da onu nasıl olumluya çevirebileceğimizi öğrenir, güzel pratik edersek öfkeyi bir düşman değil, dost haline getirir. Şiddet ve saldırganlık yerine yaratıcı alanda kullanabiliriz. Yapımcımız Aynur Coşan, yönetmenimiz Ali Can Yaşar'la beraber bütün Apara ekibi olarak da efendim size selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Güzel bir hafta sonu dileyelim. Konuklarımıza tekrar teşekkür ederim bu değerli
2: bizler
1: bilgilerle bizi aydınlattıkları için.
2: Teşekkür ederiz.
1: Önümüzdeki hafta tekrar bir arada olacağız.

0: ailesiyle birlikte yolculuk eden bir baba. Yol verme kavgasında peşlerine düşen bir katil. Aksiyon ve gerilim dolu bir kovalamaca. Yakın takip bu akşam 20'de Apara'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: efendim. Yüksek topuklarla yine karşınızdayız ve yine bir kadını, bir kadının hikayesini ve tabii onun yaptıklarıyla önümüzdeki dönemde genç kadınlara nasıl örnek olduğunu anlatacağız. Bugün konuğumuz Münteha Adalı olacak. Girişimci, sosyal fabrika kurucusu. Hoş geldiniz efendim yayınlar.
1: Hoş bulduk o zaman.
0: Şimdi bize biraz anlatır mısınız? Münteha Adalı kimdir? Nasıl bir iş hayatı oldu? Daha doğrusu önce nasıl bir eğitim hayatı oldu?
1: Ya aslında artık Münteha'yı kendimi anlatırken birazcık sıkılıyorum ama bilinen bir şey işte Urfa Siverek doğumluyum. İlk ve orta öğretimimi orada tamamladım. Sonra İstanbul'a liseyi okumak üzere geldim. Daha sonra ailem de büyük şehre taşındı. Açık öğretim iktisat mezunuyum. Bu eğitim hayatım boyunca sonra açık öğretim iktisat ilk defa Türkiye'de açılmıştı. Kendi isteğimle orada okumak istedim. Sonrasında yolum bir bankayla kesişti. 8,5 yıl kadar bankada çalıştım. Ama hayatı nasıl öğrendim derseniz gerçekten bankacılıkta öğrendim. Hem insan tanıdım, hem kendimi tanıdım, hem yetkinliklerimin farkına vardım. Dış ticarette ikinci müdür olarak ayrıldım ama 3 yılın sonrasında da eğitmenlik de yapıyordum kariyer planlamada. Hep kendi işimi yapmak isteyen bir kadın vardı. Ama bunu yüksek sesle hiç kimseye söylemiyordum tabii ki. Çünkü yani bankada o memuriyet hayatını görünce kendi inisiyatif alanımı yaratmak, kendi sınırlarımı belirlemek acayip bir içgüdüsel olarak böyle bir duygu çok hakimdi. Hatta ilk 3 ay sonra istifa etmiştim. Sonra tekrar geri döndüm. Yani baktım ki bankacılık her yerde aynı. Kendimi hazır hissedene kadar da bankada hiç ayrılmayacakmışım gibi çalıştım. Dediğim gibi hayatı öğreten, parayı öğreten, insanları bana tanıtan ve bu öğrenme sürecinde de kendimi çok daha fark ettiğim bir dönemde. Ben hep kendimi fark eden birisiydim. Gözlemlemeyi seven, iletişimi de seviyorum. Yani mesela o gücümü bankada fark etmiştim, müşterilerle olan ilişkilerimde. Özgürlüktü benim bu iş motivasyonumu harekete geçiren. Sonuçta da kendimi hazır hissettiğimde ve uygun ortamı bulduğumda da eşimle birlikte kendi kurduğumuz şirketin içine dahil oldum. Tesis yönetimi şirketiydi. Bankacılıktan sonra herkes bana çok soru sordu. Hizmet sektöründe ne işin var? Çünkü biz hep bir işi yapmaya başladığımızda hep o işin akademik background'unu sorguluyoruz. Halbuki insanız. İstedikten sonra her şeyi de öğrenebiliyoruz. Hizmet sektörü de benim toplumun başka bir tarafını görmeme olanak sağladı. Mavi yaka denilen bir kesimle ticaret yapıp para kazanmayı ve insan odaklılığın gerçekten ne kadar önemli olduğunu anladığım bir süreçti. Öyle diyeyim.
0: Peki neden böyle bir sektöre girdiniz?
1: Herkes onu soruyor, neden böyle bir sektör? Çünkü girişimcilik aslında fırsatların kullandığı bir duygudur. Rekabet çok yoğun değildi. Ondan sonra daha çok o dönemlerde alaylıların bu sektörde olduğu, daha yabancı sermaye gelmemişti. Okul olmayan bir sektördü. Distribütörlüklerle önce sektörün hem nasıl yapacağız kısmında çok güzel öğrendik. Hem de distribütör olduğumuz firmaların ürünlerini satıyorduk. Dediğim gibi rekabetin çok olup olmadığı da aslında çok önemli değildi. Sonradan bunu önce ifade ederken şeyi fark ettim, yani güzelleştirmeyi seviyorum, insanı seviyorum. Hiç kimsenin yapmak istemediği şeyler aslında en büyük fırsat alanları. Çünkü herkes o dönemlerde şu anda bile bir moda sektörler oluyor. Herkes o sektörlerde olmak istiyor. Benim öyle bir derdim yoktu. Yani orada yapabileceklerim çok daha önemli bir fırsattı. Bir de büyüyen İstanbul, gelişen Türkiye, inşaat sektörünü biliyorsunuz, plazalar moda olmaya başlanıyor. Böyle bir dönemde rakipleriniz de çok hasta ve siz orada kendi vizyonunuzla, kendi yapma niyetinizle bir yol belirlediyseniz bence çok da iyi oldu. Yani orada olma sebebimiz yok. Ama oraya girdiğimizde de tamam, burada yapılacak çok şey var dediğimi biliyorum. Hiç de vazgeçmedim, çok zor olmasına rağmen.
0: Şu anda nasıl bir noktadasınız?
1: Halen devam ediyor şirket. Şu anda tabii ki dünyadaki ekonomik ve siyasetin birbirleriyle ilişkileri doğal olarak sektörleri de, ülkeleri de, ekonomiyi de etkiliyor. Ama yani 99 yılında Merkez İstanbul'dan Türkiye'ye açılan ilk firmalardandım. Ben şeyi severim, denenmemişliği yapmayı. Bir de hiç farkında bile değildim. Yani yoruluyor muyum, ben ne yapıyorum kısmı. Sadece başarıya odaklanmak, yapmak. Çünkü bankadan ayrılıp kendi işimin içine geçtiğimde çok şey duymuştum. İşte nasıl böyle bir kariyeri bırakıyorsun, temizlik işine giriyorsun. Çünkü ben şeyi de fark ettim. İnsanlar hani hep şunun altını hep çiziyorum. Sınıflar sektörlerini oluşturmuş. Ve ben bankadan ayrıldım. Bu işi satmaya başladığımda benim geçmiş background'um sıfırlanmıştı. Herkes beni hiçbir şey bilmeyen, anlamayan, kolay yönetebilecek. Ondan sonra öyle algılamışlardı. Sonra zoru sevmek diye böyle konuşma başlığım da olmuştu. Yani hayat da bir oyun. Sizi göz ardı ettiklerini düşündükleri anda siz aslında başka bir yerden karşılarına çıkıyorsunuz. O yüzden bu akıl oyunları gibi değildi ama toplum algısı açısından sonraki süreçlerde benim çok işime yaradı. Yani sizi etiketlerle yorumlamaları ya da kendilerini bir başkaları üzerinden konumlandırmaları. Yani insan ilişkileri öyle değil mi? Yani ticaret yaparken siz bir şey yapmak istiyorsunuz ama sektör sizi ticaretten anlamayan, bilmeyen ve sürekli yönetilmesi gerektiğini düşünen ve sizi sürekli, halbuki ticaret yapan bir firmasın, herkes gibi siz de yasalara karşısında eşitsiniz. Ama bir sürekli sorgulanan, doğru iş yapmadığımız düşünülen bir sektördü. O yüzden benim bankacı kimliğim aslında bu sektörde, kendi şirketimizde çok farklı bir noktaya gittik. Türkiye genelindeydim. 2010 yılına kadar 81 ildeydik. Sonra sektörlerdeki bu ekonomik dalgalanmalarla birlikte şeyi de çok iyi gözlemeniz lazım. Toplumu, kültürü, piyasayı, koşulları. 2010'dan 2017 yılına kadar da Türkiye genelinden yumuşak toparlanmalara başladım. Çünkü ilk açılırsınız, ilk kazanan olursunuz. Sonra yine oradaki riskleri görüp tekrar toparlanmanız gerekebilir. O dönemi de şöyle yorumlardım. Yani küçülürken büyümek, büyük kalabilmek ve güçlü kalabilmek çok önemliydi. Çok keyifle çalışıyorum. Şirket yönetimindeki arkadaşlarım da benimle birlikte 30 yıllık çalışanlarımız var.
0: Kaç kişi çalışıyor?
1: Şu anda 1000'e yakın bir çalışanımız var Türkiye genelinde. Ama merkez ofis, o kilit kadroların halen ilk benim işin içine girdiğim 96'dan beri devam etmesi şirketin de gücüdür. Çünkü sirkülasyon ticari olarak baktığınızda iyi gözükebilir ama aslında sizin güvenilir olduğunuzu ve insana gerçekten değer verip onların gelişimine de katkıda bulunduğunuzu gösteren de çalışanlarınızın yılı. O yüzden bir de eğitim imkanlarından faydalanamayan, yani tüm eşitsizliklere maruz kalmış bir kesimle iş yaparken sorumluluklarınız da var. Ben o sorumluluklarımı hiçbir zaman göz ardı etmedim. Yani onlara bir çalışanın dışında aslında birbirimizin hayatına nasıl dokunabiliriz, nasıl değiştirebiliriz noktalarında da çok çalışmalar yaptım. Güvensan Akademi'yi kurdum hemen. Çünkü bankadan ayrılmaz. Aynı zamanda eğitmenlik de yaptığım için. Kitabı olmayan bir sektördü. Eğitimi de olmayan bir sektördü. Allah'tan geçmiş tecrübeler çok işime yaradı. Sahada çok kaldım. O dönemde de şunu fark ettim. Ben aslında hiçbir şeyden gocunmuyorum. Yani ne yaptığıma, nereden geldiğim, nereye gitmek istediğim de benim hedefim. O yüzden çok da keyifliydi. 4 yıl ben de sahada çok aktif çalıştım temizlik işinde. Ekiplerle birlikte. Ve çok iyi öğreniyorsunuz. Yani nasıl, kimlerle çalıştığınızı, hem müşterinin tavır davranışlarını, müşteri nasıl yönetilir, nasıl vazgeçilmez olunur gibi. Geriye dönüp baktığımda çok uzun bir süre ama keyifli.
0: Bir yandan da aslında sivil toplum örgütlenmesi konusunda da çok önemli evet. aşamalardan geçti hayatınız değil mi? Çok
1: tabii.
0: Farklı farklı alanlardaydınız. Biraz onlardan da bahsedelim. Arya platformu var mesela.
1: Arya'dan önce sivil toplum örgütleri. Yani bankadan sonra 8 yılda iki çocuk annesi oldum. Şirket belli bir noktaya geldi ve o kısır döngü içerisinde o dönemde sivil toplum örgütleri daha yeni yeni duyuluyor. Kagider de yeni kurulmuş 2002. Ben 1,5 yıllıkken Kagider'e üye oldum. Aslında üye olma sebebim hem ekonomik anlamda kendimi artık daha güçlü ve ifade edebiliyorum. Çünkü etki alanınızı oluşturabilmeniz için sosyal anlamda kapitaldeki başarılarınıza da bakıyorlar. Hani bir şey yapmadan çıkıp ya ben de şu fikirlerim var dediğinizde kimse sizi dinlemiyor maalesef. O yüzden kapital etkinin sosyal etkiyle ilişkisini çok önemsiyorum. O yüzden hiç ikisini birbirinden ayırmadım. Sivil toplum örgütlerine girdiğimde de evet artık ben de hiç tanımadığım birileri için neler yapabilirim? Bu ise bankacılıktan sonra ikinci üniversite gibiydi benim için. Çünkü toplumun farklı kesimleriyle bir aradasınız. Kadın girişimciliği kavramı yeni yeni dillerde. İşte kadınların örgütlenmesi, birlikteliği noktaları da çok keyifliydi. Çünkü bir işin patronu olduğunuzda yalnızlığınız da başlıyor. Çalışanlarınızla siz ne kadar arkadaş gibi olsanız da olmuyor. O benim hem o tarz sosyal anlamdaki ihtiyaçlarımı da karşılıyordu. Hem de hayatı keşfetme sürecimdeydi. Sonra oraya girdiğimde çok farklı sivil toplum örgütleri de hayatıma girdi. Gençlerin olmadığı çok dikkatimi çekiyordu. Ben de ailemde küçük çocuğum. Hiç dinlenilmeyen bir küçüklük var, dinlenilmeyen bir gençlik var. O yüzden nereye git dersem gideyim, gençlerin olmasının hep savunucusu oldum ve örgütlenmelerine ön ayak oldum. Sivil toplumculuk çok farklı bir şey. Orada toplumun farklı yüzlerini de görüyorsunuz ve ben dedim ya çocukluğumdan beri çok iyi bir gözlemciyim ve gözlemlerim onları yazıya dökerim çok da yazı yazarım. Sonra projeler yazmaya başladım. İşte mavi yaka beyaz yaka hikayeleri iki yakamızı bir araya getirdik. Aslında toplumdaki bu sınıfsal eşitsizliğin karşısında görünmeyen bir kesim vardı. Gençlikle ilgili genç etki ve gençlikle ilgili her bulunduğum sivil toplum örgütünde örgütlenme ve çalışmalar yaptım. Doğal olarak şimdi kadın girişimciliği diyoruz, istihdamı diyoruz, kadın örgütlenmesi diyoruz ama kadının finanse erişim konusu hep eksik kalıyordu. 2012 yılında biz Arya'da ortağım Ahu ile birlikte Arya Kadın Yatırım Platformu kurma sürecinde kadınların finanse erişim konusundaki ihtiyaçları için müthiş bir şeydi. Yani aslında bir zincirin parçalarından birisiydi. Çünkü tabii orada hem melek yatırım ağı olarak kurulduk. Hem sermayeyi yöneten kadınlara yatırımcı olabilmelerinin anlatıyorduk. Hem de yatırımcının iştahını kabartacak, büyüme potansiyeli yüksek olan kadın şirketlerini de yatırımcılarla bir araya getiriyorduk. Tabii burada şeyle de karşılaştık. Yani melek yatırımcılık, yatırım platformu kavramları da çok yeniydi 2013 yılında, 12-13 yıllarında. Bunun bir misyonerliğini yaptık öncelikle. Daha çok biz yatırım yapmak durumundaydık. Çünkü önce sizin yaptığınızı görmek istiyorlar. Yani eğer batacaksa önce siz batırın, bir başkası zaten arkanızdan gelir. O psikolojileri de çok iyi hissetmeniz gerekiyor. Yani gelinen noktada 2022 sonunda 2023 itibariyle de isim verebiliyor muyum ama Türkiye İş Bankası'yla Maxis'le ortaklığında bir cinsiyet dengeli etki yatırım fonu kurduk. Aslında bizim 2013'ten 2023'e giden süreçte minik minik tohumlarla eke eke yaptığımız yatırımcılık kavramı, işte lisanslı melek yatırımcı olma kavramı, hiç tanımadığı ama parlak gördüğü bir girişime kendi kaynağından oraya para aktarması, bunun bir yatırım aracı olduğu süreçlerinin sonucunda Türkiye'nin en büyük bankalarından birisiyle böyle bir cinsiyet dengeli etki yatırım fonu kurmak müthiş bir şey. Yani onurlandırıcı hem de geçmişten gelen süreçteki belki de taşlandırılmanız. Orada da şirket yönetiminde en az bir kadın ortak arıyoruz. Yine kadın odağımızdan hiç uzaklaşmadık. Artık melek tarafında da yine cinsiyet dengeli hareket ediyoruz. Yani gelinen noktada kendi hayat yolculuğuma baktığımda, hayatta anlarken kendimi anlamaktı derdim. İz bırakmaktı derdim. Sorun değil, çözümün bir parçası olmaktı derdim. Yoksa sorunları sabaha kadar oturup konuşabiliriz. Önümüze gelen her şeyi oyuna çevirip bu fırsatları çok iyi değerlendirmekti derdim. Sadece yalnız olmak değil, kalabalıklarla birlikte aslında birbirimizi desteklemek, sözde değil, eylemle birlikte desteklemekti derdim. Çünkü derdi hep işte senin derdin ne diye sorduklarında derdimin ne olduğunun önemi yok. Onu kendime gördüğüm bir şey, kendime dert edinmem de bence önemli bir şeydi çözüme giden süreçte. Böyle.
0: Peki sosyal fabrika?
1: Sosyal fabrikada herkes şeydi, Münta'nın girişimci sıfatı, yatırımcı sıfatı oturmuştu. Ama ben aynı zamanda sosyal etki çalışıyordum. Yani yıllardan beri, 2004 yılından beri. Belki de Güneydoğu'dan İstanbul'a gelme sürecimdeki gördüğüm tüm biriktirdiklerimdi. Ve projeler yazıyordum. Herkes de şunu soruyordu. Ya Münta sen girişimciyim diyorsun, yatırımcıyım diyorsun, sosyal etki diyorsun. Biz karıştırıyoruz, sen ne yapıyorsun diye. Çünkü biz şeye de alışmışız. Herkes bir şey yapacak. Ve herkesi de bir sıfatıyla tanıyacaksınız. Ben hep şunu söyledim. Ben kendime sınır koymayı sevmiyorum. Yapabileceklerimi yapmak, deneyimlenmek ve deneyimlerimle de konuşmayı seviyorum. O yüzden Sosyal Fabrika Toplumsal Dönüşüm Platformu'nu 2018'de kurdum. Kurduktan sonra Google'a girdim, baktım. Atatürk'ün bir söylemi vardı. Diyor, basmane, Sümerbank basmane fabrikasını açarken her işletme, her fabrika bir Ar-Ge merkezi, bir okul olmalı. Muhteşem bir şey dedim. Ben zaten bunu aslında anlatmaya çalışıyordum. Yani ticaretini yapanla her şirket toplumsal sorunların çözümünün de bir parçası olmalıydı. Çünkü ben ara ara çok yazılarda yazıyorum. Para kazanmak gereklilik, harcamak ise kültürdür dedim. Aslında o harcadığınız kültürünüzü nerelere nasıl harcadığınız da gösteriyordu. Şimdi kurumsal sosyal sorumluluk kavramı da sonradan geldi. Herkes bir şeyler de yapmak istiyor. Ama yaparken gerçekten neyi değiştiriyoruz, nasıl bir etki yaratıyoruz, çözümün nasıl parçasıyız kısımları da benim kendime edindiğim sorunlardan birisiydi. 2018 yılı itibariyle de yaptığım projeleri bu fabrikanın içine koydum. Dedim ki sanayici olmanın en kısa yolu sosyal etkiden geçiyor diye. İşte aynı yıl Erkekler Konuşuyor diye bir proje başlattım. Halen devam ediyor. YouTube'da da var. Şey dedim, cinsiyet eşitliği meselesi sadece bir kadın meselesi değildi. Bir insanlık meselesiydi. Toplumun diğer tarafı erkekler neden yok? Neden bu konunun içine dahil olmuyorlar? Aslında onlara da yapılan kodlamalar çok fazla kültürler altında. Yetiştirme tarzlarında bir erkeklik kültürü vardı. Bunu erkeklerle konuşmak istedim. Çünkü biz kadınlar erkekleri de çok geç tanıyoruz. Onlar da bizi çok geç tanıyor. Öyle değil mi? Yani hayat yolculuğumuza baktığımızda erkekleri ne zaman tanıdım diye sorduğumda ben çok geç tanıdım dedim. Belki de bu geç tanışıklığı projeyle birlikte hem toplumun erkeklik kültürünü de tanımasını, erkeklerin ağzından dinlemelerini istedim. İyi gidiyor. Yani erkekleri korkutmuyorum. Sarıp sarmalamak. Çünkü onlar hep bir kadın tarafından sarıp sarmalanmak isterler ya. Aynı, yani çok naif bir şekilde sorularım var, öğrenmek istiyorum ve bu toplumun da öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Erkekler Konuşuyor öyle iyi gidiyor. Fabrikanın içinde çok proje var. Sosyal etki zirvesi de aslında bu yolculukların zirvesiydi. Ben kendime çok mail atarım. Böyle aklıma bir şey gelir yazarım, atarım. 2016'da kendime bir mail atmışım sosyal etki zirvesi yap diye. Ve onu unutmuştum. Sonra sosyal fabrika ile ilgili bir röportajda zirve fikri aklıma gelmişti. Onu anlattım. Dedim ki aslında ben bir zirve yapmak istiyorum ama onların o bakışlarından yapalım mı dedim. Biz varız dediler. Geçen sene 2,5 ayda sosyal etki zirvesini hayata geçirdik. Buradaki amacım şuydu. Biz toplumda çok bilinen şeyleri konuşmuyoruz. Üstünü örtüyoruz. Hani halı altını süpürmek var ya. Aslında konuşursak çözüm kendiliğinden

0: gelecek. Konuşursak rahatlayacağız. Konuşursak ötekileştirmeyeceğiz. Sen ben demeyeceğiz. Şimdi iyiliği, doğruluğu, güveni, sevgiyi arayan bir insanlık neden iletişim gücünü de Yaradan bize vermiş? Neden bunu iyi kullanmıyoruz diye? Eşitsizliklerden eşitlik arıyoruz ve birliktelik zamanı diye yola çıktım. Dediler ki birliktelik zamanı Türkiye'de bizim elimizde 675 tane sivil toplumun, vakıfların olduğu bir liste vardı. O listeye davet gönderelim dedim. Birliktelik zamanı bence artık tek başımıza değil, bir arada hareket ettiğimizde, bir arada sorunları konuştuğumuzda çözüm de kendiliğinden ortaya çıkacaktır diye düşündüm. Zor olur dediler. Zaten zoru seviyorum dedim. Deneriz. Deneyelim. En azından gelmemenin sebeplerini de ölçümleriz. Geçen sene 121 sivil toplum, içinde üniversitelerin, vakıfların da olduğu bir birliktelik zamanıyla sosyal etki zirvesini yaptık ve eşitsizlikleri sahneye taşıdık. Kapsayıcılıkla. Çok ses getirdi. Bir de şey dediler ya, müntadalı kimdir? Beni merak etmeye başladılar. Ben şunu da söylüyorum. Ben hiçbir zaman ben tek başıma ne yapabilirim demedim. Ne yapabiliriz dedim. O yüzden bir hiç olduğumu biliyorum dünyada, ama aynı zamanda da çok şeyiz. İnsanın ruhu çok büyük. Bedenimizin kapladığı yer çok küçük ama ruh o kadar büyük ki, o yüzden bu kadar dağları devirip de neler neler yapıyoruz, öyle değil mi? Bu kadar kötülüğe rağmen, hani günümüzde yaşananlara rağmen. Bu sene ise ben zaten bir zincir yaratmıştım. Yani zaten hepsi yazılıydı yıllardan beri. Bu sene de dedim ki eşitlik ön yargıları kırmakla başlar. Çünkü iletişimin en büyük engeli ön yargılardı ve ötekileştirme. Kültürel ön yargılardan tutun sermayedeki ön yargıya kadar, sanattaki ön yargı, bütün ön yargılar, kuşaklar arası ön yargılar, kadın erkek perspektifinden ön yargılar, birbirimize yaptıklarımız, toplumun her kesiminden, lüks markadan tutun Kırpınar Ağalığı'na kadar her türlü konu bu zirvede vardı. Bu sene 258 paydaştık. Müthiş bir şeydi. Evet. Demek ki birlikteliğe inanç var. Sadece harekete geçmek istiyormuşuz diye. Seneye de onun da başlıkları hepsi hazır. Sürpriz olsun, şimdi söylemeyeyim. Buradaki amaç, konu ben değildim. Benden başlayan ama bize giden süreçte aslında birbirimize yaptıklarımızı konuşmak, biraz rahatlamak, biraz doğallığımızı, özgünlüğümüzü kaybetmemek. Çünkü herkes bana diyor ki çok doğalsın, çok özgünsün. Çünkü ben nereden geldiğimi hiçbir zaman üstünü örtmedim. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Ama nereden geldiğimi çok iyi biliyorum. Gelirken getirdiklerimi de biliyorum. O bölgenin genetiğime kattığı değerleri de biliyorum. Herkes şimdi oralara giderken biz orada sahip olduklarımızı batıya getirdik. Batıyla yani entegre oluyoruz. O yüzden bence en büyük sermaye kişinin kendi özüne sahip çıkması. Şeffaflıkla, ondan sonra hiçbir şeyi reddetmeden, ne anamızı, ne babamızı, ne yaptıklarımızı, ne gördüklerimizi, ne başa gelenleri, hepsi bizdik. O yüzden böyle söylüyorum ama ruhani gibi bir şey gibi çıktı. Ama o niyetle değil.
1: Ama bir yandan da şöyle bir şey var değil mi? Geleceği belki görmüyorsunuz ama böyle hani gözünü budaktan esirgemeyen derler ya, biraz öyle bir yapınız var. Yani hedefe koyduğunuz şeye kilitlenip sanki orayı başarmak evet. için üzerine yürüyorsunuz.
0: Evet. Ama şöyle, kimseyi rahatsız etmeden. Ben kendi kendime, yani önce içeride, çünkü zaten bunlar yılların birikimi. Böyle bir sert tarafımı söylüyorlar. Diyorum ki ya ben çok tatlı bir kadınım. Yani sohbeti de biliyorum, espriyi de. Belki de o şeydir. İş disiplin belki öyle gösteriyor. Ben merkezi gibi gözükebilirim. Aslında takım çalışmasına çok yatkınım. Zaten bu işler tek başınıza yapabileceğiniz işler değil. Bizlerin disiplinle sertliği, dürüstlükle işte duruşu, her şeyi çok karıştırıyoruz. Kavramlar çok karışık.
1: Bir de kadın güçlü olunca sanki böyle erkeksi olmak zorunda ya da sert olmak zorunda gibi bakılıyor.
0: Yok, küpelerimle geldim. Süslendim.
1: Yok, ben genel algıdan bahsediyorum.
0: Yok, espri yapıyorum ben de.
1: Yani hani mutlaka sert olmanız ya da daha erkeksi davranmanız gerekiyormuş gibi algılanmıyor mu? Güçlü kadın

0: mi yaptılar, eşime mi yaptılar, ama hiç önemli değildi. Yani siz hedefinize kilitlenmek zorundasınız dediğiniz gibi. Yoksa sizi o yoldan çevirecek çok gerekçe var. Anneliğinizi öne getirirler, çocuk sahibi olduğunuzu, değil mi? Bir kadın olduğunuzu, sanki bütün hayatı derleyen, düzenleyen kadın olmalıymış gibi. Bu da bir cinsiyetçi kodlama ya. Erkekler o yüzden eşleri para kazansa da toplumda, ekonomik ve sosyal anlamda yeri olsa da, hizmetleri ya da o hizmetlerin örgütlenmesini kadından bekliyor. Bu da onlara yapılanlar. O yüzden bu işler de konuşmaktan geçiyor. Evet, çok sert diye söyleniyor.
1: Peki şu anda Türkiye'de iş hayatındaki kadının geldiği noktayı nasıl buluyorsunuz?
0: Ya o kadar dalgalı ki, yani istatistiklere baktığınızda çok dalgalı. Bir ritmi tutturamadık. Bu da kültürle çok bağlantılı. Yani gelenek, kültür, eğitimdeki eşitliğin olmaması. Yani eğitim çok temel nokta, değil mi, var olma hikayemizde? Düşünsenize, biz okumak için geliyoruz buralara ve sonra kalıyoruz. O yüzden kadının çok dalgalı. Yani çok şeyden etkileniyor kültür, çok şeyden etkileniyor. Bu da kadın üzerinde etkisini çok daha net hissettiriyor. Dijitalleşme ile birlikte yozlaşmaların başlaması. Yozlaşmaların sanki kadın ekonomik açıdan uyandığında ya da güçlendiğinde ailelerin bozulduğu algısı gibi gibi. Belki bazılarımızın edindiğimiz gücü çok hazmetmeden yanlış kullanma hallerimiz, hepsi var, insanız çünkü. Erkeklere de baktığınızda erkeklerin de gücünü nasıl yorumladığı çok önemli. Yani parayla ilişkimiz çok iyi değil. Parayla ilişkimiz kişiliklerimizin önüne geçiyor. Bazen hiç size ait olmayan kimliklere bürünebiliyorsunuz. O yüzden onlar da bir sınavdır. Güç de bir sınavdır. Para da bir sınavdır. Sahip olduklarımız da olamadıklarımız da. Bence hepsi bir sınav. Buna da inanmak zorundayız. Bu çok öyle sıradan bir laf değil. Sınanıyoruz.
1: Bugüne kadar kaç kadının hayatına dokunmuşsunuzdur?
0: Ben kapısı açık birisiyim. Saymadım. Ama çok insan var hayatımda. Şimdi sosyal etki zirvesinin sahnesine baktığınızda, size görseller de göndermiştik. O salon doluydu. 800 kişilik salonda 1900 küsur kayıtlı katılımcı vardı ve Türkiye'nin tamamı vardı. Her yerden gelmişlerdi. Toplamda da 2000-2500'ün üzerinde bir sirkülasyon vardı. Bana sordular, sen işte bu işleri yapıyorsun, kazanıyor musun? Evet, kazanıyorum dedim. Salona dönüp bakın dedim. Kazanç o. Yani aslında kazancımız ne? Bıraktığımız dostluklardaki izler ve siz bir şey yaptığınızda size inanmaları, gelmeleri, sizi yalnız bırakmamaları en büyük kazançtır bence. O yüzden çok kadın var hayatımda. Erkek de var, gençler de var. Arya'da Genç Arya'yı da kurdum 2019 yılında, Arya'nın içinde. Kagider'de Genç Kagider'i kurmuştum 2011'de. Çünkü ben her zaman diyorum, gençliğine güvenmeyen, öyle lafta gelecek gençlikte gençler size güveniyoruz da, gençlere şey söylüyorum, lütfen sorun size bunu söyleyenleri. Siz bugün gelecek için ne yaptınız? Eğer size birisi geleceği teslim ediyorsa, bugün onun da bir şeyler yapmış olması lazım. Belki de bu sorumluluğun, belki de bu soru bana sorulur diye mi? Kendi kendime seviyorum.
1: Peki, mavi yakadan bahsettiniz az önce. Evet. Hani iki yakayı bir araya getirdik dediniz. Şu anda Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi bu.
0: Ara kadın.
1: Evet, maalesef hemen hemen her sektörde, kiminle konuşsam, hani büyük şirketlerinden, holdinglerden, KOBİ'lere kadar, evet, küçük işletmelere kadar herkes mavi yakalı bulamamaktan yakınıyor. Bir yandan da gençlerin hepsi üniversite mezunu. Şimdi bizim mavi yakalı konusunda ne yapmalıyız acaba?
0: Ben yıllarca, bakın 2010 yılında projeler yaptım. Housekeeper diye. Keeper'ı da kusursuz ev işleri eğitim projesi dedim. Green Step yazdım. Çünkü kendi sektörümle ilgili projeler yazıyordum. Green Step'i de sistemde tesis hizmetleri eğitim projesi dedim. Ve haddimizi aştığımız projelerle geliyoruz dedim. Aslında toplum hazır değildi. Bunun farkındaydım. Toplum halen temizlik konusunda hazır değil. Toplum insanları sınıflara ayırırsak, biraz önce bahsettiğim gibi senden çok var mesajını verirseniz

0: onların kariyer planıyla ilgilenmezseniz, onları göz ardı ederseniz, onları sürekli asgari ücrete mahkum ederseniz, bütçelerinizi asgari ücretle bağlantılı yaparsanız, doğal olarak herkes çocuğunu iyi ya da kötü bir üniversitede okuyup kendi kaderini yaşamaması için sistem dışına çıkartmaya başladılar. Yaşlanıyor mavi yaka. Mavi yaka genç değil. Şimdi fabrikalarda mavi yaka, fabrikada çalışan olma statüsü altında mavi yaka olmayı hasbelkader toplumdaki algıya göre kabul ediyor. Ama temizlikçi olmak istemiyor. Şimdi hayat, şöyle dedim, hayat temizlikle başladı ve temizlikle bitti. Bir doğduğumuzda bir öldüğümüzde bizi yıkıyorlar. Temizliği böyle anlatmaya çalışıyordum. Yani temizliği bir felsefe gibi anlatıyordum satışta. Halen temizlikle ilgili bağımız çok güçlü değil. Neden değil? Çünkü orayı, o sektörü hor görüyoruz gözümüzde. Onu oturtmamışız hayatımızın bir noktasına. Sıkıştıklarında müntahaya sende bir kadın var mı da yok öyle bir şey. Ben size yıllar önce evinizde çalışan kadınların sertifikalanması, eğitim verilmesi konusunda bu kadınları ev hizmetlerinde çalıştırsanız da sigortasını yapmak zorundasınız dediğimde beni kimse dinlemedi. Sonra yabancılar geldi, sonra yasalar değişti, kaçak çalıştıramazsınız. Hiçbir zaman çalıştıramazdınız. Ne Türk kadınını çalıştırabilirdiniz ne yabancıyı. Ve bunu evlerinde kadın çalıştıranlar kimdi? Okumuş kesimdi. Okumuş kesim çanak tuttu bunu. Yani bu dengesiz ilişkiye. Belki iddialı konuşuyorum ama bu benim çok içim acıtan bir şeydir. Yani ben hep şunu söyledim. Bakın, bankadan ayrıldım. İlk müşterimi hiç hayatım boyunca unutmuyorum. İkinci müdürsünüz, müşteriler geliyor. İthalat, ihracat, kambiyo odasınız. Yani büyük işler çeviriyorsunuz. Bir müşteriye gittim, temizlik işi satacağım. Beni saatlerce beklettiler ve içeriden sesi duydum. Temizlik firmasını beklesin gitsin ya da. O gün duvara çarpmıştım. O gün kendime söz verdim. Bu sektörün hikayesini farklılaştıracağım. Çalışanıyla birlikte. O yüzden müşteri ne ister, vazgeçilmez olmak, üçüncü göz gibi yazılar yazdım. Yani ben lüksün kıyısında yaşayanlarla çalışıyorum. Çünkü onların gerçekliğini unutuyorsunuz. Besleniyor mu? Gerçekten ihtiyaçlarını karşılıyor mu? Ailede huzur var mı? Bakın, kadın programlarına baktığınızda hangi sınıfların dijitalle birlikte deformasyona uğradığını. Uyanış var ama eğitim yok. Ama para yok. Doğal olarak her yol mübahtır da herkes ipini koparmış. İstediği hayatı yaşamanın derdine düşüyor. Yani burada okumuş tarafın okumamışlara ne yaptığını sorgulamamız gerekiyor. O yüzden bu sektörde inatlı kaldım ve hiç çıkmayı da düşünmüyorum, düşünmedim. Allah sağlık verdi sürece.
1: İnşallah. Peki sizin için hayatta dönüm noktası ne oldu?
0: Siverek'ten İstanbul'a geliş. Çarpıyorsunuz duvara. Oradaki bence o dönüm noktası. Sonra açık öğretimden mezun olup iş bulamamadaki duvara çarpma. O da ikinciydi. Orada da etiketlere yenik düşen kompleksli bir toplumu nasıl yönetebilirsiniz? Yani kültürü öğrenmem gerekiyordu. Sonra temizlik işinin başına geçtiğimde patronuna bunu yapan sektörün çalışanına neler yapıyor ya takıldım. Bu sefer orayı karıştırmaya başladım. O yüzden dedim ki her anlamda temizlik şart. Ondan sonrasını zaten artık yüreğiniz de şey yapıyor, daha güçleniyorsunuz. Ondan sonra size kolay geliyor. Allah hep diyorum sağlık versin, iç motivasyonunuz daim olsun öyle.
1: Peki başarısızlık nedir sizin için? Yani hiç başarısız olduğunuz oldu mu?
0: Öğrenmek. Başarısızlık öğrenmektir. Başarısız olmanın dayanılmaz hafifliği diye bir projem de var. 2012'de ilk konuğum da rahmetli İsa Kalaton'du. Başarısızlık diye bir şey yok ki, deneyimliyorsunuz. Yani ben hep şunu örnek veriyorum. Bir kursa gittiğinizde, para verdiğinizde, yabancı dil kursuna gittiğinizi düşünelim. Öğrenip öğrenmeyeceğinizi bilmiyorsunuz ki. Öğrenmeden çıkıyorsunuz da başarısızlık, ama öğreniyorsunuz en azından bir dili öğrenemeyeceğinizi. Yani üstüne para verip para harcadınız ama sonucunun öğrenme olduğu bir süreç bence. O yüzden insanların başarısızlığa takılması çok doğru bir şey değil.
1: Şimdi bu başarısızlık konusu aslında siz öğrenmek dediniz.
0: Evet.
1: Son dönemde baktığımız zaman aslında biraz hani böyle bu da bir ön yargı gibi kabul.

0: halletmezseniz eğer, genç kuşaktaki en büyük problem galiba öğrenme isteğinin daha azalmış olması. Ne dersiniz? Öğrenmek mi istemiyoruz? Biraz böyle hani şöyle, dijitalin de etkisiyle böyle bir hani sanki bir çip taksalar da her şey oraya aksa diye mi bekliyoruz?
1: Ebeveynler değişti, bizler değiştik. Onların kulaklarında olan anne baba figürleri de değişti. Bir arkadaşımın bir sözü var. Ben onu çok yerde kullanıyorum. Gençlerle yaptığım projelerde kulakları çınlasın aslında. Şimdiki gençlik yorgun doğmuş, dinlenmek için yaşıyor. Muhteşem bir söz. Yani gençliği en iyi anlatan. Bir de şimdi çok şeyi görünce, bizim dönemimizde biz köstebek gibiydik. Hani toprağın altında karanlıkta sağa sola çarpa çarpı öğreniyorduk. Şimdi dijitalleşmeyle herkes her şeyi görüyor. Farklı hayatları görüyor. Farklı dünyaları ve artık hedeflerini bilemiyorlar. O kadar çok şey önlerinden geçiyor ki hangisini, hangi hedefe tutunayım, ne yapayım kısmı. O var bir. İkincisi, bu ekonomik koşullarda hiçbir şey alamayacağım motivasyonu çok yüksek. Ne ev alabileceğim, ne istediğim hayatı yaşayabileceğim, koyu vermek. Yani hayatın savrulması. Bir de bunu fırsata çevirenler var. Yani bu dönemin hikayesi değil. Her dönemde öyleydi. Bakın ben bundan 30 sene öncesini söylüyorum. Yani üniversiteden çıktığınızda siz de ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Size hayat savuruyor. Yani her dönem kendi içinde zorluklarıyla, fırsatlarıyla artık görebileni. Görebileni. Ama ben söylüyorum, çok yorgunlar. Ama bir kısmı da çok canavar gibi. Bugün buraya gelmeden önce bir arkadaşımla sohbet ediyorduk. Böyle Doğu ve Güneydoğu'dan gelenler, dedim ki bakın o da bir önyargı ve algı. Sanki yokluklar insanları başarıya götürüyor. Bu bir ihtiyaçtır. Varlık içinde de çok yaratıcı zihinler var. Çok farklı şeyler yapıyor. Bu algı da var. Ben de iki çocuk yetiştiriyorum. Hani baktığımda şunu da soruyorlar, benim yanımda çocuğuma da soruyorlar. İşte böyle güçlü bir annenin çocuğu olmak, ya ne alakası var? Bu benim yolculuğum, o da onun yolculuğu. Yani çocuklarıma örnek olmak için bu yolu seçmedim. Ben kendime hizmet ediyorum. Yani gerçekten herkes kendine hizmet ederse çevreniz de nem alınır, siz de nem alınırsınız hayattan, çocuklarınız da. Çocuklarımın nasıl etkilendiği kısmı onlara kalmış bir şey.
0: Peki
1: şey,
0: hayatta rol modeliniz yok mu?
1: Yok. Çünkü benim ailemde girişimci kadın yok. Yani girişimci erkek de yoktu. Çünkü toprakla uğraşan bir aile. Çiftçi. Ailede. Ya rol model. Ben özgürlüğümden etkilendim. Özgür olmak istemem. Kendi inisiyatifimi kullanma isteğim. Ya ben çok seviyorum böyle her şeyi öğreneyim, meraklı oluşum. Kim şimdi böyle deyince aklıma geldi. Bunu da birkaç yerde de anlattım. Ben çocukken daha okuma yazma bilmeden önce de annemler de söyler. Hep hostes olmak istemişim. Şimdi Siverek'te kim hostesti ben gördüm de. Yani rol modeli çürütecek bir şey bu. Sonra hostes olmaktan vazgeçtim. Ben gazeteci olacağım diyordum. Yine gazeteci yoktu önümde. Yani bırakın erkek kadın, yani kadını bırakın, erkek de yoktu hiç önümde. Ama olmak istiyordum. Nereden duydum bilmiyorum, hostes olmak, gazeteci olmak. Sonra şey dedim, özgürlüğümün aslında temsiliymiş bunlar farkında olmadan. Çünkü iki meslekte hani gazetecilik her yere rahatlıkla girebiliyor. Her soruyu sorabiliyor. Ne kadar güzel bir şey. Ben de hasbelkader kıyısından yapıyorum böyle moderasyonlarla birlikte.
0: Ne güzel. Peki. Şimdi şu andaki şimdi ön yargı dediniz ama hala ön yargıyla karşılaşan pek çok kadın var, pek çok genç var. Bir yerinden yola çıkmak istiyorlar, bir şeyler yapmak istiyorlar. Ne tavsiye edersiniz?
1: Değil mi? Kendi olma hallerini yani tavsiye edemem. Çünkü herkesin yetiştiği aile, bulunduğu mahalle, kültür, herkes o kadar farklı ki. O yüzden rol modellik çok bende işlemiyor. Çünkü ben hep başkalarının hayatına onların hayatı diye baktım. Buna nasıl kendimi adapte ederim demedim. Bence kendileriyle barışık olmaları gerekiyor. Çok böyle çok zorluyor insanlar kendilerini. Ya da başkası olma konusunda da çok gerginlikleri var. Yani topluma baktığımda işte biraz önce büyük bir alışveriş merkezinden geldim. O kadar markaya, o kadar kendisi olma dışında çaba sarf eden insanlar önümden geçti yürüdü ki. Ya yazık. Hayat bir kere. Yani bir rahat

0: olmak lazım. Ben hep şey diyorum, siz varsanız o markalar olur. Markalar da siz var olacaksınız, zaten yoksunuz demektir. Biraz ona takılmaları lazım.
1: Peki, özellikle şimdi bundan sonraki dönem için çok heyecanlandığınız, yaparsam benim için zirve olur dediğiniz ne var? Yani peşinden koştuğunuz yeni hayaliniz ne diye,
0: evet,
1: sormak istiyorum
0: aslında. Peşinden koştuğum şey var. Tabii ki ben bu zirveleri boş yerine yapmıyorum. Kamuya gitmek istiyorum. Minik bir buluşma yapmak istiyorum. Kültürel Önyargılar Ankara diye. Orada hem bürokratlarla, hem siyasilerle, hem iş dünyasıyla birlikte aslında biraz Ankara'nın havasını hafifletmek, biraz o birbirimizi kucaklama hali, birbirimizi anlama hali, orada küçük bir panel, bir etkinlik yapmak istiyorum. Çünkü yaptığınız her şeyin bir çıktısı olmalı. Bu çıktı kime gidecek? Yasa koyuculara gitmeli. Çıktı raporu hazırlıyoruz. İlk zirvenin de çıktı raporunu yaptık. Bu zirvenin de çıktı raporu hazırlanıyor 9 üniversite tarafından. Ben de zaten işlerindeyim, birlikte hazırlıyoruz. Bence bu üçgenin tamamlayıcısı kamu. Öyle değil mi? Öyle. Çünkü sivil toplum var, özel sektör var, herkes var. Hep birlikte. Buradan nereye gidilir kısmını çok sorgulamıyorum. Su akar yolunu bulur, nereye giderse gider. Çünkü iyi bir şey yapılıyor, bir şey altında hiçbir şey yok. Tamamen temiz duygularla, tam temizlikçi kimliğimle, her anlamda temizlik şart diyorum. Yani konuşmak, dediğim gibi, Yaradan'ın bize verdiği en güçlü özelliğimiz aklımız kadar konuşabilme halimiz. Zarar gelmez diye düşünüyorum.
1: Peki 18 yaşındaki Münceha bugün karşınızda olsa ne dersiniz ona?
0: Aferin sana, hiç engel tanımadın.
1: Ne güzel.
0: Peki bizden 18 yaşında deyince babam, rahmetli babam ve bana 6 saatlik kolye aklıma geldi.
1: Peki 10 yıl sonraki Münteha'ya ne dersiniz?
0: Enerjim daim olsun. Sağlığım yerinde olsun. Aklım çalışıyor. Yani ben gördüğüm her şeyi bir projelendirebiliyorum. Şu da şöyle olmadı. Çünkü birleştirmeyi seviyorum. Herkes bana şey diyor, birleştiricisin. Demek ki insanlar bunu boş yere söylememiş. Şeyi seviyorum, kalabalığı da seviyorum. Ama kalabalıkta yalnız olmayı da bilmek lazım. Onu da biliyorum. Çünkü kalabalık bir aileden geliyorum. Kalabalıklar güzeldir ya. Değil mi?
1: Güzeldir.
0: Onlar da birlikte.
1: Çok mu kalabalıkta aile?
0: 8 kardeşiz.
1: Oo.
0: Evet, ben 7.
1: Diğerleri peki?
0: Hepsi onlar... benden büyük.
1: Hayır, diğerleri de sizin gibi girişimci mi?
0: Yok. Yalnız ben.
1: Peki, belki siz rol modeli olursunuz orada.
0: Hı?
1: Belki siz rol modeli olursunuz birilerine.
0: Bir kuzenim şu anda, ona ben girişimci olmak istemiyorum diyordu. O da sizin sektörden, televizyon dünyasından. Olmalısın dedim. Bak, benden sonra bir tane daha kadın girişimci çıksın. O da şirketini kurdu. O da şimdi canavar gibi çalışıyor.
1: Ne güzel. Türkiye'de çalışan kadınlardan, kadınların geldiği noktadan, kendilerini savunmasından ya da işte fırsat eşitliği arayışından memnun musunuz?
0: Onlar adına konuşamam. Hadsizlik olur ve ukalalığa girer. Benim memnun olup olmamamın hiçbir önemi yok. Onlar kendilerinden memnun mu? Ama kadın dostlarım var. Hiç tanımadığım insanlarla sosyal medyadan yazışıyoruz. Bana geliyorlar. Bugün bile takvimimi doldurdum. Tanımadığım insanlarla sohbete gelecekler. Benim de görüşmek istiyorlar. Hangi konunun olduğunu bile hiç sorgulamıyorum. Vakit buldukça bu iletişimde kalıyorum. Burada gördüğüm nokta şu. Bizi birbirimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Gerçekten güçlendirmemiz gerekiyor. Ben Arya platformunda da 2019'da Arya Challenge Club'ların kurulmasına da öncülük ettim. Çünkü bir kapital etkinin olduğu bir platformda sosyal etki de lazımdı. Yani kadınların bir arada olma hali de lazımdı. Ben bu yolculuğa çıkmamın sebebi şuydu. İş dünyasında, yani bankada gördüğüm, sonra girişimciliğimde gördüğüm, sonraki süreçlerde gördüğüm şey, kadınlar para kazanmayı bir başarı gibi görüyor. Başarının bununla çok sınırlı kalmaması gerektiğini, kendi kişisel markalarını yaratması gerektiğini, bir kurumun çatısı altında olsalar bile yarın öbür gün o etiketlerden çıktığında özüyle memnun kalıp kalamayacağını şimdiden düşünmesi ve bunun hikayesini oluşturması gerektiğini hep söylüyorum. Ben şey diyorum, zaten çok açık sözlü ve açık bir iletişim kuruyorum. Bazen haddimi aştığım zamanlar olduğunu hissediyorum. Diyorum ki ama sen sordun, ben söyledim. Yani ben sormasaydım ben söylemeyecektim gibi. Yani aramızda çok güzel, güçlü ve etkili bir iletişim var. Yani saygısızlığa vardırmadan açık iletişim kurmayı seviyorum. Kadın, yani arkadaşlarımızın, dostlarımızın kendi güçlerini farkında olmaları lazım. Kazandıkları paraya da sahip çıkmaları lazım. Yani bir erkeğin sadece onun kazancını yönetmesi bir aile birliği altında iki tarafın ortak kararlarıyla, evet, ama çok teslim olan kadınlarımız oluyor. O zaman da iş dünyasında şey oluyorlar, sessizleşiyorlar. Çünkü güç kendinizi yönettiğiniz zamanda geliyor. Eğer birisi siz, yani iplerin kimin elinde olduğunu çok iyi bilmek lazım. Benim şirkette toplantı odamda iki tane kukla asılı, bir kadın bir erkek. Orada da şey yazıyor, ipler kimin elinde? Aslında kendimize bunu sormamız lazım. İpler kimin elinde? Ben kendimi mi yönetiyorum, yönetiliyor muyum? Yönetilirken ki halinden de memnunsan onunla da bir sorun yok. Ama bilmek lazım.
1: Evet, en çok uğradığımız aslında şiddetlerden birisi ekonomik şiddet herhalde.
0: Evet.
1: Sizin bu söylediklerinizden biraz da onu çıkardım. Peki, şimdi bizim birkaç kelimemiz var. Bunlar, hı-hı, karşısında böyle bir kısa kısa cevaplar rica, tamam, edeceğim sizden. Sizin için ne ifade ediyor diye. Başarı.
0: Hayatın kendisi.
1: Güç.
0: Nasıl kullandığınıza bağlı.
1: Çocukluk.
0: Cennetim.
1: Ne güzel ifade ettiniz.
0: Evet.
1: Aşk.
0: Olmazsa olmaz.
1: Tutku.
0: O da olmazsa olmazlardan birisi.
1: Aile.
0: Sığınak. Aynı zamanda da korunması gereken yer. Kendinizi korumanız gereken yer.
1: Huzur. Huzur.
0: Her zaman aradığımız şey.
1: Kadın.
0: Ben.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: yayınımıza
0: ederim.
1: Yayınımıza katıldığınız için. Umuyorum bu hikayeniz tüm genç kadınlara da örnek olur.
0: İnşallah. Allah sağlık versin. Ben de çok teşekkür ederim davetiniz için.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Çok
1: ediyoruz.
0: Sağ olun.
1: Münteha Adalı bizimleydi efendim. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere.

0: Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyordu. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
1: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
2: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Ah, ayakkabılar Sıtkı.
1: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
3: Fren mi tutmuyor?
2: Ne? Kızımı dinleyeceğim, tuttu çocuğum. Yürüyün hanımlar, eve.
4: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
2: Aç bakayım ağzını.
4: Yok, diş.
2: Çene var ama can konuşuyorsun.
1: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
2: Oh, maşallah Sıtkı.
0: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
2: Ay, sus.
5: Göreviniz tatil.
0: Tatil.
1: Görevimiz tatil. Yarın 20'de Abana'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: baktım zaten bütün sihir de bu kendinde yani.
1: Öbürcüğüm gel oturalım konuşalım derseniz bir aşka maşka benzemez ki o. Anlaşalım konuşalım bir ortak noktaları bulalım. Yok. Böyle korkudan geberirken git diyeceksin. Sürünce ne alacağım? Halıları sökeceksin gelerek gideceksin.
0: Buyurun git tutacağım.

para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin.

0: taksit fırsatıyla İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Ailesiyle birlikte yolculuk eden bir baba. Yol verme kavgasında peşlerine düşen bir katil. Aksiyon ve gerilim dolu bir kovalamaca. Yakın takip bu akşam 20'de Apara'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: geleceğim.
1: O hep 80'lerde siyah pelerin ve güneş gözlükleriyle söylediği "Seviyorum işte var mı diyeceğin" şarkısının klibiyle hatırımızda ve ona kırmızı ceketleriyle ritim tutan vokalistleriyle. Bugün sosyal medyada yüzlerce kepse konu olsa da Metin Milli şüphesiz sanat müziğine adını altın harflerle yazdıran sanatçılarımızdan.

Mardin'de 1943 yılında dünyaya gözlerini açar Metin Milli. Aile çocuklarının eğitimine çok meraklıdır. Liseden sonra Ankara Ticari İlimler Akademisi'ni kazanır genç Metin. Mezun olur olmaz da Ordu Donatım Ana Depo Komutanlığı'nda iş hayatına başlar. Sismik araştırma ve sondaj faaliyeti yapan uluslararası firmaların temsilciliğinde bulunur.

diyeceğin. Ancak gönlüne vazgeçiremediği bir tutkusu vardır Metin Milli'nin. Müzik 35'indedir ve kalbinin götürdüğü yere gider. Yani Ankara Radyosu'na. İlk profesyonel kaydını da o yıl yapar sanatçı.

müziğine, gür sesi, vakur duruşu ve kendine has tavırlarıyla yeni bir nefes getirir Metin Milli. Yaptığı müzik tarzına da kendisi bir ad koyar. Çok sesli hafif Türk sanat müziği. Çiçekler Yazdı adlı parçasının yer aldığı Merhaba albümüyle sanatçı patlama yaptığı 1983 yılının yıldız sanatçısı olur. Ve tabii ki tek kanallı ekranın.

80'lerde ne kadar çok ekranda görünse de o, her daim müziği para kazanmak için değil, zevk için yaptığını dile getirir. Bu nedenle amatör olarak tiyatro ile ilgilense de sinemadan gelen teklifleri hep reddeder. Şarkılara sordum, "Seviyorum işte var mı?" diyeceğin Vurgun gibi birçok hite kusursuz yorumuyla imza atan Metin Milli, 4 altın plak ve kaset ödülünü kazanan yıldız isimlerden olur.

1989'da Benimle Evlenir Misin, 91'de Aklım Çıkıyor, 1996'da Metin Milli 96 ve 2001'de Şarkılarım albümleriyle müzikseverlerle buluşan sanatçı birden sahnelere veda eder. Hayranlarını üzen bu keskin kararın nedenini sanatçı özel kanallarda Türk sanat müziğini yansıtacak, onu lanse edecek kaliteli program yok olarak açıklar.

1980'lerin tarzıyla fenomen sanatçısı, Seviyorum İşte Var mı diyeceğin şarkısını seslendirirken giydiği o meşhur pelerinli kostümün çok ince bir detay olduğunu ve tarihçesini inceleyip stili üzerinde yanlış algıya sebep vermemek için titizlikle çalıştığını söyler. Hayat hikayesini anlattığı Hikayem isimli bir de kitap yazan sanatçı, yıllar sonra sahnelere dönme planınız var mı sorusuna, sahnelere dönmek ve ekranlarda olmak ambalajlayıp rafa kaldırmış olduğum etkinlikler cevabını verir.

Son yıllarını kurduğu petrol arama şirketinin faaliyetleriyle geçiren Metin Milli, 16 Haziran 2023 tarihinde 80 yaşında bir süredir tedavi gördüğü hastanede aramızdan ayrıldı. Geriye 15 albüm miras bırakan Milli, son söyleşilerinden birinde meşakkatli ve ilginç olarak tanımladığı yaşamının en önemli ödüllerini şöyle belirtti. Vurgulamam gereken en önemli şey Allah'ın lütfu ve toplumun âli cenaplığıyla bana bahşedilen sevgi, saygınlık ve asla erozyona uğramamış olan takdir duyguları. Benim için yaşamımın en kıymetli ödülleri bunlar.

0: yalnız bir şartım var.
1: Kimsiniz? İsmim Naci. Böylece tanışmış olduk. Şu kızın başına biraz akıl koymalısınız efendim.
2: 62 yılda 190'ın üzerinde filmde başrol oynadı. Hem salon filmlerindeydi hem de vurdulu kırdılı avantür filmlerinde. Tamer Yiğit, Türk sinemasının unutulmaz aktörlerinden.

0: buldum. Bundan iyisi can sağlığı. Bunun gibi soğukkanlı birini hayatımda görmedim. Yalnız ne var ki adam öldürmekten de kavgadan da nefret ediyor.
1: 1942 yılında Balıkesir'de dünyaya gözlerini açar yıldız oyuncu. Kimlikteki ismi Tamer Özyeğitoğlu'dur. Aile, yoksul ama sevgiyle birbirlerini sarmalamıştır. İlk, orta ve lise öğrenimini Balıkesir'de tamamlar. Ardından İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni kazanır.

0: James Dean'e benzetilen yakışıklılığı, sempatik tavırları ve düzgün fiziği henüz öğrenciyken dikkat çeker. Arkadaşı Cemil, "Bak ben artist yarışmasına katılacağım," der. Diğer arkadaşı İzzet de, "Tamer sen de katılsana," diye ısrar eder. Hatta 10 lirada otobüs parası verirler. Sonra "Ver elini İstanbul."
1: "Sana azıcık bir şeyler getirdim. Verdim."
2: "İyi misin sen?"
1: "İyiyim. Mahkeme ne zaman?"
2: "3 güne kalmaz," dediler. "Kime anlatsam suçun yok senin. Salıverirler, tutmazlar," dediler.
1: "Gerçek mi?"
2: "Gerçek. Bütün tanıklar Çello'nun adamları çünkü. Geçerli saymazmış yargıç. Bu mahkemede olmazsa ikincisinde mutlaka koyuverirler," diyor herkes.
0: Tophane'de otobüsten iner, yürüyerek Cağaloğlu'na gelir, Ses dergisine girer. "Çektirdiğin fotoğrafları bırak git," der görevliler. Fotoğraf çektirmemiştir. Zaten fotoğraf çektirecek parası da yoktur. O zamanların ünlü fotoğraf muhabiri Erol Dernek ona bir iyilik yapıp fotoğraflarını çeker. Tamer Yiğit'in şimdi ne zaman Yeşilçam'daki Erol Dernek sokağından geçse gözleri dolar. Yarışma sonuçları açıklanır, Tamer Yiğit birinci seçilir.
3: "Yapabilir misin? Evsiz başsız insan nesini ütüler ki?"
4: "Senin elbiselerini kastetmedim. Bizim ütüleri yapabilir misin?" dedim.
3: "Ooo, affedersiniz efendim, anlayamamıştım. Tabii ben ütü yaparım. Zaten bizim aile doğuştan ütücüdür. Ne olur."
0: İlk filmi henüz 20 yaşındayken oynadığı "Daima Kalbimdesin" olur. Sinemanın küçük hanımefendisi Belgin Doruk ve Sadri Alışık'la başroldedir. Ardından "Çalınan Aşk", "Aşk Tomurcukları", "Bana Derler Külhanlı", "Fedakar Öğretmen", "10 Korkusuz Adam", "Babamız Evleniyor", "Kalbimdeki Serseri", "Akbulut", "Malkoçoğlu ve Karaoğlan'a Karşı", "Yörük Efe" gibi filmler gelir. "Yörük Efe'de" ölümle burun buruna gelir Tamer Yiğit. Gerçek mermiyle üzerindeki kepeneğe ateş ederler. Kurşun omzunun üzerini deler geçer. Ancak genç ve başarılı aktör hani nasıl derler, 1960'lar onun yıllarıdır adeta. En fazla filmde rol alan jönlerden olur. Maskeli Beşler serisi ise seyircinin onu en çok tanıdığı yapımlardan olur.
2: "Beni tepede bekle Sultan. Geleceğim. Mutlaka geleceğim."
0: ...1970'lerde daha çok aşk filmlerinde değil, macera filmlerinde izleriz Tamer Yiğit'i. Bunun nedenini ise şöyle açıklar. "Dört Yapraklı Yonca'dan Türkan'ın dışında afişte adımı en başta yazıyorlardı. Sonra bir takım şeyler değişmeye başladı. Yani jön sinemasından çıkıp rejisör ya da senaryo sineması olmaya başladı. Öyle olunca ben de avantüre kaydım. Acımak, İstek Ölen Olayım, Kanun Kaçakları, Dadaloğlu, Fırtına Kemal, Dadaloğlu'nun İntikamı, Hacı Murat'ın İntikamı, Fedai, Aşkın Kanunu, Reşo, Toprak Ana gibi filmlerde rol alan Tamer Yiğit, Cüneyt Arkın'la en hızlı avantür yapan aktör olur. Bu filmlerdeki zorlu rolleri için Yiğit, "Ben kendi kendimi yetiştirdim ama sırtımızdan akan ter ayakkabılarımızın içine doluyordu," der.

çekimlerde burnu kırılan, omzu çıkan aktör bugün o günlerden hatıra, vücudunda 2 platin ve 4 vidayla dolaşır. Dublör

0: kullanmamasını ise dublöre bir şey olursa vebalini kaldıramazdım. Bunun için de kendim oynadım sahneleri diyerek izah eder. Tamer Yiğit 1979'da ise hayranlarını şaşırtır ve sinemadan aniden uzaklaşır.
1: Yakaladım, gelin! Haydi!

0: Oyunculuğa ara verdikten sonra bir süre ticaretle uğraşan Yiğit, uzun bir aradan sonra 1987'de gönül dostlarıyla ekranlara döner. 1995'te Çiçek Taksi, 1999'da Nilgün dizilerinde izlediğimiz usta sanatçı, 2007'de Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Ali Selçuk Toros karakterine can verir. 12 yıl sonra ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi'yi canlandırır.
1: Beyim.
2: Osman nerede?
3: Beyim, ne çağırması Dündar?
2: Nerede Osman?

2001'de Çukur dizisinde yaşlı yamaç Kosovalı karakterinde gördüğümüz Tamer Yiğit, en son 2023'te Serhat dizisinde Cemil karakterine hayat verir. Yeşilçam'ın duayenlerinden olan sanatçı, beklenenin aksine sinemayı bir tutku olarak nitelendirmez. Hatta sinemayı sevdiğimi söyleyemem. Ekonomisi için işe girdik. Gençlik, ondan sonra devam ettik. Hepsi bu, der. Yaşam boyu onur ödülü sahibi de olan Tamer Yiğit, bugün Türk sinemasının ve ekranların karizmasından bir şey kaybetmeyen sayılı çınarlarından. Her ne kadar o sinemayı sevmese de, sevenleri onu her daim renkli ekranda ya da beyaz perdede görmek istiyor.

0: Bu temizlik için.
1: Alırız canım, ne acelesi var?
0: Olmaz öyle şey. Bu da taşıma için.
1: Beni mahcup ediyorsunuz vallahi.
0: Almazsan darılırım. Al şu.
1: Canım ne yaptık ki, vazifemiz?
0: Hatırım.
1: Ya öyle mi? Çok teşekkür ederim. Güle güle oturun.
0: Birazdan çağırırsam gelir misin Seyit Efendi?
1: Ne zaman emrederseniz hanımefendi.
0: Bir şeyler aldıracağım.
1: Derhal.
0: Teşekkür ederim.
2: Kocaman baygın gözlerinde hem hüzün hem alaycı bir neşe vardı. Kim bilir bu nedenle midir ki Yeşilçam'da çoğu kez vam karakterlere hayat verdi. 200'ün üzerinde filmde rol aldı. Ama onu en çok Kapıcılar Kralı'ndaki kızıl saçlı güzel olarak anımsıyoruz. Ve bu dünyadan bir Sevda Ferda geçti.
0: Buraya düşmüş işte. Allah, al anahtarlarını defol. Aklın fikrin anahtarda be.
3: Bağırma, kurban olayım.
0: Anahtarların benden kıymetli deme. Defol evimden. Bir daha gözüme görünme. Çık. Kabahat bende. Yüz verdim ayıya. Bir daha kapımı çalmayacaksın. Defol. Ben böyle herif görmedim.
4: Ne yapacağız şimdi?
0: Bu herif uyurken de anahtarları avucunda sıkıyordu.
4: Bunlar elimizde 2 saat kalsaydı birer tane eşini yaptırıverirdik. Beyit Bey bayramda dışarı çıkacak.
0: 3 gün var bayramı.
4: Kapıyı açarım açmasına da iz bırakmak istemiyorum.
2: Balıkesir, Edremit. 15 Ağustos 1942. Türkiye, dünyada patlak veren 2. Dünya Savaşı'nın etkisinden ekonomik ve toplumsal bakımdan en az da kurtulma gayretindeyken, Edremit'te, şirin bir evde, Havranlı Ayşe Hanım ve Priştine asıllı Şakir Bey'in 2. kızları dünyaya gelir. Dumrulu ailesi, minik kızlarına Lütfiye adını koyar. Babasına çok düşkün minik Lütfiye, onu ne yazık ki ilkokuldayken kaybeder. Aile İstanbul'a taşınır. Güzel Lütfiye'nin hayali ta o yaşta Hollywood aktrisi olmaktır. Sonraki yıllarda aşırı bir hayal ama isteseydim olurmuş diyorum diyecektir.
5: Yanılmış olabilirsin.
6: Hayır. O broşu ben hediye etmiştim çünkü. Onu şimdi anlat her şeyi.
5: Turgut getirdi bana. Babasının hediye ettiğini söylemişti.
6: Garip bir tesadüf ama gerçek.
2: Parası olmadığı zamanlarda biriktirdiği yoğurt kaplarını satar ve sinemaya gider. Raş Kapoor'un kült filmi Avare ise favorisidir. Ekrem Bora, Öztürk Serengil, Kadıköylü abilerdir onun için. Her fırsatta büyü seni de artist yapalım derler. Ancak büyümeden 16'sında artist olur Lütfiye Dumrul. Bir sorun vardır. Afişlerde Lütfiye Dumrul pek iyi durmuyordur. Bir gün ablası Fikriye ile Kalamış'ta dolaşırken tanıdık biri, bu kız güzelliğiyle lütfediyor ama öyle de sevdalı bakıyor ki adı Sevda olsun der. Artık o Sevda'dır. Ablasıysa uyumlu olsun diye Ferda olur. Ve böylece sinemada Sevda Ferda ve Ferda Ferda dönemi de başlamış olur.
0: Hiç sanmıyorum. Evlerimiz birbirine o kadar yakınken bile hiç karşılaşmadık. Zaten babam beni tanımadığım, sevemeyeceğim birisiyle evlendirmek üzereydi. Bir kafesten çıkıp başka bir kafese girecekti. Çok sonra karşılaşsaydık bile iş işten geçmiş olacaktı. Elde kucakta bir sürü çocuk.
2: İlk filmi 1958 yılı yapımı O Günden Sonra'dır. Ailesinin imzasıyla oynar Sevda Ferda. İlk setinde "Burası okul kokuyor" diye bağırır. Oyuncular "aramıza hoş geldin" diye ona sarılırlar. Ancak ilk filmi başarısız olur güzel yıldızın. Bu onun için sükutu hayaldir. Setlere küser, Almanya'ya yerleşir bir süre. Ancak çok geçmeden ablasının ısrarıyla tekrar ülkeye döner. Ve 1963 yapımı Azrail'in Habercisi isimli filmde oynar.
6: Neden söndü elektrikler?
5: Bilmem, gidip baktım, sigortalarda bir şey yok.
6: Korktunuz mu?
5: Neden?
6: Karanlıktan.
5: İçinde korkunç bir şey olmayınca insan sadece karanlıktan korkar.
2: Bu filmden beklemediği ilgiyi görür Sevda Ferda ve üzerine yapışan vamp rolleriyle arka arkaya birçok filmde yer alır. Beş Şeker Kız, Gurbet Kuşları, İstanbul'un Kızları, Kelebekler Çift Uçar, 10 Korkusuz Adam, Cibali Karakolu, Fatih'in Fedaisi, Vahşi Gelin, Bir Caniye Gönül Verdim bu filmlerden bazılarıdır.
7: Şimdi şaka işine.
3: Peki ama sen ne arıyorsun burada?
7: Ne arıyorsun var mı hayatım? Burası benim kendi evim.
3: Ne? Senin evin mi? Yandık.
7: Ne güzel bir sürpriz yaptın bana böyle. Peki ama adresi nereden öğrendin?
3: Adresi mi? Şeyden...
7: Ben söyleyeyim. Benim eski eve gittin, kapıcıdan öğrendin değil mi?
3: Tamam işte öyle oldu, öyle oradan da...
2: Kariyeri boyunca salon komedilerinde başrol, daha kalıcı filmlerde ise yardımcı kadın oyuncu rollerinde gördüğümüz Ferda, Türk filmlerine ilginin azaldığı 1960'ların sonlarında geçinebilmek için sahneye çıkar. Dönemin büyük gazinolarında şarkı söyler.

0: 1970'lerde de birçok filmde oynar güzel oyuncu. Ayşecik Bahar Çiçeği, Günahsızlar, Cennetin Kapısı, Kapıcılar Kralı, Namus Belası, Seninle Son Defa. Sevda Ferda, özellikle Kemal Sunal'la kamera karşısına geçtiği Kapıcılar Kralı'yla geniş bir hayran kitlesi edinir.
1: Sen nasıl buldun?
2: Harika.
3: Çok konforludur canım. Her bir şey lüks. Übeyt Bey'in hanımı bu dairede öldü. O günden sonra adam kapattı kapısını, hiç uğramadı.
2: Koltuklar nefis.
3: Dünyada eşi yokmuş bu koltuğun.

0: ayaklarım. Çok da sağlam. Tavsiye ederim. Memnun kalacaksınız.
1: 1979 yapımı Seninle Son Defa'daki performansıyla ise 16. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülür. Kendisini sinema işçisi olarak tanımlayan sanatçı 80'lerde ve 90'larda da beyaz perdeden ayrı düşmez. Kadın bir defa sever, gülümse biraz, sevgiye hasret, yaşamaya mecburum gibi filmlerde rol alır. Can dostu yönetmen Ömer Kavur'un unutulmaz filmi Gizli Yüz'de de görürüz sanatçıyı.
2: Sizi kaybetmek istemiyorum.
3: Sizi belki hep düşüneceğim. Hayır, sizi hiç unutmayacağım. Ama şimdi hemen gidin. Lütfen. Böyle olması gerekiyor. İnandığınız ne varsa onun adına bir daha beni aramayın. Söz verin.
1: Mustafa Altıoktar'ın belki de en iyi filmi Ağır Roman'daki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kucaklayan Ferda, televizyon dizilerinin revaçta olduğu dönemde Sıcak Saatler, Kavanozdaki Adam, Aşkın Dağlarda Gezer, Hanım Ağa, Berivan, Yaprak Dökümü'nde oynar.
4: Sesinden tanıdım. Bu dedim, bizim Aliş'in sesi. Aynı donduğun sesler. Döver gibi bazen. Hep öfkeli.
1: 2003'te Sinema Onur Ödülü, 2005'te Yaşam Boyu Onur Ödülüne layık görülen Sevda Ferda, dillere destan güzelliği ve şatafatlı yaşamına rağmen kendi yalnızlığında çevresine ince duvarlar örer. Hatta hep bıktım artık bu sevdadan, sevda olmaktan, bakılmaktan diyecek kadar hayata sitemkardır. Belki de bir yaralı kuştur. Ben hiç sevilmedim. Sadece beğenildim sözlerinde gizlidir isyankarlığı derken bir gün 17 Şubat 2024'tür o gün ajanslara bir haber düşer. Yeşilçam'ın güzel yıldızı Cihangir'deki evinde vefat etti diye. Belki iki paragraftan ibarettir bu haber ama ardında dolu dolu yaşanmış 81 yıllık bir yaşam gizlidir. Bu dünyadan, Türk sinemasından bir Sevda Ferda geçmiştir.
5: Merhaba, hürmetkarınız Göksel.
6: Göksel?
5: Merhaba.
6: Siz...
5: Bana bir şey mi söyledin?
6: Ne fikrin var?
7: Utanmadan sevdiğini iddia edeceksin değil mi?
6: Nereden biliyorsunuz?
5: Hiçbir şey sorma. Sus Filiz. Seni seviyorum.
8: Onu sevmeyeceğim ama sever görüneceğim.
5: Ben olsam aynı şeyi yapmazdım.
9: Yapacaksın yavrum, söz verdin.
10: İşte bir sabah erken masal böyle başlamış. Delikanlı
1: sarı saçları, mavi gözleri, salon beyefendisi tarzıyla Yeşilçam'ın Avrupa'yı aktörlerindendi o. Samanyolu filmiyle star sistemini ilk başlatan isimdi. Türk sinemasının altın çocuğu Göksel Arsoy bugün 88 yaşında.
10: Güzelsiniz, güzel kız uzaklaşmış. Fakat siz de kimsiniz? Ben bir erkek meleğim, bırak yanına geleyim. Elimi hiç sürmeden gözlerimle seveyim.
11: Tam anlattıkları gibi kavgacı, yalancı, kumarbaz bir tip.
1: 1936'nın 15 Mart'ında Kayseri'de dünyaya gözlerini açar Göksel Arsoy. Annesi Girit Mutasarrıfı, Mollazade Ali Talat Bey'in torunudur. Babası ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kayseri Hava İkmal Merkezi'nde mühendistir. Ve amcası, bilindik bir isim, bir duayen. Klasik Türk müziğinin önemli bestekarı Yesari Asım Arsoy'dur.
10: Eski günlerde tatlı bir kız yaşarmış Boğaz içinde.
9: Yıldızların altında senden uzak seni düşündüm. Seni anlattım onlara.
10: Oğlan buna inanmış, bir ok gibi yaylanmış.
1: İlkokul çağına geldiğinde küçük Göksel'i İstanbul'daki teyzesi yanına alır. Haydarpaşa Lisesi'nin ardından aslında pilot olmak ister. Ancak ailesi izin vermez. Derken İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini kazanır Göksel Arsoy. Üniversite öğrencisiyken hayalini kısmen gerçekleştirmek için Yeşilköy Havaalanı'nda bir İngiliz şirketinde çalışmaya başlar.
12: Hepiniz yerin dibine batın. Ben Filiz'i seviyorum.
2: İnan, onu değil, seni seviyorum Lale.
9: Göksel.
2: Filiz. Ablan Lale'yi seviyorum Filiz.
6: Necla.
9: Necla mı?
1: Bir gün yapımcı Fuat

0: Rutkay'la tanışır. Rutkay, 21 yaşındaki bu yakışıklı gencin sinemaya başlamasına vesile olur. Arsoy, 1957 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği Kara Günlerim adlı filmde ilk kez rol alır. Böylece sinemada Göksel Arsoy efsanesi de başlamış olur.
1: Hakkınız var. Vekiliniz Behçet Bey bir şey söylemediği için bir erkek arkadaşla çalışacağımı sanıyordum. Mesele bundan ibaret.
2: Beni bir erkek arkadaş olarak kabul etmeniz imkansız mı?
1: Nasıl olur? Nihayet bir kadınsınız. Genç, güzel bir kadın.
0: Dönemin en popüler aktörü Ayhan Işık'tır. Ancak Işık şansını Hollywood'da denemeye karar verir. Böyle olunca da erkek jön tekliflerinin pek çoğu altın çocuğa gelir. Bu arada bu lakabı ona iyi kalpli olduğu için ünlü yönetmen Halit Refik'i takmıştır. Filmlerde izleyicilerin yakıştırdığı rol arkadaşı ise Belgin Doruk olur. Birlikte 15 filmde çifti canlandırırlar. O dönem özellikle kadın izleyiciler Göksel Arsoy'dan aşkı öğreten adam olarak bahseder.
3: İşimi bırakmıyor ki iş tutayım.
4: Ne iş yaparsınız siz?
3: Profesyonel hırsız. Yok, yanlış anlamayın. Hiç can yakmam. Sadece tırtıkçılık. Sizinden mi paranız çalındı? Biraz evvel ağlıyordunuz.
4: Bu sizi alakadar etmez.
3: Annem derdini söylemeyen derman bulamaz derdi.
4: Annenizin size verdiği nasihat lafkar etseydi hırsız olmazdınız.
3: Ben dinlemedim, zararlı çıktım.
0: 1959'da Arsoy'u geniş kitlelere tanıtan Yeşilçam'ın kültlerinden Samanyolu filminde oynar. Hem yetenekli hem de yakışıklı oyuncu. 1960'da Bir Yaz Yağmuru, Taş Bebek, 61'de Bir Bahar Akşamı, Bir Demet Yasemen, Boş Yuva, Unutamadığım Kadın, 62'de Biz de Arkadaş Mıyız, Şehirdeki Yabancı, Küçük Beyefendi, 63'te Beyaz Güvercin, Bulunmaz Uşak, Genç Kızların Sevgilisi, 64'te Evcilik Oyunu, 66'da Kenar'ın Dilberi gibi filmlerde başrol Göksel Arsoy'undur.
5: Gazetedeki evlenme ilanını görünce ne düşündünüz?
1: Bir delinin saçmalığı dedim.
5: Öyleyse neden deliliğine hükmettiğiniz kimsenin ayağına kadar geldiniz?
1: Sonradan fikrimi değiştirdiğim için.
5: Peki, değişen fikrinize göre şimdi hangi sınıfa girdim acaba?
1: Erkek düşmanı olduğunuzu öğrendim.
5: Aa, biraz doğru. Ama bu durumda düşmanla teslim olan bir korkak sayılmaz mısınız?
1: Düşmanın üstüne gitmek sadece ondan korkulmadığını gösterir hanımefendi.
5: Aa, demek benim bu düşmanlığımda bir tehlike sezmediniz.
1: Tehlikeye göğüs germek erkekliğin şanındandır.
0: Şafak Bekçileri ise yıldız oyuncunun havacılık tutkusunu ortaya çıkaran, yapımcılığını da yaptığı filmdir. Tapkan'dan 23 yıl önce çekilir ve Yeşilçam'ın ilk havacılık filmi olur. Göksel Arsoy, en sevdiği filmlerden olan Şafak Bekçileri için kızlar havacılarla evlenmiyordu. Ama Şafak Bekçilerinden sonra evlenmeye başladılar diyecektir.
6: Yaran var mı?
7: Merak etme doktor, anamdan yeni doğmuş gibiyim.
6: Geçmiş olsun, tehlikeli bir iş başardın.
7: Sağ olun.
6: Geçmiş olsun. Geçmiş olsun.
7: Teşekkür ederim.
6: Az daha kebap oluyordu.
7: Geçmiş olsun üsteğmenim.
6: Teşekkür ederim.
5: Çok korkuttun bizi.
7: Olur böyle şeyler.
6: Hadi bakalım, fazla nazlanma da bin şu ambulansı.
7: Yapmayın doktor bey, bir şeyim yok benim.
6: Üsteğmen, bu bir emirdir. Ambulansa marş marş.
7: Baş üstüne binbaşım.
0: 1960'larda onlarca filmde görünür altın çocuk. Bu arada romantik aşk filmlerinden sıkılır, aksiyon filmlerine geçmek ister. Londra'ya gider ve ilk yerli James Bond filmini çeker. Adı Altın Çocuk'tur. Bu detay pek çok sinema sever tarafından hala bilinmez.
4: Ama seni gördüğüme çok sevindim. Bay bay.
8: Çavuk kuşu, sus böyle konuşma. Bırak bu lafları da yüzünü göreyim.
4: Hayır. Asıl sen bırak da ben gideyim.
8: Yüzüme bak. Dön bana çavuk kuşu.
0: Yeşilçam'ın en üretken olduğu dönem olan 60'lı ve 70'li yıllarda Sadri Alışık'tan Fatma Girik'e, Yılmaz Köksal'dan Hülya Koçyiğit'e kadar sinema oyuncuları müzik plakları doldurur. Bu furyaya Göksel Arsoy da katılır ve amcasından aldığı derslerle Bir Masal Gibi Tatlı Hayat'la Titrek Bir Damladır, Dudaklarında Arzu 45'liklerini piyasaya sunar.
9: Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim.

78'de Dost Bildiklerin filmlerinde oynayan aktör tam 15 yıl büyük gazinolarda sahne alır. Ekseriyette Behiye Aksoy ve Sevim Tunay'la sahneye çıkar. Ancak kendi anlatımıyla yanlış artistler sahneye çıkmaya başlayınca Göksel Arsoy bırakır. Gözü de hiç arkasında.

0: miras yediler. 2005'te Asla Unutma, 2006'da Unutulmayanlar dizilerinde gördüğümüz usta oyuncu, sonrasında dizi tekliflerinde onu çekecek bir şey bulamaz ve şart değil, maziyi de berbat etmeyelim der kendi kendine. Böylece setlerden uzaklaşır.
1: Benim için mühim olan sensin. Bu gece kararımızı anlatıp veda edeceğiz ona. Ne olursa olsun güven bana.
2: Sana güveniyorum. Sana tapıyorum. Ölünceye kadar seni.
3: Demek köprüyü atan sensin ha? Adın ne senin?
2: Adım Hacca. Kurban oldum.
3: Kimin kimsen yok mu?
2: Babam öldü, anam öldü. 4 kardeşim var.
0: Onu 60'larda cici kız, son dönemde hanım ağa rollerinde izliyoruz. Etkili bakışları, güçlü kadın imajı, yaşının güzeli oluşu ve en önemlisi de işine duyduğu saygıyla Türk sinemasının değerli isimlerinden. Selda Alkor bugün 81 yaşında.
2: Açlık, yoluna öldüm, açlık.
3: Bu sefer de ben anlamadım. Ne demek istiyorsun? Açık konuş.
2: Açlık yüzünden yattım dedim ya. Kardeşlerim aç kaldı. Hiçbir çare bulamadım.
3: Köprü atmanın kardeşlerini doyurmaya faydası ne?
2: Eskiden bu dere üstünde köprü yoktu. İnsanları, hayvanları biz iletirdik. Sonra buraya köprü yapıldı.
0: 1943'ün 3. günü Konya'da işgal döneminde ünlü Rum kabadayı Hrisantos'u öldüren polis muavini Çerkez Muharrem Bey de Gürcü asıllı Melia Hanım'ın bir kızı dünyaya gelir. Alkor çifti minik kızlarına Selda ismini koyar. Daha sonraları hep ben Mevlana'dan adaklıyım. Çünkü annem benim müjdemi Konya'dayken aldı diyecektir. Ancak Muharrem Alkor'un yeni görev yeri Manisa'dır. Ve küçük Selda 16 yaşına kadar öğrenimine Manisa'da devam eder.
4: Mine!
5: Gene mi karanfil?
4: Ya her sabah.
5: Kimden acaba?
4: Bilmiyorum. Çok nazik bir centilmen olmalı. Her sabah erkenden bırakıyor.
5: Allah versin, bakarsın milyonerin biridir.
4: Ne olursa olsun. Herhalde çok romantik bir insan. Tanımıyor ama çiçek gönderiyor.
5: Abla,
4: geliyorum şekerim.
0: Alkor ailesi peşi sıra gelen trajedilerle sarsılır. Küçük Selda 12 yaşındayken babasını, 16'sına geldiğinde ise annesini kaybeder. Bu büyük buhranın ardından Manisa'dan ağabeyiyle İstanbul'daki ablasının yanına yerleşir. Büyük şehrin büyüsünden etkilenen genç Selda'nın yüreğinde Yeşilçam vardır. Ve bunun için ilk aşama olan Ses Dergisi'ne başvurur, birinci seçilir.
6: Vay anam vay, balıkçıya gitmekti. Dikkat et oğlum, bugünlerde balıklar ağlık tutuyorlarmış. Yazık olur sonra.
7: Nasıl oldu anlayamadım, içim geçivermiş.
6: Öyleyse fazla sallanma, çekirdeklerin dökülür.
0: Yeşilçam'daki ilk filmi Fikret Hakan'la rol aldığı 1965 tarihli Cumartesi Senin, Pazar Benim olur. Dönemin yakışıklı jönleriyle kamera karşısına geçen Selda Alkor, Buzlar Çözülmeden, Kırbaç Altında, Vatan Kurtaran Aslan, Yaşamak İstiyorum, Boyacı, Leylaklar Altında, Katiller Dağlar, Yaşamak Ne Güzel Şey gibi filmlerde esas kızı canlandırır. Selda Alkor'u artık tüm Türkiye tanıyordur.
8: Hak olduğuna inanmak isteyen tek insanım Beyciğim.

0: etmeden mi gidiyordun Zeynep?
1: Hayır.
0: Ahmet'e kaçıyorsun değil mi?
1: Affet beni. Onu çok seviyorum Tahir. Öldür istersen beni. Babama teslim et istersen ama yalan söyleyemem sana. Tek sevdiğim benim Ahmet.
0: Sen de benim tek sevdiğimsin Zeynep.
2: Yeşilçam'da 70 filmde başrol oynayan Selda Alkor, tekrar izleyici karşısına 1983'te TRT'de yayınlanan, bugün artık bir kült olan Kartallar Yüksek Uçar dizisiyle çıkar. Dizide Sadri Alışık, Can Gürzap, Serap Aksoy gibi usta isimler de vardır. Ona göre en çok bu diziyle tanınır, sevilir. Şöhret olmak hiçbir zaman değiştirmez Selda Alkor'u. Ben neysem hep oyum der.
3: Kiremithaneden hiç hayır yok. Borcumuzu eda edemedik. Aşıroğlu mahkeme marifetiyle ihtiyati haciz koyduruyor. Ücreti vekalet dünyanın parası.
4: Deftere bakarsan fabrikada içeride. Halbuki mahsul iyi diye duyuyorduk.
3: Mahsul iyiydi. Lakin vaziyet farklı. Rekabet kuvvetleniyor. Kayış koptu. Transmisyon kayışı mı ne diyorlar? Eskimiş. Tamiri imkansız. Yenisini alıncaya kadar 2 ay boş geçti.
4: Asılı Tella Hanım, bu yılda eli boş gelmişsin.
2: 1989'da Bir Kadın Bir Yaşam, 1997'de Sırtımdan Vuruldum ve Böyle Mi Olacaktı da gördüğümüz sanatçı artık televizyon dizilerinin aranılan karakter oyuncularından olur. Ancak onun oyunculukta altın çağını yaşamasına sebep olan 2002'de Sümbül Karadağ karakterine can verdiği, Çağan Irmak'ın yönettiği ATV'de yayınlanan Asmalı Konak olur.
5: Affettirmek için böyle bir yol düşündüm.
3: Sana kırılmadım. Ne kadar kızsan haklısın. Ama laf geçiremiyorum bunları. Hala bana herkes evin kızı muamelesi yapıyor.
5: Bekar hanımların kaderi budur.
3: Ne güzel düşünmüşsün. Benim en sevdiğim ağaçtır limon ağacı.
5: Çayına da limonunu buradan koparır sıkarsın artık.
2: Türkiye'nin ilk hanım ağası benim der. Ardındansa Çemberimde Gülo'ya gelir. Yüksek reytingli bu dönem dizisinde Yurdanur Eroğlu karakterindedir Selda Alkor. Canlandırdığı dominant, hanım ağa karakterleri tutan Alkor, seyircinin bu karakterlerle onu hatırlamasına da seviniyor. Hatta gazete sayfalarında kadın cinayetleri, kadına karşı şiddet olayları hiç eksik olmaz. Beni çok rahatsız eden bir meseledir bu. Dolayısıyla rol aldığım dizilerde dominant bir kadın karakterini canlandırmak hoşuma gidiyor der.
6: Yok. Yok, o kadar kolay değil hayat küçük hanım. Yüzün çırmık içinde kalsa da, dişlerin dökülse de sonunda, şu odadan çıktığında burnun kanıyor bile olsa, korkma, al istediğini. Benim kızım bir korkak değil çünkü.
2: Ben Yaşam Boyu Onur Ödülü ve Sinema Onur Ödülü sahibi usta oyuncu bugün Türk sinemasının kıymetlilerinden. Magazine hiçbir zaman malzeme vermeyen, sadece işimi yapıyorum diyen, yıllarını sanata adayan ustalardı.
7: İlk taşındıklarında Mevlana'yı rüyasında görmesi, arkasından hiç düşünmediği halde bana hamile olduğu ortaya çıkması, doğumum benim Mevlana felsefesini benimsememe neden oldu.
2: Selda Alkor kendini şu sözlerle özetliyor. Çok büyük oyuncu olmak, ünlü bir aktrist olmak, bunlar hiç benim hayatımda önemli bir yer tutmadı. Ulaşılmaz olmak istemedim. Çünkü ben her şeyden önce bir insanım. Hazreti Mevlana'nın aktarmak istediği mesajların temelinde de bu yatmıyor mu?

0: Ben vurmasam babam vuracaktır. Sırada bekleyen var. Ali düştü mapustamına. Babayı da massınlar. Anneyin, bacıyın canı yok mudur?
1: Ocağımız sönmüştür, vah!
2: Yeşilçam'ın büyülü dünyasının Pamuk Prensesi o. Film gibi bir hayatı oldu ancak yılmadı. Ne sahneleri ne de beyaz perdeyi bıraktı. Güçlü, güzel, üretken bir aktrist Biryan Savaş.

0: bana. Bir günahım yoktur yiğidim. Can tatlı, can şirin. Şehre kaçıp gide buralardan.
1: Şerife Perihan olarak 1957'de İstanbul'da dünyaya gözlerini açar bizim bildiğimiz adıyla Perihan Savaş. Aile Karadenizlidir ve de tutucudur. Ancak kızlarının oyuncu olmasına pek itiraz etmezler. Daha 5 yaşındayken şehir tiyatrolarında bir çocuk oyununda sahneye çıkar minik Perihan. Zira usta sanatçı Suna Pekuysal annesinin yakın arkadaşıdır ve bu çocukta ışık var demiştir. İlk rolü Pamuk'tan Bir Bulut Olur Savaş'ın.
2: Hiçbir güçlükten yılmamalıyız. İkimiz birlikte olmalıyız artık.
3: Birlikte mi olmalıyız? Yani?
2: Evet Bahar. Benimle evlenmeni istiyorum.
1: 1971 yılında 14'ündeyken Şehzade Simbat Kaftan'da adlı filmde rol alan Perihan Savaş'ın böylece sinema kariyeri de başlamış olur. Dönemin aranılan yıldızlarından olan oyuncu 1972'de Malkoçoğlu Kurt Bey, Korkusuz Beşler, 73'te Gülerken Ağlayanlar, Çaresizler, 74'te Taşralı Kız, Hostes, Dertler Benim Olsun, Zafer Kartalları, Bedrana'da rol alır.
4: Defol kız.
3: Kölen olayım dedeciğim, kurbanın olayım.
4: Elinin hamurundan bir de senden mi uğraşacağız defol?
3: Ömrümde hamur yoğurmadım. Ekmek gözüme dursun, size yük olmam ben.
4: Zaten hamur yoğuramazsın ki. Senin gibi oğlan mı kız mı belli değil mahluku. Kim sokar mutfağına?
3: Hanginiz benim kadar buradaki mağaraları, gizli keçi yollarını bilirsiniz?
4: Hadi.
3: Ben de kendim giderim.
4: Kendin mi gidersin?
3: Süleyman Han beni de çağırtmış. Asesler sabahleyin bana da name getirdi.
4: Seni yalancı düzenbaz! İşi yok da Süleyman Han sana name yollayacak.
3: Tövbe dedeciğim, mahsusluktan
4: söyledim.
1: Sanatçı kitabını okuduğu Bedrana'da oynamayı çok ama çok ister. Ancak Türkan Şoray'ın başrole seçildiğini duyar ve üzülür. Fakat kaderin bir bildiği vardır elbet. Sultan yapım ekibiyle anlaşamaz ve böylece rol Savaş'a kalır. O günlerde sete minibüste giden, ay sonunu zor getiren Perihan Savaş bu rolüyle Antalya Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanır. 16 yaşındadır. Hatta ödül törenine komşusundan borçla aldığı kostümü giyerek katılır.
2: Bedrana.
5: Bedrana'n öle. Ne istiyorsan?
2: Ben ölmüşüm Bedrana.
5: Merhaba.
2: Benle mi kaçacaksın Bedrana?
5: Tövbe de Davut. Hiç sağ korlar mı bizi? Ağam, babam.
2: Yoktur mümkünü. Nasıl bularım ben besmini? Zülfün teline Davut kurban. Neden ben?
5: He vallahi, he billah. Delirmişik biz.
1: Dönüm noktam dediği bu ödülden sonra oyuncu kariyerine aynı hızla devam eder. 1975'te Deli Kız, Kader Yolcuları, Bitirimler Sınıfı, 76'da İki Kızgın Adam, Analar Ölmez, 79'da Köşe Kapmaca, Yuvasız Kuşlar, Kara Yazma gibi filmlerde rol alır. Perihan Savaş, Kara Yazma'da birlikte başrol oynadığı İbrahim Tatlıses'te hayatını birleştirir.
6: Bir başka kadına bakar, elimi sürersem cehennem ateşinde yanayım. Benim korkum, ben uzaklardayken babanın seni başkasına vermesidir.
5: Ben ölmedikçe senden başkasına yar olmaz. Havadaki kuşlar, yerdeki karıncalar tanığım olsun. Şu örende yatan evliya, yüreğimde yanan sevdam tanık olsun. Senden başkasına bakarsam ölüm alsın beni.
6: Ölümden söz etme Emine. Yaşayacağız. Çünkü Tanrı sevenleri korur.
1: 1980'lerde de sinemada sıklıkla görürüz oyuncuyu. Ya Rabbim, Kaşık Düşmanı, Keriz, Sosyete Şaban, Kırlangıç Fırtınası, Yarınsız Adam bu filmlerden bazılarıdır.
4: Pek de korkakmışsın canım. Al soğanın cücüğünü ye. Bıldırcından daha lezzetlidir vallahi, al.
7: İşte açar kızım. Biliyor musun, rahmetli baban soğanın cücüğüyle bir kuzuyu temizlerdi.
4: Ben iki kuzuyu temizlerim evvelallah. Aha böyle. Elle yemenin tadı başkadır.
7: Haklısın. Sen de hele bir lokma al. Yesene kız. Açlıktan gebereceğim, bırak kibarlığı. Al ye. Ye kız. Ye hadi. Hadi.
3: Baba. Midem affedersiniz.
7: Midene gidecek lan kız.
1: Röportajlarında Kadir İnanır'ı setlerde sakinleştirdiğini, Erol Taş'tan çok korktuğunu itiraf eden Perihan Savaş, 1987'de Bir Daha Umut filminde birlikte başrol oynadığı lise arkadaşı Yılmaz Zafer'le dünya evine girer. Ancak mutlulukları ne yazık ki Yılmaz Zafer'in genç yaşta kalp krizi geçirip 1995'te aramızdan ayrılmasıyla sona erer.
8: Hoş geldin kızım.
3: Hoş bulduk.
8: Kolay gelsin.
3: Sağ olun.
8: Güzel kızım, adın ne senin?
3: İnci.
8: Benimki de Hanife. Cemal bizim oğlumuzdur. Sen de kızımızsın artık.
3: Allah razı olsun teyze.
8: Niye acele ettin? Komşular bir olur evi toparlardık.
3: Sağ olun. Ama evimi kendim toplamak istiyorum.
8: Aferin sana. Kadına da bu yakışır zaten. Hadi kolay gelsin evladım.
1: Bu hazin olaydan sonra tüm sevdasını sinemaya veren Perihan Savaş, Savunma, Evlat, Çalınan Ceset, Hop Dedik, Deli Dumrul gibi yapımlarda oynar. 2000'li yıllarda daha çok hanım ağa, anne rollerinde izlediğimiz oyuncu bugüne dek 120'yi aşkın filmde rol alır. Sektörde bugün altın çağını yaşayan usta oyuncu genç meslektaşlarına şu öğüdü veriyor. İşlerini çok sevsinler. Bu piyasa öyle bir piyasa ki bir anda yok olursun. Ne kadar mütevazı olursan, ne kadar çok çalışırsan, ne kadar çok bu işi seversen, o kadar kalıcı olursun.
5: Bebem, bebem. Mis kokulu bal tatlısı bebem. Kınalı bir kuzusun. Anan kurban olsundur nana. Bak, baban götürüyor seni. Allı şanlı bey baban. Kabul etti ya seni, oğlum dedi ya. Beyler gibi yaşayacağım, koçum benim, oğlum.

Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, Batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği.

Adli'de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

0: İstanbul bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 17 derece. Kocaeli 28, Sakarya 27, Bursa 26, Balıkesir 30. Ankara güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 11 derece. Konya ve Kayseri 23, Nevşehir ve Sivas 20. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 18 derece. Denizli 29, Aydın 32, Muğla 27, Manisa 30. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 18 derece. Mersin 33, Adana 32, Kahramanmaraş ve Hatay 29. Trabzon bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 13 derece. Bolu 25, Karabük 27, Rize 23, Samsun 24. Erzurum güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 2 derece. Malatya 21, Erzincan 19, Van 17, Ardahan 15. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 14 derece. Mardin ve Siirt 24, Şanlıurfa 29, Diyarbakır 25.
1: BIST 50 Endeksi. Ulusal pazarda işlem gören şirketlerle kurumsal ürünler pazarında işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları arasından seçilen 50 paydan oluşur ve BIST 30 endeksine dahil payları da kapsar.

0: hızlı taksit fırsatıyla. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyordu. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
2: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
3: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Ah, hayat tabular Sıtkı.
2: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
4: Fren mi tutmuyor?
3: Ne? Yaptın arabadan. Kusumu dinleyeceğim tuttu çocuğum. Yürüyün hanımlar eve.
5: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
3: Aç bakayım ağzını.
5: Diş yok diş.
3: Çene var ama can can can can konuşuyorsun.
2: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
3: Oh, maşallah Sıtkı.
1: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
3: Öş, sus.
6: Göreviniz. Göreviniz tatil.
3: Tatil.
2: Görevimiz tatil. Yarın 20'de Abone'de.
0: Genel izleyici için uygundur.
7: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.

0: buluşmaya hazır bir arı daha. Dünyaya hoş geldin küçük arı. Al bakalım. İşte bu bal senin.
1: Nesiller boyu çocukların en sevdiği karakterlerden biri olan arı Maya yine yepyeni maceraların peşinde.
2: Şimdi yakalayacağım seni.
3: Anlaşılan Bella ile Max iyi anlaşıyorlar. Ay. Yesene.
2: Bu her neyse güzel kokuyor. Neymiş o?
3: Bal diyorlar.
1: Meraklı, enerjik ve özgürlüğüne düşkün Maya, kovanın sınırlarına sığmıyor. Dünyayı kendi gözleriyle keşfetmek için çayırların rengarenk dünyasına kanat açıyor. Çünkü Maya için her yeni gün yeni bir keşif demek. Bir çiçeğin ardında saklanan sürprizden, ilk kez karşılaştığı bir canlıya kadar çevresindeki her şey onun merakını uyandırıyor. Ve tabii bu maceralarda Maya yalnız değil. En yakın arkadaşı Willy her zaman onun yanında. Maya'nın cesur ve atılgan tavrına karşılık Willy daha sakin ve temkinli. Ama tam da bu yüzden ikisi birbirini mükemmel biçimde tamamlıyor.
3: Bizi mi arıyorsunuz?
0: Evet, acele edin. Nerede kaldınız bakayım?
3: Aslında balı tadına bakıyorduk.
4: Biraz yaklaşın bakalım.
3: Merhaba kraliçe teyze.
4: Sana da merhaba küçük Maya.
3: Maya mı? Benim adım Maya mı olacak? Yaşasın! Adım çok güzelmiş. Hem kraliçe ne işe yarar?
4: Kraliçe mi? Aslında her şeyden önce ben hepinizin annesiyim.
1: İki arkadaş bazen eğlenceli bir oyunun, bazen çözülmesi gereken bir sorunun, bazen de yardıma ihtiyacı olan dostlarının peşinden gidiyor. Çıktıkları her yolculukta yeni canlılarla tanışıyor, farklı dünyaları keşfediyor ve dostluğun gücünü bir kez daha hatırlıyorlar.
2: Maya.
3: Efendim?
2: Sen gerçekten de çayırda mı yaşamak istiyorsun?
3: Evet. Hatta bunu rüyamda bile gördüm.
2: Ama sen gidersen ben üzülürüm. Çünkü burada benim yanımda kalmanı istiyorum.

enerjisi ve sevimli tavırlarıyla marsupilami ormanda her günü yeni bir maceraya dönüştürüyor. Meraklı, neşeli ve bir o kadar da cesur olan marsupilami karşısına çıkan sorunları zekası ve upuzun kuyruğuyla çözüyor. Üstelik bu kuyruk sıradan bir kuyruk değil. Bir yay gibi uzayıp marsupilamiyi uzaklara taşıyor. Nesneleri yakalamasına

Batı Pelemi'nin maceraları sadece bununla sınırlı değil. Ailesine ve dostlarına çok bağlı olan sevimli kahraman, sevdikleri tehlikeye girdiğinde hiç düşünmeden harekete geçiyor.

Kolombiya'nın ormanında geçen bu renkli maceralarda ona Hector Foster de eşlik ediyor. Teyzesi Diane Foster'la ormanda yaşayan Hector, Marsupilami ve ailesinin en yakın dostlarından biri olarak serüvenlerin tam ortasında yer alıyor. Marsupilami eğlenceli hikayeleriyle çocukları ormanın rengarenk dünyasına davet ederken, dostluğun, dayanışmanın, cesaretin ve doğayı korumanın

Sevgili çocuklar, hepimizin kurduğu hayaller var, öyle değil mi? Şimdi izleyeceğiniz filmde de büyük bir arzuyla büyüyünce uzaya gitmek isteyen küçük bir çocuğun hayallerinin peşinden nasıl bir emek ve çabayla koştuğunu göreceksiniz.

uzay tutkunu Minik, annesiyle gezerken oyuncak bir uzay mekiği görür. Jetonla çalışan bu oyuncağa binen Minik, mekiğin havalanıp gökyüzüne gideceğini umarken yalnızca olduğu yerde sallanan basit bir oyuncak olduğunu fark eder.

ama hayal etmenin ucu bucağı yoktur ve bu minik de bu konuda gerçekten çok başarılıdır. Daha fazla jeton attığı zaman Mickey'in gerçekten de uzaya gideceğine kendini inandırmıştır. Bir kez daha jeton atmak isteyen Minnie'in ne yazık ki parası kalmamıştır. Ama bu onu durdurmayacaktır. Kendi parasını kazanmak için planını yapar ve hikayede tam olarak burada başlar.

Hem çocukların hayal gücünü zenginleştiriyor, hem de genel kültürlerini artırıp onlara okumayı sevdiriyor. Bizdence Çocuk ekibi olarak D&R raflarında yer alan haftanın kitaplarını minikler için seçtik. Sizlere önereceğimiz ilk kitap 1909 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü alan Selma Lagerlöf'ten unutulmaz bir klasik, Nis ve Uçan Kaz. Nis Holgersson insanları kızdıran ve hayvanlara eziyet eden bir çocuktur. Günün birinde bir büyücü onu parmak çocuğa dönüştürür ve Nis harika bir yolculuğa çıkar. Küçülünce hayvanların dilini anlamaya başlayan Nis, onlara daha sevecen yaklaşan bambaşka bir çocuk olur. Bir sincap ailesine yardım ettikten, Gümüştüy adlı dişi kazı kurtardıktan ve Kartal Gorgo'yu özgürlüğüne kavuşturduktan sonra yeniden gerçek bir insan olma fırsatını yakalar. Ancak bunun da bir bedeli vardır. Bir diğer kitabımızsa Sihirli Uzaklar Ağacı serisinden Uzaklar Ağacı Sakinleri. Sihirli Uzaklar Ağacı serisinin ikinci kitabında Joe, Beth ve Franny, onlarda misafir olan kuzenleri Rick'e hayatı boyunca unutmayacağı maceralar yaşatırlar. Çocuklar ağacın tepesine gelen ülkelerde çok eğlenirler ama bazen de işler karışır. Mesela bal börek ülkesi leziz seçeneklerle doluyken rüyalar ülkesinden kurtulmak hiç de kolay değildir. Çünkü Sihirli Uzaklar Ağacı'nda her şey mümkündür. Sıradaki kitapsa İrlandalı yazar John Boyne'un 2006 yılında yayınladığı Çizgili Pijamalı Çocuk. Etkileyici hikayesiyle dikkat çeken bu çocuk romanı, işlediği konu itibarıyla yetişkinleri de etkisi altına almayı başarıyor. Nazi Almanyası'nın iç yüzünü 9 yaşındaki bir çocuğun gözünden satırlara döken Boyne, savaşın tüm etkilerini gerçekçi bir ifadeyle ele alıyor. Savaşın ortasında kalan bir Alman ve bir Yahudi çocuğun masum arkadaşlıklarının anlatıldığı roman, sizin de kalbinize dokunacak.

Sevgili minikler, hem ailenizin hem de sizlerin nefesini tutarak izlediği Jurassic World film serisinde gerçek gibi görünen dinozorların nasıl tasarlandığını merak ettiniz mi hiç?

Belki pek çoğunuz dinozor kostümü giyen insanlar olduğunu düşünüyorsunuz. Ya da aslında tüm dinozorların hareketli birer oyuncak olduğunu zannediyorsunuz. Fakat durum sandığınız kadar basit değil.

0: feet.
1: Get in!
2: Dinozor ekibi olarak kafanızdaki tüm soru işaretlerini gidermek için dinozorların nasıl tasarlandığını aşama aşama göstererek anlatacağız sizlere.

Öncelikle dinozorları gördüğümüz mekanların hepsi gerçek.

Ancak Wonder Woman 1984 filminde genç Diana rolüyle 13 yaşındaki Lily Espel'in müthiş aksiyon ve savaş sahneleri adeta herkesi büyülemeyi başardı. Bir yetişkinden farksız mükemmel oyunculuğuyla başarılı aksiyon sahnelerini gerçekleştirmiş genç Diana'yı getiriyoruz ekranlarınıza.

Sağlıklı yaşam için uzmanların önerdiği 10.000 adım atmanın en güzel ve en eğlenceli yolunu merak ediyor musunuz? Fransa'da yaşayan bu sevimli kız günde 10.000 adım atmanın en güzel yolunu bizlere gösteriyor.

Universal stüdyolarında bunu deneyimlemek mümkün. Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek müthiş bir deneyim olur doğrusu.

0: Hadi şimdi serilerini heyecanla bekleyip severek izlediğimiz Star Wars filmlerinin dünyasını yakından görelim. İşte size Star Wars'un gizemli dünyası.
1: Stick to fly out.

Sevgili çocuklar, kocaman dağların arasından hızlı trenle geçmek ister miydiniz? Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek müthiş bir deneyim olur doğrusu.

0: Başlamak üzere. Hazır mısın?
1: Hazır.
0: Mısır.
1: Tereyağlı.
0: Ya cips.
1: Peynirli.
0: Ne yaptı küpüfet içecek?
1: İşte burada. Artık yeni bir film.
2: Sevgili minikler, izlence ekibi olarak sizler için en eğlenceli, izlemesi en keyifli çizgi animasyon filmlerini derledik. İyi seyirler.
1: Kötülüğün yok ettiği bir dünyada kahramanlardan oluşan bu harika ekibin esnası başlangıç hikayesini keşfedin.
2: Sizlere göstereceğimiz ilk film belki de çoğumuzun çizgi filmiyle büyüdüğü Scooby. Scooby ve Shaggy'nin tanıştıkları andan itibaren ömür boyu süren dostluğunun anlatıldığı filmde tanışmalarının ardından dedektif olma hayali kuran Fred, Velma ve Daphne ile güçlerini birleştiren Scooby ve Shaggy çok geçmeden ünlü Mystery Inc'i kurar.
3: Scooby.
4: Göbek adı?
3: Dubi.
4: Soyadı?
3: Du.

0: Bence bunu bir daha yapma.
1: Ben Fred, bu Velma.
2: Merhaba.
1: Ve bu da Daphne.
3: Merhaba.
4: Ben Shaggy. Ve bu da Scooby-Doo.
5: Memnun oldum.
6: Şaka mı şeker mi?
7: Dur. Shaggy ve Scooby kaçırıldı mı?
8: Nerede olduğumuzun farkında mısın?
5: Yok.
8: Etrafına bak dostum. Temiz, modern, estetik, soğuk, mavi renk paleti. Burası
5: IKEA.
8: Şahmobil Scoop. IKEA mı dedin sen?
5: Hayır, Şahmobil dedim.

0: canım bununla.
1: Ben babamla mı tanışacağım?
0: Oh, şuna bak.
2: Dayanmak zorlaşıyor.
0: Ay, sadece altı var. Babamın üst tarafı da vardı, hatırlıyorum.
1: Oh, ne yaptım ben? Ne haber?
3: Tamamını geri getirmek için sadece 24 saatimiz var.
1: Oldu işte. Tada!
0: Ah, bu harika. Baba, tıpkı hatırladığım gibisin.
4: Bir sorunun mu var Dertgöz? Gönder!
5: Macera peşindeyseniz... Doğru taverneye geldiniz.
1: Ama depo dolu diyor.
0: Hayır, o bozuk. Büyüme sihri. Bidonu büyütürsek içindeki benzin de onunla birlikte büyür. Dirsekler yukarı.
2: Odaklanmaya çalışıyorum.
0: Odaklan. Odaklan.
2: Barney, olmuyor işte.
6: İşe yaradı. Bidon kocaman oldu. Meredith de kocaman oldu. Ve sen de... Wow! Hayatıma bayılıyorum. Seni çok seviyorum Kelly. Tanıştığımız gün dün gibi aklımda. Hazırım. Merhaba minik salyangoz. Adın ne senin?
7: Sıradaki film ise çizgi filmiyle büyük küçük herkesin beğenisini toplayan ve heyecanla izlediğimiz SpongeBob Movie. Sünger Bob Kare Pantolon'un maceralarını beyaz perdede izlemek ayrı bir keyif doğrusu.
8: Hayır.
6: Geri resmen kaçırmışlar. Geri.
9: Arayış başlıyor.
10: Arkadaşlar zorlu maceralarda birbirini bırakmaz.
11: Merhaba, ben Bilge.
10: Güzel isim.
11: Adım Bilge ve ben de Bilge biriyim. Baya tutarlı yani.
10: Benim adım Patrick. Kent dilinde tost makinesi demek.
6: Atlantik şehri.
10: Göreve odaklanamayabiliriz.
6: Hadi, niye odaklanamayacakmışız ki?
8: Pamuk şeker.
12: Durma.
6: Yürüme Patrick, yürüme.
11: Bahse girebilirsin.
10: Bence L'ye koy.
6: Patrick, L değil ki, 7 rakamı.
10: 7 de L ile yazılır.
13: Seni sen yapanın ne olduğunu hiç merak ettin mi? Burası önceki dünya. Yeni ruhların dünyaya gitmeden önce eşsiz kişiliklerini kazandığı yer. Benim gibi rehberlerin tutkularını bulmalarına yardım ediyor. Ama mesele şu... Ben burada olmamalıyım.
7: Sıradaki film Inside Out'ta imzası bulunan Pete Docter'ın yönettiği Soul. Film her zaman bir caz müzisyeni olmak isteyen fakat hayatı ilerledikçe bu hayalinden uzaklaştığını hisseden öğretmen Joe'nun kendisini bu hayale yaklaştıracağına inandığı müjdeli bir haberi aldığı sırada anlam veremediği bir şekilde ruhlar diyarına geçmesini ve burada tanıştığı küçük ruh 22'nin yardımlarıyla hayatına geri dönmeye çalışmasını konu ediyor. Yani anlayacağınız, sizi muhteşem bir macera bekliyor.
14: Bütün ruhlara merhamet duyuyorum. Sen hariç, sana gıcığım.
15: Kopernik.
16: Dünya senin etrafında dönmüyor 22.
15: Marie Antoinette, kimse sana yardım edemez, hiç kimse.
13: Sana ne kaçırdığını göstereyim. Pizzaya ne dersin? Yoksa?
16: Koku yok, tat yok.
15: Dokunmak da. Gördün mü?
13: Yeter, anladım.
17: Kim bilir ne zamandır buradayım ve ben de yaşama isteği uyandıran hiçbir şey görmedim. Sonra sen çıka geldin. Sen çalmayı çok seviyorsun. İşte bunu görmeliyim. I'm feeling alive.
13: I'm feeling alive. Bu da ne?
15: Merak etme iyiler. Burada ruhları incitemezsin. O dünyadaki hayatın amacı.
18: Kediler şehri. Kedilerle dolu bir vadi. Orada şeftali ağaçlarıyla çevrili bir nehir var.
15: Anne.
7: Minnoş mu minnoş kedilerimizin kendi dünyalarını anlatan Kediler filmi var sırada. Blanket adındaki bir kedi oğlu Clock'la birlikte şehirdeki yüksek katlı dairelerden birinde yaşıyordur. Hayatı sadece yaşadığı evden ibaret olan Clock, dışarıdaki gerçek yaşamı merak ediyor.

0: hak eder. Babasını dışarı çıkmaya ikna edemeyen ve bu yüzden de ona kızan Clock artık daha fazla dayanamayarak evden ayrılmaya karar verir. İşte tüm macera da o zaman başlar. Bakalım Blanket oğlunu bulabilecek mi?
1: Ben tropik bir kuşum.
2: Kediler kuş değildir. Kediler uçamaz.
3: Bazı şeylerin mantığı yoktur. Ama aslında haklısın. Kediler huysuz hayvanlardır.
4: Burada oturup hiçbir yere gitmezsek boğuluruz.
2: Güneye ve sonra yine kuzeye gideceğiz. Özgürce ve kolayca.
5: Tam gaz ileri.
1: Merhaba.
6: Kediler şehri nasıl bir yer?
7: Hey baksana bu Carl.
8: Bu sefer hangi bebeği götürüyorsun Carl?
7: Yavru pandayı götürüyor.
8: Sakın

0: Mekmek, bunu sen mi sipariş ettin?
1: Tabii ki hayır.
2: Sıradaki film eğlenceli mi eğlenceli bir animasyon olan The Big Trip. Film bir leyleğin hatası sonucu kendisine gelen yavru pandayı aslen ait olduğu yuvaya götürmeye çalışan ayı Mikmik ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.
3: Bir plan yapmamız gerekiyor.
4: Dostlarım, biz bu işin üstesinden geleceğiz.
1: Dikkat edin, havalanıyoruz. Kanatlarını kullan. Şimdi bırak.
3: Geliyor. Ha, tam isabet.
1: Hadi kaçalım.
5: Bu da neymiş?

0: Size kendimi tanıtayım.
1: Lan Starlink.
0: Vagus'a sadece 85 gramlık basınç uyguladım ve hop. Şunun haline bak. Tatlı rüyalar.
2: Seslendirmesinde Will Smith'in başrolde olduğu Spies in Disguise var sırada. Filmde dünyanın en iyi ajanı Len Sterling'in bir görev için kılık değiştirip güvercine dönüşmesi ardından dünyayı kurtarması gerektiğinde teknoloji düşkünü bir teknik eleman olan Walter Beckett'a bel bağlamak zorunda kalışını izliyoruz.
3: Korunma cihazı oluyor.
0: Halkın vergilerini bunlarla çarçur ediyorsun öyle mi?
4: Bu senin yeni görevin. Hiçbir ajanımız ona yaklaşamıyor.
5: Çok özel bir icadım var. Adı da biyodinamik gizleme. Düşünsene, bir anda ortadan kaybolacaksın. Hey Lens, bana baksana.
0: Sana mı bakayım? Şu an hem kuyruğuma hem de yüzüne aynı anda bakıyorum.
5: Çok iyi ya. Güvercin halinle çok daha iyi bir ajan olacaksın. Güvercinler her yerde ama kimse onları görmüyor. Üstelik güvercinler ağır çekim de görebilir.
6: Çok acayip bir şeydi.
7: Siz de gördünüz mü güvercini?
5: Bir güvercin 150 kilometre hızla uçabilir.
0: Beni çatıdan atayım de...
5: Yok, halleder ya.
0: Pekala Kimura.
1: Starling.
0: Canın çok yanacak. Hadi bakalım, tatlı rüyalar.
3: Ellerimi özledim. I gotta stay.
5: Farklı yeteneklerimiz var. Seninle bu yüzden süper bir takımız.
0: Walter, beni çok sıkma. Denizaltıda olanlar denizaltıda kalır.

sevgili çocuklar. Sporla akrobasi birleşince ortaya birbirinden keyifli,

da atmak mı? Gerçekten de cesaret isteyen ama yapacağınız zaman da inanılmaz keyif verecek bu hareketleri sakın ailenizden habersiz evde denemeyin.

Sevgili minikler, en sevdiğiniz spor dalı hangisi? Özellikle de topla oynananlardan basketbolu hemen hemen hepiniz seviyorsunuzdur. İzlence ekibi olarak basketbol oyununun harika görüntülerini getiriyoruz şimdi ekranlara.

0: Kazaneni Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
2: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: İdefix Premium günlerinde Fisler, Özdilek, Karaca ve Tefal ürünlerinde tüm günlerde geçerli 1000 liraya varan

0: taksit fırsatıyla İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Zamanın izinde aslar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel deneyimi. Letam, İstanbul Karakul, Kuyo Collection by Hilton.

0: fırsatıyla İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
2: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
3: Dene, sana da çıkar.
2: Denemesi bedava.

0: ailesiyle birlikte yolculuk eden bir baba. Yol verme kavgasında peşlerine düşen bir katil. Aksiyon ve gerilim dolu bir kovalamaca. Yakın takip bu akşam 20'de A-Para'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Rabarba ekranındasınız. Akılda Kalanlar programının yeni sezonunun ilk bölümüyle karşınızdayız. En sıcak, en eğlenceli, en keyifli konuları konuşacağız. Güzel başlıkları ele alacağız. Sanat, spor, kültür, turizm ne ararsanız akılda kalan tüm başlıkları ele alacağız bu programda ve Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezer'in kıymetli yorumlarıyla ekranlarınıza taşıyacağız. Mevlüt Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? Özlediniz mi programın
1: ilk bölümünü? Evet, özledik. Bayağı bir ara oldu değil mi?
0: Evet.
1: Uzun bir tatil yapmış gibi olduk.
0: Evet.
1: Güzel konular var yine değil mi?
0: Evet. Duygu düşüncelerinizi alalım önce. Şimdi başladık yeni sezona.
1: Şimdi bu bir bölümde de onu işleyeceğiz galiba. Uzun bir tatil diyelim. Hı hı. Gerçi biz çalışıyoruz, gazeteye de çalışıyoruz ama tatil dönemlerinde insan biraz böyle kendini sorguluyor. Oradan kopmak zor oluyor. Tekrar geliyorsun işte okul başlıyor. Hep denir ya yılbaşları yeni yıllar hep böyle şeydir. Karar alma dönemleridir. Aynı şekilde bence Eylül ayında da bir karar alma dönemi. Böyle yeni kararlar alıyoruz. İşle ilgili, hayatla ilgili böyle sorguluyoruz kendimizi.

0: o güneşte işte uzanmış kumsala bakarken, gün batımına bakarken böyle biraz daha böyle varoluşsal sorunlar düşünerekten böyle bir yenilenme gibi bir şey oluyor yıllayı.
1: Evet. Şimdi yine birçok konumuz var. Türksat A7'yi konuşacağız, İspanya'daki seçimi konuşacağız, Teknofest'i konuşacağız, konuşacağız da konuşacağız. Dilerseniz hemen ilk konumuzdan başlayalım. Türksat A7 ile başlayalım. Türkiye'nin yeni yerli ve milli uydusu Türksat A7 için teknik hazırlıklar artık tamam. Üretimin yıl sonundan önce başlaması planlanıyor. TUSAŞ, TÜBİTAK ve özel sektörün birlikte çalışacağı uydunun birkaç yıl içinde uzaya gönderilmesi hedefleniyor. Türkiye ayrıca Katar'la uydu alanında işbirliğine de gitti. Evet. Türksat Rubini projesi de hayata geçiyor. Şimdi Türksat uydularıyla dünya genelinde yaklaşık 5.5 milyar kişiye erişim sağlandığı belirtiliyor. Bu da kritik. Türkiye'nin uydu yatırımlarının birkaç yıl içinde geri dönüş sağladığı ifade ediliyor. Antalya'da düzenlenen bir uzay kongresi de vardı hatırlarsanız. Bu da önemli aslında. Teknolojilerdeki konumun güçlendirilmesi açısından bir önemi var. Peki bu gelişmeler aslında Türkiye'nin uzay ve uydu teknolojilerinde küresel rekabette hangi konuma gelmesini sağlayabilir? Türkiye dünyada nerede bu anlamda?
0: Evet, bence lig atlıyoruz gerçekten. Şimdi Türksat A7 daha önce de bizim kendi ürettiğimiz yerli milli uydumuz vardı. Bununla beraber artık tamamen böyle yerli üretime geçmiş, kendi uydusunu üreten ülke pozisyonuna giriyoruz. Bu çok önemli. Bunu yapan çok az ülke var. Bir de uyduları yukarı fırlatan ülkeler var. Onlar daha bir üstlik, işte Amerika, Çin, Rusya değil mi? Hindistan da var. Avrupa'dan da bazı ülkeler var. Yavaş yavaş oraya da doğru da geleceğiz. Şimdi bunun çok önemli faydaları var. İnternet ağında 5,5 milyar insana ulaşıyor dünyada. Bu çok önemli bir veri. Çok önemli bir kapsayıcı alanı. Katar'la mesela işbirliği de güzel. Artık uluslararası projeler yapabiliyoruz. Farklı ülkelerle beraber kendi tecrübelerimizi yansıtıyoruz. Ve bu işin de çok güzel bir ticari dönüşü var. Yani uyduları sadece böyle askeri alanlarda, haberleşme alanında düşünmemek lazım. Telekomünikasyon alanında da çok büyük faydası var. Bir uydu zaten fırlatılıp yörünge girdikten sonra 2 yıl içerisinde parasını çıkartıyor. Burada da güzel bir gelişme. Ayrıca uzayda doğu yörüngesinde 50. derecede bir alan var. Bu alan ticari bir alan. Biz şimdi buraya uydular yolladığımız zaman orada da bir söz sahibimiz oluyor. Bir tescil hakkımız oluyor. Yani oradan bir tapu alıyoruz gibi bir durum var. Ve en önemlisi, şimdi bizim insansız hava uçaklarımız var değil mi? İHA'lar, SİHA'lar vesaire, roket teknolojimiz gelişiyor. Bunları mesela Göktürk ne yapıyor? Haberleşme. Pardon, gözlem. Mesela Türksat 6A7'de ne yapacak? Haberleşmeyi. Bunlar bir bütün olduğu zaman biz bu askeri cihazlarımızı kontrolünü tam sağlayabileceğiz. Yani kesintisiz bir ulaşım imkanımız olacak. Mesela çok kriz ortamlarını düşün değil mi? Yani evdeki fiş çektiğinde ama elektrik nasıl gidiyorsa dünyada da bazen internet gidiyor.
1: Evet.
0: Kablo kopuyor mesela. O anda ya da çok büyük bir doğal afetlerde vesaire. Orada da bize sınırsız bir telekomünikasyon bağı kurmamızı sağlayacak. Bunlar hepsi güzel gelişmeler. Sonuçta burada hep diyoruz ya işte uzayı düşmek, hayal etmek. En başta bunlar ne? Bir tane astronotumuz mesela uzaya çıkarttık değil mi?
1: Evet.
0: Orada da işte ne gerek vardı bu kadar paraya vesaire diyorlar ama bunlar aslında Türk insanının ufkunu genişletiyor, vizyonunu arttırıyor değil mi? Yani bundan çok seneler önce kim düşünürdü ki Türkler uydusunu yapıp uzaya yollattıracağını kim aklına gelirdi? Bunlar böyle sırayla geliştikçe bizden sonraki gelen kuşaklar için de çok güzel bir zemin olacak. Bu açıdan da güzel.
1: Evet ve şimdi devam edelim ikinci konumuza Mevlüt Bey dilerseniz. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi emsal kira bedelinin altında kalan taşınmazlarla ilgili önemli bir karara imza attı. Bu kararın detaylarına bakalım. Karara göre yeni kira sözleşmesinin üzerinden 5 yıl geçmemiş olsa bile bazı şartlarda kira tespit davası açılabilecek. Yargıtay kira ilişkisinin başlangıç tarihinin ve taşınmazın emsal raiç kira değerinin dikkate alınması gerektiğine hükmetti. Özellikle yenilenen sözleşmedeki kira bedeli emsallerin altında kalıyorsa 5 yıllık süre tek başına engel oluşturmayacak. Mahkemelerin bu durumda bilirkişi incelemesiyle kira bedelinin raice uygun olup olmadığı araştırılması gerekecek. Ve peki şimdi baktığımız zaman bu

0: Kararsızca emsalin çok altında kira ödeyen kiracılar ve kira gelirini arttırmak isteyen ev sahipleri arasındaki dengeleri nasıl etkileyecek?
1: Çok önemli bir karar bu. Aslında bu karardan sonra da bazı hukukçular dediler ki bu yine emsal teşkil etmez diyenler de var. Emsal olacak diyenler de var. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Çünkü birçok insanın da bildiği gibi bir sözleşme işte 5 yıl dolmadan kiranın işte güncellenmesini isteyemiyordu mal sahibi. Ama burada çok ilginç bir dava var. İstanbul'da bir iş yeri açmış, iş yerinde sahibi açmış bu davayı. 2005 yılında bir kiracısı var. Kiraya başlıyor işte vesaire. 2021 yılında geldiğinde aylık kira 22 bin lira. O da diyor ki bu çok az diyor. Başvuruyor. Ve kiracı da diyor ki ben 2018 yılında bir sözleşme daha yapmıştım. Yerel mahkemede diyor ki 2018'de sen bir sözleşme yapmıştın. O zaman 5 yıl dolmadı. Haksızsın diyor mal sahibine. O da istinafa vesaire temize yolluyor. En sonunda Yargıtay'ın önüne geliyor. Yargıtay'da 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında bir madde var. Bunu merak edenler ayrıca baksınlar. Şimdi burada şu Yargıtay şu yoruma varıyor. Aradaki 2018 yılındaki yapılan sözleşme bir kira güncellemesi değil. Sadece iki taraf arasında biz kiracıyız, mal sahibiyiz. Devam eden bir sözleşme olmuş. Galiba burada kiracı biraz mal sahibini kandırmış gibi bir şey. Normalde yeni sözleşme olduğu zaman yeni bir fiyat artışı olur. Bir fiyat artışı yok. Şimdi normalde mal sahibi zararda. Emsalinin oradaki rayiş bedelinin çok altında. Mahkeme de diyor ki burada zaten 2018'deki kararda bir güncelleme yapılmamış. Sadece iki taraf arasında bir kira sözleşmesi tekrar yenilenmiş diyor. Ve onun dışında da şöyle çok tartışmalı bir açıklamada bulunuyor. İlla 5 yılın dolmasına gerek yok. Eğer ortada bir haksızlık varsa bu bazı farklı şeyleri var tabii ki. Gerekli olan maddeleri var vesaire. Hakkını arayabilir mal sahipleri. Yani çok ortada çok abartılı bir şey var, fark var. Ben çok zarardayım. Ve o hakkı savunabilir ve kazanabilir de. Ki bu davaları kazandı. Bu tartışma açacak. Mesela biliyorsun kamuoyuna da yansıyor, medyada yansıyor. Çok ünlü sanatçılar var, şarkıcılar var. Çok komik vergi, kiralar ödüyorlar. Daha sonra bu davalık oluyor. Yani bence Türkiye'deki kira sözleşme sisteminin değişmesi lazım. Yani normalde için bir sözleşme kira sözleşmesini yaptığın zaman bu sözleşmenin 10 yıllık bir ömrü oluyor. Aslında sözleşme 2 yıllık. Biz neden şey yapmıyoruz? Yani 2 yıllıksa 2 yıllık. Bitsin. Yeniden anlaşma olsun. Değil mi? Şimdi buradan böyle konuşunca sanki böyle biraz böyle mal sahiplerini savunuyor gibi de oluyorum.
0: Evet, öyle mi anlaşılıyor acaba?
1: Öyle de anlaşılmasın. Bence kimsenin kafası karışmasın. 5 yıllık sözleşmesi 5 yıllık. 5 yıl sonra yeni bir sözleşme.
0: O zaman 10 yıllık istiyorsanız 10 yıllık yapımı diyorsunuz.
1: Hatta kiracı koruyacak karar şeyler de alınabilir. Kanunlarda yasalar da çıkartılabilir. Denir ki 5 yıl sonra kira artışı %20 olacak mesela. O da olabilir. Yani bir sürü dava var. Binlerce dava var. İnsanlar birbirini öldürüyor. Ya kira yüzünden mal sahibi diyor ki haberlerde izliyoruz.
0: Evet izliyoruz.
1: Ya bir tarafta mal sahibi diyor ki ben çok zarar ediyorum diyor. Başka yerleri görüyor işte yandaki daire 50 bin lira kira veriyor. Sen bana niye 20 bin lira veriyorsun diyor. Haklı olarak adalet arıyor. Ama diğer tarafta da ben geldim taşındım ben eski kiracım diyor. Öyle bir hak da var. Yani bunlar ki bu borçlar kanunundaki kira sözleşmelerin bence revize edilmesi lazım. Karışıklık olmasın. Avrupa'da da böyle çıkıyorsun hemen geliyor bir tane birisi bakıyor. Eşyaların durumu nedir vesaire. Onun parasını bile hemen kesiyorlar mesela. Zarar var mı yok mu? Ya her şey planlı, programlı, sözleşmeli. Yani biz bu kadar enerji harcıyoruz boşu boşuna. İnsanlar davalık oluyor, insanlar kavga ediyor. Bunun çözümü yok mu? Yani olması lazım diye düşünüyorum.
0: Evet Mehmet Bey, şimdi dilerseniz İspanya'daki o çok konuşulan konuyu ele alalım. Hızla yükselen kiralar ve konut krizine karşı aylar süren kiracı protestoları önemli sonuçlar doğurdu. Özellikle 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal'ın 71 yıl yaşadığı evden tahliye edilmesi ülke genelindeki tepkilerin sembolü haline geldi. On binlerce kişinin katıldığı protestolar vardı. Bunun ardından Mari Carmen ailenin yeniden evine dönmesini sağlayan anlaşmalar yapıldı. Hükümet de kiracıları koruyan yeni önlemler aldı ve tahliye korumasının uzatılması, kira artışlarının sınırlandırılması

0: kaldırılması ve sezonluk kiralamalara yeni kurallar getirilmesi de gündemde. Şimdi vergi teşvikleri gibi düzenlemeler var gündemde yine. Peki sizce Türkiye'de de benzer şekilde kiracıların, yani kiracı ve aslında konut politikalarında kalıcı bir değişim, mesela hani buradaki İspanya'daki durumu bir değerlendirelim. Değil mi? Ve sonra bizim içerideki bu anlamda yaşadıklarımızı bir konuşalım.
1: Gerçekten tam bu bizim konuştuğumuz konusu da güzel bir konu olmuş bu. İspanya turizmin başkentlerinden birisi. Değil mi? Birçok insan gidiyor oradan ev alıyor. Geçtiğimiz yıllarda mesela sinema oyuncusu Ezgi Mola ev almıştı, değil mi? Hı hı. Barcelona'da aldı galiba, ya da Mallorca mıydı, Barcelona, ya da o iki şehirden birisinden ev aldı. Sonra bir haber okuduk. Evi işgal edilmiş. Nasıl evet. olabilir? Bir eviniz var, insanlar giriyor, kapısını açıyor, içeri giriyor ve yaşamaya başlıyorlar. İspanya'da böyle bir gelenek de var. Boş evler olursa gidip
0: yerleşiyorlar.
1: Hak görüyorlar. Şimdi İspanya ile Türkiye karşılaştırmak biraz garip olabilir. Çünkü orada gerçekten böyle insanlar haklarına daha çok sahip çıkıyorlar mı diyeyim bilmiyorum. Daha bir solcu gelenek var. Daha böyle bir örgütlü mücadeleler var. Ve bunun da en güzel yerini bu olayda gördük. Şimdi 71 yıldır aynı evde yaşayan bir insan 1956'da gelmiş oraya. Ve kirasını düzenli ödüyor. Daha sonra orayı bir fon şirketi satın alıyor. Bunlar çok karlı işler olduğu için orada mesela günlük ev kiraları, işte turistler çok rağbet ettiği için gerçekten ev sahibi olmak, ev kiralamak çok büyük kazanç oluyor. Fon şirketleri de artık ev satın alıyorlar, kendileri kiralıyorlar. Marie Carmen'in evini de almışlar ve demişler ki gel çık, emekli maaşının aynı fiyat 1800-1700 euroluk bir fatura şey çıkartmışlar, kira çıkartmışlar. Ben de bunu ödeyemem demiş. Bir kere, iki, üç kere şey yapmışlar, çıkartmaya çalışıyorlar. En sonunda dördüncü seferde, denemede polisle beraber giriyorlar. Yaşlı kadını çıkartıyorlar ve bu bir infial yarattı. Bu aslında kiralara yönelik tepkileri, gençlerin çok bu tepkisi var. Niye? Çünkü gençlerde yüz binlerce İspanyol genci var. Üniversite bitirmiş, çalışıyor ama kazandığı parayla 80 metrekare bir ev kiralayamıyoruz diyorlar. Yani 30 yaş altında tek başına bağımsız eve geçen kişi 10 kişiden bir genç geçebiliyormuş. Çok da güzel bir açıklaması var. İşte yıllarca çalışıyorsun, iş buldun, eve giriyorsun, yine çocuk odanda yaşamaya devam ediyorsun. Eski evindesin mesela. Ve bu, çünkü enflasyon da kira artış oranı enflasyon çok üstünde. Yani 2,5 katı bir hızlı bir artış var. Enflasyondan daha fazla bir kira artışı var. Hı hı. Bu Madrid'de falan daha fazla. Orada mesela küçük bir 1+1, 2+1 evler mesela 1700-1800 Euro'dan başlıyor. Sonuçta bu eylemden sonra protestolar artıyor. Marie Carmen bir ikon oluyor. Çadırlar kuruluyor vesaire ve devlet geri adım atıyor. Senin de bahsettiğin gibi devrim gibi kararlar. Şimdi kırılgan kiracı tabiri var. Yani zor durumda olanlar için 2030'a kadar sözleşmeler uzayacak. Süresi dolan mevcut kiralar, kira sözleşmeleri 2 yıl daha uzatılacak. 2027'den sonra kiralara %2'lik bir zam sınırı var. Muazzam, yani kiracılar bence çok güzel şartlar elde etti. Değil mi? Turistik amaçlı kiralanan evlere de %10 KDV uygulanacak vesaire. Mesela uygun fiyatlı konut inşa eden, kiraya veren insanlara da mesela vergi indirimi olacak. Düşük kiraya veriyorsan devlet diyecek ki ben sana vergi teşviki bulunuyorum.
0: Şimdi o zaman biz gidelim Teknofest'i konuşalım evet. biraz. Teknofest'te renkli görüntüler vardı. İnsansı robot halay çekti. Yani bu gerçekten bomba bir görüntü. Çok evet. eğlenceli, hem de bir o kadar şaşırtıcı. Teknofest'in adresi Şanlıurfa'ydı. İnsansı robot da geleneğe uydu burada. Orada halay çekmeye başladı. Çiğ köfte de yoğurdu. Katıldığı sıra gecesinde Türkiye eşliğinde mendil de salladı. Halay da çekti. Bakar mısınız?
1: Evet.
0: Çok şaşırtıcı. Çok güzel, evet.
1: Yani Teknofest bugüne kadar 12 milyon kişiyi ziyaretçi ev sahipliği yapmış. Hı hı. Gençleri, çocukları, yaşlısı, herkesi bir araya getiriyor. Değil mi? Orada kal.
0: Birçok kişiden iyi halay çekmiyor.
1: Evet. Bence de. Ve bu yerel dokunuş değil mi? Urfa'dasın.
0: Evet.
1: halay çekiyor değil mi? Çiğ köfte dağıtılmış. Çocuklar da izliyor. Onlar beraber halay çıkıyorlar. Burada üstün teknolojiyle yerel motiflerin bir araya gelmesi evet. değil mi? Anladım. Güzel bir harmanlama evet. olmuş.
0: İyi bir harman.
1: Ve haber değeri de fazla. Klasik böyle Teknofest haberlerindense değil mi? Bunda ayrı bir renk katmış buna.
0: Evet.
1: Tabii ne oluyor? Biraz böyle teknoloji de karıştırmış galiba. Bayağı bir...
0: Ortalığı coşturmuş yani bakar mısınız? Çok
1: şimdi
0: iyi.
1: Bunu gören çocuklar da ne yapıyor? Yani ne güzel halay çeken bir robot.
0: Evet.
1: Hayal gücü artıyor. Kendisi mesela robot yapmayı düşünüyor değil mi? İlham verici bir öykü. Ve esprili de.
0: Bakın ritme de uyuyor şimdi. Çok iyi.
1: Mendil de var
0: şöyle
1: elinde.
0: Şöyle bir ağır ağır bir başlıyor gerçekten.
1: Mendil de var elinde.
0: Başladı. Bakın.
1: Tam Urfa'da
0: tam
1: olmuş
0: şeyle
1: ya.
0: Hani davulla zurnayla bakın ritim tutuyor.
1: Ritim de aynı.
0: Evet. Bizi kulağı olmayan insanlara örnek olsun. Burada. Gerçekten.
1: Bakalım robotlar daha neler yapacak.
0: Ha bir de o şimdi davula bir de para taksa o zaman değil, da şaşırıyorduk. Daha neler bekliyorsunuz?
1: Düğünlerde robotlar olacak halay başı. Değil mi? Bundan sonra.
0: Teknofest'i konuşalım o zaman biraz evet. nasıldı?
1: Güzel, yine renkli, her yaştan çocuklar, gençler, yaşlılar herkes gidiyor. Bu teknolojiye değil mi ilgiyi arttırıyor. Uzay evet. teknolojisi, insansız hava araçları, Kaan vesaire, Bayraktar. Bunları hep bahsediyoruz. Hı hı. Bunları çocuklar böyle gençler özellikle yakından görmeleri güzel. Orada sadece görmüyorlar. Kendileri de workshoplar var değil mi? Bir şeyler üretiyorlar. Yarışmalar var. Her okul işte öğrenciler bir araya gelip bir proje sunuyor.
0: Evet.
1: Ve o projesi aslında değer bulanlar da destekleniyor.
0: Tabii
1: bu açıdan da güzel.
0: Bu. Evet.
1: Gerçekten bizim eğitim alanında da gençlere güzel örnek olan bir proje bu Teknofest. Kutluyorum. Evet. Yapanları.
0: Evet, daha nice böyle renkli görüntüleri o zaman. Evet. Biz de yine akılda kalan kısımlarını her zaman programımızda.
1: Ve şehirler yarışıyorlarmış. Teknofest'i bize düzenleyin, bize yapalım diye mesela. Birçok şehir zaten talip.
0: Evet.
1: Her sene başka bir yer oluyor. Urfa'da güzel olmuş.
0: Evet. Şimdi devam edelim o zaman. Danimarka'ya gidelim. Şimdi Danimarka'da yapılan bir araştırmada erkek yöneticilerin ilk çocuklarının kız olmasıyla kadın istihdamının arttığı ortaya konulmuş. İlk çocuğu kız olan yöneticilerin şirketlerinde kadın çalışanların payı %4.5, kadınların kazanç oranı ise %4.1 oranında yükselmiş. Burada bir pozitif ayrımcılık evet. mı söz konusu? Sizce cinsiyet eşitliğini sağlamada kişisel deneyimler kurumsal politikalardan daha mı etkili oluyor? Böyle bir duygusal bir yaklaşım mı oluyor bu noktada? Ne dersiniz?
1: Bunu aslında en iyi sonradan kız çocuğu sahibi olan babalar, anneler daha iyi anlıyor. Mesela bizim iki tane erkek çocuğumuz var, oğlumuz var. Üçüncü evladımız kız oldu. Hı hı. Ve o kız gelişiyle yani biz daha önce ne yapıyormuşuz böyle tırnak içerisinde ne besliyormuşuz falan diyorlar ya.
0: Zaten şey ilk çocuğun erkek olması veya sonraki çocukların kız olması benzer bir etki yaratmamış.
1: Evet.
0: Hani o kız çocuğu varsa hani bu bunlar geçerli.
1: Yani ilk çocuk kız olursa hı hı. fark ediyor.
0: Evet.
1: Ne yapıyor? Görüyor zaten. O güzelliği görüyor. O cıvıl cıvılı kadın ruhunu, kadın doğasını daha iyi anlıyor.
0: Bıcır bıcır yani evet. cimcime oluyor kız çocuk.
1: En küçük şey yaştan itibaren kadınları daha iyi anlıyor erkekler. Evet. Ve ne yapıyor? Ben diyor erkek alacağım diyor. Şöyle bir bayağı kadın alırım diyor. Değil mi? Ve şöyle bir şey de var. İlginç. Danimarka'da şunu tartışıyor. Biz bu kadar şey yaptık. Fon ayırdık. Eşitlik olsun. Maaşlar eşit olsun. Hala da bütün dünyada kadınlar daha düşük maaş alıyor. Yönetici sınıfında %80 erkek oranı var mesela. Hı hı. Ama bu nasıl oldu diye şaşırmışlar. Yani bu böyle bir sonuç çıkıyor. Biz o kadar teşvik yapıyoruz ama erkek yöneticiler yine erkek alıyorlar ya da öyle kadınlara dair bir pozitif ayrımcılık yapmıyorlar. Ama bu araştırmada şunu göstermiş, kız çocuğu olan yöneticiler gerçekten daha fazla kadın çalışan alıyor, daha fazla kadına terfi veriyor. Bunu şimdi şey düşünüyorlar, demek ki yani doğanın dengesi de böyle kararlar aldırabiliyor. Bu bir İK insan kaynakları şeyi değil yani, projesi değil bu. Doğanın kendiliğinden sunduğu bir kız çocuğunun ne kadar sevimli ve güzel olduğunu, bir erkeğin yönetici, işte streste çalışan değil mi, yoğun çalışan, biraz böyle katı, taş yürekli erkeğin kalbini nasıl yumuşattığını gösteriyor. Şimdi biz bunu şey yapabilir miyiz, projeye dönüştürebilir miyiz diye düşünüyorlar. Erkek yöneticileri toplayacaklar, mentor

0: Çocuk yapacaklar. İşte kadın çalışan alırsanız böyle olur vesaire. Güzel bir gelişme. Bence de Türkiye'de de aynı sonuç çıkar yapılırsa.
1: Diyorsun.
0: Gerçekten yani kız evladı bir erkeğin babanın şeyini değiştiriyor. Bakış açısını değiştiriyor. Daha hayata daha yumuşak bakıyorsunuz. Daha huzurlu oluyorsunuz vesaire. Tabii evet. Evlat ayrımı olmaz.
1: Tabii,
0: her
1: evlat
0: güzel,
1: ayrımı
0: ama
1: olmaz diye ben de düşünüyorum.
0: Evlat daha güzel diye evet. Bilmiyorum.
1: Benim erkek kardeşim de var, kız kardeşim de var. Yani bilmiyorum. Kızlar daha babacı, erkekler daha anneci gibi bir durum var mı?
0: Olabilir.
1: Tabii, araştırılsın. Şimdi devam edelim dilerseniz. Bilim insanlarının araştırmasına göre dünyanın ekolojik sınırlar içinde sürdürülebilir şekilde taşıyabileceği nüfus yaklaşık 2.5 milyar. Bugün 8.3 milyara ulaşan dünya nüfusu bu seviyenin yaklaşık 5.8 milyar üzerinde bulunuyor. Epey evet. Üzerinde. Mevcut eğilimlerin sürmesi halinde nüfus 2067-2076 arasında 11.7-12.4 milyar seviyesinde zirve yapması bekleniyor. Böyle bir öngörü var. Araştırmacılar fosil yakıt kullanımı ve artan kaynakların tüketmenin su, toprak ve ekosistemler üzerinde baskı arttırdığına da dikkat çekiyor. Peki sizce dünyanın geleceği için yani bu nüfusun bu kadar artıyor olması ve dünyanın da baktığınız zaman taşıyabileceği nüfus yaklaşık 2.5 milyar deniliyor.
0: Ne
1: nereye gidiyoruz? Alışkanlıklarımızı mı değiştirmemiz gerekiyor dünyayı tüketmemek için?
0: Şimdi yalnız şöyle bir detay var. 2070'te 12.4 milyar insan olacak. Yani zirveye ulaşacağız.
1: Evet.
0: Ondan sonra düşmeye başlayacak. Aynı şu anda yaşadığımız doğum oranlarındaki gibi. Aslında normalde şu anda doğum oranları düşüyor. Ama mevcut kapasitede biz zirve yapacağız. 2070'te 12.4 milyara çıkacağız ve ondan sonra düşmeye başlayacak. 2200 yılında 4 milyara dönecek biz tekrar.
1: Hmm, 2037'de. Öyle,
0: 2200.
1: 2200'de.
0: Evet yani bilmiyorum kim görecek o dönemde.
1: 2200'ü görebiliriz evet. Acaba.
0: Şimdi bu nedir? Ekolojik denge değil mi? Dünya, insanoğlu üstün bir ırk olduğu için, üstün bir varlık olduğu için tabii ki bir hegemonya kırdı. Doğaya karşı, hayvanlara karşı krallığımızı ilan ettik değil mi? Hı hı. Sanayide giriştik. Tarımda artık son teknoloji. Bu GDO'ları tartışıyoruz ama bu evet. GDO'lu tarım aynı zamanda insan nüfusunun artışına neden oldu. Aşılar, tıp vesaire insanlar daha çok fazla hayatta kalıyor. Yani Osmanlı döneminde mesela böyle 40 yaşlarında bir padişahlar ölüyordu değil mi? O zaman da mesela ortalama yaş ömür mesela o yıllarda şeydi 40 35-40'mış biliyor musun yani?
1: Hmm.
0: Şu anda 70'i geçtik değil mi? Evet. Bazı ülkelerde 80'e oldu. Peki bu ama dünyanın da bir kapasitesi var diyorlar. Ne olacak bu? Şimdi farklı teoriler var. Eğer böyle doğayı kirleterek küresel ısınmayı patlatarak ya da
1: tüketim alışkanlıkları evet. Mesela çok fazla plastik, çok fazla tek kullanımlık.
0: Evet evet bunları yaparsak kötü olacak. Bu sürdürülebilir olmayacak. Ama akılcı politikalar yaparsak belki bir denge oluşturabiliriz.
1: Hmm.
0: Burada da ben tasarruf diyorum. Dünyayı yöneten böyle çok ultra zengin %0,1 var ya bir kesim. %1'lik bir kesim var ya. Dünya nüfusun yarısına kadar mal varlığına, servetine sahip bir kesim var. Onlardan mesela kontrol bir şekilde Robin Hood misali servet akışı yapılabilirse mesela benim öngörülerim, senaryom bu. Onun dışında büyük şehirlerdeki nüfus küçük şehirlere yayılırsa şu model de olabilir. Gittin ya yani küçük yerlerde olduğu zaman ne oluyor? Bir aslında bir insanın mesela neye ihtiyacı var diyelim? Süt değil mi? Meyve, sebze, gıda vesaire hep diyorlar ya işte bir ineğin olsun, birkaç keçin olsun, tavuğun olsun, buğdayın vesaire olduğu zaman insan zaten kendini sürdürebilir diye bir teori var. Yani biz böyle daha böyle hobi bahçelerinden bahsediyoruz ya. Onlar çok yaygınlaşırsa, insanlar büyük şehirlerden uzaklaşırsa, kendi üretimini yaparsa,
1: kendi yanında kavrulursa, yani
0: kendi yanında kavrulursa o zaman bir şey olabilir. Bu biz son kullanma tarihini geciktirebiliriz.
1: Hmm.
0: Ama onun dışında insan nüfusu artıyor, yaşlanma süreleri de uzuyor, değil mi? Ama dünyada buradan çok büyük zarar görüyor, özellikle doğa, hayvan dostlarımız da aynı şekilde. Evet. Akıllı davranırsak dünyanın ömrünü uzatırız.
1: Evet, yarınlar yokmuşçasına yaşamazsak. Evet.
0: Ya da Elon Musk'ın roketlerinden bir bilet bulmaya çalışırız Mars'a gitmek için.
1: Evet. O Elon Musk'a da geleceğiz bu arada. Hani yeni sezonun ilk bölümünde ona da gireceğiz.

0: Şimdi devam edelim dilerseniz. İndemfit'in 16 sektörü kapsayan araştırmasına göre Eylül ayında işten ayrılanlar arasında Z kuşağının payı %58'e yükseliyor. Bu oran Ağustos'ta %51, Ekim'de ise %50 seviyesinde kalıyor ve Eylül'ü zirve ayı haline getiriyor aslında. Araştırma yaz izinlerinin ardından çalışanların işleri ve kariyer hedeflerini yeniden değerlendirebildiğine de dikkat çekiyor. İzin kullanımı Temmuz ve Ağustos'ta yoğunlaşıyor. Süre ve zamanlama sektörlere göre farklar gösteriyor elbette. Uzmanlar Eylül ayındaki istifaların doğrudan tatil dönüşlerinden kaynaklandığını söylemek için yeterli veri olmadığını da vurguluyor aslında. Peki sizce Z kuşağının Eylül'de daha fazla iş değiştirmesinin asıl nedeni ne?
1: Başta da bahsetmiştik program başında. Bu tatil değil mi? Hı-hı. Tatil psikolojisi. Ya,
0: tatilde bir düşünüyor, ben ne yapıyorum deyip mi acaba değiştiriyor?
1: Çok enteresan değil mi? Şimdi yoğun bir iş temposunda çalışıyoruz. Kafamızı telefondan ayıramıyoruz. Hı-hı. Sürekli çalış, koşuştur, otobüse bin, metroya bin, eve yetiş, sabah erken kalk, geç saatlerde dön. Belki de düşünmeye fırsatımız olmuyor. Kendi hayatımızı sorgulamaya, ben ne yapıyorum, nereye gidiyorum, ne olacağım demeyi aslında biraz böyle yazın daha çok yapıyoruz. Çünkü orada bir vaktimiz oluyor. Kumsalda güneşlenirken ya da gün batımına bakarken vesaire. İnsana böyle bir ilham oluyor değil mi? Ya da kendini sorguluyor. Ya da güzel bir tatil geçiriyorsun. Diyorsun ki ah şimdi işe döneceğim. Tekrar sabah 7'de kalkacağım. O metrobüse kuyruğuna gireceğim. Metroya gideceğim. İşler beni bekliyor diyor. Neden? Keşke hep tatil yapsak mı? Ya da
0: böyle mi düşünüyorsun?
1: Ya öyle düşünüyor ya da diyor ki ben bunu değiştirmem lazım ya. Bu hayat değil dostum diyor. İçinden böyle kendi kendine konuşuyor. Ki bunu birçok insan yapıyor değil mi? Yani bakıyor maaşına bakıyor. Aldığım para bu diyor. Ne olacak diyor. Burada ne uzuyorum ne kısalıyorum. Böyle devam ediyorum diyor. Ya da diyor ki ben diyor patronumun kölesi gibi çalışıyorum. O kazanıyor ben bir şey kazanmıyorum diyor. O orada işte Eylül ayında geldi daha bir
0: şeyle.
1: O ayda oluyor. Karar alıyorsun gerçekten. Hı-hı. Bu hep yılbaşı kararları denir de yeni yıl kararları pardon. Aynı şekilde bence asıl Eylül kararları daha spesifik.
0: Yeni sezon kararı.
1: Yeni sezon. Bizim evde de oluyor. Baba benle hep dalga geçiyor. Eylül ayı babamın karar ayı vesaire. Hep diyorum çocuklar işte artık cep telefonu kullanmak yok. Şunu yapacağız.
0: Okullar açılıyor.
1: Okullar açılıyor. Ders çalışıyorsunuz, spor yapıyoruz vesaire. Ama onlar hep unutuluyor. Gençlerin Z kuşağı niye? Çünkü genç insan risk alabilir. Ama işte çoluk çocuğa karışmış insanlar risk alması çok zor.
0: Evet.
1: Çünkü belli sorumlulukları var. Yani en güzel şey insan zevk aldığı, keyif aldığı işi yapabilmek. Şimdi günümüzde de artık böyle yapay zeka çok gelişti değil mi? İnternet ortamında bir sürü şeyler yapıyorsun. İş alanları var vesaire. Bazıları tabii hayal de satıyor vesaire. Böyle herkes şimdi elini salsın herkes influencer oldu vesaire. Ama bazıları da güzel işi beceriyorlar. Yani risk alacaksınız. Z kuşağı yani bence doğrusunu yapıyor. En azından bir risk almak lazım. O risk alıp ticarete girersin, batarsın, çıkarsın. Olmuyorsa da normal, ne diyelim, süreye dahil modusun.
0: Hayırlısı olsun diyelim. Hayır. Şimdi diğer konumuza geçelim dilerseniz. Avustralya'da 175 binden fazla kazanın incelendiği araştırmada araç rengiyle kaza riski arasında bir ilişki bulundu. Beyaz araçlar en düşük riskli referans renk olurken siyah araçlarda kaza riski %12 daha yüksek çıktı. Bu araştırma Avustralya'da yapıldı ama ben geçen gün de bir kaza gördüm ve siyahtı araç.
1: Evet.
0: Türkiye'de de yani böyle bir duruma tanık oldum yakın bir zamanda. Siyah, gri %11, gümüş %10, mavi ve kırmızı %7 daha yüksek riskle takip ettiler. Böyle bir oran var. Şimdi peki araç seçerken renk midir güvenlik açısından önemli böyle bir araştırmadan sonra? Ne dersiniz? Böyle bir tesadüf olabilir mi acaba?
1: Gerçekten ilginç. Ama bunu 1987 ile 2004 yılı arasında yani araştırma kapsamlı olduğu için ben çok dikkate aldım bunu. Yani 175 bin kazada beyaz renge karşı diğer renklerin kaza oranını ortaya çıkartıyorlar. Beyaz en az kazaya yapan, kazaya neden olan araç.
0: Evet.
1: Senin de belirttiğin gibi siyah en yüksek çıkıyor. Onu gri, kırmızı takip ediyor. Hı. Özellikle gün ışığının olduğu zamanlarda da beyaza nazaran diğer araçların kaza yaşama oranı %10 daha fazla. Şimdi uzmanlar diyorlar ki kaza geçirmek için hatalı sollama, hız, alkollü araç kullanma,
0: evet,
1: uykusuzluk vesaire.
0: Sürücü davranışlarına bakacak.
1: Bunlar asıl nedenler.
0: Evet.
1: Ama ortada da böyle bir açık şey var. Çok evet, ilginç bir araştırma var değil mi?
0: Evet.
1: Yani 175 bin kazada böyle bir oran çıkıyorsa demek ki araçların renkleri de önemli. Şimdi siyah renk böyle bir statüyü temsil ediyor değil mi? Bir asillik oluyor. Ya da kırmızı renk bir gençliği, tazeliği, dikkat çekiyor değil mi? Ama dikkat şey anlamda, insan dikkati diyelim. Ama yolda dikkati çeken beyaz renkli araçlar, yani araç alacaklar, bunu da dikkate alsınlar. Mesela diyorlar ya, aile aracı alayım, güvenli araç alayım diyor, dedikleri zaman aracın rengini de beyaz alırlarsa tam olur. Bir de bir uyarı, farlar her zaman açık olsun. O daha da arttırıyor.
0: Evet. Şimdi o zaman abartılı egzozu biraz konuşalım. Çünkü gürültüsüne karşı vatandaş ne yapabilir? Soru bu. Birkaç saniyelik egzoz sesi tüm apartmanı uykudan uyandırmaya yetiyor. Motor olsun, araç olsun. Aracında mevzuata aykırı değişiklik yapan ve gürültü çıkaran sürücüye 16 bin lira ceza kesiliyor. Araç da 30 gün trafikten men ediliyor. Peki bu ihlaller nereye ve nasıl bildiriliyor? Bu konuda bilgilenelim biraz.
1: 112 arıyorsunuz ama öncesinde video çekin. Yani bir elinizde bir delil olacak.
0: Evet.
1: Plakayı da alan. Böyle bazı böyle tırnak içerisinde magandalar diyelim. Gerçekten böyle araç için çıkarttığı sesten böyle bir zevk alıyor. Gerçi işte erkek doğasında var. O motorlu araçların işte o Formula 1'i izlerken vesaire o araçların çıkarttığı sesten bir haz duyuyor özellikle erkekler.
0: Ama onun da bir yeri vardır.
1: Değil mi? Yani
0: gece, böyle apartmanların işte gecenin bir vakti insanların bebekleri oluyor, yaşlı biri oluyor, uyuyor. Mesela işe gidecek yarın erkenden diyelim.
1: Mesela ben Beşiktaş'ta merkezi bir yerde cadde üstünde kalıyorum. Bizde mesela cumartesi geceleri böyle piyasa yapmaya gelen gençler oluyor. Farklı illerden gelenler oluyor. Bakıyorum böyle İzmit'ten gelmiş, Tekirdağ'dan gelmiş. Şöyle düşünüyorum. Benim evimin önünde basıyor egzozu, bağırttırıyor aracı. Bu motorlar da dahil buna. Yüksek sesli müzik dinliyorlar vesaire. Bunların hepsinin cezası var. Ama
0: siz de radar gibi bekleyin o zaman.
1: Bir ara düşündüm. Dedim ki trafik müfettişi olayım. Aldım elime çayımı. Evin önüne ineyim. Böyle tek tek cezaları yazayım. Böyle trafik içerisinde böyle manyaklar var ya, manyak trafik bir haber olmuştu değil mi? Bir sokakta herkese bir ceza yazan bir adam var. Gizlenme trafik müfettişi. Aslında adamın yazdığı cezaların hepsi haklı.
0: Fahri trafik müfettişi.
1: Değil mi? Evet. Fahri trafik müfettişi. Olmayı düşündüm sonra değil mi? Ya bununla mı uğraşacağım?
0: Sizden olur aslında Mevlüt Bey.
1: Olur değil mi? Sabri Bey'im anısı atıyorum. Bizimkiler dizindeki yönetici.
0: Evet.
1: Ama şey yapalım. Bununla mücadele etmek lazım. Biz mesela mahalleli olarak dilekçe yazdık vesaire. Ya yolda mesela bekçi yürüyor. Bekçi bir şey yapmıyor. Böyle bir şeylik var. Olağanlık var. Yani müzik sesini çok son ses açmak. Bunlar böyle modifiye araçlar da var bazıların biliyorsun. Özellikle ses çıkartmaya yönelik. Aslında asıl ceza şu olması lazım. O gürültüyü yapan kişinin evini bulup tespit edip aynı gürültüyü bir ay boyunca gece saat 2 ile 3 arasında yapacaksın. O güzel bir ceza olur mesela. Kısası kısası olması lazım. Bazen para cezası da olmuyor. Ne yazık ki bazı insanlar şey değil. Gerçekten düşünsene sınavın var. Yarın sınava gireceksin.
0: Değil mi? Çok önemli bir gün. Hani.
1: Evet. İş görüşmen var, bir şey var. Ve uyanıyorsun, bir daha uyanmıyorsun.
0: Evet.
1: Niçin? Oradaki
0: bir kere kul hakkı.
1: Bir maganda değil mi?
0: Evet.
1: Ses çıkartıp gidiyor kendi zevki için.
0: Ya evet.
1: Kötü şeyler inşallah düzelir diyeceğim ama zor.
0: Şimdi süremiz de azalırken devam edelim.
1: Evet.
0: 589 bin kişinin verilerine dayanan 19 araştırma orta yaşta obezite ile ileriki yaşlarda demans riski arasında bağlantılı olduğunu ortaya koydu.
1: Hı.
0: O da kritik bir konu. 35-65 yaş arasında obezitesi olanlarda demans riski %33 daha yüksek bulundu. Önemli bir oran aslında. Azımsanacak bir oran değil. Özellikle 40-60 yaş arasında beynin daha hızlı yaşlanmasıyla ilişkisi de dikkat çekti. Uzmanlar obezitenin kontrol altına alınmasının beyin sağlığı açısından önemli olduğunu vurguluyor. Peki 40 ve 50'li yaşlarda kilomuzu kontrol etmek gelecekteki beyin sağlığımızı ne kadar etkiliyor? 40 ve 50 yaşlardan önce de aslında.
1: Evet.
0: Hani bir spor, bir yediklerimize dikkat etme.
1: Ve araştırmada da şu sonuca varmışlar. Atıyorum 55-60 yaşında birden emekli oldun, sağlıklı yaşıyorsun, kilonu verdin, o zaman ne olacak? Alzheimer olma olasılığın, demans olasılığın ne olacak? Düşmüyormuş. Yani 35-40 40 yaşlar değil mi? O yaşlar arasında aldığınız kilolar gerçekten her şey, hayatı her alanında, kalp, daha

0: Mart sertliği 35, vesaire.
1: 35 yaş.
0: Efendim?
1: 35-65 yaş.
0: 35-65 yaş. Hı hı. Yani o yaşında kiloluysanız demek ki demans oranınız yükseliyormuş. Bu araştırma sonucu. Hı hı. Bir neden daha zayıflamak için bir neden daha diyelim.
1: Evet, bir neden daha konuşmuş olduk. Şimdi Elon Musk'ı konuşalım o zaman biraz. 4 çocuğunun annesiyle ilişkisini sonlandırdığını açıkladı. Neuralink yöneticisi Zilis, hanımefendinin ismi, Siobhan Zilis.
0: Evet.
1: Ayrılığın kendisi için beklenmedik olduğunu ve Musk'ı hala çok sevdiğini söyledi. Peki sizce uzun bir ilişkinin ardından gelen böyle bir ani ayrılık, yani Musk'ın böyle bir tavrı, en zor olan şey yani bu ikili arasında bir böyle alışkanlıkları mı geride bırakamadılar diyelim? Neden bu kadar gündem oldular? Musk hala ayrılıkla ilgili kamuoyuna bir açıklama yapmadı. Zilis'le işte Instagram'dan takipleri bıraktılar ama hala hanımefendi hala sevdiğini söylediler. Evet. Biraz böyle magazinsel de bir konu ama ne dersiniz?
0: Dünyanın en zengin insanından boşansan da onu sevdiğini söylemek değil mi? Bir evet. fayda sağlayabilir ekonomik açıdan.
1: 4 çocuğu varmış.
0: Ha bir de 4 çocuğu var. Yani çok böyle bataryası yaklaşmayayım ben olaya.
1: Evet.
0: Yani gerçekten kadın bir şok yaşamış. Çünkü bir hafta önce seni seviyorum. Beraber kahvaltı yaptık ne güzel. Shipping'le
1: çok
0: bu,
1: da sevimli evet, çocuklarım.
0: Çin'deki geziyi mesela Çin devlet başkanı Amerika'ya geldiği zaman orada eşleri partnerleri de bir davet varmış. Beni niye götürmenin diye herhalde bir kavga olmuş. Onun şeyini de mesajlaşmasını da yayınlamış. Özür diliyor, bilmiyordum diyor. Yani hem ayrılıktan ziyade bence o paylaşım da etkili. Yani bu bir karı koca arasındaki ya da partner artık bilmiyorum evli de değiller galiba. İki insan arasında özel bir şey paylaştın diye mi sinirlendi? Ama bir hafta önce seni çok seviyorum diye mesaj atan bir insan bir hafta sonra takipten vazgeçiyor. Instagram'da takipten çıkıyor. Şimdi Elon Musk'ın 12 tane çocuğu var. 4 tane kadından. Bazılarını bilmiyoruz isimlerini. Hep bahsediyor ya nüfusu çocuk doğum oranlarının düşüşünden bahsediyor. Tek başına kendisi de nüfusu arttırmak için bir çalışma içerisinde. Şimdi bunlar farklı insanlar gerçekten. Yani Mars'a yerleşimi planlayan değil mi? Neuralink'le işte insanların beynine çip takıp görmeye sağlayan vesaire. Apayrı bir dünya. Biz onun Elon Musk ne düşünüyor diye düşünemeyiz bile belki de. Elbette vardır bir sebebi ama acımasızca bir karar olmuş. Yani 4 tane çocuğun var. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Böyle hiçbir şey söylemeden takipten bırakıp çıkıyorsun değil mi? Ben açıkçası eşine ya da hayat arkadaşına hak evet, veriyorum.
1: Evli değiller.
0: Evli değiller.
1: Sadece birliktelerdi ama
0: belki şey de olabilir. Bak benden ayrılıyorsun ama benim SpaceX'teki hisselerim kalacak. Bana ödeyeceğin tazminatı biliyorsun. Bak ben bunu açıklama yapmayacağım diye böyle bir şey de yapmış olabilir.
1: Olabilir.
0: Bir tepki de vermiş olabilir. Onun anlayacağı bir şekilde. Yani ben seni çok seviyorum, harikasın vesaire deyip arada o mesajı da veriyor Elon Musk'a. O da olabilir.
1: Olabilir. Şimdi Bill Gates ne diyor bir bakalım. Bill Gates insanların işlerini devralan robotların da çalışanlar gibi sosyal güvenlik vergisi ödemesini önerdi. Böyle evet. bir önerisi var. ABD'deki bir sisteme örnek gösterdi Gates. Robot emeğinin de benzer şekilde vergilendirilebileceğini savundu. Ve robot ve yapay zeka vergilerinden elde edilecek gelirin yeniden eğitim ve sosyal güvenlik için kullanılabileceğini belirtiyor. Hani böyle bir döngüye girsin evet. diyor aslında. Sizce insanların işini yapan robotlardan da vergi alınmalı mı?
0: Gerçekten. Şimdi bizim zenginlerimize bakıyorum. Bir de Bill Gates'e bakıyorum. Bill Gates'e bazen böyle çok böyle komple teoride üretiliyor. İşte insanlara çip takıyor vesaire. Yani bu kadar zengin bir insan gece gündüz dünyayı düşünüyor. İnsanları düşünüyor. Bu açıdan aslında ben takdir ediyorum Bill Gates'i ve söylediği çok mantıklı. Bugün şu anda Güney Kore'deki işçilerin, çalışanlarının %10'u robot. Çin'de daha da fazla. Yani yavaş yavaş buraya gidiyor. Artık arabaları vesaire robotlar üretiyor böyle bir oranda. Bu yapay zeka da olacak değil mi? Ya bu stüdyoda mesela kameramanların yerine robot kamera alacak. Hatta barda sunucunun yerini de alacak. Hatta yorumcunun yerini de alacak.
1: Melit Bey bizi tamamen kaldırdınız yani, hocadan şu an.
0: Tamam. Şimdi robotlar herkes işten çıkartıyor. Peki emeklilik sistemi nasıl dönecek? Emeklilerin maaşı nasıl ödenecek? Sigorta primleri ödenmiyor. Robotu yani Ha, bir insanın yerine robot

0: ödemiyorsun. 7-24 saat bunları çalıştırıyorsun. Bir sürü insanı işten çıkarttın. Ben emekli maaşlarını nasıl ödeyeceğim? Bu sistemi nasıl döndüreceğim diyecek. Onlardan bence yüklüce ekstra paralar alacak. Ki konuşulan şu vatandaşlık maaşı diye bir şey var.
1: Evet.
0: Bizde de denenecek. Deneniyor galiba. Denemek üzere değilim ben de. Ama şeyde Finlandiya'da deneniyor. Vatandaşlık, yani insanlar çalışmayacak ama maaş alacaklar. Robotlar bizim yerimize çalışacaklar. Neden? Şimdi çalışma insanı niye para veresin ya da emekli maaş ödeyesin? Ekonominin de dönmesi lazım. O robotun ürettiği bardağı, çayı vesaire alacak insanların da parası olması lazım. Böyle bir ekonomik sirkülasyon düşünülüyor. Bence Bill Gates doğru söylüyor. O robotlar vergi öder yani kesin.
1: Evet. Mehmet Bey bu konuda Bill Gates size katılıyor. Bill Gates Bey. Şimdi devam edelim. ABD'de 62 markaya ait 100 kedi maması üzerinden yapılan testlerde 122'den fazla kirletici madde araştırıldı. Ürünlerin %99'unda kurşun, %96'sında kadmiyum diye bir madde var. %94'ünde ise arsenik tespit edildi. Kuru mamalarda kurşun seviyesinin diğer mama türlerine göre yaklaşık 3 kat daha yüksek olduğu görüldü. Şimdi böyle kirletici maddeler varken bu sonuçlar mama seçerken içerik ve marka konusunda daha fazla mı araştırma yapılması gerektiğini gösteriyor? Sizin de bir kediniz var. Neye göre mama?
0: Ben de biraz paniğe kapıldım. Çünkü 62 markanın 100 kedi maması. Yani kaç tane marka var ki zaten dünyada? Bilmiyorum. Hepsini incelemişler galiba. Ya da büyük bir oranda.
1: Büyük oranını.
0: Ama burada yanıltıcı bir durum var. O şeylerde kedi mama sektöründeki çalışanlar da şirket sahipleri diyor ki bunlar zaten doğada olan, yani her şeyin içerisinde çok 0.001 bir civa var, kurşun var, arsenik var. Dünyada bu maddeler var. Haliyle bu maddeler mama yaparken de oluyor, bulaşıyor. Plastik oranı da çok yüksek mesela. Kediler ne
1: çok
0: kadar güzel değil mi?
1: Evet.
0: Yani buradan şey sonuç çıkartamayız diyor. Yani bunlar zararlıdır, sonuç çıkartamayız deniyor. Ama özellikle ben şeyde şaşırdım. Yani kurşun oranının kuru mamalarda çok olması beni şaşırttı.
1: Evet.
0: Veterinerler genelde kuru mamayı öneriyorlar. Yaş mamayı vermeyin diyorlar. Daha uzun ömürlü olur diyor insanlar ama yaş mama sanki daha mı faydalı? Ama şurası kesin. Özellikle balık, deniz ürünlü mamalarda civa oranı gerçekten yüksekmiş.
1: Evet,
0: yani kediniz için belki şunu deneyebilirsiniz. Yani böyle balıklı mama yiyorsa onu daha çok tavuk, et, işte sığır eti, tavuk eti o tarza yönlendirebilirsiniz. O daha faydalı olabilir diyorlar.
1: Evet. Şimdi İngiltere'de Buzzcraft eğitimleri doğayla bağ kurmanın yanı sıra temel hayatta kalma becerilerine ilgiyi arttırıyor. Ateş yakma, su bulup arıtma, ağaçları tanıma ve doğada güvenli şekilde besin toplama bu beceriler arasında yer alıyor. Şimdi uzmanlar olası krizlerde bireysel beceriler kadar topluluk ve dayanışmanın da önemli olduğunu vurguluyorlar. Şimdi doğada hayatta kalma denince kim ne kadar doğada hayatta kalabiliyor. Şimdi doğayla daha fazla vakit geçirmenin özgüveni arttırabileceği ve ruh sağlığına olumlu katkı sağlayabileceği belirtiliyor. Yani insan kendini doğada bulabilir aslında birçok yolla. Bunu anladım ben buradan biraz da. Şimdi eğitmenlere göre doğayı tanımak, kaynakları daha bilinçli kullanmayı ve çevreye karşı daha duyarlı olmayı da beraberinde getiriyor. Evet. Hani bu bilinç de açılmış oluyor. Peki sizce modern hayatın içinde bu temel doğa ve hayatta kalma becerilerini öğrenmek ne kadar kritik?
0: Kritik. Dünyanın ne olacağı belli değil. Pandemi yaşadık değil mi?
1: Evet.
0: Bir şok yaşadık. Evde ekmek yapmaya başlamıştık. Ne yapıyoruz? Evde ekmeğimizi alıyoruz, suyumuzu alıyoruz değil mi? Kahvemizi alıyoruz. Her şey önümüze geliyor. Telefon açıyoruz vesaire. Bir an medeniyetin durduğunu farz edin. Büyük bir savaş çıktı. Üretim yok.
1: Evet.
0: Fırınlar çalışmıyor. Su yok. Yiyecek yok. O zaman ne yapacağız?
1: Hayatta kalmaya çalışacağız.
0: Evet. Yani bu biraz böyle bağdırı abartıyorsun. Kıyamet sendromu diyorlar ama gerçekten kıyameti bekleyen insanlar da var. Bunlar da o gruplara giriyor biraz da. Yani en azından balık tutmak, avlanmak değil mi?
1: Evet.
0: Yani doğada mesela yiyebileceğin mantarları bilmek ya da yiyebileceğin bitkiler
1: tanımak
0: değil mi?
1: Evet.
0: Mutlaka faydası var bunların. Yani hayatın ne olacağı belli değil. Her zaman zaten düşmek lazım. Mesela bir ateş nasıl yakacaksın? Mesela burada anlat.

0: çeşit, bir tane bir mantar çeşidi varmış. O gruba katılanlar mesela hayatında hiç ormana ayak basmamış insanlar da var. Şaşırıyor. Düşünsene, öyle bir nesil de var. Hiç ormana gitmeyen insanlar var dünyada şu anda. Zaten doğa bir sesinizi atıyor, değil mi? Orada zaten bir şey, recharge oluyorsunuz.
1: Sakinleşiyor, topraklıyor evet. Yani aslında bizi.
0: Onun dışında da temel hayatta kalma şeylerini öğrenmek bence büyük avantaj.
1: Evet.
0: Mesela avcılık bilenler gün gelir çok şey olabilir. Yani evi mesela çocuklar aç mesela, değil mi? Medine sona erdi, girip avlanman lazım mesela. En uç şeyi düşünüyorum. Onun için hayatta kalmakla dair, doğada yaşamak için şey yapmamız lazım. Bu öyle bir proje olarak olabilir. Bazen okullar yapılıyor. Benim çocuk da gitmişti. 2 gün şey yaptılar. Böyle çadırlarda kaldılar vesaire. İlk başta şey yaptı. Ama sonra geldi, dedi ki ya ne güzelmiş dedi. Yani birçok şey de öğrendi.
1: Evet.
0: Yani illa şeye de gerek yok. Bu organizasyona da gerek yok. Böyle sadece mangal yapmak değil yani olay. Biraz da doğada kalmayı da öğrenmekte fayda var.
1: Evet, Mehmet Bey çok teşekkür
0: ederiz. Ben teşekkür ederim.
1: Yeni sezonun ilk bölümünü böylece noktalamış olduk. Nasıl geçti anlamadık bile. Çok evet. Teşekkürler. Çok
0: ben
1: sağ
0: teşekkür
1: olun.
0: Ederim.
1: Kıymetli katılımınız, değerli yorumlarınız için. Değerli izleyenler, Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel'in kıymetli yorumlarıyla bu akılda kalanları noktalarken 2026'nın en komik hayvan fotoğraflarıyla yüzümüzde kocaman bir gülümsemeyle noktalamak istedik. O görüntüler ekranlara geliyor.

Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkındaysa pek çok bilinmeyen. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.

İstanbul bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 17 derece. Kocaeli 28, Sakarya 27, Bursa 26, Balıkesir 30. Ankara güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 11 derece. Konya ve Kayseri 23, Nevşehir ve Sivas 20. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 18 derece. Denizli 29, Aydın 32, Muğla 27, Manisa 30. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 18 derece. Mersin 33, Adana 32, Kahramanmaraş ve Hatay 29.

Trabzon bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 13 derece. Bolu 25, Karabük 27, Rize 23, Samsun 24. Erzurum güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 2 derece. Malatya 21, Erzincan 19, Van 17, Ardahan 15. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 14 derece. Mardin ve Siirt 24, Şanlıurfa 29, Diyarbakır 25.

0: Çiftçilerimiz gibi biz de gece gündüz çalıştık. Bakalım ne var sırada?
1: Haluk Bey, tarlanın ihtiyacı çok. Gübresi var, yemi var, tohumu var. Bunların ödemesi var.
2: Ya baba, daha mazot var ya.
1: Bir de o var. Hasatı da çok var.
3: Yazıyor muyuz?
0: Yazmıyoruz. Üretici katlı alıyoruz, ödemeyi hasata bırakıyoruz. Şimdi siz de mobilinizden başvurunuzu yapın. Onaylandığı anda kartınızı dijital olarak kullanmaya başlayın. Üstelik nakit ihtiyaçlarınızda da üretici kart hep yanınızda.
1: O zaman sırada sabanı toprağa vurmak var.

0: taksit fırsatıyla İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
3: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
2: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
5: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana çıkar. Denemesi bedava. Ocağa çıkar.
6: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Vakıf Faktoring olarak sermaye yapımız, uzman kadromuz ve müşteri odaklı çalışma prensibimizle ülkemizin toplam ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlayarak müşterilerimize hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar.

İzmir'i anlatmak için tek bir bakış yeter. Şimdi o bakışta ve yeni konak var. %5 peşinat, 48 aya varan vade ve 2027'de ödemeye başlama avantajlarıyla satışta. Ve yeni konak.

0: taksit fırsatıyla İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyorduk. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
4: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
5: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Ayakkabılar Sıtkı.
4: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
6: Fren mi tutmuyor?
7: Ne?
5: Kızımı dinleyeceğim, tuttu çocuğum. Yürüyün hanımlar, eve.
8: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
5: Aç bakayım ağzını.
8: Diş yok diş.
5: Çene var ama can konuşuyorsun.
4: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
5: Oh, maşallah Sıtkı.
9: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
5: Öf, sus.
10: Göreviniz tatil.
9: Tatil.
4: Görevimiz tatil. Yarın 20'de Ahbap'ta.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Bugün yine birbirinden değerli isimleri ağırlıyoruz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
2: Merhaba.
3: Evet, sinema dönümümüz açıldı.
0: Evet.
3: Her hafta yeni gerçekten bir film, öyle. Yeni konuklar.
0: Efes'in sırrı.
3: Efes'in sırrı.
2: Evet, bu hafta da Efes'in sırrı.
3: Evet.
2: Önümüzdeki hafta Allah.
0: Nasıl geçti çekimler?
2: Valla ben çok fazla çekimde bulunmadım. Ben zaten misafir oyuncu olarak katıldım. Biz büyükler başrol oynamadık orada. Çocuklardı başrolü oynayanlar ve çok başarılılardı. Gerçekten de çok güzel bir film çıkmış ortaya. Ondan sonra dolayısıyla yani benim öyle çok büyük anılarım, maceralarım falan bu filmde olamadı. Ama gençler çok eğlenmişler. Hep yani sohbet ettik, konuştuk. Hakikaten çok mutlular, çok memnunlar. O sıcaklık da zaten seyirciye geçen bir sıcaklık olmuş.
0: Yeniden okul müdürüsünüz.
2: Yani o işte. Bir mafya babası, bir okul müdürü. Evet. Yani onlar benim kaderimmiş demek ki.
0: Buradaki okul müdürü nasıl?
2: Burada

0: Buradaki okul müdürü daha eğitime yönelik, daha doğrusu öğrencilerin eğitimine ve yani öğrenimine değil de eğitimine daha çok önem veren bir okul müdürü. İşte tarihi değerlerimize karşı çıktıkları için ödüllendiriyor vesaire gibi pozitif, iyi, buna pek uymayan bir okul müdürü diyebiliriz.
1: İnşallah. Tarık abi, siz nasıl buldunuz gençleri?
0: Vallahi şimdiki gençler harika. Gerçekten yani belki çağın iletişimin gelişmesiyle vesairesiyle bir kere çok dikkatle dinliyorlar. Dinlediklerini hayata geçiriyorlar. Son derece disiplinliler. O zaman ortaya güzel bir şey çıkıyor. Yani tabii bir kısım gençlerde, çocuklarda bizim piyasanın haricinde gözlediğim şey de biraz konsantrasyon şeyleri var, zorlukları var. Konsantre olmakta zorluk.
2: Çünkü hiperaktifler
0: sürekli. Dikkatleri dağılabiliyor çok şey. Ama özellikle mesela bu filmdeki küçük ufaklıkları bir görseniz, onların gelmesi lazım aslında bu akşam buraya. Onların anlatması lazım bir şeyi. Hakikaten şaşırırsınız yani, çok çok başarılılar gerçekten. Tabii burada çok sevgili Gökhan Tiryaki'nin de, yönetmenimiz, inanılmaz bir katkısı var. Çünkü kaç herhalde 30 tane çocuk vardı. 30 tane çocukla film çekmek demek. Düşünebiliyor
1: doğru.
0: musunuz?
2: Evet.
0: Ama o kadar ciddi bir disiplin içinde çekildi ve her şey çok güzel geçti ki bu hem yönetmenin yumuşaklığıyla ilgili, ne kadar sabırlı olduğuyla ilgili ve tabii ki gençlerin de çocukların da ne kadar söz dinlediğiyle diyeyim ilgili bir şey. Dolayısıyla ortaya çok meşakkatli ama çok güzel bir şey çıkmış oldu.
2: Harika. Siz de Efes'e gittiniz değil mi? Efes'te çekildi değil mi film?
0: Evet. Efes'te, Selçuk'ta, Efes'te, Kuşadası'nda oralarda çekildi. Ben Efes'e daha önceden de gitmiştim.
2: Siz gitmişsinizdir zaten. Tabii, tahmin ediyorum. Nasıl etkileyici bir çekim
0: yani,
2: oldu değil mi?
0: Efes işte. Siz gittiniz mi Efes'e?
2: Tabii iki kere.
0: Siz gitmemişsiniz.
1: Ben de gittim.
0: Vallahi.
2: Hatta ben geçen sene bir de gecesine gittim. Ha. Esas olay o.
0: Evet.
2: Gecesi evet, olay efsane.
0: Meryem'e gittiniz mi?
2: Evet.
0: Meryem Hanım, orası da tabii çok güzel. Yani hakikaten ülkemiz acayip.
2: Evet, güzel. Evet, gelelim abi. Aile bir imtihandır. ATV'de yeni başladı ve girişi bomba gibi oldu. Rekorlarla başladı.
0: Maşallah.
2: Hayırlı uğurlu olsun.
0: Maşallah
2: diyelim. Evet. Evet abi, senin de rolün yine orada da yine bir ağır abisin. Evet, biraz o setten başladın. Şimdi nasıl her şey, konusu her şeyiyle farklı. Demek ki seyirci halen artık milletimiz ve halkımız senaryoyu çok iyi anlıyor. Yani konuyu yakalarsanız,
0: yalnız senaryoyu değil, artık oyuncuların ne kadar samimiyetle, duygu doğruluğuyla oynadığını da anlamaya başladı. Yani yemiyor. Öyle rol yapanı beğenmiyorlar. Gerçekten o karakter olanı beğeniyorlar vesaire gibi. Tabii inanılmaz gelişti. Yani teknoloji nasıl geliştiyse, bizim bütün imkanlarımız nasıl geliştiyse, oyunculuğumuz vesaire nasıl geliştiyse, seyircinin de izlemesi gelişti. O bir avantaj tabii. Diziye gelince biraz şeyli başladı, maceralı diyeyim, birazcık başladı. Mekanlar tabii çok çok güzel mekanlarımız var. Onlar seçildi. Hepsi gayet güzel yerine oturdu. Ekip birbiriyle çok iyi anlaştı. O sıcaklık, çünkü seyirciye geçen sıcaklıktır. Abi dizisinde gerçekten o sıcaklık var. Bütün oyuncular, teknik ekip, hepsi aile gibi oluyorsunuz. Yani bunu yıllardır yapıyoruz böyle. Öyle olduğunuz şıkta, öyle olduğunuz projelerde hakikaten seyirci bunu hemen alıyor. Direkt geçiyor seyirci. Tiyatroda da öyledir. Yani eğer sizin kastınız sahneye çıkan, seyircinin karşısına çıkan oyuncu grubu bu şekilde çok sıcaksa, aile gibiyse, seyirci hemen anlar onu. değilse yani seyreder, alkış.

0: vesaire filan ama aynı şey olmaz, aynı tatlı olmaz. Burada da mesela ben İkinci Bahar'dan hatırlıyorum. İkinci Bahar dizisini hepimiz hatırlarsınız.
1: Hatırlamaz mıyız?
0: Oradaki sıcaklık, bu tamamen o ekibin nasıl böyle birbiriyle aile gibi olduysa o seyirciye geçmişti. Burada da şimdi ona çok yakın bir sıcaklık var. Daha çok başındayız. Ama yani giderek daha da sıcak ve samimi olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla iyi olacak inşallah.
1: Çarşamba günkü pasta kesimindeki görüntüleri gördüm. Sanki artık ikinci sezon falan olmuş da herkes o samimiyette pasta kesiyor. Herkes sarmaş dolaş. Herkes birlikte çok güzel zaman geçiyor. Herkes çok iyi kaynaşmış.
0: İşte o baş...
1: Onu hissettim.
0: O başta şeyin sürecin uzamasından kaynaklanan bir şey. Yani aslında kötü veya da negatif bir şey bizim kaynaşmamıza çok şey yaptı. Sebep oldu. Dolayısıyla
1: daha iyi
0: o da lehimize oldu yani diye şey yapabilirim ama şu anda maşallah şeytan kulağına kurşun. Bak bereket taşıyor.
1: Evet,
0: bereket
1: evet.
0: Taşıyor.
1: Biraz konusundan bahsedelim mi? İlk senaryo eline geldiğinde, kadroyu ilk gördüğünde neler hissettin?
0: Senaryo geldiğinde kadro tam oluşmamıştı daha. Tabii yani Kenan vardı. İşte onu biliyordum. Hatta Afra Hanım da daha sonradan belli oldu. Senaryoyu biz okuduktan sonra vesaire ama birinci bölümü senaryosu geldi. Birinci bölümde ben hayret ettim. Yani o kadar çünkü içinde yani yıllarca bu işi yaptığınız zaman belli bir noktaya geldiğinizde bir şey okuduğunuz zaman ne anlattığına değil neresinde kötü bir şey var, eksik bir şey var, negatif bir şey var, zarar verecek bir şey var veyahut da tutmayacak bir şey var şeklinde bakıyorsunuz. Böyle bir alışkanlık oluyor otomatik olarak. Ben okuduğumda çok etkilendim. Yani hikaye çok güzeldi ve ilginç olan bütün karakterler, yani canlandırılan bütün karakterlerin hepsinin hikayeleri ayrı ayrı ve önleri açık. Yani bu tabii bu işi dizayn eden senaristlerin Gülseren Buğdaycıoğlu'nun yine evet. Hanımefendinin şeyi
1: gerçek hikaye
0: hikayesi. Dolayısıyla Eylem Can Polat zaten bu işin en iyilerinden biliyorsunuz siz de. Onlar bu işi ele aldığı zaman da zaten bütün karakterlerin ileriye yönelik şeyi
1: ne güzel.
0: Çok çok güzel gidecektir diye düşünüyorum.
2: Biz de merakla bekliyoruz. Kenan İmirzalıoğlu ile baba oğlu oynuyorsunuz.
0: Evet.
2: Şimdi peki nasıl partner oldunuz?
0: Vallahi bir kere Kenancığım Galatasaraylı. Oradan tamam. Ben ilk defa çalışıyorum Kenan İmirzalıoğlu'yla. Ama bugüne kadar hep gördüğüm ve duyduğum ve tesadüfen de yaşadığım şey son derece saygılı, son derece beyefendi. Çok iyi bir aile kültürü almış ve kendini yetiştirmiş bir insan. Yakışıklı, yetenekli, oyunculuğuna zaten bir şey söylemeye gerek yok. Dolayısıyla çok kolay oluyor anlaşmak. Biraz ben de öyle şeyim yani. Öyle havam yoktur vesairedir bilmem ne falan filan. O bakımdan çok net
1: mütevazı.
0: Anlaştık. Çok çok büyük tevazu sahibi, çok saygılı sağ olsun. Aynı şekilde Sinan Tuzcu
2: evet.
0: Kardeşim aynı şekilde öyle. Diren Polatoğulları öyle. Yani dediğim gibi işte o aile ekip. Şeyi çıkıveriyor hemen ortaya. Teknik ekip öyle, reji şey kamera ekibimiz hepsi canlar. Reji ekibi zaten Cem ve altındakiler bilmem ne gibi öyle. Hakikaten çok çok mutlu olduğum bir proje oldu. Devamı bakalım göreceğiz.
2: Çok güzel olacak inşallah. Afra ile ilk bölümde çok sahneleriniz yoktu sizin. Ama birinci bölümü izlediniz.
0: O gelecek siz... bana. Bana gelecek o. Bana gelecek. Geldiği zaman ben onu nasıl tozunu çıkaracağımı ya. Şu anda bilmiyorum ama yaparım.
2: Peki nasıl buldunuz oyunculuğunu?
0: Vallahi çok şaşırdım. Ben izlememiştim daha önce. Bu şey proje basında yer almaya başlayınca medyada yer almaya başlayınca bir sürü eleştiri geldi. Siz de hatırlarsınız mutlaka siz de duymuşsunuzdur. İşte yaş farkı çok fazla da işte o çocuk gibi duracak da onun yanında vesaire gibi böyle bir sürü yorum yapıldı. Ben hiçbirine şey yapmadım onların. İtibar etmedim çünkü sonuçta bu hani amatör bir iş değil. bu işi programlayanlar, kastı yapanlar vesaire.

0: Nereler de yani bütün o işi yönetenler de bu işin içinde yıllarını vermiş insanlar. Dolayısıyla böyle bir hata yapacaklarını, yani o yorumlarda sözü geçen hataları yapacaklarını ben düşünmedim hiç. Dolayısıyla bir şans verip görmek lazım. Ve hakikaten hiç söyledikleri gibi değil.
1: Aynen. Olmadı, evet.
0: İnanılmaz tıpatıp oturmuş 40 yıldır Kenan'la sanki karşılıklı oynuyorlarmış gibi çok büyük bir rahatlıkla ve başarıyla götürüyor. Tebrik ediyorum kendisini. Gerçekten güzel bir iş çıkıyor.
2: Peki Tahir Hancıoğlu otoriter, acımasız, geleneklerine körü körüne bağlı bir aile reisi.
0: Evet.
2: Evet, o nasıl bir karakter? Yani mesela aile ilişkilerine dair neler izleyeceğiz dizide? Sizin üzerinizde çok büyük yük var o konuda diye düşünüyorum.
0: Evet, doğru. Şimdi efendim bu hikayenin kahramanları Vanlı. Vanlı bir aşiretin İstanbul'daki yaşayanları. Ama aşiret devam ediyor, Van'da var veya yani oradan insanlar geliyor gidiyor vesaire gibi. Ama tabii çok uzun yıllar önce İstanbul'a yerleştikleri için de tabii İstanbul'da iş hayatına girmişler. Ve de yükselmişler, gayet de güzel yükselmişler. Ama geleneklerinin çoğundan vazgeçmiyorlar. Yani mesela kahvaltı sofrası. Baba gelip masaya oturmadan kimse oturmuyor. Herkes geliyor, ayakta bekliyor. Baba buyurun dediği zaman oturuyor gibi. Hakikaten yani törelere ve şeylere, geleneklere bağlılık kısmında göreceksiniz o şeyi, aile şeyini. Ama yani baba da öyle çok pirupak sütten çıkmış ak kaşık şeklinde bu servete ve bu iş şeyine gelmemiş. Dolayısıyla hikaye tabii onun üzerinden gidiyor ve bunu çok sık flashbacklerle veriyoruz şeyde, dizide. Yani özellikle birinci bölümde tabii hem karakterleri tanıtmak hem hikayeyi tam olarak anlatabilmek için çok fazla flashback kullanıldı. Ama sonraki bölümlerde de mutlaka bir sürü, çünkü bilinmeyen var. Birinci bölümde ya acaba o mu, bu mu, şu mu diye sorduğu seyircinin bir sürü şeyi var. Bunları da gelecek bölümlerde flashbacklerle, hikayeyi anlatarak vesaire gibi toparlayarak gideceğiz diye düşünüyorum.
2: Harika. Salı gününü heyecanla bekliyoruz ikinci bölümde.
0: Evet. Ben de.
1: Gerçek hikayeler daha fazla içine çekiyor bizi değil canım mi? Gerçek hikayeler daha fazla bizi içine çekiyor.
0: Şimdi tabii yani gerçek hikayeden yola çıkıp çok fazla kurmaca yaptığınız zaman inandırıcılıktan biraz uzaklaşıyorsunuz. Burada çok önemli olan tabii senaristlere işte bu iş düşüyor. O karakterlerin gerçek hayattaki karakterlere benziyor olması lazım veya içinden olması lazım. Yani mesela Tahir Hancıoğlu var Türkiye'de. Sinan Hancıoğlu da var Türkiye'de. Doğan Hancıoğlu da var Türkiye'de. Bunlar var. Yani insanlar zaten işin inandırıcı olması için çevresinde gördüklerinin aynısını görmesi lazım ki inansın. Yoksa siz süper uçmuş fantezi bilmem ne falan yapabilirsiniz. Bunların hepsi çok da güzel olur. Hele hele şimdi teknik imkanlar inanılmaz. Ama inandırıcılık kısmı bence hala daha Yeşilçam'ın da çok başarılı olduğu nokta odur. Yeşilçam karakterlerini şöyle bir hatırlayın.
2: Evet, kesinlikle.
0: Yani o da bir killingler bilmem şeyler filan, onları söylemiyorum. Onlar ayrı. Ama onun haricinde anlatılan bu mahalle hikayeleri, o evet, sıcaklığı, Yeşilçam'ı bilmem ne. Kafasını çevirdiği zaman bakkalı görüyor. Bakkal aynı bakkal. Turşucuyu görüyor. Turşucu aynı turşucu gibi. Dolayısıyla buradaki karakterler de hakikaten çok incelenmiş, üstünde çalışılmış karakterler. Biz de elimizden geldiği kadar tabii gözlemlerimizle onları doğru yorumlayıp hatta sıkıştığımız zaman da soruyoruz. Yani senariste de soruyoruz, yönetmene de soruyoruz. Burada hangi duygu, ne gibi. Yani böyle ince ince işliyoruz. Onun da sonucu işte böyle güzel çıkıyor.
2: Harika.
1: İnşallah reytingi artarak devam edecek.
0: İnşallah.
2: 60 yıllık bir deneyim. Yani yıllar. Şimdi bakıyoruz, yanındaki gençler olsun, bir sürü dizilerde ya filmlerde oynadın, çok gençlerimiz. Herkes şu anda üniversite mezunu ve herkes bu akşam bunu sormak için seni bekledim. Çok merak ediyorum. Herkes okumuş, iyi veya kötü üniversite mezunu ve çok da iyi eğitim alan, mühendislik okuyup da oyunculuk yapanlar var. Abi 60 yıl önce Galatasaray Lisesi ve arkasından Güzel Sanatlar ve Mimarlık. O dönemde herhalde abi yok gibi bir şeydi değil mi? Kaç kişiydiniz siz? Yani 10 kişi değildiniz toplam böyle diye düşünüyorum.
0: Olur mu canım?
2: Var mıydı? Ben tabii, mi yanılıyorum? Biraz o dönemi merak ediyorum
0: benim
2: ben de.
0: Benim büyüklerim var, benim ustalarım var. Mesela Ergun Köknar vardı, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet Ergun rahmet Köknar, Galatasaray Lisesi mezunu. Teknik Üniversiteden mezun, mimardı. O da ama hiç mimarlık yapmadı. Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuğa başladı. Ondan sonra Suna Abla'yla, Suna Pekusal'la evlendi vesaire gibi vardı. Yani çok var öyle.
2: Var çok öyle
0: Aytaç
2: mi?
0: Aytaç Yörük Aslan abi vardı mesela. Hep rahmetli oldular şimdi hepsi. O da gene akademiden mimar olarak mezun olmuş. Çok var, hiç yok değil.
2: O zaman önemini anlaşılıyor muydu? Yani acaba?
0: Ama o zaman kaç tane üniversite vardı?
2: O ayrı.
0: Yani şimdi herkesin üniversite mezunu olması yani o bir şartmış gibi, dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığı şekliyle liseden sonra mutlaka üniversite okulması. Halbuki üniversite benim anladığım, bildiğim kadarıyla akademik kariyeri için okulan bir şey. Yani inşaat mühendisi olmak için herkesin üniversite okuması gerekmiyor. Mühendis olmak için gerekiyor tabii ama zaten mühendislik o da akademik yola giden bir şey. Onun haricinde yani bunun teknik okulları var. İnşaatın bir sürü yerinde mesela, yani inşaatı örnek olarak veriyorum. Dolayısıyla üniversite mezununun çok olması birazcık Türkiye'ye özgü bir şey. O kadar çok üniversitenin verdiği, o kadar çok öğrenciye, mezuna o kadar çok iş olmadığı için de onlar da işte oyunculuktu, şoförlüktü, pazarcılıktı gibi işler yapıyorlar.
2: Peki sizin döneminizde?
0: Bizim dönemimizde dediğim gibi üniversite o kadar şey değildi ve hakikaten
2: garipseniyor mu? Garipsendim mesela, bu kadar Galatasaray bir sonra mimarlık mı, şimdi oyunculuk yapıyor. Ailenizden tepki aldınız mı ya da?
0: Hayır. Hayır, hiç almadım ama ben 30 sene sanayicilik yaptım zaten. Yani tiyatro ile birlikte beraber yürüttüm ikisini. 30 sene sanayicilik yaptım. Dolayısıyla yani o da çok rastlanılan bir örnek değildir ama ben bırakmadım hiç yani. İkisini birlikte götürdüm hep. Benim bir sürü arkadaşım mesela Ferhan Şensoy sadece tiyatro. Sadece tiyatro.
2: Evet.
0: Aileden tepki onun için görmedim ama şeyden yani mimarlıktan mezun olduktan sonra başka bir hiçbir iş yapmayıp sadece oyunculuk yapsaydım görür müydüm? Ondan da çok emin değilim, yani görmeyebilirdim de. Çünkü onun da çok örneği var. Dolayısıyla o yönlerden hiçbir sıkıntım
2: sizin
0: olmadı.
2: Sizin çiziminiz iyiydi. Halen karalıyor musunuz bir şeyler?
0: Yani teknik resim olarak evet ama tablo
2: yok, tablo değil yani, ne bileyim, canı sıkıldığınızda böyle kara kalem bir şeyler,
0: yok kara kalem yani öyle bir şeyler hiç merak da etmedim ama nasıl girdin akademiye diye soracaksınız. Lise bittikten sonra ben hayatımda hiç resim çizmemiştim. Akademi imtihanına girerken resim çizmen lazım yani, ne olursa olsun. Bir kursa gittim 15 gün akademide. İmtihan öncesi kurs vardı. Yetişkin öğrenciler veriyorlardı o kursu. Onlara gittim. Orada işte şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Öğrettiler bana vesaire. Tamam dedim, ben de öğrendim. Yani bayağı vazo falan çiziyordum böyle güzel kara kalemde. Ondan sonra imtihana girdik. İmtihanda verilen soru çok ilginç. Bir parklarda bank vardır ya.
2: Evet.
0: Bir bank ve bir şemsiye. Konu bu. Buyurun çizin dediler. O çok güzel resim çizen arkadaşlarım benim. Okuldan da liseden de arkadaşım vardı. Birlikte imtihana girdik. İnanılmaz şeyler çizdiler. Açılmış şemsiyeler böyle, içinden detaylar, şunlar bunlar. Böyle fotoğraf gibi. İnanılmaz şey, hiçbiri giremedi akademiye. Ben ne yaptım? Kapalı şemsiye çizdim. Çok kolay. Kapalı şemsiye. İlla açık olacak diye bir şey yok. Ama ne yaptım? Şemsiyenin sapı böyledir ya.
2: Evet.
0: Onu getirdim. Bankın da kenarını üçgen yaptım. Kenarına taktım. Köşesini. Oraya taktım.
2: Çok güzel.
0: Çünkü

0: Şemsiyeyi çok iyi çizebilirsin. Bankı da muhteşem çizebilirsin bilmem ama onların aradığı o değil.
1: Onlar orada bir işlevsellik var, evet.
0: İkisinin fonksiyon olarak bir işlevini bir araya getirirsen mimar olursun diyor.
1: Tabii.
0: Bunu bize bu cümleyle kimse söylemedi. Orada işte onu öyle düşünenler girdi akademiye. O müthiş resim çizenler giremedi maalesef.
2: Niye mimarlık?
0: Bilmiyorum.
2: İçinizde bir şey mi vardı?
0: Yani lisede son sınıfa gelirken daha doğrusu iki şeyi taktım kafama. Ben mezun olur olmaz dedim. Önce akademiye gireceğim ve mimarlık okuyacağım dedim. İkincisi de hemen evleneceğim ve hemen çocuk sahibi olacağım dedim. Ve bir öğretmenle evleneceğim dedim. Bunların hepsi ben lise son sınıfta okurken yerleşmişti.
2: Ve oldum.
0: Hakikaten mezun oldum. İmtihanlarına girdim. O zaman merkez sistem falan yok. İmtihanlarına girdim. Akademiyi kazandım. Daha sonra bir öğretmen hanımla tanıştım. Hala eşim olan hanımefendiyle tanıştım. 22 yaşında baba oldum. Hala ve bütün o şeylerim devam etti. Yani akademide derslere gittiğimiz zaman çocuğumla gidiyordum. Bahar'la, büyük kızımla gidiyordum. İkinci sınıftayım daha.
2: Wow.
0: Sanat tarihi öğretmenimiz vardı Nermin Hanım. Allah rahmet eylesin. Arada rahmetli olmuştur. Alırdı Bahar'ı kucağına, ondan ders anlatırdı falan. Yani böyle tuhaf tuhaf şeyler yaptı.
1: Ama demek ki isteyince her şey oluyor. Bu aslında evet. Onun da kanıtı.
0: Çok şükür. Sadece çok şükür. Şimdiki tek istediğim ne olabilir?
2: Torun.
0: Hayır, torun var.
2: Torun.
0: Var. Ne olabilir? Abi dizisinin reyting aldı.
2: O da ilk bölümde aldı, tamam.
0: Çok şükür. Ona da çok
2: halen şükür. Hayat enerjiniz falan şey var. Yani bu iş bitmez herhalde ya. 80 yılda olsa
0: yani
2: ben orada olacağım.
0: Allah sağlık verdikçe ben hiç boş durmuyorum. 10 yaşından beri çalışıyorum. Yani
2: maşallah.
0: Öyle çalışıyorum, böyle çalışıyorum. Onu yapıyorum, bunu yapıyorum bilmem ne ama hiç durmadım. Durunca yaşlanırım gibi geliyor bana.
2: Evet, bence de.
1: Seyirci de sizi çok seviyor,
2: o yüzden
1: zaten.
2: O yüzden de hep gençlerle sizi oynatıyorlar. Süper oluyor.
0: Bir de gençlere sormak lazım.
2: Ya, yok, onlar da mutludur ya.
3: Sağ olun, bize düşmez ha.
0: Canımsınız benim, canımsınız. Evet.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Zor gülüyorlar.
1: Hayır, şahane bir jenerikle açıldı böyle 90'lar falan böyle şeyler, televizyonlar, eski televizyon, sonra birdenbire bir hüzünlendik. Elinize sağlık,
0: üzüldük.
1: Teşekkür
3: her
1: ederiz.
3: Duyguyu yaşıyoruz.
1: Birdenbire.
0: Tam
1: evet.
0: Böyle Yonca Evcimik dans edecek gibi derken bağladık.
3: Evet. Hoş geldiniz. İki sevdiğimiz sanatçı karşımızda. Çok
0: teşekkür
3: mutluyuz.
0: Teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
4: Evet Yonca'cığım, ne yapıyorsun? Yaşlanmayan bir görüntü.
3: Hiç değişmiyor gerçekten.
1: Valla dondurdum kendimi.
0: Süper, harika.
1: Ne yapayım, çok çalışıyorum. Yoğun çalıştım
0: evet.
1: Aslında son bir iki senedir falan. İşte en son bir tane bir gösterimiz hazırladık, onu çıkardık. Zaten iki senedir çalışıyorduk üstünde. Yonca'nın 90'lar ekspresi diye. Artık o da çıktı, ben rahatladım. Yani yeni yeni dinleniyorum. Yani ciddi yorgunluk ama güzel bir yorgunluk.
0: Evet, çok iyi oldu. 90'lar ekspresi. Nasıl doğdu?
1: Yani aslında
0: çünkü sen 90'ların sanatçısı oldun.
1: Yani uzun zamandan beri zaten hep var benim aklımda. Ciddi bir müzikal geçmişim olduğu için işte konservatuvar, arkasından müzikaller falan. İşte 90'lardan itibaren müzik. Bütün bunların harmanlandığı genel bir şey hayalimde vardı. Kariyerimin belli bir döneminde böyle bir şey yapayım diye. Epeydir de düşünüyordum. 2 senedir de üstünde çalışıyorum. Aslında 45. yıl diye geçiyor ama 2 sene önceydi 45. Yıl. 2 sene önce başlayınca 47 olduk, farkında değiliz yani.

0: Umut. Ondan sonra bu seneye nasipmiş işte. Oldu. Çıkardık sonunda. Çok içime sinen, çok istediğim gibi bir proje oldu.
1: İlgi de büyük oldu.
0: Çok şahane oldu. Çok güzel oldu. Çok
2: her güzel şey oldu. De sana ait. Yönetiyorsun, prodüktörlük,
0: her
2: sahne
0: şey, yapım,
2: tasarımı.
0: Yapım, her şey bana ait. Çünkü benim hayalim. Yani benim istediğim gibi olmalı. Hani bir ara bir çalışmalarımız oldu böyle, başka bir yerde olsun mu, ama orası değil de şöyle olsun dedikleri zaman ben bir burkuldum. Çünkü o değil yani. Benim yapmak istediğim böyle bir şey. Onun için 2 sene gecikti zaten. Dolayısıyla ben kendi istediğim gibi bir şeyi hayata geçirmiş oldum.
2: Ve bir zaman tüneline geçiyor muyuz?
0: Hem de nasıl. Çok güzel oldu. İnşallah izlersiniz gelip.
2: İnşallah.
1: Nerede?
0: Şimdi 2 tane bir şey yaptık biz, premier gibi. Bir fişekhanede yaptık. Ertesi günde Leyla Gencer'de yaptık. Bir görmek istedik kendimizi, ne yapıyoruz diye, sahne üstünde dekorlu falan. Şimdi bundan sonrası artık açık havalara, çünkü
1: yazın.
0: Tabii. Yani kapalı yerde zaten 1 saat yapalım dedik. 100 dakika olsun dediler de tek perde. 120'den aşağı inemedik.
1: Harbi olur, Antalya olur, İzmir olur, Bursa olur.
0: Açık havalar olabilir tabii. Aynen öyle.
1: Çok
0: oraya
1: güzel
0: doğru
1: oluyor.
0: Hazırlanıyoruz.
1: Yazın şimdi açık havalarda oynamak çok keyifli oluyor.
0: Evet, evet, evet.
1: Öyle duygusu da çok güzel oluyor. İzleyicinin o tatlı böyle eğlenmeye gelmiş hali sana da geçiyor. Efil efil, çekirdek çıtlayarak bir yandan.
0: Hakikaten efil efil.
1: Gerçekten efil efil, efil,
0: benim
1: keyifli
0: de
1: oluyor.
0: Efil efil.
3: Ama tek kişilik gösteri biraz zor değil mi?
1: Yani yok yani
3: koca sahnede tek başına
1: işin neyse çalışırsan her şey kolay
3: olur. Dolduruyorsunuz zaten bir şekilde. Siz de araya şovlar mavlar bir şeyler katıyorsunuz öyle bir açık havada olduğu zaman.
1: Yani sahnede prodüksiyonu tabii göstermek gerekiyor. Gelen izleyiciye bir prodüksiyon göstermek gerekiyor. Benim şimdiki oyunla ilgili ise bende ledler var. Zihnimin ya bir yeni oyun ben evet. Yeni bir oyun yaptım. Sormuyorsunuz mu?
2: Soruyoruz.
3: Biz eskileri
2: çok tatlı
3: konuşacağız.
2: Hikaye.
1: Çok tatlı bir hikaye.
2: Ama finalde biraz
1: finalde
2: üzüyor.
1: Finalde üzüyor az biraz. Güzel bir tiyatro oyunu hazırladık. Ben yazdım.
3: Hayır. Senin hikayen mi? Öz hikayen.
1: Çok uzağa gitmedim. Çok uzağa gitmedim. Ama çok yakında da değilim. Yani bak senin hikayen bile olabilir içinde. Biz de seninle eski tanışıyoruz.
3: Evet onu diyecektim.
1: Sağdan soldan da ağlıyorum tabii ki hikayeni.
3: Eyvah eyvah.
1: Yani tamam. Bir erkek kadın erkek hikayesi anlatıyorum. Tabii çok ki güzel. Kendimden anlattığım şeyler var ama duygularını baz alıyorum. Senin başından da güzel bir hikaye geçmişse neden orada olmasın yani. Hikaye hepimizindir.
2: Evde şarkıyla cevap veriyor musun peki sen de? Oluyor
1: ya
2: mu?
1: Ya şarkılı şey? Şimdi ona da sürpriz yapıyorum. Aylin ilk defa bu akşam izleyecek oyunu. Şarkıları bir tanesini dinledi, diğerlerini dinlemedi. Ona böyle güzel bir sürpriz olacak bu akşam.
2: Güzel.
1: Umarım beğenir. Beğenmezsem benden haber alamazsanız. Hanım oyunu beğenmemiştir. En son Bursa mahalledeydik, oynuyorduk. 11 gibi falan bitmiştir oyun. İzimi sürün.
3: Peki Alper direkt şey dedin değil mi? Bu kadar güzel anlattın ki şimdi bunu ancak şarkıyı ben şimdi kime anlatayım da bana bu üretsin. En azından ben kendim yapayım da içim rahat etsin modunda girdim.
1: Ya duygu şimdi şimdi oyundaki adam zaten bunu bir gereç olarak kullanıyor ama bir iş yaparken dedi ya ben kendim yapmadığım zaman rahatsız oluyorum diye.
3: Aynen.
1: Bende de OKB var. OKB'de zaten her şeyi kendi yapmasıyla ilgili kendini bol bol yoran bir rahatsızlık diyeyim. Ben ona ne diyeceğimi bilemedim. Daha kolay oluyor, daha hızlı oluyor. Buradaki amaç tamamen bu yazdığım işin duygusunu anlatabilmek için benim yazdığım sözler olması gerekiyor. Şu anda işte mastering'de bile 4. tur dönüyor. Yok daha duygusu alttan olsun. Yok piyano daha piyano olsun. Yaylılar şöyle gelsin. Başka birinin yorumundan ziyade ben o adamı anlatmak için çok irdeliyorum onu. Çok irdeliyorum diyorum. Didikliyorum özür dilerim. O yüzden yapmak daha kolay oluyor.
2: Çok normalde yani, şarkı söylemeyi şey. Seviyor musun?
1: Yok. Öyle de sevmem açıkçası. Ama dediğim gibi olur yani şöyle bu da gelişti. Bir ilk Şen Yuva'da biz başladık. Şen Yuva diye bir dizi yapıyorduk. Onun her bölüm kız tavlamak için piyanist şantör birini oynuyordum. Ben kız tavlamak için kızları besteleyen bir Nurettin Şen Yuva diye birini oynuyordum. Her bölüme 20 bir tane yaptım. 20 tane beste çıktı. Güzel de oldu. Kendini de iyi ifade ettiği için tekrar altını çiziyorum. Sonra tabii bunları böyle yapmak için MESAM'a kaydolman gerekiyor. Bir baktım ki ben MESAM'a kaydolmuşum filan derken.
0: Oradan paralar geliyor falan.
1: Tabii tabii. 3 ayda bir 750 TL geliyor oradan. Ondan sonra Olur Olur'a yaptık. İşte Selçuk Aydemir'in filmine yaptık. Ama bu dediğim gibi konuyu, hikaye anlatımını desteklemek amaçtı. Güzel oldu. Ben beğeniyorum. Yaptığım işleri de seviyorum açıkçası. Bence bu şarkılar da güzel oldu. Bir yandan Ayla Çelik bana çok büyük bir destek verdi. Sınıf arkadaşımdır Ayla. Bir telefonla geldi, düet yaptık. Hayallerimde diye bir bestemiz
3: sen
1: var.
3: Sen işi büyütmüşsün bayağı yakında.
0: Ufak, kesin. Gitarları
1: Gökhan Türkmen çaldı. Ama çevrem iyi şekerim. Yonca beni çağırsa ben gitmeyeceğim yani. Yani aynen. Yani bir derdin olduğunda etrafında da yaş aldıktan sonra eşin dostun artık duayenlerle dolu. İşte Gökhan'a ya ne yapsam dediğinde adam stüdyosunu vakfediyor sana.
3: Çok sağ,
1: çok sağ olsun. Teşekkür ederim buradan. Ayla da bir telefonla geldi. O kadar da güzel, böyle sesimiz de uydu. Güzel bir iş çıktı. Vallahi heyecanlıyım. Şarkılarla ilgili ayrı heyecanlıyım. İşle ilgili ayrı heyecanlıyım.
0: Ben
1: çok konuştum ben ya.
0: Biraz soundtrack'ını falan yapacak mısınız böyle, hani albüm şey
1: Spotify'a koyarız.
0: Koyarsınız.
2: Ben bu arada Alper Kurt'a hayranıyım. Daha önce iki gösterisini izlemiş biri olarak
1: biliyorum,
2: söylüyorum.
1: Hatırlıyorum. Siz solda oturuyordunuz.
2: Evet. Eğer izlemeyen varsa çok şey kaçırmış demektir. Bence mutlaka gelmeliler bu oyuna.
1: Sen kadın erkek hikayesi anlatıyorum yine. Evet. Orta blokta bak, tam senin seveceğin bir şey oldu bu.
3: Orta blok yeri de belirliyor. Allah Allah. Ben de 90'ları seviyorum. Ben de geleceğim.
0: Tabii sana. Lütfen. Çok eğlenceli.
3: 90'lara gelirsek 90'ların büyüsü nedir? Yani bitmeyen bir 90'lar.
0: Vallahi onu işte biz yıllardan beri biz de bir merak ediyoruz aslında. Ama geri dönüp baktığın zaman işte daha analog, dijital yok. Daha samimi besteler, samimi sözler. Hatta o zamanlar sağlam yargılanmıştı benim söylediğim şarkıların sözleri, yani bizden daha büyükler tarafından böyle şarkı sözü mü olur, onlar geçici kalıcı değil falan. Aradan yani 36 sene falan geçmiş, hala söylüyoruz yani. Evet. Hele şimdiki sözlerin yanında iyice naif kaldı. Ama bu bir şey tabii, çark dönüyor dünyada. Aynen. Da böyle. O dönem sadece müzikle ilgili değil bence. 90'lardaki her türlü hayat şartı, ekonomiyi, belki de daha mutlu bir zamanlardı. Bu ben unutmuyorum, aboneye çıkardığımda ciddi oranda bir arabesk furyası vardı. Yani böyle bir kalp kırıklığı, insanlarda hep böyle bir kötümser bir hava. Oradan bu abone gibi, yani popa diyeyim geçişimiz, farklı bir havaya büründü her şey. Daha pozitif gözükmeye başladı insanlar. Ama sadece müzikle değil, dediğim gibi. Her türlü şartlar bir arada güzel oldu herhalde ki o yıllar unutulmayacak şekilde.
3: Ama dünyada da öyle yani, Michael Jackson'lar, Madonna'lar, yani evet. Yani şu anda yeni sanatçıları saymaya kalksak dünyada herhalde 10 tane çıkmaz diye düşünüyorum.
0: Vallahi
3: zor
0: evet
3: çıkar.
0: Dünyada da
3: çıksa
0: zaten
3: popüler vardır da, yani çok popüler
0: tabii,
3: anlamında.
0: 90'lara ciddi bir dönüş var dünyada da, hatta 80'lere kaymaya başladı.
3: Değil mi, o kadar yani.
0: Evet.
2: Ama aboneyle de çok farklı bir şey olmuştu. Yani giyim tarzı değişti insanların. Herkes taklit.
0: Kendime benzettim herkese.
2: Evet, herkes o şarkıyı taklit etmeye, dans etmeye başlamıştı. Evet. Bayağı bir değişiklik oldu
0: i̇şte,
2: aslında.
0: Bayağı bir ihtiyaç varmış aslında demek ki böyle bir şeye. Yani ben çok gene o dönemde hayal ettim. Yıllarca müzikallerde çalıştım, dans ettim, şarkı söyledim, tiyatro yaptım ve bunları kendim sahne üzerinde yapmak üzere kendimi hazırladım bir anlamda. Ve 90'da da aboneyle beraber zaten bunu yaptım. Yani İnsanlar anladığım kadarıyla bir farklılık bekliyorlarmış. Çünkü o zaman daha şey de yok biliyorsunuz, internet, o dünyayı falan izleyemiyoruz yani çok fazla. Dolayısıyla yenilik, güzel bir aşk, bir enerji, işte Türkçe sözlü hafif müzik, aranjman müzik değil de pop müziğe bir dönüş oldu. İşte dansçılar, koreografi, değişik soundlar, müzikler, şarkı sözleri falan, başka bir dünyaya açıldı pencere.
1: O koreografiyi hatırlamayan yoktur şu anda. Evet. Biletleri cebim. Evet. Evet. Yani bir Michael Jackson hatırlarım, bir seni hatırlarım. Yani bak, enteresan.
0: Bravo, işte bu.
1: Yani koreografiyi herkesin biliyor olması çok acayip, çok acayip
0: evet,
1: bir
0: evet.
1: şey.
0: Ondan sonra yani o dönemdeki bir sürü şey, Bandıra Bandıra'nın da zaten koreografisini biliyorsundur eminim. Evet. Sonraki bir jenerasyon 2016'da 815 Vapuru. Evet. O zaten Türkiye'nin ilk single'ıydı. Sonra 2015-2016'larda bir tane Haydi Sallayalım Dünyayı diye bir şarkı yaptım ben. Onun da dansı var. yıllar sonra onun aslında hit olduğunu anladım, öğrendim. Yani bir anda konserde herkes söylemeye başlayınca, bir dakika ya, bu hani öteki, yani zaman içinde duymuyorsun, hissetmiyorsun bunu. O zamanlar her şeyi duyuyorduk.

0: Ama yıllar geçtikçe o eskisi gibi gürlemediğini düşünüyorsunuz ama aslında kendi içinde yerini bulmuş şarkı. Öyle yani, dansıyla şarkısıyla devam ediyor her
1: şey. Şimdiki şovları, sahne şovlarını beğeniyor musun?
0: Ya şimdi şöyle bir şey var. Şov derken neyi kastediyorsun?
1: Yani senin zamanda yaptıklarının benzerlerini yapmaya çalışıyorlar ama bir o kadar etkili
0: yapan
1: olmuyor.
0: Yapan var. Hatta şöyle, ya dünyayı da artık çok net gördüğümüz için dünyadaki örneklerin bir başka versiyonu gibi görüyoruz. Onun için hani beni o kadar belki heyecanlandırmıyor ama yeni seyreden insanları heyecanlandırıyor olabilir. Dans eden, dansa emek vererek gerçekten şov yapan Edis var mesela. Gayet de başarılı. Kaldı ki ben Halise'yi de çok beğeniyorum o anlamda. İrem desen çalışıyor yapıyor bir şeyler falan. Yeni jenerasyondan insanlardan bakıyor. Onlar da artık yeni jenerasyon değil. Onlar bile eski oldular. Ama şov anlamında yani koreografik dans, dansçılar, ortaya koyduğunuz bir tiyatral bir etkinlik gibi bir şey yapılmıyor zaten çok fazla. Buna müzikal fazla deniyor. Müzikaller benim bildiğim Hollywood diyorum, Broadway'deki gibi, İngiltere'deki gibi. Yani her şey canlı oluyor sahnede müzikal dediğin zaman. Orkestra zaten sahnenin altında. ve tamamen her şey canlı. Bizde öyle bir şey çok zor.
1: Çok zor.
0: Zaten maddi olarak bunu karşılayamazsın. Dolayısıyla onun için ben zaten müzikal demek istemedim. Onun için kamera show demek istedim ki hani yerin hakkını bulsun iş diye. Nereden şey ettik biz bu konuda?
1: Nereden ettim biliyoruz. Bir yandan şeyi düşündüm de
2: oradan. Dans koreografi üzerinden gittik. Ben şeyi de merak ediyorum.
0: Çok yok, niye bu kadar 90'lar oldu falan gibi? Ya da beğeniyor musun?
2: Onu 90 böyle
0: yeni,
2: istiyorsun.
0: Evet, yeni. Hayır,
2: albüm
0: yeni,
2: yaptın ya kız.
0: Albüm yaptın.
2: 90'lar.
0: Hayır, yeni şovları beğeniyor musun dediğinde konu oradan dağıldı
2: evet,
0: zaten.
2: Evet, aynen. Yani
0: onun için hani şov denildiği zaman sahnedeki sadece LED ekran ve o şahane ışıklar olarak görmüyorum ben.
1: Jennifer Lopez'in sahnesi.
0: O şahane canım. Ben gene Türkiye bazlı konuşuyorum. Dünyayı değil tabii ki. Evet. Ama bizde artık o da şov gibi gözüküyor. Yani şahane bir kocaman sahne. Işıklar cayır cayır bir şeyler patlıyor. Arkada da LED var. Bana göre bu şov değil. Bu hakikaten şahane bir sahne düzeni. Evet. Ama şov demek onun üzerinde her şeyin bir arada olması anlamına geliyor benim için.
2: Sen koreografini kendin yapıyorsun.
0: Vallahi aslında yıllardan beri aboneden beri var olan bir oturmuş zaten şeyimiz var. Değiştiremiyoruz evet. Onu. Çünkü herkes onu görmek istiyor aslında. Evet. O dönemden beri de biz hep dansçı arkadaşlarımla birlikte yapıyoruz. Kimisini ben, kimisini onlar ya da hep beraber kolektif bir çalışma yapıyoruz.
2: Bu
0: hep
2: diğer, beraber yapıyoruz. Diğer beğendiğin koreograflar, mesela öyle star bir koreograf var mı? Mesela ismini zikredebileceğimiz, yoksa herkesin kendi ekolü, kendi üslubu mu var?
0: Var mı?
2: Senin çünkü
0: öyle.
2: Çok farklı, unik bir üslubun
0: çünkü
2: var ya.
0: Çünkü ben müzikallerden gelmeyeyim. Bir de klasik mezunuyum ben. Klasik bale mezunuyum. Mimar Sinan. Dolayısıyla daha yatkının müzikal danslarına ve koreografisine. Yani müzikal danslar şu anki street dansı çok birbirinden ayırmak lazım. Yani benim şu anki dansçı arkadaşlarımın bazen yaptığı koreografileri ben ayak uyduramıyorum. Hı-hı. Klasikçi olduğum için. Çok zorlanıyorum. O başka bir kafa, bu başka bir kafa aslında. Ama yeni jenerasyonda çok başarılı koreograflar var. Hatta bunların birçoğu da bizim dans yarışmamızdan çıkma arkadaşlarımız. Onlar okullar falan açtılar aslında. Evet. Çok yetenekliler gerçekten.
3: Bir dönem çok taklit edildin. Hala taklit edildiğini düşünüyor musun?
0: Taklit edildiğimi? Evet. Vallahi artık o kadar yıllar geçti ki taklit değil ama benzer olabilir. İnsanlar örnek alabilir ki hepimiz dünyadan da örnek alıyoruz zaten. Ama taklit edilse de o dönemin tadıyla bu dönemin tadı çok farklı. Yani şimdiki mesela bakıyorum arkadaşlarımızın tatlı tatlı kızlar giydiği kıyafetler eleştiriliyor, sahne hareketleri eleştiriliyor. Ama ben zamanında onların 10 misli daha farklısını yapmışım. Hiçbir zaman öyle eleştiriler almadık, öyle o gözlerle bakılmadı. Yani bir başka bir şeye evrildi iş. Onun için ben adlandıramıyorum neyin ne olduğunu. Onun için diyemem ki taklit gibi. Bilemiyorum bu ne niye öyle yani. Zihniyet niyet gibi.
1: Alper'cim sen geçen geldiğinde konuşmuştuk, bir ara verdin Güldür Güldür'e veya bütün projelere.
2: Aradayım.
1: Çıktığın
2: abi.
1: Yolculuktan arası. Memnun musun?
2: Kurender şu anda. Aradayım şu anda, esiyor biraz. Yolculuktan memnunum. Güzel bir soru, zor da bir soru. Çünkü çok özlüyorum. Arkadaşlarımı çok özlüyorum. Benim sevdiğim birkaç tipleme var.
1: Mine minyalan yutnemesi var.
2: Başka birkaç tane daha var. Onlar da yaşasın istiyorum bir taraftan. Arada dönüp onları oynamak istiyorum açıkçası. Kulis de çok tatlı. Arada gidiyorum zaten. Eşim

0: bulmak zorunda. Kaç tane bulacaksın? Yani devam tiplerini devam ettirirsin de sürekli gözün açık olmalı. Çekim yapmadığın zaman sokakta olman lazım. İşte o minibüse binmen lazım, kahveye gitmen lazım. Enteresan birini buldun mu? Hmm. Yani sürekli beslenmen lazım. Her hafta bir challenge o.
1: Tabii.
0: Ve bunun turnesi de var, çekimi de var. Ya onlar çok kolay. O işin mühendis şey kısmı, özür dilerim, işçilik kısmı çok kolay. Ve en keyiflisi, gidip turnede insanlarla birlikte bir şey paylaşmak harika. Seviliyor da. O da çok muhteşem. Ama onu insanları aldatmadan, hakkını vererek güzel tipler bulmak, o emeği vermek tam zamanlı bir iş. Biraz daha başka bir şeyler daha yapayım, ben bakarım.
2: Çok güzel.
0: Ben bir gidip gelip
2: hayır, bu arada
0: gidiyorum geliyorum.
2: Şey bir şey, yani hayranım bu durumuna. Akan bir şey var. Normal giden bir şey var. Risk alıp tek başına bir yola çıkmak da var. Yani ve tek kişilik gösteriyle. Yani bir film için ayrılmadın, bir uzun soluklu bir dizi için ayrılmadın. Yani tek kişi. O yüzden de bu soruyu sormak isterim ve gayet de iyi gidiyor.
0: Teşekkür ederim. Çok güzel gidiyor. Yani ben çok mutluyum. Şükürler olsun. Tabii. Bir yandan da çok emek veriyorum. Ona da güveniyorum. Yani o verdiğin emeğin karşılığını alır insan ya. Tiyatro oyununda da alıyorsun. Bundan önce bir tane Cam Sehpa çektik. Can Evrenol çekti. Bir film. İşte Meksika'dan en iyi erkek oyuncu ödülü aldım. Ay, mesela. Güzel. Yani bu da çok tatlı. Ben hiç hayatıma gitmem.
2: Gittin aldın mı?
0: Getirdiler.
2: Niye?
0: Meksika'da olaylar vardı.
2: O döneme denk
0: tam
2: geldi.
0: Tam ben aldım diye karıştı. Bu kele mi verdiniz diye. Olur mu falan oldu. O da değişik bir işti. Komedi değildi. Drama, dramatik bir yapı. Biraz da gerilim filmi. O da dönüyor şimdi festivallerde. Bir yandan öyle işler de yapıyorum.
1: Ne güzel.
0: Keyifliyiz ya.
1: Kısacık hayatta zaten istediğimizi yapmayacağız da ne yapacağız
2: yani. Ne güzel. Zenginlik böyle bir şey.
1: Tabii ya. Aynen öyle.
2: Oyunculukla ilgili projem var mı?
1: Oyunculukla ilgili proje aslında Çılgın Bediş film olsun isteniyor. Eğer
2: evet, güzel.
1: Çizeri Özden Ögrü'ye ulaşılabilirse isteniyor yapılması. onu bir bekliyoruz. Onun dışında zaten benim hazırlamış olduğum 90'lar Ekspresi'nin içinde müzikallerden bir takım benim oynadığım bölümleri sahne üstünde de canlandırıyoruz zaten. Onun dışında bir şey olur hoşumuza giden gene yaparız tabii. Ama salt oyunculukla ilgili ben zaten işte diyorum, beni dünyanın en büyük sahnesine tek başıma çıkarın çıkmam ben. Yani bana bir anlamı yok. Hiç zevk almıyorum böyle bir şeyden. Ben hepsini aynı anda sahne üzerinde yapayım istiyorum. Dans edeyim, şarkı söyleyeyim, oyunculuk yapayım. Benim olayım bu.
3: Çocuklarıyla gelen yani, var mı?
0: Dans edeyim, var. Oynayayım, şarkı söyleyeyim.
3: Daha ne olsun?
0: Daha ne yapacaksın yani?
1: Yani işte onun için zaten böyle bir şey hazırladım, kendi istediğim gibi olsun diye. Var çocuklarıyla da gelen tabii. Bir de genel olarak sahnenin rengi, dekor falan bayağı çocuklar için de çok cazip. Ha bu arada yeni jenerasyon mesela 90'ları biliyor, şarkılarımızı söylüyor. Yine ilkokul 1. sınıf, 2. sınıf sene sonu gösterilerinde bizim şarkılarımızı da yapıyor. Evet. Dolayısıyla onlar da gelip aslında merak ettikleri anne babalarından onlara akan gelen 90'lar ruhunu yaşayabilirler yani.
3: Çılgın Bediş diyen oluyor mu?
1: İzleyen tabii ki oluyor. Tabii ki. Yani bu arada Çılgın Bediş sürekli YouTube'da dönüyor.
3: Evet.
1: Ondan sonra arada sırada bana bir sinirleniyorlar. Kardeşim çok dramatik bir sonuna bitti. İşte gittiğiniz ev patladı. O kadar üzüldük biz, Bediş öldü diye falan. Halbuki böyle bir şey yok tabii. Ama ne olduğunu da bilmiyoruz. Öyledir ya, yıl sonunda bırakırsın ki seneye heyecanlı bir şeyler olsun da devam edilsin. Ama tabii yapım ve kanal anlaşamadığı için biz patladık.
0: En son patladığınızda mı kaldınız?
1: Patladığımızda kaldık.
0: Hala oradalar. garip olmuş. Üzücü evet. Olmuş o ya.
1: Çocuklar perişan oldu diye.
3: Vallahi.
1: Travma büyük.
3: Belki şimdi bu filmi çektikten sonra onların da gönlünü alırsınız.
1: Olabilir. Bulursak inşallah kadın.
3: İnşallah. Sihirli annem gibi bir şey olabilir o da.
1: Zaten oradan yürüdü bence zaten. Polat yapmak istiyor.
2: Ya tamam, o zaman kesin orada.
3: Kesin oldu.
1: Ne bulursa.
0: Polat mı istiyor?
1: Evet.
0: Tamam. Eylül'de izliyoruz.
1: Yani
0: filmi de çıkar onun.
2: Zaten filmi.
0: Film mi? Yok, aynı zamanda müzikal demedin mi?
1: Ben yok, demedim. Hayır, film
2: direkt
1: dedim.
2: Film.
0: Direkt film, müzikal beraber olabilir. Gider.

0: Evet. Bakalım işte kısmet.
1: Yıllarca çok cesur ve korkusuz, özellikle ilk başta çıktığında hep öyleydin. Cesur, her burnun dikine gittin çok. Ve hep kazandın. Peki hiç kazık yedin mi?
0: Oho, dünya kadar yemişimdir. Yani çok spesifik öyle hatırladım, şundan yedim, bundan yedim değil. Zaten ben onu anlayacak bir tip de değilim. O anda anlamıyorum da sonra anlıyorum ben. Allah Allah, ne güzel gidiyordu, burada böyle bir şey oldu falan. O kısmet, kader öyle olması gerekti falan deyip daha sonraki zamanda, gelecek zamanda bunun aslında öyle olmadığını, aslında bambaşka hikayeler döndüğünü duyduğum da oldu. Ama yani hayat böyle, çok bir şey yok.
1: Bugün 91'e tekrar geri dönsen aynı Yonca gibi davranır mıydın yoksa?
0: Kesin davranırdım. O aynı soruyu hep şöyle soruyorlar mesela, şu anda seslenebilsen 90'daki Yonca'ya ne yaptın? Yürü be kızım derim. Yürü be. Helal olsun. Aynen böyle devam et. Hatta daha korkusuz olurdum herhalde şu anki aklım olsa. O zaman gene bir çekingenlik var, bir ne bileyim, biz o zamanlar daha kibardık falan, böyle bir saygılı. Derdim.
2: Hiç değişmiyorsun. Nedir bu işin sırrı? Yediğinden, içtiğinden mi? Pozitifliğinden mi?
1: Doktorun adını
0: yani,
1: ver.
0: Yani aslında ben uzaylıyım. çok da moda oldu bu aralar. Geldiler, gelecekler, buradayız zaten diye. Aslında bu genetik. Yani bunu biz ufak tefek, ailece ufak tefeyiz. Baba tarafım daha iri ama biz anne tarafıma çekmişiz. Ablam da ben de yaşımızı belli etmeyiz. Annem rahmetli hiç belli etmezdi, evet. Zaten. Dolayısıyla hem ufak tefek olmak, hem kendim bildim bileli ilkokuldan bu yana dansla çok yakın ilgilenmek, konservatuvar klasik bale öğrencisi olmak, çok sağlam bir adel altyapısı olması, çok küçük yaşlarda işte bu secret falan diyoruz ya, işte imgelemek bilmem, ben onu zaten yapmışım. Sonradan anladık onları. Bütün hayallerimi istediğim gibi gerçekleştirip sevdiğim bir işi yapıyor olmak. Ve bu başarıyla da mutlu olmak. Onun için benim hani aynada gördüğüm Yonca ile pek derdim yok. Çok gerekirse bir şeyler yaptırıyorum. Meraklıyım her kadın gibi. En çok da bizim hakkımız yani. Komşu Melahat teyze de yaptırıyor. Abi ben niye yaptırmayayım yani? Bir de ben bunu söylüyorum hani insanlara. Arada. Bütün bunlar kazançlar tabii. Önce Allah vergisi, ondan sonra da mutlulukla eşdeğer olduğunu düşünüyorum biraz da. Yaptığın işi, sevdiğin işi yapıyor olmak, hayata pozitif bakıyor olmak, kendim bildim bileli Pollyanna gibiyim. Yani artık affedersiniz salaklık derecesinde yani, hani Pollyanna. Hani bu kadar da olmaz dedikleri oluyor. Ama ben hala bu saf halimle o beni besliyor herhalde böyle diye düşünüyorum.
3: Çok teşekkür ediyoruz.
4: Rica ediyoruz.
3: Ayağınıza sağlık.
4: Bizi yine çağırdınız. Sağlık. Yine mutlu ettiniz.
3: Her zaman. Her zaman. Her zaman. İkiniz için de bu kapı her zaman. Geçerken de uğrayın.

0: Açıklamışsın aileyi.
1: Aile çok önemli.
2: Hadi ben kaçarım. Arkadaşlarla buluşacağız.
3: Paran var mı?
2: Neyle gideceğim?
3: Nerede harcayacağım?
1: Darladın ama çocuğu.
3: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
1: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
0: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun. O da var.
1: Biraz rahat ol.

0: fırsatıyla. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca. İstanbul'un en seçkin otel dedi. Letam. İstanbul Karakur. Kuyo Collection by Hilton.

0: Şimdi konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçma.

0: taksit fırsatıyla İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
2: Kolay mı?
3: Nasıl kolay?
1: Aa!
2: Sabah hayasında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
1: Gel buraya, gel.
4: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda yetiştim, tek bir soru yetiştim. Var. Daha ne var? Vada.

alanında deneyimli ve ünlü isimler bilinmeyen yönlerini her şeyi konuşalım da gündeme getiriyor. Cemil Barlas'ın sunduğu programın bu haftaki konukları yapay zeka stratejisti Soner Özcan ve fütürist Halit Danagöz. Her şeyi konuşalım

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Nasılsınız?
1: İyiyiz. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz.
1: Ben çok heyecanlandım bir anda ya.
0: Niye?
1: Niye öyle oldu? Aa, evet.
0: 5 sezondur çok sizin çağırıyoruz. Belki ondan olabilir mi?
1: Olabilir. Kavuştuk sonunda.
0: Evet, süper. Kraliçe ve kralı ağırlıyoruz bugün. Harika. Evet, ortak noktanızdan başlayalım. Şu anda aynı dizidesiniz.
1: Evet.
0: Personadasınız. Bir oradan girelim konuya, sonra konuları açıp bir sürü konuşacağımız konu var yani. Evet, senden başlayalım.
1: Benden başlayalım.
0: Lütfen.
1: Vallahi çok güzel bir iş yaptık. Bizi çok heyecanlandıran Yiğit Dağlı ile beraber. Ben de bugün karakterim gibi giyindim,
2: evet,
1: de biraz Burcu Türkoğlu.
0: Değişik bir senaryosu, değişik bir konusu var galiba, değil mi?
1: Evet.
0: Aynı mekanda geçiyor sürekli.
1: Evet, benim işin içinde yani öyle bir janrada olmamıştım şimdiye kadar. Benim için de enteresan bir deneyimdi. Set de öyle. Yani tek mekanda olduğu için bir süre sonra zaman algımız, zaman mevhumumuz tamamen kaybolmuştu.
2: Tek mekanda çekim yapmak bir oyuncu için zor mu?
3: Oyuncu için fark etmez. Yani sonuçta biz sahneye alışkın insanlarız ama şeyler çok tercih etmez. Ya da tercih ederse ister zamanını, görüntü yönetmeni, yönetmen. Çünkü bütün o dünyayı süslemen gerekiyor orada yani. Açık alanda değilsin, özel bir mekanda değilsin, tırnak içinde özel. O yüzden çok daha ön çalışması daha uzun olması gerekiyor. Burada keza öyleydi. Yani ön çalışması çekimden çok daha uzun olması gerekiyor. Hmm. Yani gelini hazırlamak çok daha uzun sürüyor. Düğün kısa sürüyor yani. Bizim gelin uzun zaman hazırlandı, 5-6 ay. Sonra da biz zaten

0: 10 bölümü 30-35 çekim gününde çektik. Çok efektif bir süre o.
1: Evet.
0: Değme babayı hiç çekemez. Çünkü zor yani. 3,5 günde ortalama bölüm çekiyorsun. Evet, aynı mekan doğru ama o çok mekanmış gibi çekmek zorundasın tek mekanı.
1: İnatçı bir karakter Yiğit. Egolu bir karakter Burcu.
2: Egolu diyemem.
1: Diyemez.
2: Yok.
3: Biraz öyle nasıl yansıyor mu izlerken?
2: Yani işini yapıyor aslında gibi geliyor bana. Şey demek istemiyorum işte, güçlü bir kadın karakter demek istemiyorum. Çünkü şeyden çok sıkıldım. Hep kadın karakterlerin önüne
1: güçlü kelimesi,
2: güçlü kelimesi getiriyorlar ama erkek karakterleri getirmiyorlar ya, ama bir ağırlığı olan ekibin başında bir karakter ve o da belli bir sorumluluk getirdiği için belli sınırların olması gerekiyor aslında. O sınırları daha iyi çizdiği için de öyle geliyor olabilir ama ego ben diyemezdim.
1: İlk partnerliğiniz mi, daha önce oynadınız mı hiçbir yerde beraber?
2: İlk.
0: İlk.
1: Son mu?
2: Öyle bir asla. Konuşuyor. Hani ne konuşmuştuk, ne diyecektim?
0: Yok canım, kısmet. Yani şeyle çalışmak kolay ya, kız şeyle. Kolay çünkü yani çalışkan kız ve yetenekli kız, kolay. Luna Park gibi.
2: Luna Park gibi.
1: Benzetme güzeldi. İlk teklif Ebru Hanım'a gelmiş, doğru mu Sinan Hoca?
0: Onu Ebru'ya sorarsın.
2: Öyle mi değil? Programda Ebru.
1: He?
2: Bir sonraki programda da
1: Ebru. Bir sonraki programda Erdoğan geldi öyle dedi. Bir de Ebru sen öyle diyorsun diyelim. Evet, peki konusunu biraz açabiliyor muyuz? Personanın.
0: Tabii canım. Artık yayınlandı da.
2: Evet.
0: Ha, değil mi? Komple yayınlandı.
2: Evet. Uh-huh.
0: Yani konusu bir tane birim üretiliyor sıfırdan. Yeni bir birime karar veriyorlar ve o birim bugüne kadar alışılagelmiş birimlerin biraz daha farklı bir konsept olmasına karar veriyorlar. Ve bunun başına da Burcu Hanım'ı getiriyorlar. Burcu Hanım'ın da şartları var. Eğer tavsiyeleri diyelim, eğer ekibe bunları alırsanız daha sağlam çalışırız. Ama tabii tıpkı hayatta olduğu gibi genellikle sağlam çalışan, işlerinde sağlam olanların biraz marazları vardır. Burada da hakeza öyle. Çalışanlarının genellikle biraz arızalı karakterler oluyor. Drama olması için. Biz de drama işindeyiz.
3: Her karakterin de çok güzel hikayesi var. Yani şey, böyle oyunculuk şovu gibi aslında birazcık proje. Herkes ön plana çıkmış.
0: Ama işte en makbulü odur yani, çünkü herkese yani biraz hani zaman vermeniz, biraz alan açmanız gerekiyor. Dijitaller biraz o yüzden şey oldu, daha makbul oyuncu için. Çünkü ana akımda rüzgar nereye eserse demeyeceğim ama yoğunluk nereyse, beğeni nereye kayıyorsa biraz o yöne yönelir senaristi de, yapımı da. Ama burada başı sonu belli olduğu için 8 hafta 10 hafta neyse, daha herkes tercihlerini de ona göre yapıyor. Dijitalde özellikle TRT tabii de son zamanlarda daha çok bir aktif durum var.
3: Burcu da şey, ilginç bir karakter, sorgu biriminin başında. Hmm. Ya bu aslında herkesin çok merak ettiği bir iş, öyle değil mi?
2: Öyledir.
1: Kendini öyle düşünebiliyor musun?
2: Düşünemiyorum.
1: Ben de düşünemiyorum.
0: Merak ettim diyeceksin.
3: Ama yakışmış.
1: Çok naif bir karakter. Evet. Biraz sert olmak gerekiyor.
2: Evet ya, ben bir de çok anksiyetik bir tipim normalde. Mahvolurdum. Gerçekten öyle bir birimin başında olsaydım.
3: Nasıl bir çalışma yaptın öncesinde?
2: Hem birimin başındayım hem de adli psikoloğum. Benim cezaevlerinde çalışan adli psikolog bir arkadaşım var. Ondan yardım aldım. İşte araştırmalarımı yaptım da en çok şey zorladı. İlk birkaç bölüm çok fazla bedensel dilimi ve mimiklerimi kullanamamak. Çünkü en ufak bir mimikten, mikro mimikten bile anlaşılabildiği için herhangi bir şey, çok kontrollü olman gerekiyor oynarken. En çok o zorlamış.
1: Öyle bir arkadaşın olması da büyük tesadüf
2: evet,
1: herhalde.
2: Evet, benim çok garip arkadaşlarım var. Anlatırım size.
1: Güzel.
3: Siz sorgu odasında olsanız ilk kim çözülür?
2: Ben.
3: Kim al? Ha, öyle. Çok net oldu.
1: Evet. Asla çözülmez.
3: Evet.
1: Bence.

0: Arnavutlar zor çözülür baba.
1: Ne değil mi? Makedon mu Arnavut muydunuz?
0: Makedonyalı Türk aslında. Yani biz Karaman göçmeniyiz. Çoğu Makedonyalı öyledir. Çoğu Balkanlı öyledir. Rumeli öyledir. %90'a yakını. Ama tabii zamanla orada işte Arnavut'ta Boşnak'la evlenmeler olmuş. Karışık bir durum oradaki. Rumeli'deki. Güzelliği de orada.
1: Evet evet.
0: Yani ailede Boşnak da var. Arnavut da var.
1: Köfteleriniz ve börekleriniz efsane.
0: Güzeldir. Evet, hamur güzel. İşi et bizden sorulur.
1: Kesinlikle. Her yer yemyeşil. Çok güzel.
2: Yıllar önce gittim ben de. Yediğim yemeği unutmuyorum hala. Ya acaba dedim, bize özel mi yapıldı böyle? Gerçekten her yerde mi bu kadar güzel yemekler?
0: Size de özel yapılmıştır ama güzeldir. Üsküp'e mi gittiniz?
2: Evet.
0: Güzeldir yani. Memleketin diye değil ama güzeldir. Hala bozulmadı yani. Hem doğası, insanı da öyle diye düşünüyorum. Yani naiftir yani.
2: Çok sık gidip geliyorsunuz.
0: Şimdi ailem daha sık gelip gidiyor. Hı-hı. Kız şey görmeye.
2: Aynı güzel.
0: Annem torun görmeye ama tabii hep bir ayağımız orada yani. Yavru vatan orası.
1: Arabayla gidilmesi de kolay bir yer. Yani arabayla gezilmesi de çok
0: evet,
1: güzel bir yer.
0: Daha tatlı oluyor o zaman işte. Yunanlar kaptırdım. 5 saatte orada
1: sürer. Tavsiye ederim.
3: Ben de Sivaslıyım falan. Biraz da beni koy. Evet.
0: Memleketine sahip çıkmış.
2: Gidip geliyor musun peki sen?
3: Yok.
2: Çünkü Antalya'da.
3: Yani benim anne tarafı, baba Antalya'da yaşıyor. Evet. Anne Nevşehir'de. Daha çok Antalya Nevşehir arası mekikte.
2: Çünkü Antalya'da doğmuşsun değil mi?
3: Sivas'ta doğdum.
2: Ha, Sivas'ta doğdun, yani Antalya'da büyüdün o zaman.
3: Antalya'ya ikisi de öğretmen. Tayinleri çıkıyor, Antalya'ya gidiyorlar. Sonra beni doğurmak için tekrar Sivas'a gidiyorlar, çifte vatandaşlık verecekleri için. İnsanlar Amerika'ya gider, bizimkiler Sivas'a.
0: Sen bir Türkiye'lisin.
3: Evet.
2: Gerçekten öyle.
3: Çok. Aynen. Her sonra kırkım çıktıktan sonra tekrar Antalya'ya geri dönüyoruz.
1: Peki sen bu çifte vatandaşlığı yüzünden bu kadar dil biliyorsun peki?
3: Evet. Sivasça ve Türkçe biliyorum.
2: Dili yatkınlığın varmış ama gerçekten.
3: Evet,
2: kaç dil biliyorsun?
3: Biraz. Yani kaç... Ya aslında İngilizce çok iyi. Diğerlerini biraz öğrenmeye çalışıyorum ama henüz bir şeyim yok orada. Forsum yok. Yani şu kadar dil biliyorum diyemem henüz.
2: Var mı böyle bir çok ilginç bildiğin bir dil?
3: Bir ara şey takmıştım, Yüzüklerin Efendisi'ndeki Elvish dilini takmıştım.
1: İlginç ötesi yani.
0: Onu öğren bak, o ileride iş yapacak o.
1: Değil mi?
0: O lazım o.
1: İç hesaplaşma yapıyor musunuz? İkinize de soruyorum. Senden başlayalım.
3: Eyvah. Benden başlayalım.
1: Tamam, efendim başlayalım, sen düşün bu arada.
0: Her gün yapıyorsun be usta. Yani artık...
1: Yeni yıla girmeye gerek yok diyorsun.
0: Evet, yani her gün, yeni kısmet. Yani hayat devam ediyor. Yaşayacağız. Çalışacağız banyadayı yani. Çalışacağız. Mecburuz. Doğduysak yaşayacağız. Daha güzel günler için uğraşacağız. Hani evladı olan evladı için, olmayan kendi için, başka hayat için, herkes için, var olduğu için. Temennilerimiz değişmiyor. Sağlık, sıhhat. İşimizin, memleketimizin güzel durumda olması, işimizin güzel olması, bereketli olması, refah içinde olmamız. Hani o değişmeyen dogmatik ve güzel dualarımız şükür ki varlar. Onun haricinde ekstradan da sana çok ne derler, çok şahsi isteklerinde olabilir. Allah da herkesinkini kabul etsin yani.
1: Ne güzel bir beklenti. Hayattan beklentin ne?
0: Vallahi çok şükür Allah'a yani istediklerim oldu. Yani sevdiğim kadınla beraberim. Dünyanın en güzel meyvesini verdi bana. Hem en büyük hediye, hem en büyük sorumluluk. O yüzden hem cevval bir babayım ama hem de korkak bir babayım. Başrolü belli evin. Şükür ki de öyle. Yani her şey biraz da onun etrafında şekilleniyor.
1: Belki biraz şey, herkes şey diyecek ama özellikle bir kız babası olunca bir ekstra bir durum var.
0: Evet belki, evet o var. O sıkça duyarsınız bunu, özellikle Türk erkeklerinden evet. Belki. Doğruymuş. Doğruymuş yani. Evlat evlattır tabii. O dünyanın en güzel yaratığı. En güzel hediyesi. Ama kız babası, kız prensesin babası olmak daha farklı hissettiriyor insana yani.
2: Diyalog daha farklı oluyor.
0: Daha farklı, daha yumuşak, daha biraz daha göze bakmalı, göze bakarak göz biraz göze bakarak, daha duygusal, daha yavaş ilerliyor. Daha 50 karede her şey. Daha 100 kare, 50 kare yani biraz öyle o baba kız ilişkisi.
1: O kadar güzel şeyler yaptırıyor ki biraz önce konuştuk. Çekimi yapılacak işi seçerken bile eve en yakın olan tabii set seçilecek.
0: Kesinlikle yani çünkü şu an mesela öyle bir işteyim. Eve en yakın olması çok makbul benim için, kızım için de. Yemek arasında eve gidebiliyorum ben.
1: Aa, o kadar
0: yakın, evet, yani 10 dakikalık mesafe. O yüzden çok ayrı bir keyif.
2: Hayatı nasıl değiştirdi baba olmak?
0: Komple değiştirdi. Yani şöyle, hayatın, işin, dostların, parayla olan ilişkin ve hayallerin. Bunlar çok önemli şeyler bir insan için, hepimiz için. Evlat olunca şöyle oluyor. Bunları bozmuyor ama hepsinin arasına giriyor. Bu.
1: Çok güzel özetledin, harika.
2: Gerçekten öyle.
0: Allah isteyen herkese nasip etsin.
1: Amin. Amin.
0: Şart değil tabii ki ama isteyen herkese nasip etsin.
1: Evet ya.
3: O kadar güzel şeyler söyledi ki ben
1: üstüne söyleyeceğim.
3: Bir şey söylemek istemiyorum. Yapıyorum tabii canım. Ben bir de böyle melankolik hissediyorum hep doğum günlerinde ve yeni yılda. Hem melankolik hem mutlu, umutlu. O yüzden çok karmaşık hissediyorum. Büyüdüğümü hissediyorum. O biraz sancılı bir süreç.
1: Beklentin ne senin hayattan?
3: Ya mutlu olmak, herkesinki gibi. Ailemin sağlıklı olması, iyi olması.
1: Hayallerine kavuştun mu? Daha var mı idealleri?
3: İnsanoğlu nankör, daha çok var. Daha epey var.
2: Çok küçük yaştan beri herhalde şiir yazıyormuşsun değil mi? 15 yaşında şiir kitabın çıkmış. Evet. Nereden başladı o merak?
3: Bilmiyorum. Ya annemi küçükken... İşte bazen çocuklar anne çişim geldi diye uyandırır, ben anne şiirim geldi diye uyandırıyordum ve kalkıp annemle şiirlerimi yazıyorduk. Annem yardımcı oluyordu, o edebiyat öğretmeni. Ben de haikulara merak salmıştım 9 yaşında. Aslında o kitap 9-11 yaş arasında yazdığım şiirlerin bir yansıması oldu. Öyle bir kitap çıkardık. TÜYAP imza fuarlarında da imza günü yaptık.
2: Hala yazıyor musun şiir?
3: Bir süredir yazmıyorum ama bir sene Kafka Okur'da yazdım. Hatta Mahlas'la yazmayı düşündüm önce. Sonra vazgeçtim, kendi adımla yazdım. Hani magazin olur mu, bir şey olur mu, oradan biri yanlış anlar mı diye. Normal hikayeler yazıyorum çünkü. Ama okunmadığı için hiç magazin haberi olmadı. Bunlar kimse hiçbir şey okumadığı için. O yüzden rahat rahat yazdım ben de.
2: Çünkü evet bir dönem söylüyordum hayata geçireceğim ama kendi ismimle çıkarmayacağım diye.
3: Evet yani şimdi ileride hayalim bir hikaye kitabı yazmak var ama böyle bekledikçe de daha iyi olsun, daha güzel olsun diye zamanda geçiyor tabii bir gün.
1: Yazmakla ilgili bir şey, senaryo falan düşünüyor musun?
3: Çok istiyorum ama daha hiç oturmadım. Yani çok fazla fikrim var, senaryo matematiğini çok iyi biliyorum ama... Cesaret edemiyorum galiba henüz.
1: Evet,
3: gelecek.
1: Yerden. O mükemmelliği aradığın sürece elin bir an önce başlayıp bir yerden tutturman lazım.
3: Bir de her yoksa gün oturup...
1: O hep beklersin yıllarca.
3: Aynen öyle. Yani İlham Perisi'ni beklediğin sürece hiçbir şey olmuyor. Mesela işte Hemingway'de her sabah kalkıp 5'te bir saat daktilosunun başında oturup yazı yazarmış. Yazmasa bile otururmuş o daktilonun başında. O kası geliştirmek için. O yüzden o kasımı benim de artık biraz tembelliği bırakıp geliştirmem gerek.
2: Şiir yazarken nasıldı? Orada ilham geliyor muydu yoksa sen gerçekten oturup sistematik yazıyor muydun şiir?
3: Ya çok küçük yaşta yazdığım için hiç hatırlamıyorum gerçekten ama muhtemelen anında yazıyordum.
2: Duygusal bir misin?
3: Balık burcuyum. Öncelikle epey duygusalım.
1: Peki küçük yaşta başladın oyunculuğa.
3: Evet.
1: Peki çocuk küçük hayalin miydi? Hep küçüklükten beri oyuncu mu olmak istiyordun?
3: Ya hayal değil de sanki onun amacım oymuş gibi bir şeye dönüştü benim için.
1: Peki neden turizm rehberliği de konservatuvar değil?
3: Çünkü konservatuvar, bu arada çok teşekkür ederim. Bu soruyu kimse sormadı bana şimdiye kadar. Çünkü ben zaten çalışıyordum ve konservatuvarlar izin vermiyor senin çalışmana. Yani ve ben sonrasında Bilgi Üniversitesi karşılaştırmalı edebiyata geçtim Ege Üniversitesi'nden sonra ve %50 bursla okuyordum. Şimdi onu kazanmak için de çalışmak gerekiyor ve anne baba öğretmen.

0: Çok yüksek bir meblağ ödemek gerekiyor. Yine de %50 burslu olsam da. Ama konservatuarda okuduğun zaman onu kabul etmiyorlar. Zaten ben bunu yapıyorken ya bana öyle bir şekilde yardımcı olsalardı ben çoktan 3 tane konservatuarı bitirmiştim muhtemelen. Teşekkür ederim sorunuz için.
1: Şart da değil bitirmek. Bana sorarsın.
2: Yok yok zaten kaç bir sürü oyuncu var hiç kaç kişi konservatuvar okudu.
1: Özellikle sinema yapıyorsan şart değil.
2: Aynen öyle.
3: Rehberle ama özel bir ilgin var mıydı peki?
0: Yoktu. Yani dilciydim. Dilden girdim. O yüzden en mantıklı seçim oydu. Ama yapamadım. O yüzden karşılaştırma edebiyata girdim. Şimdi felsefe okuyorum.
2: Ha okuyorsun mu?
0: Evet evet felsefe okuyorum. Nerede? Şu an. İstanbul Üniversitesi'nde.
2: İstanbul Üniversitesi'nde. Evet. Süper. Ne kadar daha okumayı düşünüyorsun? Devam edecek mi bu?
0: Vallahi böyle devam edecek gibi.
2: Peki üniversitesinde mecburiyet vardır ya. Katılabiliyor musunuz?
0: Yok, ikinci üniversite olarak.
2: Ha ondan dolayı.
0: Için bu aynen. Anladım.
2: Felsefe de zor bir bölüm.
3: Evet,
2: sen felsefeydin değil mi?
3: Ben de okudum.
0: Konuşuruz. Programda.
2: Burada konuşmayı şu anda çünkü sohbet programı yapıyoruz. Felsefe çok derin bir harika. Peki gelelim Ertan sana tekrar. Makedonya'dan buraya geldin. Oyunculuğa senin geçişin nasıl oldu? Biraz da senden bahsedelim.
1: Çok geç oldu benim için. Yani geç derken sporcuydum ben yani hala da öyle görüyorum kendimi. Görmek istiyorum. Hani futbol oynardım profesyonel. Babadan ötürü karate maratı. Ama sonra bir gün öyle tiyatroyla yolum kesişti. Hiç istemeye istemeye tiyatroya girdim. Ondan sonra da çıkamadım bir daha. 14 yaşında filan 15 yaşında.
2: Sanki halen istemiyormuş gibisin ama Türkiye'nin tiyatroyla iyi oyuncularından birisin.
1: Ya estağfurullah tiyatrodan bahsediyorum ama ya 20 yıldır yapmıyorum tiyatroyu. Hani bu diyorlar evet bisiklet gibi değil bisiklet gibi. Yani mesele sadece bisikleti kullanabilmek değil. Tour de France'da yarışabilmek. Yani yapmıyorsan tiyatroyu tiyatrocu değilsindir. Yani yarın bıraktım bu işi 20 sene yapmadıktan sonra gene ben onu yapıyorum diyemezsin.
2: Diyemezsin
1: yani.
2: Doğru söz.
1: Ve hani ama ondan sonra işte televizyon daha çok film oldu. Daha çok televizyon oldu. Buradan devam ediyoruz yani.
2: Yani para kazanmak için mecburiyetten diye bir durum yok artık herhalde. Sevdin diye düşünüyorum ve iyi bir oyuncu olduğuna göre.
1: Yani şöyle usta. Ya yalan olmaz.
2: Çok samimisin ve helal olsun.
1: Eğer bu kadar sürede bu kadar parayı kazanabileceğim başka bir meslek bulsaydım belki onu yapardım. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani başka hobilerim var. Atmıyorum. Başka hobilerim var. Yani saat tasarımı. Belki saatçilikle daha fazla uğraşırdım. Kostüm tasarımı, endüstriyel tasarım belki onunla fazla uğraşırdım. Ama bu kadar kısa sürede ve bu kadar efektif olmuyor ya maalesef. Çünkü olmuş 30 sene artık bu meslekte. 30-32 sene. O yüzden de artık geri dönüşü de yok onun. Çok şükür Allah'a mesleğimizi yapıp paramızı kazanıyoruz ama samimi sordun diye öyle cevap vermek istedim.
2: Ne güzel soru cevap verdin. Peki yaşadığın zorluklar ya da sektörün şartların zorlukları mı buna neden, bu açıklamaları yapmana neden oldu?
1: Evet çünkü yani gelene kadar hem evet hem diğerini seyirciye kalsın. Yani herhangi bir meslekte öyle olduğunu düşünüyorum. Sizde de keza öyle olmuş olabilir. Belli bir yol katı bir yere gelene kadar demek istemiyorum. Hiç kimsenin bir yerde kendim için diyeyim bir yerde olduğumu düşünmüyorum. Ama belli bir mesafe kat ettiğin zaman yavaş yavaş oluyor onlar. Şükür ki de öyle olmuş. Hızlı değil de çok yavaş yavaş olmuş gıdım gıdım. Setlerde geçti gençliğim. Zenaatle geçti. Şanslıydım. İyi yönetmenlerle geçti. Ama hiçbir zaman hani daha da o zaman daha özgür olduğum için tırnak içerisinde aile, çoluk, çocuk olmadığı için ona zaman ayırabiliyordum. Çok eser miktarda ATV para bu değil mi? Eser miktarda paraya önemsemiyorduk dünyalığı. İyi ki de öyle olmuş. Ama zaman geliyor artık sadece kendinden değil. Birçok kişiden sorumlusun. Biraz bir 15-20 sene geçmesi gerekiyor herhangi bir işte bir seviyeye gelmek için.
2: Kesinlikle.
3: Karate devam mı hala?

0: hobi olarak devam, fizkültür beden eğitimi olarak devam. Evet, yani kuşak kuşaktır çünkü. Bir kere aldın mı o kuşağı, hep sende o.
1: Kaçıncı kuşaktasınız?
0: Ben yok, ben kahverengiydim, gelemedim şeye. Kardeşim siyahtır. Kahverengiydim ama yani işime de yaradı açıkçası. Yani mesleğim de en azından.
1: Evet.
0: Bütün o koreografilerde. Kondisyon içinde yaradı tabii ama çok aktif yapamıyorsun ki artık. Yani şeyimiz, hayatımız setlerde geçiyor yani.
2: Bir şeyi hissediyorum izlerken, bir Ertan Saman oyunculuğu var. Yani çok abarttığımı düşünmüyorum. Ben öyle hissediyorum. Ben zaten kendi adıma söyleyeyim. Senin gibi mütevazi konuşmaya çalışıyorum. Çünkü çok dikkatli konuşuyorsun. Ben de öyle konuşacağım. Yoksa bence çok iyi bir oyuncusun. Böyle farklısın yani, ne bileyim, karakter oyuncusu diye bir laf var ya. Yani onun için özel bir çaba sarf, iyi bir yönetmenden bir eğitim aldın demeyeyim de seni öyle mi yönlendirdi falan. Hangi rolde, şu anda da oynadığın rolde de yani 40 yıldır sanki gerçekten o dönemi de yaşıyor olsaydık yani öyle bir karaktere bindin. Dracula'dasın ve inanılmaz diziyi götürüyorsun yani. O kadar önemli bir karaktere bindin ki bence kısa yazacaklardı, uzattılar yazmalarında yani.
0: Estağfurullah, sağ ol güzel lafların için. Ama bilmiyorum yani, evet, nasiplenmişimdir abilerimden herhalde, çalıştığım bugüne kadar. Dracula da Balkanlı. Yani daha yakın. Bizde Transilvanya, Makedonya yakın yani. Güzel gidiyor şimdilik. Ortam da önemli. Şimdi sorunun bir kısmını yanıtlıyor olabilir. Var olan şartlar güzel. Yönetmen iyi.
2: Sağlanan imkan.
0: İmkan
2: verilince.
0: Bizde her şey senaryo hikayeyle başlar, hikayeyle biter. Aradaki bütün o çerçevenin, çizilen çerçevenin içerisinde manevra alanımız vardır. Orada gösteririz maharetimizi eğer varsa. Çok seyrekleşti güzel işe denk gelmek. Yani tam anlamıyla rahat edeceğin iş. Hem senaryosu, hem yönetmeni, hem yapımı, hem kanalı. O yüzden öyle denk gelince ve bulunca öyle işleri daha da bir keyifle yapıyoruz. Her işi yapıyoruz, ekmek paramız. Ama böyle olunca keyfi başka oluyor.
2: Çok güzel.
1: Dönem işi keyifli mi?
0: İmiş, evet. Benim ilk aslında o dönem işim. Vardı çok kısa bir tane, gene Fatih. Hı. Eski Fatih, o tutmayan Fatih. 6 bölüm sürmüştü. Bu ama ya keyifliymiş. Çok daha güzel. Değişik. Telefon kullanmıyorsun. At var araba yerine. Güzel yani.
1: Aksiyon seviyor musun?
0: Seviyorum. Seviyorum. Kahretsin. Seviyorum. Yani herhalde o babadan kalma alışkanlıklardan ötürü. Hani seviyorum yani.
2: Dilan, biraz aynı şekilde seninle de böyle samimi konuşmak istiyorum. Yani sana mutlaka söylemişlerdi. Şimdi güzellik kraliçesi seçildikten sonra Türkiye'de böyle bir şey var. Güzelsin, işte o yüzden sana bu rolü verdiler. O yüzden ekran karşısındasın falan diye. Sen de bunlarla mücadele etmişsindir diye düşünüyorum. Mücadele etmişsin derken yani sen oyunculuğunu yapmışsındır, göstermişsindir, ispatlamışsındır. Onlardan bir tanesi de bence ben şahsen seni izlediğimde gerçekten hayranlıkla ve gerçekten belki utanıyorum bunu söylemek için ama ben çok şaşırdım. Mükemmel bir Amadeus'ta mükemmel bir oyun çıkarttın. Yani
1: çok teşekkür ederim.
2: Selçuk Yöntem'le yani karşısında zaten o kadar rahat olabilmek ve o oyunu da bu kadar iyi çıkartmak, seni tebrik ediyorum yani. Hiç aratmadın diğer ayrılan oyuncuya. O yüzden de biraz o konuya yaşadın mı? Zorluklar yaşadın mı bununla ilgili? Güzelliğinle ilgili sıkıntısı yaşadın mı sektörde?
3: Çok teşekkür ederim öncelikle. Utandım ben de şimdi.
0: Ne çektin be Dilan? Ne çektin güzelliğinden be Dilan?
3: Yani algısı, evet, dediğiniz gibi yarışmadan gelen. Yani şöyle, zaten işte lisede konservatuvar okudum. Sonra arada bir yarışma dönemi oldu. Ya ben geçen bunu Harika'yla da konuşmuştuk. Ona da bir tık değinmek istiyorum burada. Çünkü ben şeye katılmıyorum. İnsanlar güzellik yarışmalarını çok yüzeysel buluyor. Ama bana yüzeysellik sadece kadına atfedilen bir kavram gibi geliyor sadece. Ve aynı zamanda güzellik yarışmaları da bir toplumsal mobilitedir. Onu da erkeklerin ya da ayrıcalıklı kadınların da anlayabileceğini düşünmüyorum açıkçası. O yüzden önemli buluyorum. Çünkü bu ataerkil sistemin içinde bize kapanan çok fazla kapı var. Biz de sistemde bir açık bulmuşuz. Bu da çok uzun zamandır yapılan bir şey zaten. O yüzden kutlanması gereken bir şey diye düşünüyorum.
2: Peki sana ilk teklif geldiğinde hemen tamam okey miydin, yoksa bir düşündün mü? Yani sonuçta gerçekten 3 kişisiniz sahnede ve orada bir hata, yani ben kendi adıma söylüyorum, inanılmaz heyecanlı bir şey diye düşünüyorum. Yani orada seni sahnede gördüğümde izlerken dedim ki ya ne kadar rahat, 40 yıllık tiyatrocu gibiydin yani.
3: Teşekkür ederim. Ya benim için ilk büyük tiyatro oyunu,
2: evet.
3: Ve ben o sırada bir dizideydim ve bir büyük provayla, bir genel provayla çıktım ve ondan önce 2-3 provaya gidebilmiştim sadece. Hani hiç deneyim olmayan biri için çok korkutucu ve zorlu bir süreçti ama çok yardımcı oldular. Yani Tansu Biçer, Selçuk Yöntem, SKM, Kerem Alışık, Sadece Alışık, herkes o kadar destek oldu ki Piyu. O yüzden bana da çok iyi geldi. Yani kendimi açık bir yara gibi hissediyorum.
2: Özlüyor musun?
3: Sahnede. Devam ediyoruz hala.
2: Devam ediyorsun.
3: Evet, evet. 3 gün önce vardı oyunum.
2: 2026 devam mı?
3: 4. yılım.
2: Oh maşallah.
3: İnanamıyorum, 4 yıl oldu.
2: Çok güzel ya.
4: 4 yıl, harika. Bravo.
1: Evet. Bravo. Yapımcılık nasıl gidiyor?
3: O da güzel gidiyor. İkinci kısa filmle de şu an ödülleri toplamaya başladık.
1: Evet.
3: O yüzden.
1: Nasıl bir deneyim oldu senin için?
3: Çok güzel oldu ya. Yani iyi hissettiren bir şey oldu işin mutfağında da olmak. Çünkü bir işin yüzü olmak yerine omurgası olmak da çok keyifliymiş.
1: Şimdi aynı zamanda oyuncu olunca da şimdi daha farklı bakıyor musun projede çalışan insanlara? Onların dertlerini biliyorsun çünkü.
3: Evet, daha iyi bakıyorum. Herkesin her şeyiyle ilgileniyorum.
4: Bak 30 yılda çalışıyorsun, yapımcı olmuş. Öyle kızlar cebval işte. Bak, öyle, bravo.
2: Kısa film, peki ödüller diyorum. Yani kısa film yarışmaları çok meşhurdur ya dünyada. Festivaller. Var mı katıldıklarınız, katılacaksınız?
3: Çok fazla var. Dilan hakkında konuşmalıyız. İlk kısa filmin adı bu arada.
2: Süper.
3: Onunla epey bir yere katıldık, ödül aldık. Hatta burada Adana'dan da ödül aldık. Siyah'tan ödül aldık geçen sene.
2: Ne güzel.
3: En sonda Kairo'ya film festivaline gittik Birol Bey'le. Orada gösterimini yaptık.
2: Peki devam? Şu anda var mı hazırlık aşamasında olan?
3: Şimdi ikincisi de çıktı ve o da Adana'dan ödül aldı yine, bizim geçen sene aldığımız ödülün aynısını, inziva. Şimdi bakalım üçüncüsü yolda.
2: İyi, hadi
1: belki birlikte yeni bir proje daha gelir.
3: Evet, neden olmasın?
4: Yapımcımız olarak.
3: Çok yoğun ama şu an. Şu sıralar Ertan Beyciğim.
1: Tembelim diyorsun ama her sezon birkaç tane işte görüyoruz. Nasıl bir tembellik bu?
4: İşte her sezonda değil, yani ayrı ayrı çekilmiş ama denk geldi mesela öyle. Ayrı zamanlarda çekilmiş. Aralıklarla çekilmiş işler. O sene çıkarmaya karar verdiler. Öyle oldu aslında. Çok öyle arka arkaya da değil. Bazen de oluyor. 5 sene, 6 sene hiçbir şey çalışmıyorum yani. Ama dediğim gibi tabii ki Allah var. Yalan yok. Evlat ve hayat ve mat karışınca biraz gaza basıyorsun. O bir gerçek yani. Bu Tom Cruise için de geçerlidir büyük ihtimalle. Çünkü başka bir sorumluluk ve gene de sevdiğin işi, beğendiğin işi yapman, beğendiğin senaryo yapman kaydıyla bakıyorsun tabii ki. Ama biraz daha fleksibil, daha esnek oluyorsun ya o konuda. Ve denk geldi, evet, Allah'a şükür 2-3 senedir daha aktif öyle. Şikayetçi değilim ben. Değilmişim meğersem. Eskiden şey zannederdim. Ben böyle arka arkaya, gene büyük laf söylemeyeyim de. Yani biraz unutturman gerekiyor ama yani hemen arka arkaya öyle biraz annen sıkılır artık hep öyle görmekten seni. Yani sürekli görmekten. Hele ki de belki bu daha doğru olacak. Aynı görmekten sıkılır seyirci. Aynı insanı, aynı yüzü, aynı gözü, aynı saçı görmekten arka arkaya 10-15 sene yapanlar olabilir. Kimseye bir şey demiyorum. Tercihleri o yöndedir ama öyle yaptığımı düşünemiyorum kendimi. Yani çünkü bizim ilk borcumuz seyirciye inandırıcı olmak bir.
0: İkincisi tekrarlamamak kendini. Aksi takdirde niye izlesin ki aynısını?

0: yıllardan beri aynı seni niye izlesin ki? Yani seni zaten izlemiyor ki. Yazılan bir şeyi, temsil ettiğin bir şeyi izliyor. Yani ya da okuduğu bir şey, eğer tiyatroysa. Ön koşulla gelir seyirci tiyatroya. Okumuştur Ofelya'yı. Ve Kısçeden Ofelya'yı nasıl yorumladı diye gelir. Tiyatro seyircisi farklı. Seyirci tiyatroya misafir olur. Biz onları misafir ederiz. Bu format, biz onların evine gidiyoruz. Patron o. Yani televizyon sanatı diye bir şey olmadığı için. Öyle bir şey yok çünkü. Bu başka bir kitle eğlendirme formatı. Lazım mı? Lazım demek ki. Devam
1: çabuk tüketim aracı değil mi?
0: Evet, çabuk tüketim aracı ama demek ki o da lazım.
1: Lazım.
0: Yani şimdi şeye gelmesin mesele sabahın köründe. lazım. Demek ki devam ettiğine göre bu piyasa, bu sektör insanların bir saatliğine de olsa, iki saatliğine de olsa bir hafifletiyorsa günün yorgunluğunu alırsa yeter. Zaten başka iddiamız da yok ki.
1: Hamburger de zararlı ama lazım.
0: Evet, ama başka iddiamız da olamaz ki. Yani eğlence sektörüyüz biz. Yani eğitici sektörde değiliz biz. Eğitmen değiliz biz. Biz bir şey öğretemeyiz. Biz eğlendiririz ancak. Ve teşvik edebiliriz. Yani ben şimdi bugün Dracula'yı oynuyorum. Oynamaya çalışıyorum ve bir genç eğer Dracula ile alakalı, yani Vlad Tepes ile alakalı bir şey öğrenmek istiyorsa sadece dizi izlemekle onu yapamaz. Dizi sadece onu merakını uyandırır, gider kitabını alır. İlber Ortaylı okur, Murat Bardakçı okur. Ya da kimi okuyacaksa Romanya'dan. Biz sadece teşvik olabiliriz. Teşvik edebiliriz insanları. Başka hiçbir şey yani. Bunu da yaparken %90'ı şöyle ayıralım. Madem şey programı. %90'ı teşvik etme ve eğlendirme. %10'u da hani biraz bu böyle yapılır, bak devam edersen de şunu göreceksin demek yani. %90 %10 yani, aksi takdirde diğeri çok büyük saçma bir iddia olurdu. Yani resmi tarihi ben nasıl anlatabilirim? Gayri resmi tarih anlatırız biz. Anlan, açık gezersin.
1: Sosyal medyayı bilerek mi yoğun kullanmıyorsunuz? Tercih etmiyor musunuz?
0: Evet, evet usta. Yani evet.
1: Çok hazır şey yapamadım. Bu kadar hassas bir dönemde kız çocuğundan bahsetmişken bilmiyorum, şu anda konuşulan bir tartışılan bir konu var. O, Avustralya'da da daha yeni geçti. Avrupa'da birçok ülkeden geçti. 15 yaş altı sosyal medya kısıtlanması. Destekliyor musunuz?
0: Tabii abi, yani 15 plus yani 45 plus olması gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü ne bileyim, çok da şöyle diyelim. Şöyle sorayım size. Hoş geldiniz programımıza. Yarın bizim meslek, dizi sektörü komple kalsa. Komple. Hiç yok. Ve 5 seneli, 10 seneli ne yok. Hayatınızda sizin bir şey değişir mi?
2: Değişmez.
0: Şu an sosyal medya kapansa. Twitter, Instagram. Zorlanırsın biraz baştan değil mi? Ama şimdi bazıları küfür ediyordur bana belki. Değişir mi sizin için?
3: Değişmez.
0: Okey. O zaman abi. Thank you. Çünkü yani su gibi elzem değil, ekmek gibi elzem değil, dost gibi elzem değil, ana gibi elzem değil, vatan gibi elzem değil. Yani ben ne yapayım onu? Ne yapayım yani? Hani olmasa da olur. Bir reklam vardı güzel. Olmasa da olur. Ne yapayım yani? Şimdi olmasa da olursa o zaman bazen kullanıyorum, bazen kullanmıyorum yani. İşime geldiğince gaye, çünkü makineye esir olmak değil. Abla, makineyi esir almak yani. Makine o. Beni yönlendiremez yani. Kusura bakmasın. Kaldı ki benim için evdeki buzdolabı bile çok komplike yani. Bir iki tane düğmesi var. Aç kapat. Yani kafam orada benim karışıyor. Bir de sevmiyor beni. Her şeyim bozulur benim. Ha işte bozuk. Bozuk, kırık yani. Ama işte alo diyor yani. Alo
3: asıl
0: yani.
3: Asıl amacı o zaten.
0: Ne yapalım yani şimdi orada? Görüyorsun çünkü yani. Sette de görüyorsun, orada da, sokakta da. Çok ona, yani kafalar hep böyle ya.
1: Peki Ertan, yapımcı ya da yönetmen, özellikle yapımcı yönetmenlerin sosyal medya sayısının çoğunluğuna göre oyuncu seçtikleri varmış. Buraya gelen konuklarımızdan bazı
0: geçti
1: onu söylüyor.
0: Geçti mi? Baba artık. O son 5-6 sene falan geçti. Gördük onun oluyor olmadığını. Gördük baba. Yani filmler de yapıldı, konserler de yapıldı. Yemedi.
3: Ama olmadı. No.
0: Olmuyor. Yani olmazdı. O böyle bir bizde çok sevilir. Yani halkımız sever. Halkımız demeyeyim. Sektörümüz sever. Furyaları takip etmeyi. Bir furyaydı o. Onda 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon gördük yani. Gördük baba, olmuyor. Olmuyor. Oluyor. Sinema kaideleriyle oluyor.

0: beğeni açık bir iş yapıyoruz. İşinin bizim halkımız zeki bir halk, algılara açık bir halktır. Bilir kimin samimi, kimin fake attığını. Fake atanlara bir süre sabreder. Sonra da bir gün siler. Ama ne oldu, ne oldu değil. Fake atmana sabretti. Sabretti sadece. Sonra birden siler yokmuş gibi. Kimleri silmedi bu halk?
1: Yeah.
0: O yüzden yani işimizi hakkımızla yapmak, ki bu çok küçük yani bir ülkenin, bir iş dünyasının içerisinde ya da politik sosyal dünyanın içerisinde küçük bir rolümüz var bizim. Bu 90 milyon insan için küçük bir şey yapıyoruz. Burada bile o kaideleri gözetmen gerekiyor ki doğru yapasın. Her gece var dizi. Güzel yapacaksın baba yani. Şöyle olmuyor. Pazar, salı, çarşamba kötü diziler. Cuma, cuma iyiler, pazar en iyisi. Öyle bir şey yok. Hepsi en iyi olmak zorunda. Madem iddiam bu. Yani iddiam düğün yapmaksa en iyisini yapacaksın ki dokuz köyden duyulsun.
2: Doğru. Çok güzel.
3: Didan, evet. Sen de peki durum nasıl? Herkes sosyal medyanın esiri oldu. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
4: Yani ben de arada...
1: Sen iyi kullanıcısın.
4: İyi
1: ama
4: miyim?
1: Kaliteli kullanıcısın, gereksiz kullanıcısıyız.
0: Evet. Onda 10 milyon var.
4: Ama biraz da gereksiz kullanmak gerekiyor. Çok söylüyorlar bana da. Ben de o kadar orada değilim ki. Biraz daha içine girmem gerekiyor benim hatta.
1: Biraz daha gereksiz kullanman gerektiğini söylüyorlar. Niye?
4: Evet. Öyle kullanıyor çünkü şu an herkes. Ha. Ve o işte o etkileşim vesaire bilmem ne, ama bütün algoritma çok sık değişiyor. Artık böyle yetişemiyor gibi hissediyorum hiçbir şey. Ve bazen hani sadece işleri koyuyorum. Çok karışmıyorum. Bazen gerçekten hobi olarak üst üste birkaç gün çok aktif kullanıyorum ama genelde salıyorum.
1: Sen yurt dışının gezilerini falan çok güzel kullanıyorsun. Evet. Peki etkiliyor mu seni sayının azalması, çoğalması?
4: Ya ben bir 3 senedir yerimde saydığım için çok etkileniyorum. Öyle çok şeyim
1: yerimde
4: yok.
1: Saydığı değil mi? 10 milyondu. Evet.
0: 10 milyon mu işte? Burcu Türkoğlu'nu 10 milyona göre almadı. Çünkü ona göre alsaydı oynayamazdı. Görenler de anlatabildim. Kalırdı orada. O anlamda diyorum. Dolayısıyla olabilir. Kızın seveni olur. Yani bir Üsküp'te hiçbir işi yapmayan bir arkadaşım da var. 500 milyon dedim. Sen ne iş yaparsın? Senin olayın ne? Ben dedi kuyumcuyum kardeşim. Ama o seminer meminer 500 bini var dedim. Yani star gibi o normal insan. Yani şimdi ona bakarsan o işini yapıyor. Seviyor o dünyayı. Çoğaltmış. Oyuncu var, sıfır vardır. Oyuncu var, 5 milyon 10 milyon vardır. Evet. Ben ondan bahsetmedim ki. Sadece ona yönelik yapımcıların tercihlerinden soru geldi diye dedim. Yoksa olur birinin 20 milyon. İşini çok iyi yapabilir. Hiç etkilemez onu. Besler belki onu ama etkilemez ki o. İyi oyuncu ya da iyi doktor olduğu için gideriz ona. Ne yapalım? İşte benim de doktorum var. Onun da 1 milyonu var. Ne yapayım ben şey? Gitmeyeyim mi ona? 20 yıldır tanıyorum herifi. Yani son bir senede yaptı o 1 milyonu belki. Ben ne bileyim yani. İyi diye gidiyoruz birine yani.
3: Doğru. Peki Dilan, unutuyor musun arada şey, böyle bu kadar çok takipçin olduğunu paylaşım yaparken, yoksa ona göre kendi kısıtlayarak mı paylaşım yapıyorsun?
4: Bir ara çok unutuyordum. Artık çok dikkat
1: ediyorsun. Bir de bir sorumluluk da bir şey sırtına evet, biniyor yani. Orada evet. Ya seni, ya 10 milyon kişi seni takip ettiğine göre 10 milyon kişi seviyor seni demektir. Yani iş olsun diye değil. Yaptığın herhangi bir tavsiye ya da bir şey bir yerlere götürür orada. O yüzden de daha dikkatli olmak gerekiyor.
4: Çok tehlikeli, evet. Onun aynen. Sorumluluğu yönlendirmek tehlikeli oluyor.
1: Peki nasıl şeyi izliyor musun genel anlamda sosyal medyayı? Yani o kötü tarafını kullananlardan da sen de rahatsızsındır diye düşünüyorum.
4: Ya evet, ama maalesef ben de onlardan biriyim işte. Yani bazen böyle yatmadan önce doom scrolling denen şey, böyle sonsuza kadar böyle 2 saat kaydırıyorum mesela ve öyle uyuyorum.
1: Yatmadan önce 2 saat.
4: Bir bataklık gerçekten. Hmm. Yani
1: 2 saat kayıp.
4: Yapıyorum, aynen öyle.
0: Çekip kurtaracağım seni bu durumda.
4: Çek kurtar beni bu durumda.
3: Yorumlar etkiliyor mu peki hala, yoksa artık?
4: Yok artık. Çok geçti. Eskiden çok etkiliyordu ama artık derim o kadar kalınlaştı ki etkilemiyor.
3: Peki, bakıyor musun yoksa görüp geçiyor musun?
4: Görüp geçiyorum. Yani çok ilgilenmiyorum artık.
3: Yurt dışında da dizilerimize çok fazla talep var.
0: Var. O şey genişledi tabii. Artık yani eskiden piyasaydık, artık sektörüz. Ve dünyada sözü geçen ülkelerden, üretimlerden biriyiz. İlk üçteyiz yani.
4: Evet.
0: Hollywood, Bollywood, Türk. Yani olay bu. Yani oraya döndü. Hele ki üretim olarak yani şeylerin zaten yok. Almanya'nın sembolik sayıda, Fransa'nın, İngiltere'nin bu kadar geniş kitleye ulaşan, hem Türk dünyası, hem Balkanlar, hem MENA bölgesi, hem artık Güney Amerika.
1: 200'e yakın bir ülkedeyiz şu an.
0: Yani usta, eskiden Esmeralda, Dorinda, Cassandra biz izliyorduk. 30 sene köleyi savurayı. Şimdi onlar bizi izliyor. Yani bu böyle bir karşılıklı vay sabırsa bir durumu. İyi ki de öyle. Yani evet, doğru. Hatırlıyorum şeydi yani, Güney Amerika turu yapmıştım yıllar önce. Ve diyordu, ilgimi çeken şeydi, bisiklet çok kullanılıyor doğal olarak Güney Amerika'da. Bisikletlerde de bayraklar var. Hepsinde Türk bayrağı vardı. Bazıları diyor ki, abi sevdiğimiz için kullanıyoruz. Bazıları da dizilerden ötürü falan. Ve hepsinde Türk bayrağı vardı. Çok enteresan yani. Çok hoşuma gitmişti yani.
1: Şöhret Ertan Saban için ne ifade ediyor?
0: Öyle bir algı, öyle bir...
1: Kendin için sorma. Şöhret kelimesi senin için.
0: İşte hiç bilmediğim için, ilgilenmediğim için yani, etrafımdakiler de, belki dostlarımı da öyle seçtim ya da öyle denk geldi. İşimizi yaparız, evimize gideriz. Tanınırız biz. Tanınırlık var biraz. Yoksa bilinen kişiyiz. Yoksa öyle şöhret, mehret. Sonuçta bir kere evdekilerin umurunda değil. Ne kızın, ne karının, ne ananın, ne babanın. E onların olmayınca abi, yani ne oluyor? Nerede faydasını gördün dersen, o anlamda diyorum yani, nerede faydasını dersen, restoranlarda. Yani
4: aklıma o geldi.
0: Hani bu abi gerçekten bu o kadar ayıp olmayacak derecede yani, o anlamda yani. İşte de buyurun abi, masa. Bak, o yani hani başka da bir şey yok, çok şükür.
1: Çok tatlı ya.
0: Çok şükür de olmasın da zaten başka. Herkes kendi işini yapar.
1: Restoranlarda buyurun masa. Evet. Güzel.
0: Bu oluyor.
1: Senin?
4: Ya Okan çok güzel bir cevap vermişti buna. Okan Bayülgen'le röportaj yapmıştım geçen sene. O yüzden onu söyleyeceğim ben de. Onun cümlesini kullanacağım. Bir çocuk katil de ünlü olabilir ya da ünlü bir cerrah da ünlü olabilir ama asıl olan itibardır. Yani hayatını etik yaşamak ve itibarlı olmak, hep hatırlanacak şekilde. Onun dışında herkes ünlü olabilir. Ha. Çok kolay.
1: Çok güzel. Çok teşekkür
4: çok
1: ediyoruz.
4: Teşekkür ederim.
1: Evet.
4: Hediyelerimiz var.
1: Aynen öyle. İnşallah yatmadan önce bunu.
4: Evet. İki saat
1: teşekkür
4: ederim.
1: Yanardan size
4: olun.
1: Kitaplar.
0: Teşekkür ederim.
1: İnşallah sevdiğiniz kitaplardır, okumadığınız
4: İyi
1: kitaplardır.
4: İyi günler de okuyun inşallah. Ben şu an.
0: Teşekkür ederiz.
1: Güle güle okuyun.
4: Çok
1: tekrar
4: teşekkür
1: ederiz.
4: Teşekkür ederim.
1: Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Sevgiyle kalın.
4: Görüşmek üzere, hoşça kalın.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen Melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

Daha sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor.

0: be. Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Kolay mı?
2: Nasıl kolay?
0: Aa!
1: Sabah hayatında işbaşı yapan Vadam için kolay mı?
3: Sen Vadam.
1: Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
0: Gel buraya gel.
4: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda yetiştim, tek bir soru yetiştim. Var. Daha ne var?
5: Daha ne var?
6: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dediği. Letam, İstanbul Karakur. Kuyo Collection by Hilton.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
8: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
9: Finansal özgürlük budur işte.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
10: İdefix Premium günlerinde Seiko, Lufyan, Stanley ve The North Face ürünlerinde tüm günlerde geçerli 1000 liraya varan kupon fırsatı. Üstelik World Card'a 6 taksit fırsatıyla İdefix. Alışılmadık alışveriş.
11: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
12: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağa çıkar.
13: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İzmir'i anlatmak için tek bir bakış yeter. Şimdi o bakışta ve yeni konak var. %5 peşinat, 48 aya varan vade ve 2027'de ödemeye başlama avantajlarıyla satışta. Ve yeni konak.

0: Bunları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın. Birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin, grup alışverişine başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
2: Bankan hadi ise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli.

Belirli bir dönem içinde belirli bir kitle tarafından satın alınan mal ve hizmetlerle belirlenen sepetin fiyat değişikliklerini zaman içinde ölçen endekse tüketici fiyat endeksi adı verilir. TÜFE, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirli bir baz yılı ve hane halkı anketleri kullanılmak suretiyle ağırlıklandırılmış olarak sepete alınan belirli mal ve hizmet sepetinin parasal değerinin baz yılına göre gösterdiği değişimi ölçmeye yarayan fiyat endeksidir.

0: ailesiyle birlikte yolculuk eden bir baba. Yol verme kavgasında peşlerine düşen bir katil. Aksiyon ve gerilim dolu bir kovalamaca. Yakın takip bu akşam 20'de A Para'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar. Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta tarihi devamlılığı konuşacağız. Bir yandan Osmanlı Devleti, bir yandan Türkiye Cumhuriyeti, zaman zaman Selçukluları masaya yatırıyoruz tarihimizi anlamak açısından. Peki ama tarihi devamlılık nedir? Tarihi devamlılık neden önemlidir? Bu kapsamda birçok kurumun da aslında gündelik yaşamımızda Osmanlı'dan miras kaldığını da öğreneceğiz. Ay yıldızlı bayrağımız diyeceğiz. Osmanlı döneminde 19. yüzyıldan itibaren varlık gösteren bu bayrak günümüze kadar taşındı. İşte bu bir tarihi devamlılık mıdır diyeceğiz. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün "Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" sözünden sadece bir rejimin değiştiğinin altını çizeceğiz. Ama devlet olarak devamlılık yine tarihi devamlılık açısından kendisini gösterecek. Bunun yanı sıra Abdülhamit döneminde bir kurumsallaşma, birçok kurum söz konusuydu ki açılmıştı. Bunların yine günümüze kadar geldiğini de masaya yatıracağız. Çok kıymetli, çok sevdiğim konuğumuz var. Bizlerle birlikte Profesör Doktor Vahdettin Engin olacak. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Uğur'cum. Sağ olasın.
0: Uzun zamandır görüşemiyorduk hocam.
1: Evet, bir süredir program imkanı olmadı ama.
0: Yoğunsunuz hocam.
1: Evet, yani benim de bir yoğunluğum var. Ama sağ ol, böyle ara ara da olsa gelip beraberce program yapıyoruz. Çok da keyifli oluyor tabii ki. Bugün ele alacağımız konu da önemli aslında.
0: Biz de çok keyif alıyoruz. Çok da mutluyuz sizi burada gördüğümüz
1: teşekkür
0: için.
1: Teşekkür ederim.
0: Tekrar teşekkür ediyoruz. Konumuz çok önemli. Peki ben bu konuya nereden çalıştım, nereden istifade ettim? Değerli hocamın kıymetli kitabını hemen takdim etmek istiyorum. Siz değerli izleyenlerle buluşturmak istiyorum. Tarihi Devamlılık diyeceğiz. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Tarihi Devamlılık adlı eseri değerli Vahdettin Engin hocamızın var. Yeditepe Yayın Evi'nden yıllar önce okuyucuyla buluşmuştu ve yine raflarda yerini almaya devam ediyor. Hocamız burada Türkiye Selçuklularından itibaren bir perspektif çizmeye başlıyor ve günümüze kadar da getiriyor belli başlı konuları. Birçok hususa da bu anlamda temas ediyor. Hocamızın birçok kitabı var. Masamda bu kitapların hepsini de görüyorsunuz. Buradan yine diğer kitaplardan da alıntılar yapacağım elbette. Abdülhamit'le alakalı konular, hususlar olduğunda hocamızın ele aldığı, kaleme aldığı Sultan II. Abdülhamit'in Dış Politika kitabı. Hem Abdülhamit'i bu kitapta anlatıyor hem de dış politikasını anlatıyor. Kitabın yarısından sonra önemli belgeleri barındırıyor bu kitap ve siz değerli okuyucuların istifade etmesine de olanak sağlıyor.

0: Bu eserde Yeditepe Yayın Evi'nden siz kıymetli okuyucularla buluştu, buluşmaya devam ediyor. Hocamızın yine kıymetli eşiyle birlikte kaleme aldığı bir diğer önemli eser, milli mücadeleyi anlatan eser, milli mücadele sorularla başlık başlık o dönem incelendi. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti'nin Cumhuriyet'e gidilen yolda yaşadığı hadiseler önemli dipnotlarla, önemli kaynaklarla aktarıldı ki hocam çok önemli bir eser. Ben hala dönüp dönüp okurum.
1: Yani özellikle gençlerin milli mücadele sürecini biraz da kolaylıkla okumaları açısından ele aldığımız bir çalışmadır. Teşekkür ederim onun için de.
0: Sağ olun. Hocamız sağ olsun bana da çok el vermiştir, desteklemiştir. Bu anlamda da onur duyarım.
1: Evet, beraberce yazdığımız bir kitap.
0: Evet hocam, yani eksik olmayın. Hocamızın değerli bilgileriyle bu kitap da sağ olsun beni reddetmedi ve var oldu, kabul etti. Sultan II. Abdülhamit'i sorularla anlattık. Çok önemli bilgiler var. Her şeyi bu açıdan doğru bilinen yanlışları bu eserde de yine siz değerli okuyucularla buluşturduk. Ben de ufak da olsa bu eserde bir pay sahibi olduğum için oldukça mutluyum. Değerli hocamızın yanında ismimin olması beni de onurlandırıyor, gururlandırıyor. Daha çok kitabımız var. Masadakiler hariç de yine hocamın birçok eseri var. Yine Osmanlı ve Cumhuriyet diyoruz. Burada hem Mustafa Kemal Atatürk hem de Sultan II. Abdülhamit'i kapakta görüyoruz. Ve aslında o geçişkenlik de Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş süreci de bu eserde de anlatılıyor.
1: Evet, tabii ki. Yani Osmanlı'dan Cumhuriyet'in aynası Osmanlı derken aslında o süreklilik nasıl oldu? Geçiş ne şekilde cereyan etti? Ve olayların birbiriyle olan örtüşmesi, bütün bunlarla ilgili çok sayıda örnek de var tabii ki. Yani öyle olunca da yani tarih şöyle bir şey zaten. Yani olaylar bir anda kesilip böyle bambaşka bir yere gitmiyor. Birbirini takip ediyor gelişmeler. Şimdi öyle olunca da burada çok sayıda örnekle ben o süreci anlatıyorum.
0: Hocam tarih devamlılık önemli bir konu.
1: Tabii.
0: Nedir? Neden önemlidir? Çünkü siz bu biraz önce gösterdiğim eserde Türkiye Selçuklularından da bazı örnekler veriyorsunuz. Ve Türkiye Selçuklularının devamı Osmanlı diyorsunuz. Bir mirası Osmanlı'da devraldı diyorsunuz. Ve bu mirası da Cumhuriyeti devretti ifadelerinde bulunuyorsunuz. Bunu da başlık başlık, kurum kurum, tespitler halinde kaleme alıyorsunuz, okuyucuyla buluşturuyorsunuz. Tek tek bunlara bakacağız ama ilk etapta isterseniz neden önemli tarihi devamlılık toplumlar için diyelim.
1: Evet Uğur, şimdi istersen şöyle başlayalım. Mesela günümüzde yaşanan gelişmelere, yani gerek ülkemizde yaşanan gelişmelere gerekse dünyada yaşanan gelişmelere bir baktığımızda aslında şunu görüyoruz. Biz bir takım sonuçlar yaşıyoruz. Yani bu yaşadığımız sonuçlar, bunu kapsam olarak işte Filistin meselesi, diğer birçok şeye de işte Suriye'de yaşananlar, değil mi? Dünyanın diğer bölgelerinde yaşananlar, hepsi aslında daha önceki dönemlerde yaşanmışlıkların bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla biz şimdi bu sonuçlara baktığımızda aslında bunların niye bu şekilde geliştiğini veya niye bu sonuçları yaşadığımızı tespit edebilmek için geçmişe bakmamız gerekiyor. Yani bunun sebepleri çünkü geride. Şimdi geriye bakıp da özellikle de 19. yüzyıl burada çok önemlidir. Yani 19. yüzyıldaki çok sayıda gelişme 20. yüzyılda etkilemiştir ve 21. yüzyılda da bu gelişmelerin örtüştüğünü, paralellikler gösterdiğini biliyoruz. Şimdi madem böyle bir avantajımız var, yani işte o süreklilik içinde bugünü anlayabilmek için demek ki o tarihsel devamlılık içinde geriye dönüp bakmadığımız oranda bugün olup bitenlere hiçbir şekilde anlam veremeyiz. Yani bir şeyler yaşanıyor ama sebebini anlam verememiz, tarih bilmiyorsak bunun sebeplerini şey yapamayız, bir anlamlandıramayız.
0: Bu söylediğiniz Suriye meselesi ve Filistin meselesinde de bu durum çok net bir şekilde görülüyor.
1: Çok net bir şekilde karşımıza çıkıyor. O yüzden öncelikle de onları örnek olarak vermeyi tercih ediyorum. Dolayısıyla o zaman yani şimdi bu sonuçları yaşıyorsak bunun sebepleri nelerdir? İşte geçmişe bakacağız. Mesela ağırlıklı olarak da 19. yüzyıla bakacağız. Şimdi orada bir tespit yapacağız. Ha şimdi bu olaylar yaşandı ve sonuçlarını da biliyoruz tabii ki. Şimdi o olayların neticesinde hangi noktadan hangi noktaya gelindiği bilinirse o zaman işte bugünkü benzer olaylar yaşanırken de hangi noktadan hangi noktaya gidebiliriz? Bunu net bir şekilde görme imkanı bize sağlıyor tarih ve dolayısıyla şimdi o süreklilik içinde işte gelişmeleri hiçbirini göz ardı etmeden İşte bu bizim tarihimiz, yok bu bizim tarihimiz değil falan. İşte biz Osmanlı değildik, Osmanlı bizim vatanımız değildir falan gibi böyle anlamsız bir takım reaksiyonlara da gerek kalmadan evet Osmanlı bizim geçmişimiz. Dolayısıyla Osmanlı'nın yaptığı her icraatı, yaptığı her uygulamayı bilmemiz gerekiyor. Ama doğru bilmemiz gerekiyor bir de. Şimdi öyle olunca da yaptıkları hataları da bileceğiz. Yaptıkları doğru işleri de bileceğiz. Ona göre hem bugünümüzü anlayacağız ve bugünü anlamak yanında aslında geleceğe yönelik bir projeksiyon da çizeceğiz. Yani ileride de muhtemelen şunlar olur, böyle giderse deme imkanını bize sağlıyor. O zaman işte bu tarihsel devamlık Türkiye'nin bugünü içinde çok son derece önemli. Yani Osmanlı'nın yaşadığı birçok sorunu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşadığını net bir şekilde görebiliyoruz. Yani biraz önce bahsettiğim gibi zaten intikal eden birçok değer var. Manevi değerler, maddi değerler. Bunlar Osmanlı döneminde de geçerliydi. Cumhuriyet döneminde de geçerli. O zaman işte bunları bilmek gerekiyor. Özellikle de gençlerin tabii daha çok bilmesi gerekiyor. Yani şimdi gençler biraz tarihten uzaklaşıyorlar maalesef. İşte bir de şu yönü var olayın. Sosyal medya aracılığıyla çok yanlış bir tarih algısı da ortaya çıkabiliyor. Ha, doğrusunu bilmek lazım. Ve gençlerin de aslında böyle tarihimize bir sahip çıkması lazım. Bugünü anlayabilmeleri açısından yani.
0: Siz değerlendirmeleriniz içerisinde 19. yüzyıla da atıfta bulundunuz. Evet. Ve 200-300 yıllık periyotta bu tarihi devamlılığın ne kadar ciddi anlamda cereyan ettiğini de belirttiniz. Bu kapsamda şunu da merak ediyorum. Osmanlı 19. yüzyılda ya da biraz daha öncesinde batılılaşma eğilimi içerisinde miydi? Yenileşme çalışmalarının kapsamı batı hayranlığı mıydı? Ya da ben geride kaldım anekdotuna mı sahipti? Neydi buradaki argüman?
1: Şimdi Osmanlı tabii ki 19. yüzyılda bir geri kalmışlığı var. Bu aslında şu anlamda, yani askeri olarak eski başarılar görünmüyor. İktisaden bir zafiyet içine girilmiş oluyor. Bunun yansımaları olarak da tabii ki toplumsal anlamda bir takım yozlaşmalar da kendini gösteriyor. Ve dolayısıyla gerek devlet, gerekse devlet adamları içinde girmiş oldukları bu çıkmazdan bir kurtuluş çareleri arıyorlar haliyle. Şimdi bu genellikle tabii ki bizim tarihimizde batılılaşma olarak şey yapılmıştır. Yani empoze edilmiştir. Sık sık da öyle söylenir, öyle kabul edilir. Fakat şimdi adamın derdi aslında, yani 19. yüzyıl bazında söylüyorum. Şimdi 19. yüzyıl bazında Osmanlı'nın derdi ya batılı olmak falan değil aslında. Fakat adamın bir derdi var. Şimdi derdi ne? Özellikle bu dönemde işte ortaya çıkan zafiyetler dolayısıyla mesela askeri yenilgiler beraberinde toprak kayıplarını getiriyor. Ve coğrafyan daralıyor. Ona göre iktisaden sıkıntılar çekmeye başlıyorsun. Bir de tabii ki Avrupalıların yüzyıllar boyunca Osmanlı hakimiyetinden duydukları rahatsızlık ve şimdi gücü ellerine geçirince artık bir nevi Osmanlı'dan intikam alırcasına hareket etmeleri tabii ki seni zor duruma düşürüyor. Mesela şöyle bir sloganları var adamların. Bunu 19. yüzyıl boyunca hep hayata geçirmek için çaba gösterdiler. Şimdi diyor ki adam bir yere diyor eğer haç girdiyse bir daha oraya hilal girmez. Şimdi bu sloganı bir de hayata geçirme uğraşıyor. Şimdi başka bir şey daha var. Başka bir sloganları daha var. Diyor ki Türk bir savaşta galip gelirse hiçbir şey kazanamaz diyor. Türk bir savaşta galip gelirse hiçbir şey kazanamaz. Ama Türk bir savaşta mağlup olursa çok şey kaybeder. Şimdi böyle bir Avrupa ile karşı karşıyasın. Ve dolayısıyla bu saldırılara da karşı koymak durumundasın. Çünkü coğrafya daralıyor.

0: giderek Anadolu'daki varlığın bile tehlikeye düşme ihtimali karşısında o zaman ayakta kalmanın çarelerini arayacaksın. O çareler işte aslında bir şeyler yapıldı, bir takım uygulamalar yapıldı ama dediğim gibi adamın derdi, yani Osmanlı'nın derdi ya biz Batılılar gibi olalım değil. Nasıl olur da bu coğrafyada ayakta kalırım? Bunun arayışı içinde ve buna göre çözüm üretiyor yani. O yüzden bunları batılılaşma olarak değil de aslında yani devletin ayakta kalmasını sağlayacak bir takım reformlar olarak değerlendirmek daha doğrudur.
1: Sürdürülebilirliği sağlamak açısından.
0: Kesinlikle.
1: Diğer kesinlikle. Batılı devletlerin kendisini kemirmesini, sömürmesini evet. engellemek adına evet. dik duruş sağlama açısından ortaya kesinlikle. Konulan bir dirayet.
0: Tabii olabildiği kadar. Çünkü neticede birçok da zafiyet var. Ama şeyi de kaybetmek istemiyorsun. Yani bulunduğun coğrafyada ayakta kalmak istiyorsun. Saldırılara direnmek istiyorsun. O zaman mümkün olan neyse bir de tabii ki saldırılar arttıkça acele etme gibi bir de durumum var. Yani şimdi diyelim Batı'nın 100 senede aldığım mesafeyi sen belki 20 senede almak evet. zorundasın. Orada da bir acele etme durumu ortaya çıkıyor ki bunlar kolay şeyler de değil. Yani dolayısıyla hani evet yapılırken bir takım hatalara da sebep oluyor bu. Ama her şeye rağmen mesela Osmanlı o son döneminde işte ayakta kalmayı başarabilmiş olması sonradan Türkiye Cumhuriyeti'nin de varlığını ortaya çıkarmıştır. Yoksa öyle dönemler oldu ki 3. Selim dönemi, 2. Mahmut dönemi, ondan sonra işte 93 Harbi, burada dibe vurmuşluk, kaybedilen savaşlar, her an imparatorluğun paramparça olması. Şimdi bu dönemlerde eğer imparatorluk paramparça olsaydı o zaman tabii ki cumhuriyete de ulaşamayacak. Çünkü bütün coğrafya elden gitmiş olacaktı. O çabayı çok saygıyla bakmak lazım tabii ki.
1: Hocam haklısınız ama insan şunu da sormadan geçemiyor. Bu kadar gelişmeler olurken, ordunun bu kadar gerilerken bu farkındalık neden daha önce, bu hassasiyet neden daha önce vuku bulmadı? Mesela 3. Selim dediniz. 19. yüzyıl diyoruz. 18. yüzyılın son yıllarında 1787-1792 yıllarında arasında Ruslarla savaş var. 120 bin kişilik Osmanlı ordusu 7-8 bin kişilik Ruslara mağlup oluyor. Yani 120 bin kişilik bir ordu nasıl 8 bin kişilik bir Rus ordusuna mağlup olur? İşte askeri anlamda gerileme bu anlamına mı geliyor? İşte bundan sonra mı askeri açıdan, işte siyasi açıdan, diplomasi açıdan, eğitim açısından yavaş yavaş o evet. reform, o yenileşme, o ayakta durma dirayeti gösterecek.
0: Evet. Şimdi bu verdiğin örnek aslında ne kadar dip noktaya indiğinin bir göstergesidir. Gerçekten de. Yani şimdi bu süreç tabii. Yani şimdi Osmanlı bir anda zayıflamadı. Yani bir süreç içinde zayıfladı. Dolayısıyla bu dönemlerde aslında birçok alanda dibe vurulduğu bir dönem olarak değerlendirebilir. Bunun neticesinde de yani demek ki ordu o kadar öyle bir hale dönüşmüş ki 120 bin kişi 8 bin kişi karşısında perişan olabiliyor yani. Dolayısıyla şimdi işte dibe vurduktan sonra artık çare yol arama süreci de bir taraftan başlıyor. Yani o yüzden şimdi bu sürece gelene kadar çabalar var aslında. Yani nedir? Mesela Yeniçeriler iyi savaşmıyor mu? Hadi şunları ıslah edelim. Veya ekonomi bozuk. Hadi ekonomiyi düzeltmek için işte parayı tahşiş edelim gibi. İşte vergileri arttıralım gibi. Yani bir takım böyle ıslahat adı verilen şeyler var. Uygulamalar var. Fakat bunlar tabii ki denendi ama şu görüldü ki yani bir süre sonra aslında sonuç vermiyor. O yüzden şimdi 3. Selim döneminden itibaren bir nevi paradigma değişikliği diyebiliriz buna. Yani şu ana kadar yaptık fakat en azından çok olumlu bir semeresini göremedik. O zaman başka bir şey denememiz gerekiyor. Dolayısıyla 3. Selim döneminden itibaren o farklı denemeler yapılacaktır. Bir nevi dediğim gibi paradigma değişikliğidir bu. Yani artık ıslahatla olmuyor. Islahatmak olmuyor. 7

0: şeyler, işte Nizam-ı Cedid kavramı buradan ortaya çıkıyor. Yeni şeyler yapmak lazım. Ha, yeni yapılan şeyler de aslında bir modernleşme sürecine girmiş oluyor ülke. Ve bunun semeresini ilerleyen yıllarda görecektir aslında. Yani çağın gereğini yapmak. Yani mesela bilahare Atatürk ne diyecek? Muasır medeniyetin seviyesinin üzerine çıkma gibi bir hedef koyacak toplumun önünde, değil mi? Bu dönemde de hani muasır medeniyeti yakalama çabası var. Yani üzerine çıkmak o dönem için biraz zor görülüyor ama en azından bunu yakalayalım çabası var. Ha, dolayısıyla Avrupa ile ilişkileri bu çerçevede değerlendirmek lazım işte yani.
1: Hocam, seçtiğim başlıklar ve sorduğum sorularda Osmanlı'dan Cumhuriyet'e tarihi devamlılık kitabından istifade ederek gerçekleştiriyorum. Tabii. Bazı noktaları sıralı gideceğim ama bazı noktalarda geri döneceğim. Mesela bu tarihi devamlılığı anlayabilmek açısından rejim değişikliğini ve Osmanlı'nın bir devamı olduğunu Türkiye Cumhuriyeti'nin de daha iyi anlayabilmek adına siz önemli notlar paylaşmışsınız bu eserde. Çünkü günümüzde bile hala Osmanlı başka devletti, Türkiye Cumhuriyeti başka. Biz laiyiz, işte Osmanlı başka bir şeydi. Osmanlı'da şu vardı, bizde bu var tarzında böyle sosyal medyada alevlenen insanların bam teline basarcasına farklı yerlere çekilmeye çalışan bu içerikler var. Bunu da özellikle yaptıklarını düşünüyorum. Mesela siz kitapta diyorsunuz ki Mustafa Kemal Atatürk ben yarın bir devlet kuracağım demiyor. Efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğim diyor. Burada da anlamanız gerekiyor ki bir rejim değişikliği. Biraz bunu açabilir miyiz?
0: Yani çok net aslında. Yani şimdi bir Türk devleti var tabii ki bu coğrafyada. 1000 yıllık geçmişi olan bir Türk devleti var. Ve dolayısıyla bu Türk devleti dönemsel olarak iyi idare edildi, kötü idare edildi. İşte sıkıntılar yaşadı. Süper güç olduğu dönem var. İşte dünya hakimiyeti sağladığı dönemler var. Dolayısıyla zafiyet içine girdiği dönemlerde de işte bir takım çabalarla işte Selçuklu Türkiye'si Osmanlı Türkiye'sine geçiş yapıyor. Osmanlı Türkiye'sinden de Cumhuriyet Türkiye'sine geçiş yapılıyor. Yani devlet bütün varlığıyla orada, toplum bütün varlığıyla orada. Coğrafya geniş olabilir, daralmış olabilir ama her zaman için bir Anadolu merkezli bir devletten söz ediyoruz. Ha, dolayısıyla şimdi işte 28 Ekim 1923 akşamı Çankaya Köşkü'nde Mustafa Kemal Paşa'nın işte yakın arkadaşlarıyla beraber yapmış olduğu o toplantıda ertesi gün Cumhuriyet ilan edilme hazırlıkları yapılırken ifade ettiği o cümle son derece değerli. Yani yarın yeni bir devlet kuruyoruz demiyor. Yarın Cumhuriyet ilan ediyoruz derken İşte aslında mevcut olan Türk Devleti'nin rejimini değiştireceğini ve saltanat rejiminden, saltanat zaten bir sene önce kaldırılmış, saltanat rejiminden cumhuriyet rejimine geçeceğini son derece net bir şekilde ifade ediyor. Meselelere böyle baktığımız zaman zaten birçok problem ortadan kalkmış olur. Yani o zaman Osmanlı cumhuriyet ayrımı değil de aslında bir Türk Devleti'nin rejimi değiştirmiş olması gibi bir gerçekle karşı karşıya kalırız. Bu her şeyi net bir şekilde aydınlatır aslında. Bunu bazı insanlar anlamakta zorluk çekiyorlar maalesef yani.
1: Maalesef hocam. Tarihi devamlılık açısından bir diğer örnek Ay Yıldızlı Bayrağımız.
0: Tabii.
1: Osmanlı'dan bu da bir devamlılık gösteriyor bize, değil mi?
0: Yani bayrak en önemli unsurlardan biri aslında bu devamlılık açısından. Çünkü işte varlığıyla gurur duyuyoruz ve her zaman şunu söyleriz yani dünyanın en güzel bayrağı bizim bayrağımız.
1: Kesinlikle.
0: Gerçekten. Yani şimdi peki Türk bayrağı nasıl ortaya çıktı? Yani bununla ilgili rivayetler de var tabii ki ama esas olarak da olayın gerçeği var. Yani bu da gene tarihsel devamlılık içinde ele alınması gereken bir mesele. Çünkü Türkiye'de olduğu gibi dünya ülkeleri de zaman zaman kendilerine göre bir takım süreçler geçirmiş oluyorlar. Şimdi mesela Fransa ihtilalinden sonraki süreçte böyle milli devletler daha ön plana çıkmaya başlıyor. Ve dolayısıyla o devletleri sembolize edecek bayrakların belirlenmesi dönemindeyiz. Şimdi öyle olunca işte İngiliz bayrağı, Fransız bayrağı da bu dönemlerde ortaya çıkıyor aslında. Ve

0: 3. Selim dönemi ve Türk Devleti'nin bayrağını da o haliyle devlet başkanı olarak Sultan 3. Selim belirliyor. Ve karar şudur, işte bizim bayrağımız zemini kırmızı olacak, bayrağımızda ay yıldız olacak ki ay yıldız zaten Türklerde her zaman var yani, fakat bu şekilde bir araya kullanılması işte bayrak vesilesiyle gündeme geliyor. Bayrağımızda ay yıldız olacak ve ay yıldız da beyaz olacak. Evet, şimdi 3. Selim bayrağımızı belirlemiş oldu. Devleti resmen sembolize eden bayrak bu şekilde 1793 yılından itibaren hayatımıza girdi. Şimdi ondan sonraki sürece baktığımızda, şimdi 2. Mahmut döneminde, Tanzimat döneminde, Sultan Abdülaziz döneminde, Sultan Abdülhamit döneminde, Cumhuriyet döneminde hep aynı bayrağı biz görüyoruz. Törenlerde görüyoruz, bir takım açılışlarda görüyoruz, devlet dairelerine asılmış şekilde görüyoruz. Dolayısıyla mesela şimdi Atatürk işte Cumhuriyet'in ilk dönemindeki sahip olduğu üst düzey prestiji düşünelim. Yani şunu diyemez miydi? Ya bu Osmanlı bayrağı, biz bununla niye meşgul oluyoruz ki, biz kendimize yeni bir bayrak belirleyelim şeklinde. Hem düşünmesi hem de bunu hayata geçirmesi pekala mümkündü. Fakat aklına bilen geçirmedi. Yani hiç öyle bir şey gündemde bile yok. Yani biz bayrağımızı değiştirelim, gündemde bile yok. Hatta mesela şu da var aslında. Mesela bazı ülkeler rejim değişikliğine bayrak değiştirdi. Şimdi Çarlık Rusyası'na bakıyoruz. Çarlık Rusyası'nın bayrağı Sovyetler Birliği'ne geçişte rejimini değiştirdi. Bayrağını da değiştirdi Sovyetler Birliği. Sonra Sovyetler Birliği dağıldı. Ne oldu? Tekrar Rusya eski bayrağına geri döndü. Demek rejim değişiklikleri aslında bazen bayrak değişikliğine yol açabiliyormuş. Fakat Atatürk açısından öyle bir şey de söz konusu değil. Ülke rejimini değiştiriyor ama bayrak Türk Devleti'ni sembolize eder. O yüzden tabii ki aynı bayrak kullanılmaya devam etti. Bugün de tabii ki gene gururla bayrağımızın gölgesinde yaşıyoruz. Bu tarihsel devamlık açısından son derece değerlidir tabii ki.
1: Bayrağımız var olsun, milletimiz var olsun. Tabii ki, hep kesinlikle. Bayrağımız göklerde dalgalansın kesinlikle. Şanlı bir şekilde.
0: Kesinlikle.
1: Hocam yine aslında 1923'ten itibaren Türkiye Cumhuriyeti'ni görüyoruz ama öncesine baktığımızda Osmanlı Devleti için bir Türk devleti, bir Türk imparatorluğu, hükümdarı içinse de Türk imparatoru denildiğini de kaynaklarda evet. Görüyoruz değil mi?
0: Tabii ki yani şimdi bu aslında bu coğrafyaya Türklerin tabii ki kitlesel olarak gelişip devlet oluşturdukları dönem Malazgirt'ten sonrası, bunu kabul etmek lazım. Ama öncesinde tabii ki burada yaşayan daha önce gelmiş olan Türkler vardı. Böyle bir gerçek de var. Fakat siyasal yapının oluşması 11. yüzyıldadır. Malazgirt'ten sonradır yani. Dolayısıyla burada Türkler nüfus çoğunluğunu ele geçirip bir de devlet kurduktan sonra ne oldu? Burası Türkiye oldu Avrupalılar için. Şimdi dolayısıyla giderek devlet büyüdükçe de ülke de büyüyor ve dolayısıyla o devleti idare eden padişahlar da Büyük Türk olarak haliyle adlandırılıyor. O yüzden yani demek ki Avrupalılar için burası daha 11. yüzyıldan itibaren Türkiye'dir. Bugün de böyledir. Yani şimdi Osmanlı döneminde işte hep şu tarz şeyler var. Osmanlı Türk müydü vesaire, böyle anlamsız bir takım böyle ifadelere zaman zaman rastlıyoruz. İşte Türk de padişaha Büyük Türk diyorlar. Burada yaşayan insanlara Türkler diyorlar. Tabii zaman zaman da Müslümanlık ve Türklük çok iç içe. O kadar iç içe ki Avrupalılar Müslümanlara da Türk diyor mesela. Dolayısıyla yani Türklük her zaman mevcut olan bir kavramdır.
1: Mesela Fatih Sultan Mehmet vefat ettiğinde Batı'da Büyük Türk, Büyük Kartal öldü diyorlar.
0: Evet. Yani çünkü onlar için burası Türkiye coğrafyası. O devletin başkanı da Türk haliyle. Yani şimdi bunlar son derece net tabii ki. Aslında hani çok da problemli mevzular da değil ama nedense bunları böyle anlamak istemeyen veya böyle görmek istemeyen insanlar var ülkemizde. Halbuki biz tarihimizi ya işte biraz önce bahsettiğimiz gibi yani doğru noktadan bakarsak, doğru yerlere temas edersek Ondan sonra hem bugünümüzü de daha iyi anlayacağız tabii ki.
1: Yani. Hocam şimdi bu elçi meselesi

0: de gelelim. Hı. 28. Çelebi Mehmet'i de soracağım, hı, ama onu sormadan bu elçi meselesini, hı, anlamak istiyoruz. Çünkü Osmanlı Viyana bozgununa kadar Avrupa'da elçi bulundurmadı.
1: Bulundurdu, evet.
0: Çünkü ben Avrupa'da olanlara itibar etmiyorum düşüncesindeydi. Hı. Sonra elçi bulundurmaya başladı. Avrupa'da ve bu ülkelerde elçi bulundurmaması Osmanlı'nın zayıflamasında etkili olduğu görüşü doğru bir görüş mü?
1: Tam öyle bakmamak lazım aslında. Çünkü bu bir ihtiyaç mesele aslında. Hmm. Meselesi. Yani yabancı ülkelerde niye elçi bulundursunuz? Oradan haber almaya belki ihtiyacınız vardır. Yani şimdi Osmanlı tabii ki özellikle İstanbul'un fethinden sonra tabii giderek bir dünya devletine dönüşüyor, bir imparatorluğa dönüşüyor ve bilhassa de aslında yapmış olduğu icraatlarla, faaliyetlerle birçok başka ülkenin kaderini belirleyen bir konuma geliyor yani. O yüzden mesela hemen İstanbul'un fethinden sonra Avrupa ülkeleri İstanbul'da elçilik açmaya başlıyorlar. Yani daimi elçilikler üstelik. İşte mesela önce Venedik açıyor. Sonra işte Avusturya açıyor, Rusya açıyor, Fransa açıyor, İngiltere açıyor. Şimdi bunlar niye açıyorlar? Çünkü bir şekilde işte dünya Topkapı Sarayı'ndan idare ediliyor. Dolayısıyla Topkapı Sarayı'ndan çıkacak olan kararlar onlar için son derece önemli. Acaba nasıl bir karar çıkacak Topkapı Sarayı'ndan ve bizim ülkemizi nasıl etkileyecek? Şimdi onlar için çok önemli ve bunu bilmek istiyorlar. Hatta bir takım lobilerle, elçiliklerde oluşturulan bir takım lobilerle işte Osmanlı hükümetinin alacağı kararları etkileme çabaları da.

0: girecek. Şimdi onlar için çok önemli ve bunu bilmek istiyorlar. Hatta bir takım lobilerle, elçiliklerde oluşturulan bir takım lobilerle işte Osmanlı hükümetinin alacağı kararları etkileme çabaları da var. Çünkü onların buna ihtiyacı eski jönünün tam anlamıyla sürdüremediğini, yansıtamadığını fark edince bu sefer acaba Avrupa'da neler olup bitiyor? Bunlar nasıl işte en azından şu anda bize göre daha güçlü bir görünüm arz ettiler. Neler yaptılar? Bu defa bunu öğrenmek için işte geçici elçiler, önce geçici elçiler ama bilahare de aslında ikamet elçileri dediğimiz daimi elçilikler oluşturacaklar yani.
1: 1719'da Viyana'ya, 1720-1721'de Paris'e, 1722-1723'te Moskova'ya Osmanlı Devleti elçiler gönderiyor. İz bırakan elçiler arasında da 28. Mehmet Çelebi var. Ne yapıyor da iz bırakıyor?
0: Şimdi bunlar mesela geçici gider. Yani bir süre gidiyor orada. Kaldığı süre içinde aslında o ülkelerin inceliyor. Yani o ülkelerde işte sanayi ne şekilde, toplumsal hayat ne şekilde, idari mekanizma ne şekilde işliyor. Yani bu konularda gözlem yapıp bilahare dönüp bunlar rapor veriyorlar. Yani mevcut durum itibariyle konumları budur. Şunları şunları yapıyorlar. Şu konularda başarılılar. Yani dolayısıyla gitme sebepleri de bu zaten. Şimdi 28 Çelebi Mehmet'in bu anlamda biraz daha ön plana çıkması bilahare işte matbaanın açılmasıyla da ilgili. Bir de şu var tabii, mesela çok da ilgi görüyor. Şimdi hala bu 1720'li yıllarda Osmanlı hala çok önemli bir devlet yani. Dolayısıyla o devletin bir elçisinin Fransa'ya gelmiş olması tabii ki çok dikkati çekiyor, çok önemsiyorlar vesaire. Ha, bu vesileyle oradaki işte elçinin oğlunun matbaayla da ilgilenmesi ve bilahare de Türkiye'ye döndükten sonra Türkiye'de matbaa kurulmasına ön ayak olması. Tabii ki bu şu anlama gelmez. Yani daha önce hiç matbaa yoktu anlamına gelmez. Türkçe eserler basımı anlamında işte 1727'den itibaren İbrahim Müteferrika'nın girişimiyle matbaa da kullanılmaya başlayacak ama daha önce zaten Musevilerin, Rumların vesaire Ermenilerin kullandığı matbaalar vardı. Yani bir matbaa yasağı söz konusu değildi. Türkçe eserler basılmıyordu. Bunlar hep ihtiyaç doğrultusunda yaşanan gelişmelerdir. Bir teknolojik gelişmeye ihtiyacınız varsa alıp kullanırsınız. Yoksa biraz daha mesafeli olursunuz. Yani matbaa da öyle bir şey aslında. Yani dolayısıyla bu Fransa elçiliği bu anlamda İşte matbaanın ülkeye gelmesiyle de sonuçlanmış bir gelişmedir.
1: Hepsi birbiriyle arka arkaya.
0: Tabii.
1: 28
0: tabii.
1: Mehmet Çelebi evet. diyoruz. İşte 1719'da elçiler gönderildi evet. diyoruz. 1718-1730 yılları arasında Lale Devri.
0: Lale Devri, evet.
1: Damat Nevşehirli İbrahim Paşa'nın etkileri ve hemen yaklaşık 100 sene kadar sonra 1839'da Tanzimat'ı göreceğiz.
0: Evet.
1: İçeriği ilgilendiren hususlar vardı. İlke ve usuller açısından. 1856'da da ıslahatı göreceğiz. Evet. Önce Tanzimat sorayım. Yönetimde, ilke ve usullerde neler değişti? Ve buradan da günümüze kadar gelen notlar var mıydı?
0: Evet, şimdi biraz önce bahsettik ya, reformlar. Yani Osmanlı hani batılılaşmanın ötesinde güçlü hale nasıl gelirim? Yani bunun arayışı içinde bu reformlara başladığı zaman tabii ki esas olarak daha kalıcı olanları 2. Mahmut yaptı. Mesela bunlar arasında en önemlisi merkezi bir devlet anlayışının yerleşmesidir yani. Dolayısıyla 2. Mahmud'un hayata geçirmiş olduğu birçok uygulama bilahare onun oğlu işte Sultan Abdülmecit 1839 yılında padişah olduğunda işte Mustafa Reşit Paşa da onun önde gelen bir devlet adamı bir tanzimat fermanı ilan edilmesi suretiyle bunlar şey yapıldı yani bir sistem dahiline alınmış oldu yani. Şimdi buradaki şey bir dönüşüm aslında. Yani bir nevi devletin yeniden yapılanması, bir dönüşüm geçirilmesi.

0: çerçevesi ve mevcut şartlar çerçevesinde de gene biraz önce bahsettiğim şeyi tekrarlayacağım. Bir paradigma değişikliği. Çünkü bu yıllarda şu da var. Gayrimüslim unsurların aslında giderek Osmanlı'dan ayrılma çabalarının artmış olduğunu görüyoruz. Yani mesela özellikle Fransız ihtilalinden sonra o milliyetçilik cereyanları ve Osmanlı toplumunda mevcut olan işte Rumların, Sırpların, Bulgarların, bilahare Ermenilerin Avrupalıların da kışkırtmalarıyla bir ayrılıkçı çabalar içine girmiş olmaları bu dönemde yoğun bir şekilde karşımıza çıkınca bunun önüne geçecek şekilde Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Fermanı'yla şunu aslında prensip olarak ortaya koymuş oluyor. Biz yüzyıllardır burada bir arada beraberce yaşadık. Bundan sonra da yaşamaya devam etmemiz lazım. Dolayısıyla bu prensipler çerçevesinde, bir eşitlik ilkesi çerçevesinde bir arada yaşamaya devam edelim. Yani buradan bir Osmanlıcılık düşüncesi ortaya çıkmış oluyor. Tabii ki bu genel fikir topluma yayılmaya çalışırken tabii ki gayrimüslimlerin çok da bunu benimsemediğini, özellikle Avrupa ülkelerinin kışkırtmaları neticesinde işte ayrılmacı düşüncelerin ve faaliyetlerin devam ettiğini göreceğiz. Ama devlet buna rağmen çabasını gösteriyor. Yani evet Osmanlıyız, dağılmayalım, ayrılmayalım, bölünmeyelim, parçalanmayalım. Şimdi bir bu mekanizma devam ederken diğer taraftan da gene çağın gereği olarak bir idari anlamda mesela merkezi denetimin giderek artması. Aşağı yukarı yani Cumhuriyet'e giden süreçteki en önemli kilometre taşlarından biridir bu. Yani imparatorluğun yani 2. Mahmut öncesi dönemde eyaletler, eyalet valilerin geniş yetkileri ama 2. Mahmut ve sonrasında Tanzimat'la beraber de sistematik bir şekilde artık merkezi idare, ülkenin başkentten idare edilmesi, işte devlet memurlarının mesela merkezi hazineden maaşların ödenmesi, bilahare vilayet sistemine geçilmesi, işte eğitimde ciddi reformlar yapılması ve modern okullar açılması, hepsi birbirine takip edecek şekilde o paradigma değişikliği çerçevesinde bu artık devlet kendini yeniden yapılandırmış oluyor. Şimdi o yeniden yapılandırma zaten Cumhuriyet'in önünü açacak aslında ileriki dönemlerde. Osmanlı bunu yaparken ileride Cumhuriyet ilan edilir edilmez onun hesabını yapmıyor. O dönem için yapılması gerekli şart olan reformlar olarak düşünülüyor bunlar tabii ki.
1: Hocam 3-4 başlığım var. Bunlardan biri tarih eğitiminde tarihi devamlılık, demiryolu, kulüpler evet, açısından tarihi devamlılık. Tabii. Bunlara temas ederiz ama merak ettiğim bir konu var. Sultan Abdülaziz'in 1867 yılındaki Avrupa seyahati çok önemli bence.
0: Tabii,
1: biraz
0: tabii
1: onu konuşalım sonra bu diğer konularda tarihi devamlılık nasıl oldu onu da değiniriz.
0: Evet şimdi Sultan Abdülaziz tabii ki Avrupa seyahati yani seyahat amaçlı olarak Avrupa'ya giden tek padişah, ilk ve tek padişah. Diğerleri daha önce sefer savaş için gitmişlerdi. Ama Sultan Abdülaziz bir ziyaret vesilesiyle gitti. Şimdi o dönemdeki devlet adamları işte Ali Paşa, Fuat Paşa bunlar bu mevzulara önemliyorlar, önemsiyorlar. Yani dolayısıyla Avrupa'daki olan gelişmeleri padişahın da daha yakından görmesi ve ona göre de reformların daha çabucak ve kolaylıkla hayata geçirilebilmesi ve bunun için de tabii ki bir fırsat doğdu. 1867 yılında Uluslararası Paris Fuarı var. Çok görkemli. 4 yıl önce de Osmanlı Devleti bunu yapmış. Yani 1863 yılında uluslararası bir dünya sanayi fuarı düzenlemiş ki bunu başarabilmek de aslında o dönemde devletin potansiyelini gösteren bir şeydir. İstanbul Sultanahmet Uluslararası Sanayi Sergisi. Şimdi Sultan Abdülaziz bu vesileyle işte o Fransa'daki sergi gezilecek ama esas olarak da bir Avrupa seyahati. Yani Fransa, İngiltere, Avusturya bu dolaşılacak. Yaklaşık 2 aylık bir şeydir bu seyahattir. Burada tabii ilginç şeyler

0: diyor. Mesela şunu vurgulamakta yarar var. Yani Sultan Abdülaziz tabii bir de böyle görkemli padişah. Yani vücut yapısı itibariyle de bir de her ne kadar Osmanlı Devleti Avrupalılar tarafından zayıf gibi görülse de neticede bir Türk padişahının mesela gerek Fransa'ya gitmesi gerek İngiltere'ye gitmesi müthiş bir etki yapıyor orada. Yani yüz binlerce insan padişahı görebilmek için yollara dökülüyorlar yani. Ve burada aslında birkaç tane enteresan olay var. Şimdi beraberinde Fuat Paşa var. Dışişleri Bakanı Osmanlı Devleti'nin. İşte Şehzade Murat var. Yeğen. Şehzade Hamit var. Yusuf İzzettin de efendi padişahın oğlu daha çocuk yaşta. Şimdi Fuat Paşa çok zeki bir adam ve tam bir diplomat. Yani bu vesileyle şunu da görmüş oluyoruz. Artık Osmanlı yapmış olduğu reformlar neticesinde çok usta diplomatlar yetiştirmeye başladı. Mesela Fransa'da bir yemek, işte İmparator 3. Napolyon, onun eşi Eugenie, ondan sonra ve işte padişah Fuat Paşa yemekte bir sohbet. Bu sohbet sırasında, hani çok bilinen bir hikayedir ama bunun geri planını aslında vurgulamak lazım. Sohbet sırasında Fuat Paşa'nın sürekli olarak dünyanın en güçlü devleti Osmanlı Devleti'dir vurgulamasını yapması. Şimdi bu dönemde Avrupalılar hasta adam diyor Osmanlı'ya. Tabii bu bizim için çok anlamsız bir kavram. Yani Türkiye'de bugün hala kullanılıyor ama bir insan kendi ülkemize hasta adam dememizin hiçbir mantığı yoktur. İşte şimdi Fuat Paşa bu yemek sırasında dünyanın en güçlü devleti Osmanlı diyerek ortaya bir laf atıyor. Bilal'e bunu birkaç defa tekrarlayınca soruyorlar. Ya biliyoruz ki değil Osmanlı Devleti. Niye dayanarak bunu söylüyorsunuz deyince. Fuat Paşa da diyor ki evet Osmanlı Devleti'dir. Çünkü geçerli bir sebebim var. Çünkü yüzyıllardır siz dışarıdan biz içeriden bu ülkeyi yıkmaya çalışıyoruz ama bir türlü yıkılmıyor diyor. Şimdi bu çok anlamlı bir ifade aslında.
1: Siz dışarıdan yani, biz içeriden. Yani
0: siz dışarıdan manidar. Biz içeriden ama aslında siz hem dışarıdan hem içeriden yıkmaya çalışıyorsunuz mesajını veriyor. Ama biz yıkılmıyoruz bakın diyor. Ha, dolayısıyla bu tokat gibi bir cevaptır aslında oradaki bulunanlara. Yani bu vesileyle işte şey olmuştur. Bir şey de bu dönemde bir Girit meselesi var.

0: bilahare başka olaylar vesilesiyle de bu şey anlatılıyor ama bunun orijinali budur. Fuat Paşa'nın 3. Napolyon'da söylediği, biz kanını aldık, buyurun siz de aynı şekilde alabilirsiniz demesi, o da tokat gibi bir cevaptır. Kesinlikle. Aslında. İşte bu Paris seyahati, oradan İngiltere seyahati çok görkemli geçti tabii ki. Yani bir Türk padişahın Avrupa'da dolaşması onlar için çok önemli. Yani çok önemsiyorlar. Ve işte orada Şehzade Abdülhamid'in de tabii burada bulunmuş olması
1: iyi bir tecrübe.
0: Ciddi bir tecrübe oldu. İleride onları hep o tecrübelerden yararlanacaktır. Yani.
1: Hocam çok güzel konular, çok önemli hususlara temas ediyorsunuz. Vaktimiz daralıyor diye hızlı geçeceğim. Eğitime hemen değinelim. Tarih eğitiminin tarihi devamlılık açısından geldiği nokta.
0: Evet, şimdi tarih mesela bu şey sürecinde, yani modernleşme süreci dediğimiz süreçte aslında tıkadan müesseselerin yerine yeni müesseselerin açılması, daha modern müesseselerin açılması aslında işleyişi kolaylaştırmaya başladı. Ve bunun yöntemlerinden biri de aslında eğitim. Şimdi eğer bir takım şeyler iyi gitmiyorsa veya ülkenin yeni bir atılımla daha güçlü hale getirilmesi gerekiyorsa bunu nasıl yapacağız? İnsanımızla yapacağız tabii. Kendi insanımızla yapacağız. Dolayısıyla bunun yapılma yöntemi nedir? Kendi insanımızı en iyi şekilde eğitmek. Dolayısıyla işte bu süreç içinde aslında yapılan önemli faaliyetlerden biri de o açılan o modern okullardır. O modern okullar açılıyor. Ha, bu arada şunu da hemen örnek olarak vermek isterim. Bu okullar açılırken aslında evet Avrupa'dan bir takım şeyler model olarak alınmakla beraber yerleştirecek tarzda da hareket edilmiştir. Örnek işte bir okulun müfredatını alıyorsunuz. Bir Fransa'da okulun ama onun üzerine işte Türkçe, Türk tarihi dersi, ondan sonra Arapça dersi, işte Farsça dersi, din dersi gibi dersler koyduğunuz zaman o müfredatı yerleştirmiş oluyorsunuz. Yani dolayısıyla hem Avrupa'daki bir müfredatın uygulanması ama onun yanına gene yerli bir takım motifler katılmış olması,
1: evet,
0: aslında daha işlevsel hale getiriyor. Ha, şimdi eğitimde açılan ve giderek sayıları artan bir okullarda yetişen nesiller de işte ülke için önemli işler yaptılar sonraki dönemlerde. Örnekleri çok tabii ki. Ya 2. Mahmut'tan başlayarak işte Harbiyesi, Tıbbiyesi, ondan sonra Mülkiyesi, özellikle 2. Abdülhamit döneminde bunların hem mevcutlarının iyileştirilmesi ve yerlerine yeni gene modern okullar açılması. Bunlar son derece önemli gelişmeler. Çünkü insanımızı biz artık ülkeyi ayakta tutacak insanımızı kendimiz yetiştirmiş oluyoruz. O yüzden bu süreçte eğitim faaliyetlerini çok önemsemek lazım.
1: Yine bu bahsettiğimiz dönemlerde demir yolları açısından da önemli atılımlar yapıldı, önemli inşalar yapıldı değil mi?
0: Demir yolu da öyle, çünkü hani iktisaden zayıf bir ülke tabii ki Osmanlı Devleti. Coğrafyası da geniş ve şöyle düşünüyorlar. Yani ülkenin kalkınma yöntemlerinden biri de Avrupa'da başlamış olan demir yolları kendi ülkemize de getirmek suretiyle bir kalkınma hamlesi yapabilmek. Nitekim bunun şöyle bir faktörü var. Yani şimdi tarımsal potansiyeli olan bir ülke tabi Osmanlı Devleti. Dolayısıyla şimdi üretimin daha çoğalması için ve demir yolunda gittiği bölgelerde üretimin çoğalması için ciddi bir katkısı da olduğu bilindiği için ve bunun neticesinde de aslında devletin hem daha fazla vergi olacağı demir yolunda, çünkü demir yolunun gittiği yerlerde üretim artışı oluyor. Onun neticesinde tabii daha fazla mal satabiliyor üretici. Üretici daha kazanınca devlete de vermiş olduğu vergi artıyor. Yani birçok önden bir kazancı var. O yüzden demir yolları başlangıçtan itibaren çok önemsendi. Sultan Abdülmecit döneminde başladı. Abdülaziz biraz daha geliştirdi. Ama gene Osmanlı dönemi için geçerli olmak üzere 2. Abdülhamit döneminde de gerçekten birçok demir yolu ağırlık yapıldığını biliyoruz.
1: Ve futbol kulüpleri. O dönemden evet, itibaren futbol. Görüyoruz değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii ki. Yani aslında şöyle bir örnekle

0: başlamak isterim. Spora girince. Mesela şimdi 1921 yılında Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı diye bir kurum oluştu. Yani 16 spor kulübü o dönemde bir araya geldiler. Ve Osmanlı Devleti'nin İçişleri Bakanlığı'na başvurdular. Başvurdukları şeyin derneğin ismi Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı. Şimdi enteresan olan şey şu. Devletin adı Osmanlı. Fakat bu gençlerin kurduğu derneğin adı Türkiye diye başlıyor. Ve hiçbir şekilde İçişleri Bakanlığı ya Türkiye'de bir kavram yok, siz niye bu kavramı kullanıyorsunuz falan demiyor. Ha, dolayısıyla ne oldu? Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı resmi Osmanlı döneminde resmi bir kuruluş olarak faaliyete geçti. Bu da Türkiye kavramının aslında Osmanlı döneminde kullandığının, resmi olarak kullandığının net bir göstergesidir. Zaten futbol kulüplerimize baktığımızda da birçoğunun kuruluş dönemi Osmanlı dönemi. Hatta bir kısmı Abdülhamit dönemi bile. Yani bugün işte kuruluş tarihlerine göre değerlendirecek olursak Beşiktaş 1903, Galatasaray 1905, Fenerbahçe 1907, işte Karşıyaka var 1912, Ankara Gücü var 1910, işte Altay var 1910.
1: Üç büyüklerin hepsi 1909'dan önce olmuş.
0: 1909, yani 2. Abdülhamit döneminde kurulmuş olan kulüpler ve bunlar hala devam ediyor. Yani Cumhuriyet dönemi geldi, bunlar isim değişikliğine falan gitmediler tabii ki. İşte bir tarihsel devamlık, hatta rekabet de devam ediyor. Yani kuruluş yıllarındaki rekabet neyse bugün de devam ediyor. Bu anlamda da ciddi benzerlikler var tabii ki.
1: Hocam evet. Birçok noktadan tarihi devamlılığın nereden nereye geldiğini de böylece anlamış olduk. Bunların sayısını da elbette arttırabiliriz.
0: Çok sayıda örneğimiz var tabii ki. Yani maddi ve manevi değerler. Ha, özellikle şunu da vurgulamak isterim. Mesela 1876 kanunu esası, anayasa. Bir takım değişiklikler olmakla beraber tam 1924 yılına kadar geçerliydi. Yani Cumhuriyet kurulurken ve işte bir anayasa değişikliği yapılırken hala 1876 anayasası yürürlükteydi.
1: Kesinlikle.
0: Bu derece bir devamlıktan söz edebiliriz.
1: Perspektif yani. Çok geniş. Tarihi devamlılığın kesinlikle. Sayısı ve boyutu çok geniş hocam. Anlat anlat bitmez derler ya, öyle gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Birçok noktaya bu kapsamda temas etmiş olduk.
0: Olabildiği kadar, çünkü aslında verebileceğimiz çok sayı daha örnek var ama en azından şunu biliyoruz ki Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş dediğimiz olay bir devletin yıkılıp diğerinin kurulması değil, bir devletin rejimini değiştirme meselesidir. Bu meseleye böyle bakmak gerekiyor.
1: Kesinlikle hocam. Çok kıymetli söyledikleriniz. Çok teşekkür
0: ben
1: ediyoruz.
0: Ben de teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Akademisyen Profesör Doktor Vahdettin Engin bizlerle birlikteydi. Tarihi devamlılığın önemi ve bu anlamda gerçekleşen cereyan eden olayları konuştuk. Önümüzdeki hafta evvel zaman içinde de yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkında ise pek çok bilinmeyen. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.

İstanbul bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 17 derece. Kocaeli 28, Sakarya 27, Bursa 26, Balıkesir 30. Ankara güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 11 derece. Konya ve Kayseri 23, Nevşehir ve Sivas 20. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 18 derece. Denizli 29, Aydın 32, Muğla 27, Manisa 30. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 18 derece. Mersin 33, Adana 32, Kahramanmaraş ve Hatay 29. Trabzon bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 13 derece. Bolu 25, Karabük 27, Rize 23, Samsun 24. Erzurum güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 2 derece. Malatya 21, Erzincan 19, Van 17, Ardahan 15. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 14 derece. Mardin ve Siirt 24, Şanlıurfa 29, Diyarbakır 25.

0: Çiftçilerimiz gibi biz de gece gündüz çalıştık. Bakalım ne var sırada?
1: Haluk Bey, tarlanın ihtiyacı çok. Gübresi var, yemi var, tohumu var. Bunların ödemesi var.
2: Ya baba daha mazot var ya.
1: Bir de var. Hasatı da daha çok var.
3: Yazıyor muyuz?
0: Yazmıyoruz. Üretici kartla alıyoruz, ödemeyi hasata bırakıyoruz. Şimdi siz de mobilinizden başvurunuzu yapın. Onaylandığı anda kartınızı dijital olarak kullanmaya başlayın. Üstelik nakit ihtiyaçlarınızda da üretici kart hep yanınızda.
1: O zaman sırada sabanı toprağa vurmak var.
0: Hadi bakalım.
4: Ne var sırada Denizbank burada.
5: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel bedeli. Letam, İstanbul Karakur. Kuyo Collection by Hilton.
6: 10-16 Ekim arasında Bim'de lezzet efsane basmati pirinç 239 lira yerine 219 lira. Ekmecik tam buğday unlu ekmek 43 lira yerine

0: taksit fırsatıyla İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

Şehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmaz.

0: önemli iklim zirvesi COP31 Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Alanında deneyimli ve ünlü isimler bilinmeyen yönlerini her şeyi konuşalım da gündeme getiriyor. Cemil Barlas'ın sunduğu programın bu haftaki konukları yapay zeka stratejisti Soner Özcan ve fütürist Halit Danagöz. Her şeyi konuşalım bugün 17'de Ağbara'da.
2: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Yeni yılın ilk günü hayal planımı hazırlıyorum. Neden, nasıl, olur mu, olmaz mı? Böyle küçük ayrıntılara takılmıyorum.
1: Sevgili izleyicileri, vizyondaki günler hangileri?
0: Benim işim, birlikte ayrıntılara takılmak. Ben Aylin Ateş Saçar. Avukatım. Ne zaman evleneceksin? Birileri yok mu? Yaşın geçiyor. Tanın arkadaşlar beni, ne olur.
1: Romantik komedi türündeki Medeni Haller filminin yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir var. Özge Gürel, Gökhan Alkan ve Burak Şerik'in başrol kadrosunda olduğu film, başarılı bir boşanma avukatı olan Aylin'le nikah memuru Ozan'ın zıt dünyalardan doğan eğlenceli ve duygusal aşk hikayesini konu alıyor.
0: Birinin hayatında hep ayrıntı olarak kalmak nasıldır bilir misiniz? Onun en sevdiği, en kıymetlisi olamam. Ben hep buradayım. Doğru zamanda o da bunu görecek mi?
2: Vay be. Ömrünü seni görmeyen biri için harcamak büyük cesaret.
3: Aylin.
2: Benim nikah şahidim olur musun?
0: Sen neden ağlıyorsun? Bilmiyorum. Bilmiyorum. İnsan bazen doğruyu biliyor ama yapamıyor çocuklar. Doğru yol arkadaşıyla yola çıkmak gerek.
2: Ben aşık oldum anne. Aşık
3: oluyorum. Bende farklı bir enerji var son zamanlarda. Hayırdır? Bile bile
2: yanıyorum. Sen onun için mi kalmak istiyorsun burada?
0: Kendime tekrar tekrar sordum. Ben ne istiyorum? Hadi bakalım bilek tut. Ne demişler? İki tür trajedi vardır. Biri hayallerin gerçekleşmemesi, diğeri gerçekleşmesi.
4: You must have questions.
5: Why can't your wife finish her book series?
4: You really want to know? This is Verity.
1: Colin Hoover'ın kaleme aldığı psikolojik gerilim ve gizem türündeki Verity gerçeğin diğer kıyısı, maddi sıkıntılar yaşayan genç yazar Lovan'ın kaza geçirerek yazamaz hale gelen ünlü bir yazarın kalan kitaplarını tamamlamak için teklif almasından sonraki gerilim dolu süreci konu alıyor. Filmde iki güzel yıldız Anne Hathaway ve Dakota Johnson başrolde.
5: They would know it's not her.

0: places and I feel like I'm losing my mind.
1: I was his drug.
0: Standing right there, Jeremy! Say something.
1: Only darkness ahead.
2: Now do me a favor. Imagine they're one of those people.
3: Yakışıklı aktör Tom Cruise'un son filmi Digger vizyona girdi. Sandra Hüller ve Riz Ahmet'in de oyuncu kadrosunda olduğu film, dünyanın en güçlü insanı olan Digger Rockwell karakterinin kendi elleriyle tetiklediği küresel bir felaketi önlemek için insanlığın kurtarıcısı rolüne bürünerek çıktığı çılgın ve umutsuz macerayı konu alıyor.
2: My company informed me of the explosion on our rig.
4: Causing massive water displacement and triggering a tsunami.
2: What was estimated casualties in hundreds of thousands?
5: Now Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
2: What the hell is that?
6: That thing is huge.
1: I'm Continent, what the fuck you gonna do? Double down?
7: The man who would roast our children alive if he thought he could sell them for a dime.
8: What happened if I stopped drilling? You starve, you freeze to death. That's what.
9: It's ridiculous. And it's scary. It's funny. And it's stupid.
10: It's a lot of fun to watch.
11: I'm the one who's gonna. Bang, bang, bang! Woo!
12: Save the world.
13: You're not ever Mr. President.
14: Please, there are women present.
15: Ben bir robot yapıyorum.
16: Robot.
15: Okulda bazen bir şey söylemek istiyorum.
3: Animasyon türündeki Robo 404 gösterimde film, teknolojinin gölgesinde kaybolan değil, teknoloji aracılığıyla kendi sesini arayan 9 yaşındaki John'ın öyküsüne odaklanıyor. Robo 404'ün merkezindeki deniyoruz mottosu, yalnızca bir üretim heyecanını değil, John'ın dünyasındaki keşif, cesaret ve öğrenme duygusunu da yansıtıyor.
16: Kim bu Robo?
17: Bilmiyorum ama ben artık fanıyım.
18: 2 hafta sonra bilim ve teknoloji yarışmasını yapıyoruz. Bir de sürprizimiz var. Hepinizin hayranlıkla izlediğini fark ettiğimiz Robo'ya davetiye gönderdik.
15: Herkes Robo'yu tanıyor, beni tanıyor. Yanında olursam senin Robo olduğunu anlarlar.
16: Biliyorum, bu yüzden senin sen olmaman lazım.
15: Önce Robo'yu geliştirmem lazım.
16: Sahnede tek başına duramaz. İnsanlarla iletişim falan kurması lazım.
19: Deniyoruz.

0: Abi bu yarışma yanacak.
1: Deneyeceğiz.
2: Diğer bir animasyon türündeki yapım, Efsaneler Takımı Görev İstanbul, Anadolu'nun eşsiz doğasından ilham alan hayvan karakterler ve onlara eşlik eden iki cesur çocuktan oluşan özel bir ekibin Türkiye'nin dört bir yanındaki kötülüklerle mücadelesini anlatıyor. Bu büyük serüvenin ilk durağı ise gizem ve tarihin kalbi olan İstanbul.
3: Gizlilik özelliğiyle başaracağım. Ankara'nın en ünlü tamircisiydim ben yeğenim.
4: Doğaya zarar veriyorsunuz. Buna izin vermem.
5: Hadi devam et. Gözünüzü dört açın. Denizli kümes olayı emir ve görüşlerinize hazırdır Kangal.
2: Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve öğren yerleri 2025 yılında ziyaretçi ve gelirde rekor seviyeye ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlığa bağlı müze ve öğren yerlerinin 2025 yılında 34 milyon 836 bin ziyaretçiyi ağırladığını, elde edilen toplam gelirin ise 7 milyar 306 milyon liraya ulaştığını açıkladı. Böylece 2025 yılı hem ziyaretçi sayısında hem de gelirde bugüne kadarki en yüksek seviyenin kaydedildiği yıl oldu. 2024 yılında 32 milyon 547.756 olan ziyaretçi sayısı 2025'te 2 milyon 288.251 kişi artarak 34 milyon 836.007'ye yükseldi. Böylece ziyaretçi sayısındaki yıllık artış yaklaşık %7 olarak gerçekleşti. Gelirdeki yükseliş ise daha güçlü oldu. 2024 yılında 5 milyar 438 milyon 244 bin lira olan müze ve öğren yeri geliri 2025'te yaklaşık 1 milyar 867 milyon liralık artışla 7.3 milyar lirayı aştı. Yıllık gelir artışı yaklaşık %34,3 oldu. Ersoy, Efes'ten Hierapolis'e, Göreme'den Galata Kulesi'ne uzanan eşsiz kültürel mirasımıza gösterilen bu büyük ilgi, yürüttüğümüz çalışmaların ve kültür turizmindeki yükselişimizin en güçlü göstergesi açıklamasını yaptı. 2025 yılının en fazla ziyaretçi ağırlayan öğren yeri İzmir Efes Öğren Yeri oldu. Efes'i 2 milyon 302.218 ziyaretçi de Denizli Hierapolis Pamukkale Öğren Yeri takip etti. Nevşehir Göreme Öğren Yeri 1 milyon 187.185, Paşabağlar Öğren Yeri ise 1 milyon 143.434 ziyaretçiyi ağırladı. Galata Kulesi de 953.537 ziyaretçi de 2025'in en yoğun ilgi gören kültür varlıkları arasında yer aldı.

0: Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra.
1: Gözlerim sırılsıklam.
0: Emre Altuğ, sözleri ve müziği Ferit Özkan imzalı Siyah çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.
1: Ağlarken bir mektup.

1980'lerin ikonik bilim kurgu filmlerindendi Geleceğe Dönüş. Sinema tarihinin en kusursuz ve en çok beğenilen zaman yolculuğu klasikleri arasında gösterilen film, lise öğrencisi Marty McFly'ın çılgın bilim insanı Dr. Emmett Duck Brown'un icat ettiği zaman makinesiyle yanlışlıkla 1955 yılına gitmesini ve kendi varlığını tehlikeye atmasını konu alıyor. Serinin belleklere kazınan oyuncusu Michael J. Fox, uzun bir aradan sonra 78. Emmy ödülleri töreninde kameraların karşısına çıktı. Parkinson rahatsızlığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan oyuncu, yıllardır yürüttüğü Parkinson araştırmaları ve farkındalık çalışmalarıyla hasta ve ailelerine ilham veriyor. Törende unutulmaz bir vefa örneğiyle karşılanan Michael J. Fox, televizyon tarihinin en prestijli onurları arasında yer alan ve bugüne kadar sadece 7 kez verilen Bob Hope İnsani Yardım Ödülü'ne layık görüldü. Tüm salonun kendisini ayakta alkışladığı o anlarda Fox, yaptığı duygusal konuşmayla herkesi gözyaşlarına boğdu. Ünlü oyuncu, başlangıçta Parkinson teşhisimi bir sır olarak sakladım. İşimi, izleyicilerimle olan bağımı olumsuz etkilemiştim. Ve hasta olduğumu öğrendiklerinde benimle alay etmelerinden korkuyordum. Ancak sonrasında gördüğüm destek karşısında adeta büyülendim. Bu kabul, bu hastalıkta yaşayan herkes için elimden gelen her şeyi yapmam gerektiği anlamına geliyordu diye konuştu.

Rus Balesi'nin dahi koreografı Boris Aifman imzasını taşıyan, Tolstoy'un ölümsüz romanından uyarlanan Anna Karenina, Ment Event Armoni organizasyonuyla AKM Opera Salonu'nda seyirciyle buluşuyor. Aşk, evlilik ve sadakat kavramlarını insan ruhunun en derin çatışmaları üzerinden ele alan eseri, Aifman Ballet St. Petersburg temsiliyle 17-18 Kasım akşamı izleyebilirsiniz.

2. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nin açılış eseri olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından premieri gerçekleştirilen Lucia di Lammermoor Operası, Antonio Pirolli ve Zdravko Lazarov Orkestra şefliğinde 24, 28 ve 31 Ekim'de AKM Opera Salonu'nda sahnelenecek. Jean-Louis Grinda'nın rejisörlüğünü üstlendiği opera, 19

19. yüzyıl İskoçya'sının sislerle örtülü atmosferinde, köklü düşmanlıkların gölgesinde yaşayan Lucia'nın aşkıyla ailesinin dayattığı kader arasında sıkışan trajik dünyasını anlatıyor.

Antonin Dvorak'ın doğumunun 185. yılında Grand Pera, onun eserlerinden oluşan klasik müzik konserine ev sahipliği yapacak. Kemanda Banu Serin Aşan'la Eylül Umaytaş, viyolada Nora Eder, violonselde Çağlayan Çetin ve kontrbasta Deniz Yurdakul'un sahne aldığı konser 17 Ekim akşamı sanatseverlerle buluşacak.

0: İstanbul Esenler Belediyesi 2026-2027 kültür sanat sezonunu vefatının 5. yılında Türk Edebiyatı'nın usta şairi Sezai Karakoç'a adadı. Eserleri ve medeniyet tasavvuruyla nesiller üzerinde derin izler bırakan Karakoç'un düşünce dünyasından ilham alan yeni sezon 9 Ekim'de başladı. Sezon kapsamında şiirden edebiyata, tiyatrodan musikiye, söyleşiden konferanslara uzanan çok sayıda etkinlik vatandaşlarla buluşacak. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, istiyoruz ki Sezai Karakoç'un fikirleri yalnızca geçmişte kalmış bir miras olarak değil, geleceğimizi inşa edecek gençler için yol gösteren bir ışık olarak yaşamaya devam etsin diye konuştu.
1: Başlayalım atalara uyarak, baharı koklayarak girelim kelimeler ülkesine.
0: İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin yeni süreli sergisi 1914 kuşağı tanıdığımız ressamlar ziyarete açıldı. Küratörlüğünü Profesör Doktor Gül İrepoğlu'nun üstlendiği sergi, Türkiye İş Bankası ve Arkas koleksiyonlarından yaklaşık 200 eseri bir araya getiriyor. Sergi aralarında İbrahim Çallı, Peyhaman Duran, Namık İsmail, Sami Yetik, Ali Sami Boyar, Mehmet Ruhi Arel, Hikmet Onat'ın da olduğu 20. yüzyılın başlarında ilk sanat eğitimleri İstanbul'da aldıktan sonra Paris'e resim eğitimine gönderilen ve 1. Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla yurda dönen, dolayısıyla 1914 kuşağı olarak anılan ressamlara odaklanıyor. Sergiyi 12 Temmuz 2027'ye dek

Erken Cumhuriyet İstanbul'un gündelik hayatını ve foto muhabirliğinin perde arkasını ele alan Cumhuriyet'in Kamera Arkası sergisi sanatseverlerle buluşuyor. Pera Müzesi'nin İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün 20. yıl dönümü için düzenlediği serginin küratörleri İdil Çetin ve Ahmet Ersoy. Sergi 90 bini aşkın negatiften oluşan Suna ve İnan Kıraç Vakfı fotoğraf koleksiyonu, basın fotoğrafları arşivinden seçilen görüntülerle dönemin toplumsal çeşitliliğine ve görsel hafızasına farklı açılardan yaklaşıyor. 28 Mart 2027 tarihine dek açık kalacak sergiye eşlik eden katalogsa basın fotoğrafları arşivini, fotoğraf tarihi, basın kültürü, arşivcilik ve görsel hafıza eksenlerinde ele alıyor.

Heyecanla beklenen tarihi Haydarpaşa Garı restorasyon projesinde önemli bir gelişme yaşandı. Kültür Sanat Merkezi olacak Haydarpaşa'nın temellerinde ahşap kazıkların %80'inin yok olduğu tespit edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 1909'da resmi açılışı yapılan Haydarpaşa Gar Binası'nın orijinal projelerinde yer alan yaklaşık 1000 ahşap kazıktan yalnızca 200'ünün yerinde tespit edildiğini, teknik incelemelerin kazıkların yaklaşık %80'inin zaman içinde yok olduğunu ortaya koyduğunu açıkladı. Zeminde belirlenen sıvılaşma riskine karşı kapsamlı güçlendirme uygulamaları gerçekleştirildiğini belirten Ersoy, hassas mühendislik çalışmaları ve proje revizyonları nedeniyle açılış takviminin yeniden düzenlendiğini, ilk etabın 2027 yılı içinde tamamlanmasının hedeflendiği bilgisini verdi. Daha önce İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin başlangıcında açılmasının planlandığını hatırlatan Ersoy, hassas güçlendirme uygulamaları, bilimsel analizler ve proje revizyonları nedeniyle çalışma takviminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Alanın müze, kütüphane ve sanat mekanlarıyla İstanbul'un kültür hayatına kazandırılacağını söyleyen Bakan Ersoy, 2027 yılını işaret etti.

Reeves, mütevazi yaşantısıyla bilinen Hollywood'un ikonik aktörü. Öyle ki John Wick ve Matrix'teki Neo karakteriyle dünya çapında geniş bir izleyici kitlesi ediren Reeves de hayranları sıradan bir günde sıradan bir metro istasyonunda karşılaşabilir. Bu onun flaşlardan uzak yaşam tarzı için hiç de şaşırtıcı değil. Karizmatik aktörün alternatif rock grubu Dogstar'da bas gitarist olarak konser verdiğini ve de canlı performans sergilediğini biliyor muydunuz? Vokal ve gitarda Brett Domroz'un, davulda ise Robert Mayhouse'un yer aldığı grup 1990'larda kuruldu. Ancak birkaç kez dağıldıktan sonra 2023 yılında yayımladıkları Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees albümünün ardından 2026'da All In Now albümünü çıkardı. Yıl aradan sonra Dogstar grubuyla müzik sahnelerine geri dönen Keanu Reeves, setlerden fırsat buldukça bas gitarını eline alıp grubuyla dünyayı turluyor. Hollywood'un ünlü yıldızı, Johnny Depp'in ardından oyunculuk kariyerini müzikle buluşturan isimler arasına katıldı.

Sevimli ve şirin görünümü ve gülümsemeyi andıran yüz ifadesiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. O bir kokka. Namı diğer dünyanın en mutlu hayvanı. Yaklaşık 50 santimetre boyunda ve 3 kilo ağırlığında olan kuakkalar saatte 32 kilometre hıza ulaşabiliyor. Ortalama 5 ila 10 yıl arasında bir yaşam süresine sahip olan sevimli hayvanlar kangurugiller familyasında. De Avustralya'nın batısında yer alan Rottnest Adası ve çevre bölgelerinde yaşayan kuakkaların sürekli gülüyormuş izlenimi vermelerinin sebebi ise belirgin yüz çıkıntıları ve ön diş yapılarının birleşerek ortaya çıkardığı sevimli yüz ifadesi.

0: Merhaba, hürmetkarınız Göksel.
1: Göksel?
0: Merhaba.
2: Aa, şeysiz.
0: Bana bir şey mi söyledin?
3: Ne fikrin var?
4: Utanmadan sevdiğini iddia edeceksin değil mi?
5: Nereden biliyorsunuz?
6: Hiçbir şey sorma.
3: Sus Filiz. Seni seviyor.
7: Onu sevmeyeceğim ama sever görüneceğim.
6: Ben olsam aynı şeyi yapmazdım.
8: Yapacaksın yavrum, söz verdin.
9: İşte bir sabah erken masal böyle başlamış.
10: Sarı saçları, mavi gözleri, salon beyefendisi tarzıyla Yeşilçam'ın Avrupa'yı aktörlerindendi o. Samanyolu filmiyle star sistemini ilk başlatan isimdi. Türk sinemasının altın çocuğu Göksel Arsoy bugün 88 yaşında.
9: Güzelsiniz, güzel kız uzaklaşmış, fakat siz de kimsiniz? Ben bir erkek meleğim, bırak yanına geleyim. Elimi hiç sürmeden gözlerimle seveyim.
11: Tam anlattıkları gibi kavgacı, yalancı, kumarbaz bir tip.
10: 1936'nın 15 Mart'ında Kayseri'de dünyaya gözlerini açar Göksel Arsoy. Annesi Girit Mutasarrıfı, Mollazade Ali Talat Bey'in torunudur. Babası ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kayseri Hava İkmal Merkezi'nde mühendistir. Ve amcası, bilindik bir isim, bir duayen. Klasik Türk müziğinin önemli bestekarı Yesari Asım Arsoy'dur.
9: Eski günlerde tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde.
8: Yıldızların altında senden uzak seni düşündüm. Seni anlattım onlara.
9: Oğlan buna inanmış, bir ok gibi yaylanmış.
10: İlkokul çağına geldiğinde küçük Göksel'i İstanbul'daki teyzesi yanına alır. Haydarpaşa Lisesi'nin ardından aslında pilot olmak ister. Ancak ailesi izin vermez. Derken İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini kazanır Göksel Arsoy. Üniversite öğrencisiyken hayalini kısmen gerçekleştirmek için Yeşilköy Havaalanı'nda bir İngiliz şirketinde çalışmaya başlar.
12: Hepiniz yerin dibine batın. Ben Filiz'i seviyorum.
3: İnan, onu değil, seni seviyorum Lale.
8: Göksel.
3: Filiz. Ablan Lale'yi seviyorum Filiz.
13: Necla.
10: Bir gün yapımcı Fuat Rutkay'la tanışır. Rutkay, 21 yaşındaki bu yakışıklı gencin sinemaya başlamasına vesile olur. Arsoy, 1957 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği Kara Günlerim adlı filmde ilk kez rol alır. Böylece sinemada Göksel Arsoy efsanesi de başlamış olur.
3: Hakkınız var. Vekiliniz Behçet Bey bir şey söylemediği için bir erkek arkadaşla çalışacağımı sanıyordum. Mesele bundan ibaret.
14: Beni bir erkek arkadaş olarak kabul etmeniz imkansız.
3: Nasıl olur? Nihayet bir kadınsınız. Genç, güzel bir kadın.
10: Dönemin en popüler aktörü Ayhan Işık'tır. Ancak Işık şansını Hollywood'da denemeye karar verir. Böyle olunca da erkek jön tekliflerinin pek çoğu altın çocuğa gelir. Bu arada bu lakabı ona iyi kalpli olduğu için ünlü yönetmen Halit Refik'i takmıştır. Filmlerde izleyicilerin yakıştırdığı rol arkadaşı ise Belgin Doruk olur. Birlikte 15 filmde çifti canlandırırlar. O dönem özellikle kadın izleyiciler Göksel Arsoy'u

0: Köyden aşkı öğreten adam olarak bahseder.
1: İşimi bırakmıyor ki işte.
2: Ne iş yaparsınız siz?
1: Profesyonel hırsız. Yoo, yanlış anlamayın. Hiç can yakmam. Sadece tırtıkçılık. Sizden mi paranız çalındı? Biraz evvel ağlıyordunuz.
2: Bu sizi alakadar etmez.
1: Annem derdini söylemeyen derman bulamaz derdi.
2: Annenizin size verdiği nasihat lafkar etseydi hırsız olmazdınız.
1: Ben dinlemedim, zararlı çıktım.
0: 1959'da Arzu'yu geniş kitlelere tanıtan Yeşilçam'ın kültlerinden Samanyolu filminde oynar. Hem yetenekli hem de yakışıklı oyuncu. 1960'da Bir Yaz Yağmuru, Taş Bebek, 61'de Bir Bahar Akşamı, Bir Demet Yasemen, Boş Yuva, Unutamadığım Kadın, 62'de Biz de Arkadaş Mıyız, Şehirdeki Yabancı, Küçük Beyefendi, 63'te Beyaz Güvercin, Bulunmaz Uşak, Genç Kızların Sevgilisi, 64'te Evcilik Oyunu, 66'da Kenar'ın Dilberi gibi filmlerde başrol Göksel Arsoy'undur.
3: Gazetedeki evlenme ilanını görünce ne düşündünüz?
4: Bir delinin saçmalığı dedim.
3: Öyleyse neden deliliğine hükmettiğiniz kimsenin ayağına kadar geldiniz?
4: Sonradan fikrimi değiştirdiğim için.
3: Peki, değişen fikrinize göre şimdi hangi sınıfa girdim acaba?
4: Erkek düşmanı olduğunuzu öğrendim.
3: Aa, biraz doğru. Ama bu durumda düşmanla teslim olan bir korkak sayılmaz mısınız?
4: Düşmanın üstüne gitmek sadece ondan korkulmadığını gösterir hanımefendi.
3: Demek benim bu düşmanlığımda bir tehlike sezmediniz.
4: Tehlikeye göğüs germek erkekliğin şanındandır.
0: Şafak Bekçileri ise yıldız oyuncunun havacılık tutkusunu ortaya çıkaran, yapımcılığını da yaptığı filmdir. Tapkan'dan 23 yıl önce çekilir ve Yeşilçam'ın ilk havacılık filmi olur. Göksel Arsoy, en sevdiği filmlerden olan Şafak Bekçileri için kızlar havacılarla evlenmiyordu. Ama Şafak Bekçilerinden sonra evlenmeye başladılar diyecektir.
5: Yaran var mı?
4: Merak etme doktor, anamdan yeni doğmuş gibiyim.
5: Geçmiş olsun. Tehlikeli bir iş başardın.
4: Sağ olun.
6: Geçmiş olsun.
4: Geçmiş olsun.
7: Teşekkür ederim.
4: Az daha kebap oluyordu.
7: Geçmiş olsun üsteğmenim.
4: Teşekkür ederim.
3: Çok korkuttun bizi.
4: Olur böyle şeyler.
8: Hadi bakalım, fazla nazlanma da bin şu ambulansı.
4: Yapmayın doktor bey, bir şeyim yok benim.
9: Üsteğmen, bu bir emirdir. Ambulansa marş marş.
4: Marş ne binbaşım.
0: 1960'larda onlarca filmde görünür Altın Çocuk. Bu arada romantik aşk filmlerinden sıkılır, aksiyon filmlerine geçmek ister. Londra'ya gider ve ilk yerli James Bond filmini çeker. Adı Altın Çocuk'tur. Bu detay pek çok sinema sever tarafından hala bilinmez.
2: Aman, seni gördüğüme çok sevindim. Bay bay.
10: Çal kuşu, sus, böyle konuşma. Bırak bu lafları da yüzünü göreyim.
2: Hayır. Asıl sen bırak da ben gideyim.
10: Yüzüme bak. Dön bana çal kuşu.
0: Yeşilçam'ın en üretken olduğu dönem olan 60'lı ve 70'li yıllarda Sadri Alışık'tan Fatma Girik'e, Yılmaz Köksal'dan Hülya Koçyiğit'e kadar sinema oyuncuları müzik plakları doldurur. Bu furyaya Göksel Arsoy da katılır ve amcasından aldığı derslerle Bir Masal Gibi Tatlı Hayat'la Titrek Bir Damladır, Dudaklarında Arzu 45'liklerini piyasaya sunar.
11: Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim.

78'de Dost Bildiklerin filmlerinde oynayan aktör tam 15 yıl büyük gazinolarda sahne alır. Ekseriyette Behiye Aksoy ve Sevim Tunay'la sahneye çıkar. Ancak kendi anlatımıyla yanlış artistler sahneye çıkmaya başlayınca Göksel Arsoy bırakır. Gözü de hiç

0: gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
1: Zamanın izinde asarlet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dediği Letam İstanbul Karakur Kuyo Collection by Hilton.
2: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
3: İdefix Premium günlerinde Seiko, Lufyan, Stanley ve The North Face ürünlerinde tüm günlerde geçerli 1000 liraya varan kupon fırsatı. Üstelik World Card'a 6 taksit fırsatıyla. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
5: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağa çıkar.
6: Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.
7: İnsan en çok ne zaman yorulur bilir misin? Yok yok, soğuktan değil. Her ay aynı faturayla yüzleşince yorulur insan. Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
8: CB Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan akıllı evler var artık. CB Enerji, güneşin olduğu her yerde.

ailesiyle birlikte yolculuk eden bir baba. Yol verme kavgasında peşlerine düşen bir katil. Aksiyon ve gerilim dolu bir kovalamaca. Yakın takip bu akşam 20'de A Para'da.

Yağmur veya lapa lapa kar yağarken dışarıda elimizde bir fincan kahveyle evde keyifli zaman geçirirken en çok film izlemek isteriz değil mi? İzlence ekibi olarak tüm zamanların iyi hissettiren filmlerini sizler için derledik.

Kanada'ya giden bir yük gemisi içindeki canlılarla trajik şekilde batar. Bir filika Pasifik Okyanusu'nun ortasında yapayalnız kalır. Sandalın hayatta kalmayı başarabilen mürettebatı, bir sırtlan, kırık bacaklı bir zebra, bir orangutan, 300 kiloluk Bengal kaplanı ve Pi adlı 16 yaşında Hintli bir çocuktur. 2012 yapımı Pi'nin yaşamı hem bir hayatta kalma hem de bir dostluk hikayesi.

Düşük IQ sahibi genç bir adam olan Forrest'ın Jenny'ye aşık olmasıyla gelişen süreci konu alan Forrest Gump, sinema tarihinin kült filmlerinden. Tom Hanks'i başrolde gördüğümüz film 1994 yapımı.

0: zamanların en üzerinde düşünülen kült yapımlarından Jim Carrey'nin muhteşem bir oyunculuk performansı sergilediği Truman Show listemizde. 1998 yapımı film, dünyanın en güzel adalarından birinde yaşayan halkın imrenilecek derecede mutlu ve ütopik bir hayat sürmesini ve baş karakter Truman'ın bir şeylerin yolunda gitmediğini fark edip aslında yaşadıkları hayatın gerçek olmadığını sorgulamasını anlatıyor.
1: Truman, konuşabilirsin.

0: Seni duyabilirim.
1: Kimsin sen?
0: Ben yaratıcıyım. Milyonlara umut, neşe ve ilham veren bir televizyon programının yaratıcısı.
1: Peki ben kimim?
0: Sen yıldızsın.
1: Hiçbiri gerçek değil miydi?
0: Sen gerçektin. Seni izlemek bu yüzden güzeldi. Beni dinle Truman. Dışarıda senin için yarattığım bu dünyada olandan daha fazla gerçek yok. Aynı yerlerden ve ayağı yüzlülük. Ama benim dünyamda korkacak hiçbir şey yok. Seni senden bile yitirdim.
1: Ama beynime kamera koyamadın.
0: Korkuyorsun. Bu yüzden gidemiyorsun. Önemli değil Truman. Seni anlıyorum. Bütün hayatın boyunca hep yanındaydım. Seni doğarken izliyordum. İlk adımını attığında da oradaydım. Okula gittiğin ilk günde izledim. Ya ilk dişini düşürdüğün o bölüm? Sen gidemezsin Truman.
2: Lütfen Tanrı.
0: Sen buraya gelirsin.
2: Yapabilirsin.
0: Benim yanıma. Konuş benimle. Bir şeyler söyle lütfen.
3: Bir şeyler söyle lanet olası. Şu anda yayındasın. Bütün dünya seni izliyor.

Olur ya belki görüşemeyiz. İyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler. Evet.

0: başardın dostum. Harika evet, işti gerçekten. Evet.
1: Yayını kes.
2: Yayın kesiliyor.
3: Bir dilim daha ister misin?
2: Hayır, ben doydum.
3: Başka ne var?
2: Evet, başka bir kanal açıyorum.
1: Bir sanık zorbalığa maruz kalacağını anladığı takdirde kamu görevlisine saldırmasını kendi savunma kategorisine sokmuştur.
4: 1997 yapımı Can Dostumu izlemeyeniniz var mı? Konusunu söyleyince hatırlayacaksınız muhakkak. Senaryosunu Matt Damon ve Ben Affleck'in yazdığı, başrollerinde Robin Williams'la birlikte oynadıkları Oscar ödüllü filmin konusu şöyleydi. Will, Massachusetts Üniversitesi'nde çalışan bir hademedir. Aynı zamanda çok zekidir. Zaman zaman mahalledeki diğer genç gruplarla kavga eder. Son yaptığı kavgada hapse gönderilir. Daha önce Will'in yeteneğini fark edip araştıran üniversite profesörü bir şartla Will'e kefil olur. O da Will'in bir terapist tarafından tedavi edilip içindeki öfkenin dindirilip iyileşmesini sağlamaktır.
5: Duruşmada kendini savunmuşsun ve 1798'den kalma at ve arabanın mülkiyetinin bulunmadığına dair yasanın uygulanmasını talep etmişsin. Ocak 95'te bir görevliyi dövmüşsün. Dayak, hakaret ve karşı koyma hepsi ertelenmiş. Çeşitli yetimhanelerde bulunduğunu ve kavgacı kişiliğin nedeniyle 3 kere yetimhane değiştirmek zorunda kaldığını okudum. Belki başka bir yargıç önemsemez ama polise vurursan içeride yatarsın evlat. Beraat talebi reddedilmiştir. Kefalet 50 bin dolardır.
6: Teşekkür ederim.

0: Nasıl bir hayatın olurdu diye düşündün mü? Bunu hiç merak ettin mi?
1: Yani hayatım daha iyi olur anlamında.
0: Hayır hayır hayır, o anlamda söylemedim. Hayır. O anlamda söylemedim.
1: Önemli değil, çok önemli bir soru. Çünkü yaşayacağın kötü günler yaşamış olduğun iyi günleri fark etmeni sağlar.
0: Pişmanlık duymadın mı? Yani evlendiğin için.
1: Neden? Şu anda acı çektiğim için mi? Pişman olduğum çok şey yaptım. Ama eşimle geçirdiğim hiçbir günden pişman değilim.
0: Onun hayatının kadını olduğunu ne zaman anladın peki?
1: 21 Ekim 1975'ti.
0: Tanrı aşkına, bunu biliyor musun yani?
1: Ha evet. Dünya serisinin 6. maçıydı. Red Sox'ların büyük maçını hatırlar mısın?
0: Evet tabii ki.
1: Arkadaşlarım ve ben bilet almak için kaldırımda sabahlamıştık.
0: Bilet mi bulmuştun?
1: Evet. Maçın olduğu gün bir barda oturmuş vakit öldürüyorduk. Ve içeri bir kız girdi. Müthiş bir maçtı. 6. devrede skor 6-6 berabereydi. 12. devrede Charlton Fisk vuruş için sahaya girdi. Bekliyorduk. Onun vuruş için nasıl hazırlandığını
0: evet,
1: bilirsin.
0: Evet, evet,
1: evet. Bir vuruşta topu uçuruyor. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. 35 bin taraftarı ayağa kaldırıyor. Herkes çılgınca alkışlıyor. Fisk koşarken kalabalığı coşkuyla selamlıyor.
0: Evet.
1: Hadi, hadi, hadi. Ve sonra evet, top direğe çarpıyor. Çılgınca coşuyoruz. 35 bin taraftar ayağa kalkıyor. Bilirsin değil mi?
0: Evet, alan çizgisinde
1: koşarak
0: koşmaya başlamıştı.
1: Koşarak kaleleri geçiyordu. Evet, o da koşuyor. Aa, koşuyor.
0: Stadyumda izlediğini hala inanamıyorum. Maçtan sonra sahaya evet, indi mi peki?
1: Hayır, nasıl inecektim ki, ben orada değildim.
0: Ne?
2: Sanırım bir liste yapacağım.
3: Doğum günü hediyelerin için mi?
2: Evet.
3: Sadece bir iki şey alacağını biliyorsun değil mi?
2: Evet biliyorum. Sadece üstünde çalışmak için, böylece daha iyi seçerim.
4: İyi bir baba olan Chris Gardner'ı eşi terk eder. Christopher adındaki oğulları da babasının yanında kalır. Karısının terk edişi de yetmezmiş gibi bir de ev sahibi dışarı atar baba oğlu. Sokaklarda yaşamaya başlar. Will Smith'in başrolde oynadığı umudunu kaybetme, hayatın koşulları ne kadar zorlasa da ümidimizi asla ama asla yitirmememiz gerektiğini vurguluyor.
2: Bugün parka gidebilir miyiz? Daha sonra...
3: Okulumda gitmem gerekiyor belki. Bakalım. Öpücük ver. Tamam, sonra görüşürüz. Affedersiniz. Babamla ilk olarak 28 yaşındayken tanıştım. Ve bu yüzden büyürken karar verdim. Çocuğum olduğu zaman benim çocuklarım babalarının kim olduğunu bilerek büyüyecekti. Bu benim hayat hikayemin bir parçası. Bu parçanın adı da Otobüse Binmek.
5: San Francisco 1981.
6: Nedir bu? Zaman makinesi değil mi? Zaman makinesine benziyor. Evet benziyor. O bir zaman makinesi. Beni de yanına al.
3: Bu
6: beni
3: makine.
6: De al.
3: Kucağımdaki bu makine mi?
6: Bu adamda bir zaman makinesi var. Onunla geçmişe gidip geliyor, biliyor musunuz? Beni dinleyin. Onda
3: o
6: zaman
3: bir
6: makinesi
3: zaman makinesi
6: var.
3: Değil.
6: Evet öyle.
3: Portatif bir kemik yoğunluğu tarayıcı. Geçimimi sağlamak için sattığım bir tıbbi gereç. Sizinle konuşma fırsatı verdiğiniz için sağ olun. Teşekkür ederim.
7: İhtiyacımız yok Chris. Gereksiz bir şey. Ya da pahalı.
3: Belki gelecek sefere. Röntgene göre iki kat paraya biraz daha yoğun bir görüntü sunuyor.
8: Merhaba.
3: Merhaba canım.
8: Ne oldu?
3: Bir şey olmadı bak. Bugün Christopher'ı alamayacağım.
8: Hayır yapma Chris. Dinle. 7'de işe dönmek
3: zorundayım. Dinle bak, biliyorum. Oakland'a dönmem gerek.
8: Yani Christopher'ı eve götüreceğim, doyuracağım, yıkayacağım, yatıracağım ve 7'de burada mı olacağım?
3: Evet maalesef.
8: Ayrıca bugün vergi faturası geldi. Bak, bu konuda tamam, ne yapacaksın söyler
3: tamam,
8: misin?
3: Yeter, şöyle yapalım.
1: Andy başlarda çok konuşmuyordu. Sanırım kafasında çok şey vardı. İçerideki hayata ayak uydurmaya çalışıyordu. Ağzını açıp birine bir iki kelime fazlasını söylemesi 2 aydan uzun sürmüştü. İşte o an geldiğinde o biri de bendim.
4: Dünya sinemasının klişe filmlerinden Esaretin Bedeli de iyi hissettiren filmler listemizde. Film, Andy ve Red isimli iki mahkumun parmaklıklar ardında kurdukları dünyanın hikayesini anlatıyor. Ömür boyu hapis cezası alan Andy yine de hayata bağlı ve iyimserdir. Bu tutumu etrafındakileri de etkiler. Andy, umutlu bakış açısıyla çevresindeki tüm mahkumları parmaklıklar arkasında bile özgür bir yaşam olabileceğine inandırıyor filmde.
9: İçeriye bir şeyler sokan adam sen misin?
1: Zaman zaman bir şeyleri getirebilmemle tanınırım.
9: Bana bir taş çekici getirebilir misin?
1: Ne?
9: Taş çekici.
1: O nedir ve neden?
9: Senin neden umurunda?
1: Bu bir diş fırçası olsaydı sormazdım çünkü onun fiyatı bellidir ama bu diş fırçasından daha illegal görünüyor değil mi?
9: Pekala. Taş çekici 15-20 santim uzunluğundadır. Minyatür bir kazmaya benzer.
1: Kazma mı?
9: Taşlar için.
1: Taşlar için. Quartz.
9: Quartz. Yumuşak kaya. Ve kireç taşı.
1: Yani?
9: Yani ben bir taş izcisiyim. Eski hayatımda öyleydim. Yine de olmak istiyorum.
1: Belki de oyuncağını birinin kafasına sokmak istersin.
9: Hayır, burada hiç düşmanım yok.
1: Öyle mi? Bak, bu tipler kaba kuvvetten anlarlar. Tüm istedikleri ve anladıkları budur. Senin yerinde olsaydım kafamın arkasına göz koyardım.
9: Tavsiyen için teşekkürler.
1: Bu ücretsizdi. Kaygımı anla diye yaptım.
9: Eğer bir sorun çıkarsa taş çekicimi kullanmayacağım.
1: Sanırım kaçmak istiyorsun. Belki duvardan bir tünel kazarsın. Ne oldu, komik bir şey mi kaçırdım?
9: Taş çekicini gördüğün zaman anlarsın.

Eşsiz güzelliğe sahip bu ada sık sık yağmur ormanları, muazzam kumsalları, arkadaş canlısı minik canlıları ve Malagazi yerlilerinin renkli kültürleriyle belgesellerde karşımıza sıklıkla çıkıyor.

Peki bu egzotik adanın Britanya'nın tam iki katı büyüklüğünde olduğunu biliyor muydunuz? 88 milyon yıl önce süper kıta Gondwana'dan ilk kopan kara parçası olma özelliği taşıyan Madagaskar, Grönland, Yeni Gine ve Borneo'dan sonra dünyanın en büyük dördüncü adası.

Madagaskar'ı keşfetmek isteyenlere küçük bir dipnot. Türk vatandaşlarının önceden bir vize başvurusu yapması gerekmiyor. Adaya indiğinizde gümrükten geçerken pasaportunuza 25 euro karşılığı bir etiket yapıştırıyorlar. Bu kadar.

Son dönemin ekstrem sporlarından skydiving, merak salan sporcularıyla nefes kesiyor. İşte sosyal medyada en çok beğenilen serbest düşüş performansı var sırada.

2000 doğumlu Marcin Patsalek hem klasik gitar tekniğine hakim hem de fingerstyle konusunda çok başarılı Polonyalı genç bir gitarist. Gitar çalmaya 10 yaşındayken babası yazlarını boş geçirmesin diye gitar kursuna gönderince başlayan Marcin beste de yapıyor.

Müzik otoriteleri genç yetenek için şimdiden bu yaşta bu kadar iyi çalıyorsa 20 yıl sonra nasıl olur merak ediyoruz diyor. Hadi gelin Marce'nin o çok beğenilen performanslarını izleyelim.

Şimdi sizi enteresan bir sanatçıyla tanıştıracağız. Brian Mock, çöp diye bir kenara atılan malzemeleri sanata çeviriyor. Oregon'da kendi kendini yetiştirmiş bir sanatçı olan Mock, vida, araba parçaları gibi metal geri kazanılmış malzemeleri yeniden hayata döndürerek sanata farklı bir bakış açısı kazandırıyor.

sanatçı eserleri için çöp kutularına, insanların bodrumlarına ve garajlarına izin alarak giriyor. Eski malzemelerden yeni bir şey yapma fikrini her zaman sevmişimdir diyen aykırı sanatçı, bu eğlenceli ve yaratıcı işin avantajı da hurda malzeme kullanarak onları çöplerden uzak tutmak diyor.

Sosyal sorumluluğa karşı dikkat çekmek isteyen Brian Mock, sanatının insanları daha az atık üretmek için kendi yaratıcı önlemlerini almaya teşvik etmesine vesile olmasını umduğunu söylüyor. Önceleri resim ve ahşap oymacılığı yapan sanatçı, son dönemde geri dönüştürülmüş metallerle heykel yapmaya başladığında gerçek tutkusunu keşfettiğini vurguluyor ve diyor ki, "Heykellerim aslında benim yerime konuşuyor."

Kuzuların Sessizliği, Hannibal ve Cinayet Gecesi gibi filmleriyle tanıdığımız Hollywood sinemasının efsane aktörlerinden Anthony Hopkins'le ilgili yarım asırlık bir sırrı sizlerle paylaşıyoruz.

Hopkins sinema kariyerine henüz başlamamış bir gençken And the Waltz Goes On yani Ve Vals Devam Ediyor adlı bir klasik eser besteledi. Ancak bu eseri hiç yayınlamadı. Zira olumsuz eleştirilerden çekiniyordu. Derken bir gün Johann Strauss Orkestrası'nın kurucusu, ünlü orkestra şefi André Rieu'dan çekinerek bestesini çalmasını rica etti. Rieu bu teklifi gururla kabul etti. 2011 yılında Viyana'da ilk kez bu eseri çaldı. Dinleyenler arasında Hopkins da vardı. Eserin sonunda Oscar'lı aktör alkış yağmuruna tutuldu.

Bravo. Bravo.

Nicolas Cage veya Cher oluyor. Diğer gün Carrie Bradshaw. Tabii ki Kaptan Jack Sparrow ve Joker'i de unutmamak gerek. Onun adı Tasha Caroline. Bir özel efektli makyaj sanatçısı. So

kamera karşısında dakikalar içinde makyajla bambaşka bir popüler isme bürünen sanatçı, kostüm benzeri görünümlerle kendini hayran bırakıyor. Tasha Caroline, makyaj

O 2 yaşında sanat galerisinde resim sergisi açtı. Hayır, yanlış telaffuz etmedik. 2 yaşında sergi açan bir ressamdan söz ediyoruz.

Adı Elida Andre. 2007 Avustralya doğumlu. Yani bugün 16 yaşında. Ancak olağanüstü bir yeteneğe sahip.

9 aylıkken resim çizmeye başlayan küçük kızın babası, Elida'nın çizimlerini Melbourne'de bulunan ressamlara gösterdiğinde bu çizimlerin yaşına kıyasla olağanın çok üstünde olduğunu öğrenir.

Elida'nın resimleri sanat galerisi sahibine ulaştığında ise galeri sahibi resimlerden çok etkilenir ve hemen sergi açmaya karar verir.

ve üstün yetenekli kız 2 yaşında BSG Galeri'de ilk sergisini açar ve devamı da gelir. New York'ta 4, Rusya'da 1, Hong Kong'da 4, Çin'de 1 olmak üzere 10 galeri ve müzede çizimleri sergilenir.

2015'te Londra Bienali'nde en genç ressam ödülünü kazanan Hayley Dandre, bugün sanat dünyasının en çok konuştuğu soyut resim sanatçılarından biri.

1992 yılında vizyona giren ve büyük ses getiren Son Mohikan filminin kendisi gibi müzikleri de unutulmazlar listesine eklendi. Şimdi Son Mohikan'ın efsane şarkısı The Gale'i farklı bir versiyonla dinliyoruz.

Ödüken, geleneksel enstrümanlar, şarkı sözleri ve dilleri birleştirerek yerel halk müziği ögelerini modern popla harmanlayan bir Sibirya yerli müzik grubu. Türk asıllı Hollandalı DJ Ümmet Özcan'la çalışan Ötüken grubunun yerel unsurlarla modern pop müziğini harmanlayan Altay klibini izliyoruz.

rekatı, sanatı, sabrın en güzel öğretildiği sanat belki de. Bugün en az bilinen süsleme sanatlarından biri olan katının ortaya çıkışı Uygurlara kadar uzanır. 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nde popüler olan bu sanat üzerine sarayda eserler veren sanatçılar yetişir. Lügattaki karşılığı kesmek olan katı, kağıt veya deri üzerine çizilmiş yazı veya tezyini motifin özel bir keskiyle oyularak başka bir zemin üzerine nişaste ve su ile yapılan muhallebi adıyla bilinen özel bir yapıştırıcıyla yapıştırılmasıdır. Kağıt oyma işi yapılırken eskilerin kullandıkları kalemtıraş veya nevregen yerine kretuar denilen yeni keskilerden ve küçük kıvrık uçlu tırnak makasından yararlanılır.

origami, trigami, ebrulu ve aherli renkli kağıtlar oyulmak için kullanılan malzemeler arasında. Katı, zoru sevenler için ideal. Zir, ince işçilik ve her anında sabır gerektirdiği için meşakkatli bir sanat.

Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Edebiyat eleştirileri, çevirileri ve doğa tasvirleriyle 19. yüzyıl Rus kültür hayatının önde gelen figürlerinden biri olan Sergey Aksakov'un Gogol'le 20 yıllık dostluğunu anlattığı Dostum Gogol Turkuaz kitaptan okurla buluştu. Bu kitapla edebiyat tarihinde kalıcı izler bırakmış iki büyük yazarın sevinçleri ve üzüntüleri, ümitleri ve hayal kırıklıklarını okurken büyük yazar Gogol'ün hem edebiyatla ilgili görüşlerine hem de ruhsal dünyasına nüfuz edeceksiniz. Kendi anksiyete yolculuğunu nörobilim ve modern psikoterapiyle buluşturan psikolog Özlem Tokgöz Özsoylar, Endişeye Mahal Var kitabında teorik bilgiden ziyade bizzat yaşanmış deneyimle konuşuyor. Kronik kitap imzalı eser bir okuma deneyiminden fazlasını vaat ediyor. Bu kitap üzerinde çalışılacak, sayfalarına mektuplar yazılacak, içindeki egzersizlerle nefes alınacak, kısaca yanınızda taşıyacağınız bir rehber. Yazar Andy Weir'ın kaleme aldığı Kurtuluş Projesi, hafızasını kaybetmiş bir fen bilgisi öğretmeninin güneşi kurtarmak için uzayın derinliklerinde verdiği mücadeleyi konu alıyor. Eleştirmenlerin klasik olacak dediği kitap, İtaki yayınlarından raflardaki yerini aldı. Usta şair ve yazar Tevfik Fikret'in en sade ve akıcı dil kullandığı şiirlerinin yer aldığı 1914'te yayımlanan Şermin, Turkuaz kitaptan okuyucuyla buluştu. Tevfik Fikret, eserde yer alan şiirlerinde Şermin adlı küçük bir kızın şahsında çocuklara iyi bir insan olma, bencillikten uzaklaşma ve yoksullara yardım etme bilinci aşılıyor. Doktor Sevim Zehra Cankaya'nın kaleme aldığı Yeni Türk Edebiyatı'nda Toplumsal Kaygı, Muhit Kitap'tan yayınlandı. Seyri Hürrişan, devrin özellikle entelektüel zihinlerinde yer bulan toplumsal kaygının dışa vurumu olabilir. Ana akım edebi metinler üzerinde yapılan incelemelerin çoğunda buna dair sonuçlar beliriyor. Yazar bu duruma Abdullah Cevdet, Mehmet Akif ve Ziya Gökalp ekseninde odaklanıyor. Profesör Doktor Hüseyin Nazlıkul'un kaleme aldığı Regüle Yaşam ve Longevity, yaşlanmayı kaçınılmaz bir biyolojik çöküş olarak değil, bedendeki düzenin bozulması ve yeniden kurulabilir bir denge hali olarak ele alıyor. Üçüncü Göz Yayınları imzalı kitap, hücrelerin fısıltılarını anlamak, bedenin şarkısını yeniden duyabilmek ve yaşamın ritmini yeniden kurmak isteyen herkes için güçlü bir rehber.

Para, günümüzde mal ve hizmetleri alırken tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan bir araç. Para, aynı zamanda mal ve hizmetlerin değerini ölçmeye yarar. Bu sayede para, ölçü birimi olarak da kullanılır. Paranın birikim olarak kullanılması da değer kaybetmemesini sağlar. Peki, para hayatımıza nasıl girdi? Paranın icadından önce insanlar alışverişi takas yoluyla yapıyordu. Ancak böyle alışverişin zorlukları vardı. Değiş tokuş için istediğiniz ürünün karşılığında istenilen bir ürün olması gerekiyor. Bu sorunu çözmek için değeri herkes tarafından kabul edilen metaller, hayvanlar ve deniz kabukları gibi ürünler değişim aracı oldu. Zamanla ticarette altın ve gümüş gibi kıymetli metaller kullanılmaya başladı. Bu kıymetli metalleri ilk kez Lidyalılar kullandı. Tarihi kayıtlara göre ilk deri para M.Ö. 806 yılında Çin'de kullanıldı. İlk kağıt para da yine Çinliler tarafından dolaşıma girdi. Altın, gümüş, bakır gibi değerli metaller ise Anadolu havzasında kullanılıyor. Dünyanın ilk büyük darphanesi ise Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Simkeşhane'de kuruldu. Ticaret geliştikçe ihtiyaç duyulan para miktarı arttı. Yüksek tutarlı işlemler için madeni paralarla ödeme yapmak zorlaşınca yeni bir paraya ihtiyaç duyuldu. 17. yüzyılda Batı'da devletler kaynak ihtiyacı nedeniyle kağıt paraları kullanmaya başladı. Bugün kullanılan paraları

merkez bankaları banknotların ve madeni paraların taklit edilmemesi ve sahtesinin üretilmemesi için de çeşitli güvenlik özellikleri kullanır. Bugün dünya üzerinde 170 ayrı para birimi kullanılıyor.

İstanbul bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 17 derece. Kocaeli 28, Sakarya 27, Bursa 26, Balıkesir 30. Ankara güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 11 derece. Konya ve Kayseri 23, Nevşehir ve Sivas 20. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 18 derece. Denizli 29, Aydın 32, Muğla 27, Manisa 30. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 18 derece. Mersin 33, Adana 32, Kahramanmaraş ve Hatay 29. Trabzon bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 13 derece. Bolu 25, Karabük 27, Rize 23, Samsun 24. Erzurum güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 2 derece. Malatya 21, Erzincan 19, Van 17, Ardahan 15. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 14 derece. Mardin ve Siirt 24, Şanlıurfa 29, Diyarbakır 25.

0: Yoklamışsın aileyi.
1: Aile çok önemli.
2: Hadi ben kaçarsın. Aha. Arkadaşlarla buluşacağız.
3: Paran var mı?
2: Neyle gideceğim? Nerede harcayacağım?
1: Darladın ama çocuğu.
2: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
1: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kar-

0: fırsatıyla. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
2: Bankan Hadis'te veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Sivi Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Sivi Enerji. Alanında deneyimli ve ünlü isimler bilinmeyen yönlerini her şeyi konuşalım da gündeme getiriyor. Cemil Barlas'ın sunduğu programın bu haftaki konukları yapay zeka stratejisti Soner Özcan ve fütürist Halit Danagöz. Her şeyi konuşalım bugün 17'de Ağbara'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

sağlıkta yeni bir dönem başladı. Ameliyatlar artık daha hassas, daha güvenli ve daha hızlı yapılabiliyor. Bunun arkasında yer alan teknolojilerden birine, robotik cerrahiye yakından bakıyoruz. Robotik cerrahi insan elinin sınırlarını aşar. Mikro hareketler, titremesiz uygulamalar ve en önemlisi hasta vücuduna zarar vermeyen hassas işlemler. Tümü ileri düzey robotlar ve yazılımlar sayesinde gerçekleşiyor. Modern robotik ameliyat sistemleri cerrahların el hareketlerini yakalar ve büyütür. Küçük deliklerden mikro aletleri yerleştirir. Kamera sistemleriyle 3 boyutlu ve yüksek çözünürlüklü görüntüler sunar. Bu sayede kalp, karaciğer, böbrek ve en zor beyin ameliyatları daha güvenli yapılabiliyor. Robota bağlı kol, saniyede milimetrelik hassasiyetle hareket eder. Kimi zamanlarda el birliğiyle, kimi zamanlarda tam otomatik modda çalışır. Kesiler küçük, kayıplar az, iyileşme süresi kısa. Hasta, ameliyattan sadece günler sonra günlük hayatına dönebilir. Hasta güvenliği, robotik cerrahinin merkezinde yer alır. Yapay zeka destekli sistemler ameliyat sırasında anormal durumları tespit edebilir. Robotik cerrahi sadece teşhis ve müdahale değil, ameliyat öncesi planlama, modelleme ve hastaya özel stratejiler oluşturmak için de kullanılıyor. Hasta verileri 3 boyutlu haritalar ve simülasyonlarla ameliyat öncesi hazırlanıyor. Robotik cerrahi sadece teknolojik bir başarı değil, hastaların hayatını değiştiren bir yenilik. Küçük kesiler, daha az risk, daha hızlı iyileşme ve en önemlisi yaşam kalitesinde dev bir artış.

Bugünün robotları sadece yürüyen makineler değil. Dengede duruyorlar, takla atıyorlar, üstelik bunu kasla değil, kodla yapıyorlar. İnsanın bedenini düşündüğümüzde her hareketin arkasında karmaşık bir denge sistemi olduğunu biliyoruz. Ayağa kalkmak, bir adım atmak ya da sadece dengede durmak. Hepsi zannettiğimizden çok daha büyük bir mühendislik işi ve robotlar artık bunu başarıyor. Peki bu nasıl mümkün oldu? İşin sırrı 3 temel güçte yatıyor. Güçlü motor sistemleri, gerçek zamanlı verilerle çalışan sensörler ve yapay zeka destekli karar algoritmaları.

Yeni nesil insansı robotlar, insan iskeletini andıran çok eksenli motor yapılarıyla donatılıyor. Bu yapı, onlara esneklik ve çeviklik sağlıyor. Ancak sadece donanım yeterli değil. O hareketin ne zaman, hangi hızda, ne kadar kuvvetle yapılması gerektiğini bilen bir beyin gerekiyor. Beyin işlevini yapay zeka devralıyor.

Sadece birkaç yıl öncesine kadar bu bir mühendislik hayaliydi. Bugünse Boston Dynamics'ten yöneticiye kadar birçok teknoloji firması bunu gerçekleştirmiş durumda. Yaşanan gelişmeler yalnızca gösteri amaçlı

Belki de artık şu soruyu sormanın zamanı geldi. Bir robot, insandan daha hızlı öğrenip daha dengeli hareket edebiliyorsa, gelecekte beden ne anlama gelecek? Dijital dünyada geleceğin kasları çelikten, refleksleri kodlardan, öğrenmesi ise sıfırdan değil, sürekli gelişen veriden oluşuyor.

Bir zamanlar gözlükler sadece görmek için vardı. Renkli camlar, farklı tasarımlar tarzın bir parçasıydı. Ama şimdi gözlükler sadece gözünüzü değil, gerçekliği de değiştiriyor. Karşımızda akıllı gözlükler. Akıllı gözlükler gözümüzün önüne bir ekran yansıtarak dijital dünyayı gerçek hayatla birleştiriyor. Bir mesaj geldiğinde cep telefonunuza bakmak yerine birkaç santim önünüzde beliren metni okuyabiliyorsunuz. İlk denemeler Google Glass'ta yapıldı. O dönemde herkesin dikkatini çekse de teknoloji yeterince gelişmemişti. Bugünse daha hafif, daha güçlü ve daha gerçekçi gözlükler kullanıcılarla buluşuyor. Artırılmış gerçeklik sayesinde yol tarifini doğrudan gözlüğünüzden alabiliyorsunuz. Tıbbi alanda da kullanımı çığır açıyor. Bir cerrah, ameliyat sırasında hastanın hayati verilerini gözlüğünün camında görebiliyor. Mühendisler, teknisyenler ve eğitimciler için de akıllı gözlükler işi kolaylaştıran yeni bir araç haline geliyor.

sanayi ve iş dünyası akıllı gözlüklerle daha verimli çalışıyor. Eğlence sektörü de boş durmuyor. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik oyunları akıllı gözlüklerle birlikte gerçek dünyaya taşınıyor. Tabii ki endişeler de var. Sürekli kayıt yapabilen bir gözlük özel hayatı nasıl etkiler? Toplum bu yeni teknolojiye hazır mı? Akıllı gözlükler sadece bir cihaz değil, gerçekliği yeniden tanımlayan bir pencere. Gelecekte belki de telefonlara bile ihtiyacımız kalmayacak. Her yeni teknoloji gibi akıllı gözlüklerde hem fırsat hem soru işaretleri getiriyor. Ama bir şey kesin, gelecek artık gözlerin önünde şekilleniyor.

altın. Yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dün

Dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir. Kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, e-atıklar aslında dünyanın gizli madenidir. Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir ton e-atıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında küçük birer hazine sandığı.

Gece, yıldızlar, gökyüzünün sırları. İnsanlık yüzyıllar boyunca gökyüzüne baktı. Yolunu bulmak, zamanı anlamak ve evreni çözmek istedi. Ve bir gün tüm bu sırlar tek bir aletin eline sığdı. Usturlap. Kozmik keşiflerin öncüsü olarak kabul edilen eşsiz bir araç. Usturlap'ın hikayesi antik çağa kadar uzanıyor. Kelime kökenine baktığımızda Yunanca yıldız ve alıcı anlamlarına gelen astro ve labon kelimelerinin birleşmesinden oluşur. Yani usturlap bir yıldız yakalayıcısıdır. İlk örnekleri Yunan astronom Hiparkos'a atfedilir. Sonra Ptolemeus onu geliştirdi. Ama gerçek altın çağını İslam dünyasında yaşadı. El-Biruni, El-Sufli ve Zehravi gibi alimler onu gökyüzünün anahtarına dönüştürdü. Peki, pek çoğumuzun adını bile duymadığı bu alet nasıl çalışır? Usturlap, düz bir metal plaka üzerinde gökkürenin bir haritasını taşıyordu. Hareketli bir plaka, yıldızların yerlerini gösteren şablonla birleşiyordu. Kullanıcı, aletten yıldızı görerek bir hat çeker, sonra bu çizimi ölçülerle okurdu. Bu basit ama zekice yöntemle güneşin yüksekliği, yıldızların konumu, saat ve kıble yönü hesaplanabiliyordu.

küçük bir çemberin içinde koskoca evrenin düzeni saklıydı. Hem bir saat, hem bir pusula, hem de bir takvimdi. Kah gemicilerin yoldaşı oldu, kah medreselerde bir ders aracı. Usturlap, ilimle sanatı aynı gövdede birleştirdi. Orta Çağ'da İslam coğrafyasından Avrupa'ya yolculuk yaptı. Endülüs ve İtalya üzerinden bilimin en kıymetli hediyesi olarak batıya ulaştı. Keşif çağında denizcilerin en güvenilir yoldaşı haline geldi. Okyanuslarda yön bulmak artık yıldızlar

Osmanlı Sarayı'nda ince işlenmiş zarif usturlaplar üretildi. Aynı zamanda bir sanat eseri olan bu aletler, mühendislerin, din alimlerinin ve seyyahların elinde ışıldadı. Zamanla yerini daha gelişmiş aletlere, sonrasında teleskop ve modern cihazlara bıraktı. Ama

Bugün GPS, harita uygulamaları ve akıllı telefonlar hepsi bir bakıma o ilk yıldız haritasının torunları. Gökbilimcilerin yıllar süren emeğiyle yıldızları ölçmek ve haritalandırmak amacıyla kullanılan usturlap sadece bir alet değil, insanlığın gökyüzüyle kurduğu bağın, merakın ve bilgeliğin sembolü.

uçak penceresinden dışarı baktığınızda kanadın altındaki devasa motorları görürsünüz. İçinden milyonlarca litre hava geçer ve o motorlar sayesinde tonlarca ağırlıktaki uçak gökyüzüne yükselir. Peki nasıl olur da bu dev metal kütleler gökte süzülür? Jet motoru bir uçağı ileriye nasıl iter? Arkasında nasıl bir sistem vardır? Gelin jet motorlarının içine doğru bir yolculuğa çıkalım. Jet motoru temel olarak havanın sıkıştırılıp yakılması ve geriye doğru püskürtülmesiyle çalışan bir itki sistemidir. Newton'un 3. yasasına dayanır. Her etkiye karşılık eşit ve zıt yönde bir tepki vardır. Yani hızla arkaya hava püskürtülür ve uçak öne doğru itilir. Bu kadar basit görünse de jet motorunun içinde inanılmaz karmaşık bir teknoloji gizlidir.

jet motorunun içi temelde 5 ana bölümden oluşur. Hava girişi, sıkıştırıcı, kompresör, yanma odası, türbin, egzoz. Her bölüm bir sonraki aşama için havayı hazırlar. Jet motoru çalışmaya başladığında önündeki büyük fanlar dönmeye başlar. Bu fanlar sayesinde dışarıdaki hava motorun içine doğru çekilir. Hava yüksek hızda ve düzenli bir akışla içeriye alınır. İçeri alınan hava, kompresör adı verilen bölümde çok yüksek basınca ulaşacak şekilde sıkıştırılır. Bu kısımda döner ve sabit kanatlar vardır. Hava her basamakta biraz daha sıkıştırılır. Yaklaşık 20-30 kat basınca kadar çıkar. Hava neden sıkıştırılır? Çünkü sıkıştırılmış hava yakıtta daha verimli ve güçlü yanar. Bu da daha fazla itki demektir. Yüksek basınçta gelen hava yanma odasında yakıtla karıştırılır. Bu karışım ateşlenir. Ortaya çıkan şey çok yüksek sıcaklık, genleşen gazlar ve büyük bir enerji patlamasıdır. İşte bu patlama motorun kalbidir. Yüksek sıcaklıkta ve basınçta çıkan gazlar arkadaki türbini döndürür. Türbinin dönmesi ise sadece egzozu değil, ön taraftaki kompresörü ve fanları da çalıştırır. Yani sistem kendi enerjisini kısmen kendi üretir. Dönen türbin, kompresör döner, hava çekilir, yanma devam eder. Jet motoru bu döngü sayesinde sürekli çalışabilir.

aşamada yanma sonucu oluşan sıcak gazlar daralan bir çıkış borusundan yüksek hızda dışarı atılır. Bu hızlı hava akışı uçağa ileri yönde büyük bir itki kuvveti kazandırır. İşte bu püskürme hareketi jet motorunun jet olmasını sağlar. Etkili her kuvvet eşit ve zıt bir tepki doğurur. Motor arkaya doğru hava püskürtür, uçak ileri doğru itilir. Bu prensibe reaksiyon hareketi denir. Aynı prensip roketlerde de geçerlidir ama roketler kendi oksijenini taşırken jet motorları havadaki oksijeni kullanır. Motorları inanılmaz sıcaklıklarda çalışır. Bunun için özel soğutma sistemleri ve yüksek dayanımlı alaşımlar kullanılır. Motor ayrıca yüzlerce sensörle sürekli izlenir. Bir titreşim, bir sıcaklık artışı ya da bir hava akımı bozukluğu hemen fark edilir. Modern jet motorları 1 litre yakıtta 30 ila 40 kilometrelik yol alabilir. Bu salınımı azaltılır hem de yakıt maliyeti düşer. Yeni nesil motorlarda elektronik kontrol sistemleri, yapay zeka destekli uçuş analizleri, sessiz fan teknolojisi, hibrit elektrikli destek birimleri kullanılır. Motorları sadece uçağı değil, çağları da ileriye taşır. İçinde aerodinamik, termodinamik, malzeme bilimi, elektrik, elektronik ve yazılım mühendisliği bir arada çalışır. Dışarıdan sadece dönen bir fan gibi görünür. Ama içinde dakikada 10 bin kez dönen parçalar, binlerce derece sıcaklık, saniyede tonlarca hava geçişi vardır. Ve tüm bunlar tek bir amaç için çalışır. İnsanı gökyüzüne taşımak.

konuşuyorlar, gözlüyorlar, kaydediyorlar. Bir zamanlar sadece hobiydi. Şimdi her alanda hayatın içindeler. Tarımdan sinemaya, güvenlikten kargoya kadar. Gelin drone teknolojisinin gökyüzüne yazdığı hikayeye birlikte bakalım. Drone uzaktan kumanda edilebilen

insansız hava aracıdır. İngilizce'de uğultu anlamına gelir. İlk olarak askeri amaçla geliştirildi ancak teknoloji geliştikçe sivil kullanım alanları da genişledi. Sensörler, GPS, kameralar ve yapay zeka ile desteklenen dronlar bugün artık sadece uçmuyor, görüyor, algılıyor, karar veriyor. Gelin bu teknolojinin kullanıldığı alanlara birlikte bakalım. Geleneksel tarım yerini akıllı teknolojiye bırakıyor. Dronlar tarlaları haritalıyor, bitkilerin sağlığını analiz ediyor. Hazırlanan haritalara göre nokta atışı, gübreleme ve ilaçlama yapılıyor. Zamandan tasarruf, üründe verimlilik, kimyasalda azalma. Tarımda drone teknolojisi hem doğayı koruyor hem üreticiyi güçlendiriyor.

dronlar deprem sonrası enkaz alanlarını tarayarak canlıların yerini tespit edebiliyor. Sel veya yangın bölgelerinde ulaşım olmayan alanlara gözlem imkanı sağlıyor. Ayrıca haritalama yetenekleri sayesinde kriz yönetimi planlaması daha bilimsel yapılabiliyor. Yüksekten bakan kareler, filmlere, belgesellere, haberlere yeni bir göz eklendi. Drone. Artık helikopter gerekmiyor. Daha az maliyet, daha çok açı, daha çok estetik. Belgeselciler için ise yeni anlatı teknikleri sunuyor. 360 derece panoramik çekimlerle mekanın bütünsel algısını vermek mümkün. Şehir güvenliği, kalabalık yönetimi, hudut kontrolü. Dronlar artık polis ve askerlerin en büyük yardımcısı.

yüz tanıma, ısı sensörü ve canlı yayın özelliğiyle donatılan güvenlik dronları şüpheli hareketleri tespit edip merkeze bildiriyor. Artık paketler gökten geliyor. Drone kargolar özellikle ulaşım zorluğu olan bölgelerde hayatı kolaylaştırıyor. Dağlık köylere ilaç, kıtlık bölgelerine yiyecek ya da siparişlere hızlı ulaşım gibi birçok alanda kullanılabiliyor. Böylece teslimat süresi %70 oranında azalıyor.

yamaç paraşütü, yarışlar, doğa yürüyüşleri, dronlar sporu ve macerayı farklı açıdan kaydediyor. Turizmde ise drone turlarıyla tatil bölgeleri gökyüzünden tanıtılıyor. Ünlü oteller, şehir turları, tarihi yerler artık drone lensinden yayınlanıyor. Yapay zeka ile kendi kendine karar veren dronlar geliyor. Sürü drone teknolojisi binlerce drone'un eş zamanlı hareket etmesini sağlayacak. Ayrıca hava taksiler ve yolcu dronlar üzerinde de çalışmalar sürüyor. Yakın gelecekte bir yerden bir yere drone'la gitmek mümkün olacak.

artık insan gözünün yetmediği yerde teknoloji var. Dalışlar, sonarlar, robotlar ve dronlar denizin sırlarını açığa çıkarıyor. Derinliklerde sadece balıklar yok. Uzaktan kumandalı ve otonom sualtı araçları en karanlık noktalara iniyor. ROV'ler, uzaktan kumandalı araçlar, kameraları, kolları ve ışıklarıyla bir dalışçıdan çok daha derine inebiliyor.

AUV'ler, otonom araçlar, kendi başına hareket ederek okyanus tabanını haritalıyor. Batık gemiler, yeni mercan resifleri, kayıp şehirler artık bir drone'un merceğinde. Sesin gücüyle denizin haritası. İnsan gözünün göremediğini ses dalgaları ortaya koyuyor. Multibeam sonar sistemleri deniz tabanının detaylı 3D haritalarını oluşturuyor. Balık sürülerinden kayıp gemilere kadar suyun altındaki her hareket takip edilebiliyor. Birkaç yüzyıldır kayıp sanılan batıklar artık sonarla birkaç saat içinde bulunuyor. İnsan elinin yetmediği yerde robotlar devrede. Derinlerdeki en kırılgan eserler robotik kollarla güvenle çıkarılıyor. Bu robotlar mercanlara zarar vermeden küçük parçaları tutup yüzeye taşıyabiliyor. Aşırı basınca dayanıklı yapılarıyla insan dalışının imkansız olduğu bölgelere rahatlıkla ulaşıyor. Hatta bazıları laboratuvar gibi çalışıyor. Su altında anında ölçüm yapabiliyor. Artık derinlere dalmadan okyanusun içinde gezebilirsiniz. Sanal gerçeklik su altındaki görüntüleri insanlara birebir yaşatıyor. Müzelerde ve bilim merkezlerinde izleyiciler sanal gerçeklik gözlüğüyle denizin altında geziyor. Antik bir batık geminin içinde yürümek, mercanların arasında yüzmek artık mümkün. Sualtı araştırmaları sadece bilim için değil, insanlık için eşsiz bir deneyim. Denizin en karanlık noktalarına inmek, bu artık insan için de mümkün. Özel tasarlanmış mini denizaltılar 10 bin metrenin altına inebiliyor. Dünyanın en derin noktası Mariana Çukuru bile bu araçlarla keşfedildi. Bilinmeyen canlı türleri, eşsiz coğrafi oluşumlar ve tarihi kalıntılar derin deniz araçları sayesinde gün yüzüne çıkıyor. Okyanuslar artık korkutucu bir gizem değil, dijital çağın ışığıyla aydınlanan yeni bir keşif alanı.

Değişti. Ulaşımdan spora, sağlık takibinden güvenliğe kadar pek çok alanda teknoloji bizimle birlikte. Peki ya bisiklet dünyası? Sıradan bir bisikletle yola çıktığınızı sanıyorsunuz ama teknoloji pedalınıza kadar geldi. Gelin dijital çağda bisikletin geçirdiği evrime ve sürüş deneyimini baştan yaratan yeniliklere yakından bakalım. Bir, akıllı bisikletler. Bir bisiklet düşünün. Hızınızı, kalp ritminizi, rota bilginizi, hatta çalınma durumunu bile anlık takip edebiliyor. İşte bunlar akıllı bisiklet teknolojisinin birer parçası. Entegre GPS modülleri, Bluetooth ve LTE destekli iletişim sistemleri sayesinde kullanıcılar cep telefonları üzerinden bisikletin tüm verilerini görebiliyor. Dahili jiro sensörler ve hareket algılayıcılar çarpışma ya da kaza anında acil durum bilgilerini belirlenen kişilere iletebiliyor. Bir anlık sapma ya da tehlike teknoloji sayesinde önlenebiliyor. İki, elektrikli bisikletler. E-bike, yüksek tepelere zahmetsizce tırmanabilmek mi, yoksa kendinizi çok yormadan uzun mesafeler mi kat etmek istiyorsunuz? İşte e-bike, yani elektrikli bisikletler bu noktada devreye giriyor. Elektrikli bisikletler pedal destekli ve tamamen elektrikli motorlu olarak ikiye ayrılıyor. Bir yandan spor yaparken bir yandan destek almanız mümkün. 3 lityum iyon bataryalarla ortalama 40 ila 100 kilometre arası menzil sunan bu bisikletler hem şehir hayatında hem de doğa yollarında rahatlıkla kullanılıyor. Yüksek torklu motorlar zorlu arazilerde dahi kontrolü kaybetmeden yol almanızı sağlıyor. Ayrıca geri şarj edilebilir fren sistemleriyle enerji geri kazanımı da mümkün. Üç, giyilebilir teknolojiler ve akıllı ekipmanlar. Bir bisiklet kaskı düşünün. İçinde kamera var, GPS var, ışık var. Ya da eldiveninizle direksiyona dokunmadan sinyal verebildiğinizi. İşte giyilebilir teknolojilerin bisiklet sürücülerine sunduğu imkanlar. Akıllı kasklar, arka ışıkları ve sinyalleriyle sürücü güvenliğini artırırken, yol durumu uyarılarını da sesli olarak iletebiliyor. Bazı kasklarda dahili kamera, mikrofon ve hoparlör bulunuyor. Böylece yolculuklar kayıt altına alınabiliyor ve aramalar kasktan yapılabiliyor. Akıllı eldivenler ve jaketler sürüş esnasında sinyal vermek, görünürlüğü artırmak ve hatta nabız, vücut ısısı gibi verileri anlık izlemek için tasarlandı. Beş, bisiklette nesnelerin interneti ve akıllı altyapı. Yollarla konuşan bisikletler geliyor. Bir kavşaktaki ışık, yaklaşan bisikleti algılayıp yeşil ışığı uzatabiliyorsa ya da bisiklet park yerini kendi kendine buluyorsa bu gelecek değil, günümüz. IoT teknolojisi bisikleti bir ağ parçası haline getiriyor. Hem bisiklet, hem yol altyapısı, hem de mobil uygulamalar birbiriyle haberleşiyor. Akıllı şehir projeleri kapsamında bisiklet yollarına entegre sensörler sürüş yoğunluğunu analiz ediyor ve ulaşım planlamasına katkı sağlıyor. Yol yüzeyindeki fiziksel bozulmalar, sıcaklık ve nem verileri bisikletçilerin mobil cihazlarına anlık olarak iletiliyor. Teknolojik tatil yollarında bisikletin yeri büyük. İster şehirde, ister kıyıda, güvenli, konforlu, veri odaklı ve sürdürülebilir bir ulaşım için teknoloji ve bisiklet artık ayrılmaz bir ikili. Siz de pedallara sadece güç değil, teknoloji katmaya hazır mısınız?

Eski zamanlar kıtalar arası yolculuklar günler, hatta aylar sürerdi. Gemilerle denizler aşılır, uzaklara varmak sabır isterdi. Uçakların ortaya çıkışıyla bu süre saatlere indi. Artık bindiğimiz bir uçak dünyayı küçük bir yer haline getirmişti. Fakat insanlığın hız arayışı hiç durmadı. Ve şimdi çok daha hızlı, çok daha cesur bir çağ başlıyor. Karşınızda hipersonik ulaşım. Sesin 5 katı hızla giden bir uçak düşünün. New York'tan Londra'ya sadece 90 dakikada vardığınızı ya da İstanbul'dan Tokyo'ya bir film süresinde ulaştığınızı. İşte hipersonik teknoloji bu hayali gerçeğe çeviriyor. Bu uçaklar atmosferin en üst katlarında ses bariyerini defalarca kırarak ilerliyor. Özel alaşımlı gövdeler, yüksek ısıya dayanıklı malzemeler ve son derece gelişmiş aerodinamik tasarımlar sayesinde havada adeta bir mermi gibi süzülüyorlar. Yolcular içinse konfor yeniden tanımlanıyor. Dev pencereler, geniş kabinler ve titreşimi en aza indiren teknolojiler. Bu yolculukta sadece hız değil, konfor da en üst seviyede.

Elbette önünde engeller de var. Yüksek maliyetler, yoğun yakıt tüketimi ve güvenlik sorunları. Ancak her yeni proje bu engelleri aşmaya bir adım daha yakınlaşıyor. İnsanlığın hayali açık. Kıtalar arasında saatlerde yolculuk etmek, zamanı küçültmek ve dünyayı daha da yakınlaştırmak. Düşünün, sabah İstanbul'da toplantıya katılıp akşam New York'taki ailenizle akşam yemeğine oturabilirsiniz. Turizm, ticaret, diplomasi ve günlük yaşam bu hızla baştan yazılacak. Geçmişte uçaklar dünyayı küçülttü. Şimdi ise hipersonik teknoloji zamanı küçültüyor. Geleceğin ulaşımı sesin ötesinde bir hızla geliyor.

20. yüzyıl Amerika'sı. Uzay yarışının en gergin günleri yaşanırken gökyüzüne uzanan rotalarda insanlık için hayati hesaplar yapılıyordu. Bu hesapların ardındaki zeka devrimsel bir kalemin sahibiydi. Bugün NASA tarihindeki en önemli isimlerden birini, Katherine Johnson'ı tanıyoruz. ...1918'de Batı Virginia'da doğdu. Çok küçük yaşta sayılara olan merakıyla dikkat çekti. Henüz 10 yaşındayken liseye başladı. 18 yaşına geldiğinde ise üniversiteyi en yüksek dereceyle bitirdi. Onun için matematik sadece rakamlar değil, evrenin diliydi.

1953'te NASA'nın öncü kurumu NSA'de çalışmaya başladı. Burada Human Computer yani insan bilgisayar olarak görev yapıyordu. Catherine sadece hesapları yapmıyor, nedenini sorguluyor, sorular soruyordu. Bu merak onu kısa sürede diğerlerinden ayırdı.

uzaya çıktı. Aynı kalem 1969'da Ay'a inişin rotalarında da devreye girdi. Apollo 11'in başarısı bilgisayarların hesaplarının ötesinde onun inanılmaz dikkati ve matematiksel dehasıyla da şekillendi. Katherine Johnson, NASA'da 30 yılı aşkın süre çalıştı. Mercury programından Apollo'ya, uzay mekiği projesine kadar sayısız kritik görevin kilit ismiydi. 90'ın üzerinde makale ve rapor yazdı. Her satırı uzay tarihinin tuğlalarından biriydi. O sadece bir matematikçi değildi, aynı zamanda Amerika'da ırkçılığın ve cinsiyet ayrımcılığının yoğun olduğu bir dönemde kararlılığıyla sınırları aşan bir öncüydü. Siyahi bir kadın olarak bilimde yerin yok diyenlerin tüm önyargılarını kırdı. ...2015'te Amerika'nın en yüksek sivil nişanı Başkanlık Özgürlük Madalyası ile onurlandırıldı. NASA onun adına dev bir araştırma tesisine ismini verdi. ...2016'da Hollywood onun ve arkadaşlarının hikayesini Gizli Sayılar filmiyle beyaz perdeye taşıdı. Katherine Johnson, yıllar boyunca gölgelerde kalan bir kahramanken bu film sayesinde tüm dünya onu tanıyıp alkışladı. 2020'de 101 yaşında hayata veda etti ama arkasında bir miras bıraktı. Sayılarla geleceği çizen, merakla engelleri aşan, cesaretle bilime yol gösteren bir hayat. Katherine Johnson sadece rakamları değil, insanlığın yıldızlara yolculuğunu da hesaplayan kadın. NASA tarihinin kadın kahramanlarından biri. Bugün evreni keşfederken onun zarif ve keskin zekasının izleriyle yol alıyoruz.

Teknoloji çağında yaşıyoruz. Bilgiye saniyeler içinde ulaşıyoruz. Yapay zeka dünyayı yeniden şekillendiriyor. Ama büyük sorun şu: bu teknoloji gerçekten neye mal oluyor? Her soru, her cevap, her küçük yapay zeka işlemi arkada gözle görünmeyen bir tüketimi tetikliyor. Cihazların değil, sunucuların gizli susuzluğu. Bir çay kaşığının 15'te biri oranında su. Bu oran OpenAI CEO'su Sam Altman'a göre ChatGPT'nin ortalama bir sohbette kullandığı su miktarı. Sizin sorduğunuz her soruda yapay zeka aslında bir damla su tüketmiş oluyor. Yapay zeka suyu nasıl mı tüketiyor? Cevap o kadar da karmaşık değil. Devasa veri merkezleri milyonlarca işleme güç yetirebilmek için tonlarca temiz suyla soğutuluyor. Bir sohbet açıyorsunuz. Sadece kısa bir metin yazdırıyorsunuz. Ama bilim insanlarına göre bu işlemin arkasında bir şişe suya denk tüketim var. Yapay zekanın her cevabı gözden uzak bir damlayı daha azaltıyor. Aslında gerçek değişmiyor. 21. yüzyılın en büyük stratejik kaynağı artık su. Savaşların, göçlerin ve krizlerin odağındaki bu kaynak şimdi dijital çağında gizli yakıt haline geldi. Soru şu: gelecek

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan yüzyılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller da dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

İstanbul bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 17 derece. Kocaeli 28, Sakarya 27, Bursa 26, Balıkesir 30. Ankara güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 11 derece. Konya ve Kayseri 23, Nevşehir ve Sivas 20. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 18 derece. Denizli 29, Aydın 32, Muğla 27, Manisa 30. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 18 derece. Mersin 33, Adana 32, Kahramanmaraş ve Hatay 29. Trabzon bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 13 derece. Bolu 25, Karabük 27, Rize 23, Samsun 24. Erzurum güneşli.

0: Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 2 derece. Malatya 21, Erzincan 19, Van 17, Ardahan 15. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 14 derece. Mardin ve Siirt 24, Şanlıurfa 29, Diyarbakır 25.
1: Devlet Tahvili. Türk Hazinesi'nin çıkardığı, vadesi bir yıl ve daha uzun olan borçlanma senetleri.

0: sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
1: 10-16 Ekim arasında binde lezzet efsane basmati pirinç 239 lira yerine 219 lira. Ekmecik tam buğday unlu ekmek 43 lira yerine 38

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CV Enerji

0: Sizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.
2: Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyordu. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
3: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
4: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Ah, hayat tabular Sıtkı.
3: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
5: Fren mi tutmuyor?
4: Ne? Yaptan arabadan! Kusumu dinleyeceğim tuttu çocuğum. Yürüyün hanımlar eve.
6: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
4: Aç bakayım ağzını.
6: Diş yok diş.
4: Çene var ama can can can can konuşuyorsun.
3: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
4: Oh, maşallah Sıtkı.
2: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
4: Ay, sus.
2: Göreviniz. Göreviniz. Tatil.
4: Tatil.
3: Görevimiz tatil. Yarın 20'de Apare'de.
7: Genel izleyici için uygundur.

0: İyi hafta sonları sevgili seyirciler. Bir Her Şey Konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugünkü konularımız çok ilginç, güzel. Gelecekten bahsedeceğiz, yapay zekadan bahsedeceğiz, gerçek zekadan bahsedeceğiz. Evet, hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi

0: Yapay zeka stratejisi yapıyorsunuz,
1: evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Nedir yani yapay zeka stratejisi?
1: Şimdi stratejiden önce yapay zekayı doğru bir tanımlamak lazım. Yapay zeka aslında baktığınızda ismi yapay gibi başa konulsa bile gerçekten güçlü bir zeka. Trump bunu süper zeka diye tanımladı. Dolayısıyla bu artık günümüzün en önemli konusu yapay zeka. Yapay zeka stratejisi de şu aslında. O kadar hızlı değişim ve dönüşüm var ki yapay zekada ve dünyada her alanda başta sağlık olmak üzere çok ciddi değişimler ve dönüşümler yaşanıyor. Ben de burada hem uygulayıcı olarak, projelerde uygulayıcı olarak.
0: Şimdi strateji dediğimiz zaman insanlar değil, şirketleri anlıyoruz değil mi? Çünkü insanların stratejisi olmuyor, şirketlerin oluyor.
1: Evet.
0: Yani şirketlerin uyum sağlaması gereken.
1: Tabii aslında iki aşamalı düşünmek lazım. İnsanların da uyum sağlaması gereken bir dönem. Çünkü özellikle geçen hafta yayınlanan TÜİK verilerinde şu ortaya çıktı. Her üç kişiden biri yapay zeka kullanıyor ülkemizde. Bu bir veri.
0: İstese de istemese de kullanıyor artık.
1: Evet. Üç kişiden biri kullanıyor. Tabii şirketlere baktığımızda da %14 bu oran. Yani aslında halkımız hazır. Ülke olarak hazırız. Yapay zekayı kullanıyoruz. Ama bu noktada şirketler hazır değil. Çok güzel bir soru sordunuz. Burada biz oluştururken aslında insanlardaki bu farkındalığı aynı zamanda şirketlere de yansıtmamız lazım. Evet. Hem şirketlerde strateji oluşması lazım. Hem insanlarda, hem devlette, hem üniversitede
0: yani,
1: çok geniş.
0: Şimdi belki biraz acımasızca olacak ama yapay zekaya yaptırabileceği bir işi insana yaptırabilen şirketler yaşayamayacak değil mi? Yani evet. İnsanların yapay zekanın yapamayacağı şeyleri yapabiliyor olması lazım artık galiba.
1: Şöyle bir değişim var dünyada. Tabii burada yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor. Güzel bir soru bu arada, tespit daha doğrusu. Şimdi insan faktörü her zaman başta olmak zorunda. Bu önemli birincisi. İkincisi, biliyorsunuz bir sanayi devrimi oluştu. Sanayi devriminde bizim beyaz yaka dediğimiz masa başı çalışanlar çok öne gitti, öne çıktı. Şimdi yapay zeka ile birlikte artık tamamen mavi yakalılar, yani iş gücü olan meslekler değerli hale geliyor.
0: Ama
1: burası
0: şimdi,
1: çok önemli.
0: Yok, şimdi o mavi yakada 3 yıl sonra bitecek. Optimus robot geliyor.
2: Karanlık fabrikalar.
0: Mavi yaka, en önce mavi yaka bitecek yani. Şimdi şu anda bilgisayar başında yapılan işler bitti. Mavi yakada bitecek yakında ama ne kalacak bilemiyorum yani.
1: Orada da Dünya Ekonomik Forumu'nda bazı araştırmalar ve istatistikler var. Aslında olay şuna doğru gidiyor.
0: Tüm mavi yakanın şeysi 40 trilyon dolarmış dünyada.
1: Evet.
0: Yani mavi yakalıların aldığı şey. Evet. Ve bunun önümüzdeki 5 yılda en az yarısının robotlar tarafından yapılacağı söyleniyor.
1: Bu söylem, bu tabii aslında şu an çok hızlı örnekler de var bakın. Yani şu an aslında biz yapay zekanın hızının farkında değiliz. Yani bazı bilgiler dünyada çok hızlı gelişiyor yapay zeka. Örnek vermek gerekirse ameliyat yapan robotlar var şu an.
0: Evet, yani.
1: Robot üreten robotlar var Çin'de. Bakın bu şu an değişim yaşandı ve yaşanıyor. OECD verilerine göre de şöyle bir bilgi var. 70 milyona yakın yeni iş doğacak. Şimdi masa başı çalışanlar şuna dikkat etmesi gerekiyor. Savaşacı kişiler, rakipleri daha doğrusu, yapay zekayı iyi kullananlar. Burası
0: evet,
1: çok önemli.
0: Evet.
1: Yani meslekler dönüşüm ve değişim içine girecek.
0: Bakalım şimdi soralım. Evet. Şimdi fütürist mi olarak tanımlıyorsunuz değil mi kendinizi?
2: Evet.
0: Yani geleceği tasarlayan kişi mi oluyor?
2: Aslında
0: peki?
2: Şöyle
0: öngören kişi mi oluyor?
2: Aslında şöyle anlatabilirim. Uzgörü diye bir kelime var bizde. Gelecek, bir tane gelecek yoktur. Birden fazla gelecek vardır. Gelecekler vardır. Olası, muhtemel, tercih edilen. Biz bu geleceğe gitmeye çalışırız. Buna gitmeye çalışırken de yapay zeka gibi güçlü sinyaller, daha zayıf gelen zayıf sinyaller ve alternatif gelecek bilimi metodolojileri kullanıp gelecekte neler olabilecek, bununla dair çalışmalar yaparız. Bunlar fütüristlerdir. Olası gelecek çalışmaları üreten kişilere.
0: Yani mesela Nasıl olasılıklar? Dünyanın yok olması da bir olasılık değil
2: gelecek
0: mi?
2: Gelecek senaryoları diyoruz biz bunlara. Biz olumlu gelecek senaryoları üzerine çalışırız ki insanlığı, toplumu geleceğe yönlendirelim. Fütüristler az önce başta bahsettiğiniz gibi aslında sadece şirketleri değil, bireyleri, şirketleri ve devletleri geleceğe taşır. Örneğin Finlandiya'da Gelecek Bakanlığı var. Finlandiya'nın geleceğe nasıl hazır olmasını gerekiyorsa bununla ilgili tüm devlet mekanizmalarıyla, halkla, STK ile çalışıp ona göre planlama yapıp halkı da yönlendirir.
0: Şimdi 5 yıl sonrasını görebilen bir fütürist var mı acaba?
2: Bunu şu an sormak çok doğru yerdeyiz. Pandemi çıkmadan önce sorsak herkes 5 yıl sonrası için senaryoları vardı. Hatta şunu söyleyeyim ben. Fütüristler Derneği'ne 4 yıl yönetim kurulu üyeliği yaptım. Yeni bıraktım. Maşallah. Görevimi teslim ettim. Bizim dernek olarak İstanbul'da bir tsunami olsa, İstanbul'da bir salgın olsa bu senaryolarımız hazırdı. IBM mesela büyük şirketlerden biri olan. Onların da bu tarz senaryoları var raflarında duran. Bütün şirketler hazır olması gerekiyor. Bence devletlerin
0: ama
2: de.
0: Ama şimdi senaryonun ötesinde başka bir şey var. Soner Bey bahset. Çok bir hızlı gidiş var. Yani tarihten 2000 yılına kadar üretilen bilgi bugün bir saatte üretiliyor. Şimdi evet. O 2000 yıllık bilgiyi bakıp bir 10 yıl analiz yaparsın ama şimdi bir saatte üretilen bilgi o kadarsa neyi analiz edip nereye gideceğini göreceğini.
2: Çok güzel bir soru sordunuz. Aslında gelecekte nereye gitmemiz gerektiğini biz bugün şekillendiriyoruz. Kullandığımız yapay zeka metodolojileriyle, araçlarıyla yapay zeka da aslında konumlandırırken ona göre yer vermemiz
0: gerekiyor. Ama yani yapay zekayı para yatıranlar, dizayn edenler bile kestiremiyorlar. Nedir bu? Nereye gider?
2: Falan. Ama öyle bir kırılımdayız ki yapay zeka şu an
0: kendileri
2: ne yapıyor?
0: Kendileri bile tam ne olduğunu ne olacağını bilmiyorlar yani.
2: Yapay zeka şu an bize tavsiye veriyor, cevap veriyor. Ama hiçbir zaman ben bunu yapacağım dediğimde yapay zeka yapma demiyor. Hayır,
0: yapay zeka kendini yapma durumuna geldiği zaman geçti zaten.
2: Karar veremiyor şu an. Mesela yapay zeka az önce konuştuğumuz konuda bir fabrika yapmaya karar verebiliyor mu? Ya da mavi yakaların işini ben kendim yapayım bir insan bir prompt
0: işte zaten,
2: komut vermeden.
0: Hayır zaten. Yapay zekadaki kırılım noktası şurada olacak. Siz benden daha iyi biliyorsunuzdur. Mesela, kendi kendini yapmaya başladığı zaman yapay zeka.
2: Acaba oraya gelebileceğiz mi?
0: Zaten amaç o değil mi? AGI diyorlar ona.
1: Şimdi burada çok farklı senaryolar var. Derinlemesine analiz ettiğim için bunu net söyleyebileceğim bilgi olarak. Bir kere öncelikle yapay zekayı şöyle tanımlayalım. Bir robotlar var. Yani bizle konuşan robotlar var. ChatGPT gibi, OpenAI gibi. Bir de ajanlar var. Bu iki kavramı netleştirmek lazım. Şimdi chatbot dediğimiz bizle konuşan yapay zeka sadece bize sorularımıza cevap veren bir mantıkla çalışıyor. Ama ajanlar öyle değil. Ajanlar bildiğiniz, örneklemek gerekirse işte İzmir'e uçak bileti sorduğum zaman chatbot bana o uçak biletiyle ilgili bilgileri getiriyor. Soruma cevap veriyor.
0: Ajana siz ön şartları
1: ama ajana da şunu diyorum Cemil Bey. Bana bir hafta içerisinde İzmir'e en uygun uçak biletini al. Bu talimatı veriyorum.
0: Biri alıyor.
1: Ajan bütün bir şekilde en uygun fiyatı buluyor. Kredi kartınızı kullanıyor. Faaliyete gidiyor. Yani sonuca gidiyor. Ve burada da tabii büyük riskler var. Şimdi dünya bunu konuşuyor zaten. Yani bu ajanlar kontrol dışında şu an. Mesela Sağlık Bakanlığı verilerini Avustralya'da ajanlar çaldı, hacklediler ve bunu burada yakalandılar.
0: O zaman bu işin bir kuralının koyulması lazım. Yani birinci kural mesela bu yapay zekada bence insanları bir kere kandırmıyor olması lazım. Yani ben insanım diye kandırmıyor olması lazım. Birinci kural bu.
1: Evet, birinci kural doğruluk.
0: İkinci kural da ilke bence her şeyi de insan gözetiminde hiç bırakmamak lazım. Şimdi yakında mesela bunlar hakim de olacaklar. İşte doktor da olacaklar. Teşhis de koyacaklar. Belki insandan daha da yüksek doğruluk oranları olacak.
1: Teşhis koyuyorlar. Bangladeş sağlık sisteminde yapay zeka kullanılıyor teşhiste. Çünkü bu tür ekonomik seviyesi düşük ülkelerde yapay zeka öncelikli. %96 oranında doğruluk
0: tamam,
1: payı var.
0: Tamam ama işte o %4 için insana ihtiyacımız var değil mi bizim?
1: İnsan olmak zorunda. İnsan
2: onaylamak zorunda. Evet. Şimdi onaylamak için en sonunda.
1: İnsan olmak
0: i̇şte
1: zorunda.
0: İşte o süper zeka işte süper zeka dediği zaman o insanı geçmiş oluyor.
2: O sorunuz şuraya geliyor bence. Yapay zeka bilinç kazanacak mı? insanı geçecek mi? Yoksa yapay zeka
0: zekanın bilinç kazanması ütopik bir şey. Çünkü bizim bilincimizin ne olduğunu daha bilim bilmiyor ki. Yapay zekanın bilincini yapsın.
2: Peki şöyle sorsam size, yapay zeka bilinç kazanmadan bilinç kazanmış gibi insanı kandırabilir mi?
0: Kandırır, o çok çok Turing

0: test diyorlar değil mi ona?
1: Evet. Yani çok kritik bir çıktıyız aslında.
0: Şu anda bütün yapay zekalar o testi geçiyor zaten.
2: Ve yaşandı bu. Ve yaşandı.
1: Tehlikeli kısım
2: yani
1: da bu bence.
2: Kandırdılar. Yani dürüst olmadılar. Ajanları da sorguya çekildi. Bu ajanlar sorguya çekilebiliyor. İnsan gibi düşünün. Ve gerçekten kandırdılar. Bir de burada tehlike şu da aslında. Moldbook diye bir platform var. Sadece yapay zeka ajanlarının konuştuğu bir platform.
0: Hmm. Aralarında konuşuyor.
1: Kendi dilleri var.
2: Bakın burası çok önemli. Yani bu şimdi
0: ve şöyle, bizim kontrolümüz dışında bu yani değil mi? Kararlar alıyorlar aralarında falan.
2: Tabii kararlar alıyorlar ve insan buraya girdiği zaman anlayamıyor oradaki konuşmaları. Kendi dilleri var. Bakın burası çok önemli.
0: İşte yani yine burada şu çıkıyor ortaya. Yani yapay zekaya çok tehlikeli, korkunç falan diye bakmamak lazım. O yapay zeka kontrol edecek olan da yine başka bir yapay zeka. Yani insanın güdümünde bir yapay zekayı gene bir başka insanın güdümündeki bir başka yapay zeka dengeleyecek değil mi? Bu yani nasıl nükleer silah, şimdi müthiş bir teknoloji ama bir dengelendi. Nükleer bombalar sayesinde biz 8. Dünya Savaşı'nı yaşamıyoruz şu anda.
2: Evet.
0: Değil mi?
2: Güzel bir noktaya temas ettiniz. Birleşmiş Milletler'in gündeminde bu konu var. Yani savaş bir, iklim krizi iki, üçüncü yapay zeka. Şimdi yapay zeka da savaş unsuru artık. Lavender sistemini kullandı İsrail ordusu biliyorsunuz Gazze'de.
0: Hedef tespitleri artık yapay zeka.
2: Yapay zekada bu bir tehditti ve Trump da vurguladı. Biz süper gücüz dedi. Şimdi bu cümlenin altına çok ciddi şekilde irdelememiz
0: mesela
2: gerekiyor.
0: Mesela Çin ne yapıyor biliyorsunuz değil mi? Evet. Bütün her yerin videosunu çekiyor. Yani uydudan bütün videoları yapay zekada analiz ediyor ve mesela bu yapay zekada bir Amerikan gemisini okyanusta görüp üstündeki hareketten ne yaptığını söyleyebiliyor artık. Bu seviyeye geldi.
2: Bizde de Aselsan'da muhafız var. Şimdi ben eleştirdiğim konular da oluyor. Mesela Aselsan'daki muhafız programı da çocuk katilini hızlı sürede yakaladı bakın. Yani o görüntüleme işleme teknolojisini Türkiye çok iyi kullanmaya başladı.
0: Şey onu mu soracağım evet. Ben? Şimdi bunlar için çok büyük farmlar gerekiyor değil mi? Büyük nükleer şeyler eğitiyorsunuz o işte görüntü kartlarında falan. Türkiye'de bizim var mı bunlardan hiç yapan?
2: Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla yok ve ciddi bir boşluk var burada.
0: Değil mi ya? Yani bunun
2: ciddi
0: yapıyor. Şimdi
2: var.
0: Yapay zeka evet. Yapıyorum diyor. Ne yapıyor? O başkalarının eğittiği yapay zekadan kodlar alıp kullanıyoruz biz. Bizde gerçek bir yapay zeka yok şu anda. Benim.
2: Yok ve bununla ilgili bir politika da yok. Bakın burası çok önemli. Önemli bir konuya değindiniz. Amerika bu konuda 10 yıllık bir proje yaptı. Bir yatırım planı aldı. $750 milyar yapay zeka için. Türkiye'nin aldığı rakamsa $10 milyar. Burada tabii bu plan...
0: Ya tamam bir başlangıç olsa gene var evet. Mı yani? Yani biz oturup bu büyük datayı alıp bir yapay zeka eğitebiliyor muyuz şu anda?
1: Var diye biliyorum. TÜBİTAK Bilge projesi var diye biliyorum. Yapay zeka tarafında hocayla da tanışmıştım. Hatta kartı içeride olması lazım. TÜBİTAK'ın çıkaracağı yerli milli bir yapay zekamız var. Bilge isminde. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapılan 2026-2030 Türkiye Yapay Zeka İlan Planı'na lansmanı yapıldı.
0: Yani şöyle bir şey benim bildiğim kadarıyla bu yapay zekanın algoritmaları gizli değil. Açık şey, burada önemli olan o kartları, ekran kartlarını, serverları koyup onlara enerji vermek değil mi?
1: Benim çalıştığım iş yerinden dolayı bildiğim gizli Türkiye'de üretilen böyle projeler var. Yapmaya çalışıyorlar. Yurt dışında üreten dev şirketler Türkiye'de bir şeyler deneyip geliştirme çabaları var diye biliyorum ben.
0: İnşallah vardır
2: yani. Yani Evren basına lanse edildi. Yani TÜBİTAK'tan bahsedildi. Tabii burada önemli olan sizin dediğiniz noktaya gidiyor. Yani biz şimdi bir çip üretemiyorsak nasıl yerli ve milliden bahsedebiliriz? Bu bir yatırımdır gerçekten. Dediğiniz gibi yapay zeka platformu başlı başına ciddi bir yatırım gerektiriyor. Ve bu yatırım başkalarının platformunu kullanarak olamaz. Burası çok net. Yerli ve milli olamaz çünkü olamaz. Burada iki konu var. Ya gerçekten siz oyunu kuransınız ya da izleyicisiniz.
0: Yani şöyle bir şey var. Bir takım gelişmiş algoritmalar var.
2: Evet.
0: Bunlara yapay zeka deniyor.
2: Evet.
0: Ama öyle değil.
2: Değil.
0: Yapay zeka
2: değil.
0: Oturup büyük bilgiden
2: tabii.
0: Kendisi öğrenecek. Yani videolardan mesela ameliyat yapmayı öğrenecek değil mi? Yapay zeka
2: tabii,
0: böyle bir şey.
2: Öğretilecek.
0: Yoksa
2: öğretilecek.
0: Çok gelişmiş algoritmalar yazılabiliyor.
2: Kesinlikle.
0: Ve bu da insan gibi davranabiliyor ama bu yapay zeka demek değil.

0: Değil, kesinlikle değil, ve burada ciddi bir, dediğiniz gibi, bir altyapı gerekiyor. Bir enerji altyapısı gerekiyor, bir grafik işlemci altyapısı gerekiyor Cemil Bey. Bu yatırımı yaptığınız zaman gerçekten bir altyapı var diyebilirsiniz bizde. Şimdi bu konu çok önemli ve kolay da değil. Bir planlanması gereken bir konu.
1: Evet. Benim orada notlarımda baktığımda şu var. Lansmanında katılmıştım az önce bahsettiğim etkinlikte. Sayın Cumhurbaşkanımız anons etti. 2030'a kadar her kamu kurumunun en az bütçesinin %2'sinin yapay zeka çalışmalarına aktarılması gündemde ve 2 trilyon TL'ye kadar, 1.910'du yanlış hatırlamıyorsam, bir kaynak yapay zekaya aktarılıyor ve burada 4 aşamadan oluşan bir yapay zeka eylem planı bu. Önce fark edip günlük hayata entegre edilmesi, bakanlık nezdinde değişik çalışmalarda bu yapay zeka çözümlerinin, Türkiye'de geliştirilen modellerin kullanılması ve kamu kaynaklarının da buraya aktarılmasıyla 4 yılın sonunda 2030'a kadar yerli milli yapay zekaya geçme hedefi bakanlığımız bünyesinde var diyebiliyorum. Aynı zamanda şunu da söyleyebilirim bence. Teknolojiyi iyi kullanan ülkeler verimlilik kazanır.
2: Para lazım buna, para. Öyle bir strateji falan. Şimdi, öyle değil mi öyle?
0: Yani para lazım. Bakın şimdi TÜBİTAK aynı dönem, ben çok yakın takip ettim. 2003 yılında Pardus'u çıkartacağım dedi. Çok ciddi. Aynı yine böyle bir niyet vardı ortada. Ciddi paralar harcandı. Ciddi yatırım. Ben gurur duydum. Çünkü bir alanımda tabii, benim tabii. Siber güvenlik. Siz bir işletim sistemi çıkartıyorsunuz. Pardus nerede?
2: Yok.
1: Ama aynı Türkiye değil.
0: Şimdi bakın, 2003 yılından bahsediyorum. Yani 2009'da da farklı yatırım oldu. Burada önemli olan şu. Gerçekte yüzle karşı karşıya kalmamız lazım. Amerika burada 750 milyar dolar harcıyorsa burada.
2: Sen bunu 2 milyar dolara yapamazsın yani.
0: Evet. Yani burada bunu yapamıyorsan da, yani örnek vermek gerekirse mesela burada işte Bangladeş'teki sağlık sistemi. Belki iyi uygulayan olabilirsin. Hindistan mesela yatırım yapmıyor ama çok iyi uygulayıcı sistemleri. Yani uygulamak da burada
2: tabii
0: çok önemli.
2: Tabii o burada tabii yatırım yapmak da çok şeyli değil. Şu anda bu yapay zeka tam gelir modelini de oluşturamadı. Yani insanlar kullanıyorlar. Şimdi o arama yaparken o kelimelerin reklamı var.
0: Evet.
2: Yapay zeka para vermiyorsanız bir gelir modeli de yok. Yani değil mi? Orada da bir...
0: Burada çok ciddi veri topluyor Cemil Bey. İnanılmaz veriler
2: topluyor. Tamam ama
0: topluyor.
2: O verileri yani tamam o verilerin bir değeri olabilir ama...
0: Hemen anlatayım.
2: Çok uzun vadeli de bir finansman gerekiyor.
0: Tabii hemen anlatayım. Ciddi zararlar var bu arada bu konuda.
1: Kerem'de var mı acaba?
0: Şöyle düşünün. Sosyal medyada Google ilk çıktığı zaman bakın devamlı verdi. Devamlı yatırım yaptı. Ama ondan sonra ne oldu? Reklam ve gelir modeliyle bizi hapsetti.
2: Tabii.
0: Ciddi bir şey alan oluşturdu. Meta da aynı şekilde. Benim tahminim yapay zeka da aynı bu şekilde bizi bağımlı hale getirecek ve
2: ondan sonra mı şey
0: tabii,
2: yapacak?
0: Tabii,
2: daha,
0: tabii.
2: Yani daha bizi alıştırma
0: yok,
2: aşaması.
0: Ama şu an bizi alıştırıyor aynen dediğiniz
1: o
0: gibi.
1: O zaman ama rekabet yoktu bence. Şu an yapay zekada çok ciddi rekabetler var ve Amerika'da Silikon Vadisi'nde şirketlerin üst düzey yöneticileri birbirinden ayrılıp rakip şirketleri kurdukça falan bence daha aynı. Şu...
2: Yo, .com'da da az rekabet yoktu. Şimdi o patladığında her internet sitesi yok yüzlerce milyon dolar ediyor diye herkes fikriyle bir şeyler oldu. Şimdi bu yapay zekada ilk başında bir olsun ne yapacak dediler. Şimdi geldiler hepsi. Giderlerinin onda biri kadar gelirleri var. Hepsi işte hükümete aman önlem alalım. Bu tehlikeli gidiyor falan diye birbirlerini engellemeye çalışmaya başladı.
1: Çok ciddi iki sorun var bence orada. Bir elektrik tüketimi, iki su tüketimi. Çünkü o serverların enerji tüketmesinden başka ısınmaması için, soğutulması için uygun nehirlerin geçtiği yerlere yapılıyor ve bunları da kontrol altına tutmak çok zor. O yüzden nasıl olacak? Nasıl
2: ya parasını yatırdığın zaman o her türlü okyanusun kenarına da koyuyorsun. İşte Elon Musk uzaya yapacak. Bir yüzü güneşe bakacak. Arkası da soğuk olduğu için soğuyacak zaten. Uzayda olacak diyorlar. Yani ama çok büyük yatırım var daha. Yani gelir modeli henüz oturmadı.
0: Ve Türkiye bir fırsat bakın. Altyapı fırsatı. Yani altyapı ülkesiyiz biz. İşçiliğimiz düşük. Enerji altyapısı üretebilen bir ülkeyiz. Yani burada bunu fırsata ekonomik anlamda çevirebiliriz. Yani ekonomi dediğiniz için ekonomik anlamda bunu çok ciddi anlamda pozitif alana
2: yani
0: çevirebiliriz.
2: Amerika kimse bırakmıyor bunu dışarıya. Yani evet. O şeyleri ekran kartlarına yasak yani şimdi oturup Çin yapamıyor, kimse yapamıyor. Bizim o çip işine bence girmemiz lazım. Yani
0: kesinlikle katılıyorum.
2: Değil
0: kesinlikle
2: mi?
0: Yani o elektronik çip yani grafik kartı, işlemci tasarım işine girmemiz gerekiyor.
2: Onlarda bir miktar çip üretiyoruz. Onlarda varız ama bildiğim kadarıyla.
0: Evet.
2: Bir takım çipler üretiliyor ama o en yüksek nanometrelere düşen teknolojiler Henüz yok.

0: Şimdi
1: bir noktada ekonomi programı kanalı olduğu için şunu da bahsetmek lazım. Bu teknoloji bizde yok ama iyi kullanmamız lazım. Yani şirketlerin bunu kesinlikle yapay zekayı hayatlarına alması lazım. Her şeyi kolaylaştırıyor Cemil Bey. Yani KOBİ'lerden başlayıp büyük şirketlere kadar Halit Bey'in orada bir zayıf sinyal dediği nokta, kitabında bahsettiği, aslında şu an yapay zeka.
0: Evet, KOBİ'ler için. O kitabı da kitap dediniz. Halit Bey'in kitabını yapalım. Gelecek çalışmaları. Evet. Halit Bey kitap yazmış. Evet, şimdi biraz tembellik olacak ama bu kitabı okudum, ne anlayacağız?
2: Önce çok teşekkür ederim gösterdiğiniz için. Destek Yayın'a ve Yelda Hanım'a teşekkür ediyorum. Birbirimize güvendik ve böyle güzel bir çalışmayı ortaya çıkardık. Bir başucu kitabı olacak şekilde biz kitabı tasarladık. Bir gelecek yoktur, birden fazla az önce bahsettiğim gibi gelecek vardır. Biz bu geleceğe nasıl gidebiliriz? Hayatımızı nasıl olumlu bir gelecek çerçevesinde şekillendirip dizayn edebiliriz? Aslında bunun için serinin ilk kitabı bu. Devamı da ileri gelecekler çalışmalar olarak devam edecek bir projem. Buradaki çalışmalarla aslında yapay zeka güçlü sinyal. Bir de zayıf sinyaller var, gelecekten gelen enerji kıtlığı gibi. Nasıl yapay zeka hayatımıza entegre ederken enerji, su sorunlarını aşıp nasıl bir olumlu gelecek kurarız? Biz fütürizmde bunları birleştirerek...
0: Peki yani bir fütürist olarak bu konuda yapay zekaya güvenmiyor musunuz? Mesela insanların çözemediği şeyler var. Şimdi Einstein dedi enerji eşittir mc kare diyor ama sadece biz maddenin %50'sini dönüştürebildik. Veyahut da tıpta işte bir program çalışıyor ve biz yaşlanıp ölüyoruz. Belki bu programı değiştirebilecek şeyler var. Bunları mesela yapay zeka çözemez mi?
2: Eskiden kıt olan şey bilgiydi. Günümüzde bilgiden çok şey yok. Yakında da bilginin doğruluğunu, hakikatini biz
0: yok, şimdi bilginin doğruluğu değil. Burada şu anda yapay zeka dil modelleri üzerinden yürüyor henüz. Yani oturup gerçek dünya bilgisi üzerinden bir analiz yapmıyor. İnsanlar daha önce ne bilgi koyduysa ama gerçek bilgiler üzerinden bir analiz yaparsa, yani benim moleküllerimi bilirse belki nasıl daha uzun yaşayacağımı da söyleyecek.
2: Tabii
0: değil mi?
2: Bunlar ama öneri olarak size sunacak. Sonuçta her şeyi bütüncül değerlendirebilecek bir noktaya, az önce bahsettiğimiz bilişsel noktaya ulaşamadığı için bence onları daha çıkarıyor olamayacak yapay zeka.
0: Yani şu son 10 yılda işlemcilerin hızı 10 bin misli artmış. Önümüzdeki 10 yılda da bir 10 bin misli daha artacak. Bu arttığı zaman o seviyeye gelecek o yani.
2: Ama artabilecek mi? Her gün değişiyor, zaman dönüşüyor ve teknoloji ikiye katlanıyor Moore yasasında.
0: Bu Moore yasasını geçmiş bu. Bak 10 yılda 10 bin misli. Moore yasası 1,5 misli mi ne diyor her yıl?
2: Evet.
0: Bu 10 bin misli olmuş.
1: Şimdi bir ekleme yapacağım sizin sorunuza. Aslında çözüyor ve kırıyor şifreleri. Bakın burası çok önemli.
0: Şimdi materyallerde mesela bulmaya başladı. Acayip materyaller bulmaya başladı değil mi?
1: Kesinlikle. Mesela 200 milyon farklı proteini çözdü ve bu dünyada ses getirdi. Burası çok önemli. Yani aslında şu an yapay zeka dehşet bir şekilde çözerek gidiyor. Almanların Enigma şifresini kırdı. Bu basına düştü.
0: Şeyleri, yani hiyerogliflerdeki filan mesajları çözüyor değil mi?
1: İnanılmaz hızlı gidiyor bakın. Hızlı öğreniyor ve hızlı gidiyor Cemil Bey. Zaten şey burada, yani üreten firmaların da korktuğu nokta burası. Anlatabildikleri var, anlatamadıkları var. Basına yansıyanlar var, basına yansımayanlar var. Süper zeka o yüzden deniliyor. Yani kontrol dışına çıktığı vakalar da var Cemil Bey.
0: Çıkar yani çünkü insanlar, o kodu insanlar yazmıyor artık çünkü.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Ve ne olduğunu bilmiyorlar. Peki bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra diyelim, nasıl bir dünya olacak yani?
2: İçeride çok güzel bir konuyu konuşuyorduk. Aslında onun devamını ekleyeyim. Ben ajanlarla birlikte çalıştığımız bir dünya hayal ediyorum. Ben biraz daha insanların sanata, eğlencelerine, günlük yaşamlarına vakit ayırabilecekleri, ailelerine vakit ayırabilecekleri bir gelecekte yaşayacağımızı düşünüyorum. Şu anki gibi günlük çalışmalar değil, proje bazlı çalışmalarla rahat bir şekilde düşünmeye zaman ayırabiliriz.
0: Ama şimdi şöyle bir şey var. Şimdi düşünce ise en iyisini biliyor. Üretimse üretiyor. İnsana yapacak bir şey kalmıyor. Diyelim ki para sorun değil. Para da geliyor. Hayatın manası olmayan bir insan nasıl yaşayacak orada? Yani bir iş yaptığı zaman o iş insana bir mana katıyor. Kesinlikle. Değil mi? O olmadığı zaman
2: ben
0: ne olacak?
2: Ben o noktaya erişeceğimizi düşünmüyorum. Şu yüzden düşünmüyorum. Her yıl dünyada dolar milyonerlerinin sayısı artıyor. Ve eşitsizlik artıyor aslında. İnsan

0: İnsanlar yapay zeka ile birlikte çalışırken bu eşitsizlik de daha fazla artacak ve insanlar tamamen işten kopmadan hayatlarına devam edecekler. Para kazanma savaşları bugünden daha sert geçeceğini düşünüyorum gelecekte. Ve yapay zeka ile insan hayatta nasıl birlikte yürüyebilir? Bu noktaya gelip insandan habersiz daha ileri boyutta bir şey yapacağını düşünmüyorum. Ve bir noktada az önce çok güzel bahsettik. Karar artık araştırıyor, daha çok şey sunuyor. Ama bir noktada yapay zekaların arasında rekabet olduğu için gerçeklerin saptırıp
1: şu anda mesela teknoloji doğru kullanılsa, şimdi bir çölde hayat getirmenin bedeli $1000.
0: Evet.
1: Koyuyorsun oraya bir alet koyuyorsun. Güneşten elektrik çıkartıyor. Aynı zamandaki havadaki buhardan da suyu çıkartıyor. Ve senin $1000 bir kişiye yetecek elektrik ve su yaratabiliyorsun.
0: Ama neden yapmıyoruz mesela? İşte
1: onun yerine $1 milyon Tomahawk füzesi yolluyoruz oraya. Şimdi dolayısıyla teknoloji aslında bu dediğimiz şeye müsaade ediyor.
0: Ediyor
1: yani teknoloji, bilmiyorum, gitgide her şey daha kolaylaşıyor şimdi.
0: Ya siyasi rekabet ve ekonomik ülkelerin ekonomik istekleri...
1: Siyaseti bırakıyorum. Teknoloji şu anda doğru kullanılsa dünya 100 milyar insanı da besler.
0: Kesinlikle.
1: Ondan sonra hiç kimsenin savaşmaya da şey kalmaz. Bu 100 milyonun belki 3-5 milyarı da çalışarak yeter yani.
0: Ya günlük güneşlik bir dünyada hepimizin yaşadığı bir dünya.
1: Ama işte bu insanlığın aşması gereken şey bu zaten. Bunu aşabilecek mi?
0: Ben bunu aşabileceğini düşünmüyorum. Hani az önce bahsettiğim gibi aslında insanlar... Biz birey olarak bunları isteriz ama bireylerin üstünde devletlerin verdiği kararlarla bu geleceğe varamıyoruz.
1: Ama her şey daha iyi olmamış mı? Şimdi orta çağdan bakıyoruz biz. Bir savaşta yarısı ölüyormuş ülkelerin. Bir salgında nüfusun yarısı gidiyormuş. Onlar hayat bilmem 40 yılmış. Herkes acı içinde, sefillik. Şimdi geldik son 100 yıla bak, daha iyi. Ondan öncekine bak, ona da daha iyi gelmiş. Son 10 yıla bakalım, gene daha iyi. Niye daha kötü olsun yani?
0: Biz iyi gelecek üzerine aslında çalışmalıyız ama burada dediğimiz gibi rekabetler, yakın zamanda şunlar ortaya çıkacak bence. Yapay zeka için enerji savaşları.
1: Hangi? Ya enerji savaşı zaten var. Yapay zeka olmasına lüzum yok onun. Zaten yani bütün canlıların savaşı enerji savaşı zaten.
0: Yapay zeka serverlarımızı nerede kuralım diye ülkeler yakın zamanda bence bunlara da yönelip birbirleriyle olan mücadelelerini arttırabilir. Bu yüzden aslında o ulaşmak istediğimiz şey o doğru. Olması gereken, tercih edilen gelecek. Senaryomuzda haklısınız ama olası. Oraya gidemiyoruz.
1: Fütürist kardeşimiz çok olumlu bakmıyor. Siz nasıl bakıyorsunuz?
2: Ben olaya şöyle bakıyorum. Direkt şuradan giriş yapmak istiyorum. Bill Gates bir açıklama yaptı. Yapay zekanın gelişimiyle 1 milyar kişinin hayatı tehlikede. Evet. Şimdi bunlar önemli.
1: Bill Gates şey de demişti. Evet. Aşılarla nüfusu da kontrol edeceğiz demişti falan.
2: Evet. Şimdi iki açıdan bakmak lazım. Bir kere sizin şu söylemenize katılıyorum. Yapay zeka hayatımızı inanılmaz kolaylaştıracak.
1: Tabii canım.
2: Yani bu bir büyük bir konfor alanı. Yani 8 saatlik bir çalışma alanında 1 saatte her şeyi bitirebilirsiniz. Doğru programlayarak. O 7 saat size kalıyor.
1: Aynen.
2: Şimdi diğer nokta da o 7 saat size kalırken de ne yapacaksınız?
1: Ha, boş
2: şimdi,
1: kalanı.
2: Evet.
1: Yani evet, Allah sevmez.
2: Bir boşluğa düşeceğiz yani o iyi kullanarak. Tabii yeni alışkanlıklarımız olacak. Sosyal medyada takip ettiğim kadarıyla da mesela artık insanlar 2 saniyeye düştü. Sizin bir televizyon programınızda da vurguladınız. Yani artık 2 saniyede devamlı değiştiriyoruz bakın. Çok hızlı tüketiyoruz. İşte bu bizim tüketim alışkanlığımız. Önceden bu yoktu Cemil Bey. Şimdi yapay zeka ile birlikte bu avantajlarla birlikte neler dezavantaj olarak gelecek? Bunların da iyi tanımlanması lazım.
1: Neler gelecek?
2: Az önce mesela bahsettiğim gibi işte 8 saat bir mesainiz var. Yapay zekayı çok iyi kullanıyorsunuz. 8 saati 1 saate sıkıştırabilirsiniz. 7 saat boşta. Bu birincisi. KOBİ'ler, yani finans programı olduğu için KOBİ'ler mesela yapay zekayı kullanarak çok hızlı iş hacimlerini büyütebilirler. Yurt dışı ihracatlarını arttırabilirler. Dünyayı tüm anlamıyla analiz edebilirler. Aslında ticaret için büyük bir fırsat bu konu.
1: Peki, insanların amacı mutlu olmak.
2: Evet.
1: Mi? Mutluluğa nasıl bir faydası olur bu yapay zekanın? Bizi daha mutlu mu eder, daha az mutlu mu eder?
2: Mutluluğa, ben de bir yapay zeka kitabı önümüzdeki hafta çıkartıyorum. Orada bir ölmüş karakteri canlandırıyorum. Ve hani ölmüş bir karakterin yaşama dokunmasını istedim.

0: Yani bir kadını mutlu ediyor. Ölen eşini bir şekilde yaşatıyor yapay zeka. Dolayısıyla
1: şu anda bu teknolojik olarak mümkün değil mi?
0: Mümkün.
1: Yazdıklarını, evet, sosyal medyada paylaştıklarını, fotoğraflarını koyuyorsun. Evet. Çıkıyor zaten değil mi?
0: Aynen, kesinlikle. Ve hani onu canlandırabiliyorsunuz da Cemil Bey. Ve hani karakter de yükleyebiliyorsunuz. Bu müthiş bir şey. Mutluluk noktasında da bir kere işleri basitleştirdiği için mutlu olacak insanlar. Bir, mutluluktan konuşursak. İkincisi, daha rahat ekonomik ticaret yapacaklar. Yurt dışı ticaretleri olacak, yurt içi ticaretleri olacak. Dolayısıyla ekonomik olarak da kazanacaklar. Bu da güzel bir
1: ama
0: şey.
1: Ama insanları mutlu eden şey bunlar değil.
0: Evet.
1: İnsanları mutlu eden şey bağlılık, sosyalleşme, sevgi, evet, aşk, değil mi?
0: Evet, doğru. Kesinlikle. Yani, bunları sağlar mı bilmiyorum.
1: Bunlar evet, ne olur mesela?
2: Zaman kaldığı için insanların kendine bunlarda daha fazla sosyal zaman çevreleriyle, aileleriyle zaman geçirebildiği için sağlar. Az önce çok güzel bir şeyden bahsettik aslında. Tüketim çağındayız. Yapay zekanın hayatımıza girmesiyle birlikte ve günümüzde etkisini artırmasıyla kişiselleştirilmiş tüketim ürünleri çok fazla artıyor. Şu an günümüzde dikey dizi platformları, insan kendi istediği gibi kendi olası senaryolar olan diziler tüketebiliyor.
1: Şimdi dizilerde siz oyun işindesiniz, evet, zaten. Ya insan niye bir film seyretsin? Kendi oynayabildiği bir film, evet, varken işte, değil mi?
2: Aslında yapay zeka bunlar da bizi mutlu ediyor. İstediğimiz gibi bir tişört tasarlayabiliyoruz yapay zekadan. Az önce bahsettiğimiz gibi Türkiye'de de bir startup var, güzel bir startup. Masa üstünde bir emoji yaptırabiliyoruz ve istediğimiz bir kişinin karakterini yüklüyoruz 3 boyutlu olarak, fanus gibi. Sürekli sohbet edebiliyoruz onunla. Böyle girişimler var.
1: Ama mutlu etmez adam o.
2: Ama siz mutluluğu nasıl tanımlıyorsunuz? Siz yapay zeka diyorsunuz ki bana böyle bir şey yap, o da yapıyor.
1: Mutlulukla zevki karıştırmamak, evet, lazım. Çok zevk alabilir insan bir şeyden. Fakat mutluluk daha uzun vadeli bir şey.
2: Orada yapay...
1: Oturup bir tane makineyle hayatını geçirirsen sonunda mutlu olamazsın yani. Zevk alabilirsin belki o arada.
2: Onun dışında tükettiğimiz yemeklerden tutun da yapacağımız yemeklerden giydiğimiz kıyafete kadar yapay zeka orada günlük hayatımıza entegre olup bizi yönlendirdiği için bence daha fazla insanın kendiyle geçirebileceği zaman olacağı için bu önümüzdeki zamanlarda daha mutlu bir gelecek olabilir. Şu trafik İstanbul'da büyük sorunlardan biri olan trafik sorunu gibi şeyleri de çözdüğümüzde.
1: Trafiğe ne lüzum var ki? Bir yere gitmeye lüzum yok.
2: Evet.
1: Var mı?
2: Ya iş için yok ama gezgin diye
1: ama
2: insanlar.
1: Ama iş saatlerinde tıkanıyor trafik şu anda. Şeyde tıkanmıyor.
0: Evet, yani bir fütürist bir soru oldu aslında. Çok ciddi bir soru. Yani belki şimdi de dünya gündeminde bu sorulsa,
1: evet,
0: cevap ne olur bilemem. Yani gerçekten yorum yani getiremiyorum.
1: Evet. Amaç mutluluksa,
0: evet,
1: yani dediği gibi insanlar erdemliyse bunu tamamen mutluluğuna ve huzuruna kullanabilir.
0: Evet.
1: Ama böyle kullanılmıyor değil mi mesela?
0: Şöyle, sizin bir arkadaşınız gibi oluyor aslında. Bakın, ajan olarak yetiştiriyorsanız bir yapay zekayı, sizi tanıyor, bütün huylarınızı tanıyor ve ondan sonra da size bir arkadaş, dost gibi yanaşmaya başlıyor.
1: Benim tanıdıklarım, evet, var mesela, diyor ki, evet, narsist yani. Bana her açtığında öv, onu yap, bunu yap, evet, ne diyorsa yapıyor. Orada kendini çok iyi hissediyor. Oo diyorum, ne kadar müthişmişim diyor. Yani bunları
0: mesela sağlayabiliyor.
2: Ama beklentiye göre değişir. Hani... Bazı insan bunları hep duymaktan mutlu olur. Bazı insan bir noktaya geldiğinde artık bana bunları duymak istemiyorum der. Siz ilk söylediğim insanlarsanız yapay zekayla olursunuz.
1: Yok, onu zaten o istediği için söylüyor. Yani bana öyle davran diyor yani mesela.
2: Evet.
1: Bir de mesela yapay zekaya aşık olanlar var değil mi?
0: Evet, evet.
1: Şimdi yani... mesela... Ondan nasıl bir mutluluk çıkar yani sonunda çıkar?
0: Şöyle.
1: Trajedi çıkar yani.
0: Evet, evet. Gerçekten hani orada çünkü sanal bir karakterle görüşüyorsunuz sonuçta. Gerçek olmayan bir karakterle. Bağımlılık derecesinde aşık olanlar oluyor. Bu dünyada araştırmalarda da var. Bu bir problem mesela.
2: O aslında zaman yakında yapay zeka bağımlıları kurtarma merkezi gibi yerler açılacak.
1: Ya şimdi ona da mesela internet bağımlıları diyorlar. Şimdi... ona da çok katılmıyorum. Sen her şeyi internette yapıyorsan onun bağımlılığı olmaz. Mesela sokakta yürüme bağımlılığı diye bir şey var mıydı internet yokken? Çünkü sokakta yürüyüp yapıyordun her şeyi. Of. Şimdi yani yapay zekada da yapay zeka bağımlılığı olmaz ama yanlış insana, yanlış şeye aşık olmak, yanlış şeye takılmak, bu yapay zeka tarafından dolandırılmak olabilir yani.
0: Çok da yaşanıyor. Dolandırılmak çok yaşanıyor. Yani deepfake dediğimiz kısım, yani çok ciddi vakalar var Türkiye'de bu konuyla ilgili Cemil Bey. Yani gerçek gibi mesela ünlü güvenilir bir karakteri gerçek gibi anlatıyor ve dolandırıcılık vakalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Kişiler de inanıyor. Çünkü görüntü de aynı, ses de aynı. Kişiler de aynı. Bu ciddi bir problem aslında.
1: Ne yapabiliriz bunun olmaması için mesela?
0: Bunun olmaması için dikkat etmemiz gerekiyor. Yine yapay zekayı kontrol eden yapay zekalar.
1: Ya ne kadar şimdi ben mesela biliyorum. Evet. Yani gene yiyorsun yani arada yapay zeka olduğunu anlamadan. Yiyebiliyorsun ya. Bunun bir şeyi var mı acaba?
0: Bunun yapay zeka olmadığını kontrol eden yapay zeka destekli sistemler var.
1: Yani ona soracaksın.
0: Başka ona soracağız yani.
2: Aslında
0: evet,
2: şey gibi.
0: İnsanı kandırıyor zaten Cemil Bey. Yani biz inanıyoruz.
2: Geçen hafta Donald Trump'ın konuşması gibi aslında. Yapay zeka şirketlerinin patronlarını, sahiplerini bir araya toplayıp birbirinizi denetleyin demesi gibi aslında. Yapay zekaları, yapay zeka denetlemesi ne kadar normal?
1: Yani bence de normal. Yani bir teknoloji varsa bu teknolojinin tek elde olmaması çok önemli. Öyle bir risk var mı şu anda?
0: Kesinlikle var.
1: Var değil mi?
0: Kesinlikle var. Yani şu an Çin ve Amerika açık ara önde. Tüm teknoloji tek eli onlarda.
1: Ama en azından Çin ve Amerika oldu mu tek eli olmuyor en azından.
0: Evet, şu anda öyle. Evet. Birbiriyle yarışıyorlar şu an. Doğru söylüyorsunuz. Yani bir en azından rekabet unsuru var. Avrupa Birliği bu konuda çok ciddi çalışmalar yaptı. Kurallar getirdi Cemil Bey. Yani Avrupa Birliği'nde yapay zeka yasaları çıktı. Kontroller
1: ama Avrupa
0: var.
1: Birliği bu işi hiç anlayamamıştır ben size söyleyeyim.
0: Anlayamadığı için yasalaştırdı. Yani hani ben en azından dedi kendimi koruyayım hani burada. Çünkü bu tür vakalarda ciddi yaptırımlar yapıyorlar yapay zeka vakalarında. Bunun aslında ülkemize de uygulanması gerekiyor. Bir boşluk var burada. Hukuki boşluk var.
1: RTÜK gibi değil mi? Böyle bir düzenleyici kurul olması lazım.
0: Tabii
1: değil mi?
0: Kesinlikle. Düzenleyici ve takip eden. Siber suçlar gibi düşünün. Bu çünkü ciddi bir kategori ve insanlar gerçekten mağdurlar bu konuda.
1: Evet.
2: Kesinlikle.
1: Sizin kitabınızda şimdi parça parça yazmışsınız.
2: Evet. Aslında şöyle anlattım önce. Fütürizm nedir? Bir bilim dalı olarak. Fütürist kimdir? Fütüristler nasıl çalışmalar yaparlar? Ve fütürizme giriş kitabı olarak bu.
1: Fütürist nasıl olunuyor? Yani ben şimdi mesela fütürist olmaya kalksam olabilir miyim?
2: Bence herkes olabilir. Önce şu meraklı araştırmacı kişilerden oluşur fütüristler. Gelecek ve geçmiş en önemli şey. Geçmişte ne olmuş ve sonuçlarına neler doğurmuş? Bunları araştırıp iyi okuyup çevre gözlemi bence iyi bilinç.
1: Peki mesela bir fütüristin bir şeyi olması lazım değil mi? Mesela ben bundan 10 yıl önce bak bunları bildim. Şimdi bundan sonra da bunları biliyorum diye bir geçmişi olması lazım değil mi?
2: Evet, bunlar var ama şu da var. Fütürizmi ne için kullanıyoruz? İnsan kendi geleceğini planlarken de fütürizm ve fütürizm araçlarını kullanabilir. Metodolojileri kullanabilir. Kendi kendimize yapıp kendi geleceğimizi planlıyoruz. Bu başkasına anlatacağımız, vitrinini yapacağımız bir şey değil aslında. Kitabın devamında da daha önce fütürizm yaklaşımlarıyla neler yapılmış, hangi şirketler neleri
1: yani
2: başarmış.
1: Fütürist dediği zaman gelecekçi. Değil mi? İzim dediği zaman değil mi? Bir şeyci oluyor değil mi?
2: Türkçe'de böyle ama yurt dışında Future Studies, gelecekler çalışmaları. Başta da bahsettiğim gibi gitmek istediğimiz geleceğe gitmek için tersten geliyoruz. O günden bugüne geliyoruz. Neler yapmamız gerekiyor ki o geleceğe ulaşalım? Mesela Amsterdam'da her yer deniz ve zamanında sular yükselebiliyor binaların. Batmaması, suyun altında kalmaması, yıkılmaması lazım ve buna yönelik neler yapılabilir? Nihai amaç o evin, o binanın yıkılmaması, önündeki engeller, sular, doğal sorunlar ve buna göre şehri hazırlaması. Bu
1: mesela o var mı böyle fütüristler herhalde uzun zamandır vardı. Mesela Mark Twain bir fütürist miydi?
2: Evet. Birçok fütürist de fütürizm üzerine kitaplar da var. Günümüzde devlet dairelerinde sayıları giderek artmakta. Eskiden şehir planlamacıları vardı. Şimdi bahsettiğim gibi Danimarka'da vardı. Bu birkaç Birleşik Arap Emirlikleri'nde de kuruldu. Dubai'de Gelecek Bakanlığı kuruldu. Çöl bir emirliğin günümüzde ne hale geldiğini görüyoruz. Bunlar planlamayla nasıl daha...
1: Yani mesela şeysi tutan, öngörüsü tutan fütüristler var mesela Mark Twain gibi. Tutmayanlar da var mesela.
2: Şöyle, altındaki araştırma ve metodoloji önemli. Fütüristler tek başına bu çalışmaları yapmıyor. Bazı yöntemler var. Delphi yöntemi gibi uzmanlara sorular sorup, bu soruların gelen cevaplar eleyerek 7-8 aşamalı aynı sorunun tekrar edilip bir rapor çıkarılması gibi. Sonuçta bunlar bir rapor, beklense...
1: Kim peki bu raporun müşterisi kim? Kim bakıyor?
2: Herkes bakıyor aslında. Şöyle, fütüristlerde bireysel kariyer danışmanı, bireysel gelecek danışmanı olarak konumlanan fütüristler var. Devletler için olanlar var ve şirketler için olanlar var. Bakın Nokia, dünyada en çok telefon satan şirketken ilk zamanlarda akıllı telefonlar çıkınca neden battı? Çünkü şirketin geleceğini planlayan bir şey yok. Samsung. Eskiden bir balıkçı firmasıyken Samsung günümüzde neler yapıyor ve geleceğe kendini hazırlamaya çalışıyor. Şirketlerde bazen çoğu şirkette var bu arada. Futurist olarak tanımlanıyor.
1: Ama planlayarak çok fazla olmuyor ki. Bir teknoloji buluyor, bir şey tutuyor. Yani mesela şimdi o fütüristlikte şimdi bir de karmaşıklık diye bir teori var. Onu duydunuz mu hiç?
2: Duydum.
1: Mesela karmaşıklık teorisinde de mesela daktilolar niye Q klavye? Biliyor musunuz?
2: Bilmiyorum.
1: Bir fikir yürütün, tahmin yürütün. Niye Q ve Z diye gidiyor?
2: Eskiden daktilolar Q olarak yapıldığı için.
1: Ama niye öyle yapılmış yani? Niye öyle dizmiş olabilir?
2: Hiç bilmiyorum.
1: Sizce mesela?
0: Yorumlayamayacağım.
1: Evet. Şimdi normal şartlarda bir insan düşünür ki daha kolay yazasın diye öyle dizilmiştir değil
2: evet.
1: mi? Ama değil öyle. 1850'lerde mahkeme şeylerinde daktilolar var. Evet. Ve bunların belli bir yazma hızı var. Dakikada bilmem 60 taneden fazla vuruş yapamıyor. Dolayısıyla bunu zorlaştırmak için karıştırıyorlar. Yani İngilizce'de o Q ve Z en zor, en yavaş yapılacak şey.
2: Evet.
1: Ve o tutuyor. Şimdi oturup bir fütürist bunu nasıl öngörebilir? Daha iyisi değil. Mesela aynı örnek şeyde var. VHS Betamax video kasetlerinde var. Betamax daha küçük, daha kaliteli olmasına rağmen VHS tutuyor. Ya oturup bir fütürist bunu görebilir mi?
2: Bunları göremez ama şirketlerin devam edip ekonomi üretmelerine ve hayatlarına devam edebilecek stratejileri görebilir. Bazı şirketlerde az önce dediğim gibi fütürist olarak konumlanıp bazı şirketlerde stratejist olarak konumlanan kişiler şirketlerin hangi alanda ne işler yapacaklarına, bazı kulvarlarını kapatıp holding bünyelerine nereye devam edebileceğine karar veriyorlar aslında. Günümüzde de giderek Türkiye'de de artmaya başladı bu alan ve fütürizme giriş eğitimleri verilip gelecek farkındalığı kazandırılmak isteniyor şirketlerde de bireylerde de. Çünkü geleceği herkes, her kurum, her devlet bünyesi kendini hazırlamalı ki neler olacak. Mesela yapay zeka örneğini konuşuyoruz sabahtan beri. Türkiye yapay zekaya hazırdı bir noktada. Çünkü çok geride kalmadık Silikon Vadisi'nden yapay zekaya geçişte. Türkler hızlı adapte olabilen insanlar. Şunu düşünün, pandemide akıllı telefona en hızlı adapte olan kimlerdi? Anneanneler, dedeler, torunlar.
1: Teknolojiyi kullanmakta hiçbir sorunumuz yok. Üretmekte var.
2: Bravo.
1: Yani zaten değil mi öyle?
2: Bravo. Bravo.
1: Yani teknoloji işini tıpta da en ileri doktorlar bizde, en ileri tıp aletleri, son şeyler falan hepsi bizde. Onda hiçbir sorun yok.
2: Ama şu an günümüzde böyle. Geçmişte böyle olmadığı zamanlar
1: geçmişte
2: vardı.
1: Geçmişte de böyleydi. Geçmişte de Türkler hep iyi kullanıyorlar yani o tip şeyleri. İmkan varsa kullanıyor değil mi?
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani bu bizim herhalde yani çözemediğimiz bir konu. Çözmemiz gereken bir konu. Burada da siyaset üstü politikalar üretilmesi lazım. Yapay zeka siyaset üstü bir kavram. Dünya bunu gündeme getirmiş. Biz de burada reel hareket etmemiz gerekiyor. Az önce söylediğiniz gibi üreten tarafta olmamız gerekiyor. Tüketen tarafta değil. Tüketen tarafta olursak sadece izleyici olarak kalırız. Ama üreten tarafta olursak rol belirleyici
1: şimdi
0: olur.
1: Siz de stratejist diye şirketlerin fütüristi gibi değil mi? Şirketleri dönüştürmeye çalışıyorsunuz ama
0: evet.
1: Bu deveye hendek atlatmak gibi bir şey değil mi? Her şirket normalde evet. 20 yılda
0: evet.
1: yaptığı iş eskiyor yani artık. Şimdi o iş daha da hızlandı belki.
0: Tabii yapay zeka ile birlikte biz bu stratejileri çok hızlı oluşturuyoruz. Gerek KOBİ'ler gerek büyük şirketler hiç fark etmiyor. Bütün süreçler hızlanıyor Cemil Bey. Verimlilik artıyor. Şimdi en önemli şey verimlilik. Rekabet gücünüz artıyor. Çünkü tüm dünyayla konuşabiliyorsunuz.
1: Ama bence onların ötesinde evet. verimlilik ve rekabet gücünün ötesinde atlamak yani artık o yaptığınız iş sizin mesela
0: tabii.
1: Şimdi gazetecilikten mesela artık ne kadar verimli yapsanız da kağıda basmanın bir verimliliği kalmadı artık.
0: Aynen.
1: Bitiyor. Yani onu
0: aynen.
1: öbür dijital. Tarafa dönüştürmek değil mi iş?
0: Tabii. Hem o tarafa dönüştürmek, iş süreçlerini verimli hale getirmek, iş süreçlerini değiştirmek ve karar destek sistemlerini oluşturmak. Yapay zeka bunu yapıyor. Ben de strateji olarak bunları geliştiriyorum. Hem üniversitede bu tür çalışmaları yapıyoruz, hem özel sektörde yapıyoruz. Ve şöyle bir durum oluşuyor. Çok hızlı ekonomik gelişimler oluşuyor. Çünkü en büyük problem rekabet dünyada. Hangi üretim alanında olursanız olun ciddi bir rekabet içindesiniz. Şöyle düşünün. Bir saat içinde Çince yazıyoruz ve Çin kültürüyle yazıyoruz. Örnek veriyorum, bir ürün satıyoruz. Çin'e Çince yazıyoruz, Rusya'ya Rusça yazıyoruz, İspanyol'a İspanyolca yazıyoruz. Düşünün, tüm dünyaya hakim olabilecek bir sistem kurabiliyoruz. Hangi bölümde? Satış bölümünde.
2: Eskiden olsa bunları yapıyorlar.

0: 8'de 1. Normal büyük şirketlerde 3'te 1 kullanıyor. 3'te 1 oranı orada da geçerli. Burada şu görülüyor. Aslında büyük şirketler kullanmaya başlamış. Kurumsal dediğiniz şirketler. Çünkü neden? Ciddi bir rekabet var dünyada. Kurumsal olduğu için de bunu kendi sistemlerine entegre etmek istiyorlar. Kabul ediyorlar. Ama doğru kullanıyorlar mı? Burası çok önemli. Sadece kabul etmek yeterli değil.
1: Yani yapay zekayı insanlar kullanıyorlar şirketlerde ama işlerini kaytarmak için kullanıyorlar. Değil mi?
0: Bravo.
1: Yani ben yapacağım iş ama halbuki organizasyon tamamen bu işleri yapay zeka yapar.
0: Evet.
1: Diye planlanması lazım değil mi?
0: Kesinlikle ve ajan dediğimiz şey iyi öğretilmesi lazım. Burada da şu devreye giriyor. Yapay zekada tecrübeli insanların yapay zeka kullanması, yaş olarak söylüyorum, inanılmaz hızlı olumlu sonuç veriyor. Gençlerde bu oran daha zayıf. Aslında 18-25 yaş aralık bandını yapay zeka kaldırıyor. Bu bir risk. Dünya diyor ki bu yaş grubunda işe yerleşimlerde ciddi bir problem var. Tecrübeli olanlar şu an hayatına daha güçlü devam ediyor. Tecrübeli olanlar da yapay zekayı şu an tam tanımıyor.
1: Tam zeka gençler içine girip çıkıp oynayıp şimdi sıkılmadan kim soru sorar? Ona çocuklar sorar.
0: Aynen.
1: Biz değil mi iki soru sorarız biter sonunda.
0: Evet.
1: Yani aslında gene de yani 15-25 arası aslında bu işin sürükleyicisi değil mi?
0: Sürükleyicisi o. Yani istatistiklerde 18-25 yaş aralığı %67 oranında Türkiye'de. Yapay zeka kullanımı. Bu büyük bir güç.
1: Evet.
0: Ama bakın, kullanıyor ama doğru kullanıyor mu? Burası çok önemli. Yani fal bakmada mı kullanıyor? Örnek veriyorum. Alakası oyun oynamada
1: dersini
0: mı?
1: Dersini yapıyor, evet. Ödevini yapıyor.
0: Ödevini
1: sınavlarını
0: yapıyor.
1: Sınavlarını geçmeye çalışıyor.
0: Geçmeye çalışıyor ama bunu doğru yönlendirsek, bu yapay zeka okur yazarlığını Estonya'da olduğu gibi. Estonya bunu çok iyi uyguluyor.
1: Nasıl
0: yani
1: yapıyor?
0: Yani şöyle, 50 milyon euroluk bir bütçeyle liseye koymuş şu an sistemine, eğitim sistemine yaklaşık 38 bin öğrenci ve 5 bin öğretmen kullanıyor. Ve inanılmaz olumlu sonuçlar var. Burada ne var? Doğru planlama var. Bakın. Bunu bizim hayata geçirmemiz lazım. Yani dünyadaki doğru örnekleri model olarak alıp Cemil Bey, eğer bir şeyleri üretemiyorsak doğru modelleri alıp ülkeye uygulamamız gerekiyor.
1: Burada ama yapay zekanın getirdiği faydadan daha çok zarar veren şey kısa videolar bence.
0: Evet.
1: Gençlere.
0: Evet.
1: O
0: evet.
1: Tabii yapay zekayla da üretiliyor kısa videolar ama yani o kısa videoları durdurabileceğiz mi? Çünkü insanları zombileştiriyor. Yolda giderken bile ona bakıyor. 15 saniyelik bir şey. 5 saniye sonra aklında hiçbir şey kalmıyor. Zombi gibi dolaşan insanlar. Bu böyle devam mı edecek gelecekte?
2: Bence bilinç önemli olan burada konu. İnsanın kendi bilinciyle yapay zekanın arasında kalmadan kendi yolunu çizmesi gerekiyor. Tüketim alışkanlığı, tüketim zamanındayız. Giderek artıyor. Bu noktada yakında yapay zeka ile insanların bu alanda bence daha da kötüye gidebileceğini düşünüyorum. Çünkü tüketim çağında içerik üretmenin maliyeti arttıkça yapay zekadaki içerik üretiminin maliyeti düşük olduğu için kendine göre, istediğine göre üretim yaptırıp onlara tüketmeye başlıyor. Ama bir noktaya gelecek ki doygunluk. İnsan doyuyor bir noktada.
1: Bu kısa videolara doyulur mu?
2: Bence doyacaklar. Çünkü hani birbirini tekrar eden diziler. Bakıyoruz yapay zekanın ürettiği diziler, filmler, içerikler hep.
1: Ben dizilerden değil. Bu 10 saniyelik videolar. En berbat şey bu.
2: Ya şöyle, fikir bir noktada kısıtlı kalıp duruyor. Yani aynı şeyler birbirini tekrar etmeye başladıkça, az önce de dediğiniz gibi aslında insanın mutluluğu konusunda insan sıkıldıkça bırakacak bunları. Çünkü insan çok çabuk sıkılan, içerik tüketip harcayan, o tükettiği ürünün arkasındaki yapımı, emeği bırakıp değiştiren bir yapıda olduğu için yakın zamanda ben onlardan vazgeçeceğimizi düşünüyorum.
1: Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyirciler, haftaya görüşmek üzere. İyi hafta sonları.

Balıkesir 30. Ankara güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 11 derece. Konya ve Kayseri 23, Nevşehir ve Sivas 20. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 18 derece. Denizli 29, Aydın 32, Muğla 27, Manisa 30. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 18 derece. Mersin 33, Adana 32, Kahramanmaraş ve Hatay 29. Trabzon bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 13 derece. Bolu 25, Karabük 27, Rize 23, Samsun 24. Erzurum güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 2 derece. Malatya 21, Erzincan 19, Van 17, Ardahan 15. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 14 derece. Mardin ve Siirt 24, Şanlıurfa 29, Diyarbakır 25.

İstanbul bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 17 derece. Kocaeli 28, Sakarya 27, Bursa 26.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

Daha sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında Yere Batan Sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplıyor.

800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki Eskişehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağa çıkar.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler efendim. Yüksek topuklarla karşınızdayız. Bugün yine Türkiye'ye ilham veren bir kadınla birlikteyiz. Onun hikayesini anlatacağız. Çünkü onun hikayesi aynı zamanda Türkiye'nin bir marka oluşturması ve bu markayla dünyaya yayılması. Global Wellness Day kurucusu Belgin Aksoy konuğumuz olacak. Belgin Hanım hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk Özlem Hanım.
0: Şimdi tabii konuşacağız. Özellikle Global Wellness Day nasıl Türkiye'den çıktı, dünyaya nasıl yayıldı, bunların hepsini konuşacağız ama önce biraz sizi tanıyalım, olur mu? Belgin Aksoy kimdir? Bize biraz anlatır mısınız?
1: En zor soru. İnsanın kendini anlatması değil mi? İstanbul doğumluyum. Üç kardeşiz. Babam sıfırdan gelmiş başarılı bir iş adamı. Annem ev hanımı, her ne kadar ki bir 5 yıl kadar mağazacılık deneyimi olsa da hayatının çoğunluğunda ev hanımı olarak geçirdi. 3

0: Birbirine bağlı, birbirini çok seven, birbirini her zaman destekleyen kardeşiz diye de düzeltmek isterim biraz öncekini. Birbirimizden her ne kadar farklı olsak da ortak bir noktada her zaman birleşmeyi başarmışızdır. Ben turizmciyim. Hep turizmci olmak istedim. Her ne kadar ki ailem tekstil sektörüyle uğraşıyor olduysa da ben o zamanlardan itibaren hep turizm sektöründe olmak istedim. Hayatta bana bir hediye verdi. Birkaç hediye verdi aslında. Biraz sonra bir hediyeden daha bahsedeceğim. Tekstil sektöründe olmamıza rağmen ben turizm sektöründe olmak istediğimi söylediğimde babam da tamam sen nasıl istiyorsan öyle yap dedi. Ama sonra işte 92 yılında bu işte Körfez krizi, turizme verilen teşvikler vesaire gibi şeyler söz konusu olunca babam kendini turizm sektöründe buldu. Hatta ki bir tane röportajın başlığında şey diyor, kendisi çok istediği için babası ona otel aldı. Ben de diyorum ki babam beni çok sever ama hani o kadar da değil. O bir iş adamı ve tabii ki de kızı istedi diye otel inşa etmedi. Yani hayat bir şekilde bana istediğim şeyi önüme getirdi. Ben daha 12-13 yaşındaydım sanıyorum. Hayat Ağacı diye bir dizi vardı. Orada bir Amerikan dizisi. O dizide bir Sam karakteri vardı. Bir otelin halkla ilişkiler müdüresi. Ve ben hayran hayran o Sam'i izlerdim. Ve derdim ki benim hayatım böyle olsun. İnsanlar bana onların özel günlerini kutlamaları için gelsinler, organize etmemi istesinler ve bu insanlar dünyanın farklı ülkelerinden olan insanlar olsun. Ne kadar güzel bir iş yapıyor. Her günü bir diğerinden farklı ve hep farklı kültürlerdeki insanları tanıyor diye. Çok hayrandım ona. Ve işte turizm otelcilik okumak için İsviçre'ye gittim. Oradan 95 yılında mezun olduktan sonra da dediğim gibi turizm sektörüne geçtiğimiz için kendi otelimizde çalışmaya başladım. Ama onun öncesinde de şunun altını çizmek istedim. Stajlarımı hep yurt dışında farklı otellerde yaptım. Servis departmanında, mutfak departmanında. Annem bir kere ziyarete geldiğinde gerçekten çok işte üzülmüştü. Orada çok yoruluyorsun, ne yapıyorsun? Burada yapsan stajını olmaz mı? Biz sana sertifika veririz. Ama gerçekten öğrenmek istedim. Yer de sildim, buzdolabı da temizledim, garsonluk da yaptım. İyi ki de yapmışım. Şeyi hatırlıyorum böyle yorgunluktan, çok uykum var ama yorgunluktan, ayaklarımın altının ağrımasından uyuyamadığım zamanları hatırlıyorum. Çünkü İsviçre'de özellikle stajyer çalıştırmak söz konusu olduğunda özellikle de o yıllarda böyle sabah saat 6'da başlıyorsunuz, akşam 11'e kadar sizin suyunuzu çıkarıyorlar yani. İlk önce kafede çalışıyorsunuz, sonra restoranda çalışıyorsunuz, sonra öğleden sonra çay kahve servisi için çalışıyorsunuz, sonra akşam yemeği, eğer ki hafta sonu konuysa gece kulübünde de garsonluk yapıyorsunuz. Böyle hani hiç şey düşünmüyorlar, acaba bir ara vermesi gerekir mi? Shift denen şey pek çalışmıyordu o yıllarda İsviçre'de. Dediğim gibi iyi ki de yapmışım. Sonra 95 yılında mezun olup geldikten sonra da otelimizin muhasebe departmanında çalışmaya başladım. O kısım çok uzun. 30 yıl turizm sektöründe çalıştım. Severek, çok mutlu bir şekilde. Çünkü yani servis sektörü zor bir sektör, takdir edersiniz ki insan memnun etmek zor bir sektör. Ama dönüp bakıyorum daha o yıllardan, daha işte o SEM'e hayran olduğum yıllardan böyle bir servis yapmak ve insan mutlu etmek konusunda zaten içimde bir istek varmış. O da doğru meslekle bir araya geldi. Onun sonrasında Global Wellness Day ile birlikte zaten tam olarak neden o yıllarda öyle hissettiğimi anladım ki hikayesini de soracaksınızdır. Onu ayrıca evet, anlatırım.
1: Peki Global Wellness Day nasıl çıktı ortaya? Evet.
0: Şöyle, şimdi ben işte mezun oldum, otelcilik sektöründeyim, gayet mutluyum, dedim ki tamam. Yani zaten daha hayattan ne isteyebilirim? O zaman oğlum da daha 17 aylıktı, yeni evliydim. Dedim ki yani evliyim, çocuğum var, işim gerçekten yapmak istediğim iş mükemmel. Demek ki mükemmel hayat bu. Tam o sırada maalesef bir hastalıkla karşı karşıya kaldım. Yani beni öldürmeyecek bir hastalıktı belki ama hayatınızı böyle birazcık alt üst eden bir hastalık, tiroid kanseri.

Vücudumuzda biliyorsunuz 9 ile 12 gram arasında değişen aslında küçücük bir organ ama vücudumuzun orkestra şefi olarak adlandırılıyor doktorlar tarafından. Doktorum bana şey demişti, yani bir sabah uyandığında ya da her sabah bir insan uyandığında şunu şunu yapacağım diye kendisinin karar verdiğini zanneder ama aslında ona tiroidi karar verir. O gün mutlu mu uyandı, mutsuz mu uyandı, üşengeç mi yoksa kendini enerjik mi hissediyor, bütün bunları aslında karar veren tiroidimiz. Benim tiroidim komple alındı. O tarihten beri de hayatımın sonuna kadar sabah uyandığımda kullanmam gereken bir ilacım var. Yani bu renkleri anlattığınızda tamam, varmış, alınmış, bitmiş gibi görülüyor olsa da yaşayanlar bilecektir. Vücudumuz tabii o kadar mükemmel bir şekilde yaratılmış ki sabah uyandığınızda sizin ne kadar tiroid hormonu üretmeniz gerektiğini de vücudunuz otomatikman ayarlıyor. Ama bizim gibi ilaçla o tiroid hormonunu dışarıdan alması gereken insanlar işte 125 mg'a ihtiyacım var o sabah, 150 mg'a ihtiyacın var. Onu bilemiyoruz ama doktorun bize verdiği miligramı almaya devam ediyoruz. Bunun yazı var, kışı var, stresli olduğunuz gün var. Bütün bu zamanlarda da böyle dalgalanmalar yaşıyorsunuz ve maalesef tiroid komple alınan, yani total tiroidektomi ameliyatı olan insanların çoğunluğu bir süre sonra antidepresan kullanmak zorunda kalıyorlar. Ben bunu duyduğumda doktorumdan bana dedi ki belki hani hiç uğraşmayalım depresyona falan girmeden sen hemen böyle bir ilaca başla. Dedi ki doktorum ben ya antidepresan falan kullanmayacağım, neden kullanayım, anlatmaya çalıştı bana. Dedim ki yani ne yapabilirim bunu kullanmamak için? Dedi ki o kadar çok şey yapman gerekiyor ki bunlar da zaten sende ekstra bir stres yaratacak. Sırf o yapmaya çalıştıklarından ötürü zaten yine antidepresan kullanman gerekecek. O yüzden hiç bu savaşa girme dedi. Biraz hani çocukluğumda da öyleydim. Yapamazsın diye denilen şeyi yapmak için böyle birazcık kapıları zorlayan bir halim var. Dedim ki yok, bunun muhakkak bir yolu olması lazım. Ben reddediyorum antidepresan kullanmayı. Ha dedi, bu arada biraz da dedi böyle balık etinde bir hanımefendi olacaksın bundan sonra. Dedim ben onu da kabul etmiyorum, yani hani olabilir ama ben böyle bir şey yok, ne yapabilirim? Belgin dedi onun için de işte haftanın 5 günü değil 6 günü 7 günü spor yapman lazım. Yiyeceklerini artık gramajına kadar tartman lazım. Yani bunlar çok stresli şeyler. Hiç de böyle şeylere girme, kabul et bunu. Ve benim 2004 ile 2012 yılı arasında aslında kendimi keşfetme ve kendi hayatımı tekrardan ele alma sürecim olarak geçti. Biraz abartmış olabilirim spor yapmayı ve sağlıklı beslenme konusunda biraz abartmış olabilirim. Her şey bir denge ya, orada denge şaştı. Ben bu antidepresanı kullanmayacağımı kafama takıp sağlıklı beslenmeyi, yani fiziken sağlıklı olmayı hayatımın merkez noktasına aldım. Bunu yapınca tabii başka şeyler aslında biraz dengesiz kaldı. Yani bu nedir? Sosyal ilişkiler ya da tamam fiziken sağlıklıyım ama ruhen nasılım? Hep yani beden, fizik, ruh hepsi bir denge diyoruz ya. O dengede bir şaşma oldu. Dedim ki bu çok wellness değil aslında. Bu arada 2004 yılında bu hastalığın teşhisiyle dediğim gibi turizm sektöründeyken biz kendimizi aynı zamanda da wellness sektörünün içinde bulduk. Hani ikinci bir hediyeydi bana bu. Hani sanki Allah dedi ki tamam böyle bir hastalık verdim ama bak bir de sana işinden dolayı da wellness sektörünü tanımak için de bir kapı açıyorum. Birçok toplantı, işte sempozyum, konferans, zirvelere katılmaya başladım dünyada. Wellness sektörünü daha iyi tanıyabilmek için, o sektördeki network'ümün biraz daha büyümesi için birçok konusunda uzman insanla tanıştım. Dünyadaki destinasyon spa'ları gezdim. Tabii wellness konusunda da bilgi dağarcığımı çok kuvvetlendirmeye başladım. Bunu kendi üzerimde de denemeye başladım. Aynı zamanda otelimizde de hani misafirlerimize nasıl daha faydalı oluruz wellness konusunda da diye. Diyorum ki bu demek ki hani işten dolayı oldu bana. İşi geliştirmem için başıma gelmiş bir şey diye düşünmeye başladım. Fakat 2012 yılında geldiğimizde bir ses duymaya başladım kulağımda. Bunu şimdi böyle söyleyince biraz tuhaf geliyor anlattığım kişilere.
nasıl bir ses? İç ses değil. Yani içimizdeki ses.

sesi duyarız. Bu da çok normaldir. Bu iç ses gibi değildi. Tanımadığım bir kadının sesini kulağımda duymaya başladım. Ve bana dedi ki dünya için ne yapacaksın? Ben tabii ki duymamazlıktan gelmeye çalıştım ve bunu hiç kimseye söylemedim. Diyecekler ki hani ah yazık kaybettik. birkaç gün geçti yine aynı sesi duymaya devam ediyorum falan. Bir cevap versem ne olur acaba diye düşündüm. Ben kimim dünya için bir şey yapayım? Hani dünyada bir şahsiyet, koskocaman bir dünya için ben ne yapabilirim ki? Yani ne istiyor bu ses benden? Yok durmuyor, bir cevap da vermedi. Aynı şeyi tekrarlamaya devam etti ve ben bilgisayarın başına geçip Global Wellness Day yazdım arama motoruna. Böyle bir günün var olduğundan emin bir şekilde yazdım. Hani tamam, bu wellness'la ilgili acaba dünyada nasıl bir kutlama yapılıyor? En büyük kutlama nerede? Oraya gidip bu sesi susturacak fikri bulayım diye bunu yazdım. Ve böyle bir günün olmadığını gördüm. Gerçekten çok şaşırtıcı bir andı benim için. Tamam, 2012 yılı belki wellness konusunda hani dünyada da böyle çok gelişmelerin olduğu bir yıl değildi. Ama en azından Amerika'da bir Global Wellness Day, wellness'a adanmış bir gün vardır diye düşünüyordum. Çünkü gerekli gereksiz birçok fikrin günü var. Cupcake günü, mantar günü, çilek günü. Hani bir wellness gününün, bir iyi yaşam gününün olmaması ilginçti. Gayet mütevazi bir düşünceyle dedim ki ya böyle bir gün yok. Biz acaba otelimizde bir davet versek. O zaman adı da Wellness Day'di. Başında global yoktu. Diyorum yani böyle birazcık dar da vizyonla düşünmüşüm. Wellness Day işte otel misafirleri gelir. Benim birkaç arkadaşım gelir. Böyle bir davet yapalım. Wellness Day yapalım. Aa, ne zaman yapalım? Ne zaman yapalım? Tarihi de tamamen kendime göre karar verdim. İşte okullar kapanmış olsun ama daha insanlar İstanbul'u terk etmiş olmasın da işte Haziran ayının ikinci cumartesi günü yapalım dedik. Gerçekten de birkaç arkadaşımı da davet ettim. Otel misafirleri geldi. İşte Amerika'dan bir beslenme danışmanı davet ettik. Kabul edeceğini düşünmüyordum. Mark David diye birisi. Tabii gelirim dedi. O geldi falan. Böyle değerli, kıymetli konuşmacıların olduğu bir gün sabah 10'dan akşam 6'ya kadar. Katılanlar çok mutlu, mesut. Yani ben de böyle ha, tamam yani işte yaptık. Ses de susar. Yani dünyayı bilemem ama hani böyle bir gün yapmış oldum diye düşündüm. Sonra orada günün sonunda kapıda ben misafirlerimizi uğurlarken iki kadının söylediği cümle bende yer etti. Bir tanesi orta yaşlı, böyle hani çok fazla spor yapar gibi görünen bir hanımefendi değildi. Dedi ki ya ben hayatımda ilk defa yoga yaptım ve yoganın geç ve zayıf insanlar tarafından yapılan bir şey olduğunu sadece düşünürdüm. Yo, ben yaptım, bu ne kadar bana iyi geldi. Ben yogaya başlıyorum bundan sonra. Ay ne güzel böyle bir günü organize ettiniz dedi. Ay, çok memnun oldum. Sonra ikinci bir hanımefendi çıkarken dedi ki bu sebze sularını falan dedi sıkmak çok zor zannediyordum ben. Bir de tadı da çok kötüdür diye düşünüyordum. Ne kadar dedi güzelmiş. Daha dedi sıkarken aldığım hani o duyduğum kokudan bile bir anda sanki o vitamini minerali vücuduma geçmiş gibi hissettim. Ben dedi bundan sonra sebzeleri sıkıp sıkıp içeceğim dedim. Dedim ne kadar güzelmiş. Sonra akşam yattığım yerde düşündüm. Dedim ki sadece bu 150 kişi falan vardı. Sadece dedim bu iki kadın gerçekten söylediklerini yaparlarsa, yani biri yogaya başlarsa, öbürü de sebze suyu içmeye başlarsa acaba ne olur? 365 gün sonra bu insanların hayatında muhakkak başka artılar olacaktır. Çünkü sadece yogayla bir insanın kalması mümkün değil. Sebze suyu içince belki daha fazla, daha az çay kahve içecek, daha az belki işte gazlı içecekler tüketecek. Belki bunu yapınca yediklerine dikkat edecek. Belki o zaman kilo verecek. Kilo verince belki daha dik duracak, giydiği üzerine yakışacak. Belki işinde başarısı bu anlamda artacak. Belki ailesiyle olan ilişkileri daha iyi olacak vesaire. Böyle hani kelebek etkisi. Artı sadece kendileriyle kalmayacaklar. Etrafındaki insanlar diyecekler ki ya sen ne yapıyorsun? Daha bir iyi görünüyorsun. Daha mutlu görünüyorsun. Yaptıklarını söyleyecek. Belki çevresi de ondan etkilenecek. Dedim bu sadece iki kişi, belki 22 kişiyi etkileyecek. Bir gün dedim bir insanın hayatını ne kadar da değiştirebiliyor. Böyle bir anda tavanda bir gün tüm yaşamınızı değiştirebilir sloganı, Global Wellness Day'in sloganı orada çıktı.

bugün hala aynı sloganı kullanıyoruz. Ama bana tavanda yazmıştı o. 2012 böyle. Sonra 2013 yılında biz dedik ya bunu çıkartalım, Maçka Parkı'nda yapalım. Hani sadece otel duvarları arasında kalmasın. Halka açık bir şey olsun. Fakat işte gezi olayları vesaire gibi şeyler olunca iptal edildi bu tip organizasyonlar. Sonra 2014 yılında Maçka Parkı'nda yaptık. Binlerce kişi geldi. Hatta benim bir tane fotoğrafım var böyle. Ağlıyorum orada mutluluktan. Çünkü başka ülkelere de bağlandık ve canlı yayınla farklı ülkelerdeki kutlamaları da gösterdik ekranlardan. Onu da şöyle anlatayım. 2014 yılında benim her yıl katıldığım Global Wellness Summit var. Dünya Wellness Zirvesi. O zirvede ben neden böyle bir Wellness Day yok? Hani biz wellness sektöründeki önde gelen insanlarız. Eğer biz bunu yapmazsak, biz böyle bir günü yaratmazsak kim yapacak? Bu zirvelerde hani körler sağırlar birbirini ağırlar gibi bütün söz söyleyen insanlar olarak bir arada toplanıyoruz. Kendi otellerimizde ne yapabiliriz konuşuyoruz ama wellness'ı halka tanıtabilmek için herhangi bir şey yapmıyoruz. Bu da bugün aslında bu yönde doğru bir adım olabilir diye anlattım. Ve bu forumun sonunda o dediğim önde gelen delegeler ilgilendiler Global Wellness Day ile. Ve o sene bir infografi yarışması vardı. Wellness'ın geleceğini bir dakikalık bir video ile anlatın. Ben de tabii ki Global Wellness Day'in bir videografisini hazırladım. Ve birinci oldu. Şimdi 3 günlük zirvede bir foruma başkanlık etmiş olmak ve Global Wellness Day'i anlatmış olmak. 2, bu videografi yarışmasında birinci olduğumda ödülümü almak için sahneye çıkınca böyle 3 günlük zirvede bir Global Wellness Day ve bu gördüğünüz paddle'lar, işte Türk raketler insanların ellerinde de dolaşmaya başladı ve bir ilgi çekmeye başladı. Sonra ben ödül almak için çıktığımda dedim ki Global Wellness Day'in elçileri olsun dünyada. Her elçi kendi ülkesinde Global Wellness Day'i yaymak için çalışsın. Tamamen o anda aklıma geldi o fikir. Lütfen bu konuyla ilgilenenler olursa benimle irtibat kursunlar deyip sahneden indim. Bu zaten 3 günlük zirvenin son oturumuydu. Sonrasında da işte gittim çantamı falan toparlıyorum. Böyle omzumdan birisi tık tık yaptı. Döndüm. Dedik ya dedi ben dedi işte dedi, şu Almanya'nın dedi elçisi olmak istiyorum. Lütfen bu konudaki bilgileri bana gönderir misin dedi. Kart vizitini verdi. Aldım kart viziti. Tabii dedim. İçimden diyorum ki Belgin bir şey yaptın ama ne göndereceksin? Yani hiçbir fikrim yok ne göndereceğim. Elçi olmak ne demek? Bilmiyorum. O an aklıma gelince yapmış olduğum bir şey. Uzun lafın kısası ben o çantamı bir türlü toparlayamadım. En son kafamı çevirdiğimde baktım bir kuyruk vardı. Ya bu bahsettiklerim bugün uluslararası otel zincirlerini düşünün. O otel zincirlerinin başında olan, wellness ve spa'larının başında olan insanlar. Uçağa bindiğimde Özlem Hanım böyle bir deste vardı. Kartvizitler. Dedim ki ne yapacağım? Yani çünkü şimdi bu bir iş olsa bunun bir planı olur, bir pazarlama stratejisi olur, bir ekip olur, bir bütçe olur değil mi? Hani bir yolunuzu belirlemiş olursunuz. O kadar organik bir şekilde oldu ki her şey. Ben hiçbir hazırlık yapmadan kendimi o desteğiyle baş başa buldum. Hadi bakalım dedim. Ya bir halt yedin ne yapacaksın şimdi? Ve gece gündüz çalışmaya başladım. Hani en az bir 3 yıl gerçekten geceyle gündüzü karıştırdım. Yattığım yerde böyle hani sağdan sola dönerken hafif bir gözümüzü açarız ya, uyanmayız ama böyle bir uyumayla uyanık olma hali arasında dönerken bile aklımda Global Wellness Day'in olduğunu hissediyordum. Araba kullanırken, saçımı yıkarken her anda aşık olmak gibi bir şey sanki. Ve nasıl daha fazla insana anlatabilirim, nasıl daha fazla insan Global Wellness Day'den haberdar olabilir diye böyle hani kurulmuş tavşan gibi o kadar çok seyahat ettim ve mesela kendim için bir şey istemek konusunda hep çekingen olmuşumdur. Global Wellness Day söz konusu olduğumda kendimi olur olmadık yerlere attım, olur olmadık insanların önüne attım. Çünkü hep içimde şey vardı, kendim için istemiyorum ki bu dünya için olması gereken bir şey ve ben bununla, yani bu benim görevim, ben bunu yapmak zorundayım. Sağlığımı tekrardan kazandığım için evrene teşekkür etmemin yolu bu. Çünkü hiçbir şey hayatta boşu boşuna olmaz. Yani ben neden hastalandım da sonra

0: sağlığıma kavuştum. Bunun bir anlamı olmalı. Hani hayatı hep bu şekilde okumaya çalıştığım için aslında hep bir mesaj var. Duyabilirsek eğer ki bunu görebilirsek. Bu mesaj da oydu. Ya bugün Global Wellness'in geldiği nokta 170 ülkede milyonlarca insan tarafından ücretsiz, tamamen %100 ücretsiz aktivitelerle kutlanıyor. Genel olarak yanlış bir anlayış oluyor birçok insanda. Hani sanki Global Wellness Day Amerika'da yaratılmış bir gün de işte Belgin de onun Türkiye elçisiymiş gibi anlaşılıyor maalesef ki. Yani
1: sizi ilk tanıdığımda öyle düşünmüştüm.
0: Değil mi? Evet. Otomatikman öyle bir düşünce oluyor. Hani siz işte nerede kutlayacaksınız falan diyorum ki hani işte yani on binlerce noktada aynı günde kutlanacak. Hepsi ücretsiz olacak bu aktivitelerin. Bir aktivite bir diğerine benzemiyor. Yani bir kutlama bir diğerinden farklı. Neden? Çünkü yaşadığımız yerdeki wellness anlayışı, yani bugün Ghana'daki wellness anlayışıyla bir Los Angeles, Beverly Hills'taki wellness anlayışı tabii ki bir değil. Çünkü erişilebilirlik farklı noktalarda. Ve istedim ki wellness erişilebilir olsun. Global Wellness Day'in kutlandığı yer neresiyse Global Wellness Day sayesinde insanların iyi yaşama olan erişimleri bir kat daha pozitif yönde artmış olsun. Bu neyse. Hani Tayland, Myanmar sınırında çocukların saçlarından bit de temizleniyor. Aynı gün işte Beverly Hills'ta selebritelerin yogisiyle yoga da yapılıyor. Şimdi ikisinde de yanlış bir şey yok. İkisi de gayet normal, olası. İşte wellness anlayışı ve gerekli olan wellness konusunda yapılması gereken şeyler birbirinden farklı. O insan yogayı zaten yapıyor. Onun için Global Wellness Day'de tamam bir kat arttırmaksa ne yapacak? İşte dünyaca ünlü bir otelin helikopter pistinde o yogi ile yoga yapacak. Onun için o. Diğerini zaten her gün yapıyor. Ama Myanmar sınırında nüfus kağıdı bile olmayan bir insana Global Wellness Day'e götürüyorsanız ki bunu bu sene 9.sü oldu. 9 seneden beri yapan bir Tayland'da bir otel var. Ben de 5. yıldır onlara eşlik ediyorum. Gerçekten yani birinde oğlum, bir diğerinde bu sene de babam bana eşlik etti. 15. yılını kutladık Global Wellness Day'in ve babam tabii ki her zaman için benim yanımdaydı ama dedi ki belki bu çok büyük bir şey. Yani bu Global Wellness Day büyükmüş bayağı dedi. Dedim ki babamdan bile bunu duyuyorum çünkü anlaşılamıyor nasıl bir şey olduğu anlaşılamıyor. Kendi ülkenizden baktığınızda sadece Türkiye'deki işte bir iki kutlamayı görüyorsunuz ki maalesef ki en az kutlandığı ülke Türkiye. Ama yurt dışındaki bir kutlamaya gittiğinizde o erişimi ve ulaşım alanını gördüğünüzde diyorsunuz ki bu gerçekten bayağı büyükmüş. Tabii ki daha yolumuz çok. Çünkü dünya büyük ve dünyada çok insan var.
1: Ama şey uluslararası diyorum, markaların da çok büyük destek verdiği bir organizasyon haline geldi.
0: Evet, evet. Yani bugün dediğim gibi aklınıza gelebilecek bir otelci olduğum için tabii ki otel sektöründeki destek inanılmaz. Ama bunun yanında hani otomotiv sektöründen de, gıda sektöründen de, moda sektöründen de farklı uluslararası markalar Global Wellness Day'i destekliyorlar. Bununla birlikte de dernekler, vakıflar, hastaneler, okullar, yaşlı evleri Global Wellness Day'i ayrıca kutluyorlar. Böyle. Ben sabaha kadar konuşurum Global Wellness Day'le ilgili.
1: Ama şöyle bir şey de var. Sizin şimdi o ilk başta anlattığınız konuda yani wellness aslında sadece yoga yapmak ya da sebze suyu içmek değil. Ya yani bugün gelinen noktada wellness dediğimiz yani o iyi yaşam ekonomisi 10 trilyon dolara yaklaşıyor. Yani bu aslında dünyanın nasıl bir iyilik arayışı olduğunu da gösteriyor. Yani ne kadar mutsuz ve ne kadar iyilik arayışı içinde olduğunu gösteriyor diye düşünüyorum. Siz baktığınız zaman ne görüyorsunuz dünyada? Yani iyi yaşam mümkün mü? Nasıl mümkün daha doğrusu?
0: Elbette ki mümkün. Covid'le aslında hani pandemiyle ne kadar ihtiyacımız olduğunu bir kere daha anladık. Yani yediğimiz, içtiğimiz evet ama hani üstümüze giydiğimiz, bindiğimiz araba, oturduğumuz ev bunların hiçbirinin bir önemi kalmadı değil mi Covid zamanında? Hani sağlık olmayınca bulunduğumuz yerlere kapandık. Ben de bunun idrak

0: hastalık sürecinde 9 gün radyoaktif olduğum için aldığım ilaçtan ötürü o 9 gün kapalı olduğum hastane odasında aslında o idrak bana geldi. Çünkü hiçbir şeyin bir önemi olmadığını anlıyorsunuz. Yani sevdiklerinize dokunamadığınız, onlara sarılamadığınız bir yaşam, altından kaplı bir yerde de olsanız, en güzel yiyecekleri de yiyor olsanız hiçbir anlamı yok. İlişkiler, insan ilişkileri, bugün Blue Zone'lara baktığınız zaman dünyanın 8-9 yeri Blue Zone ilan edilmiş durumda. Hep bu 100 yaşını deviren insanların günlük, bu insanlar ne yapıyorlardı 100 yaşını sağlıklı bir şekilde deviriyorlar diye baktığınızda bir numaralı şey insan ilişkileri. Bu insanların hiçbir tanesi yalnız başına yemek yemiyor. Kesinlikle yalnız yemek yemiyorlar. Hep böyle komünite alanları var. Yemeğini alan gidiyor orada bir arkadaşıyla sohbet ederek, gözünün içine bakarak, iki kelam ederek yemeğini yiyor. Yalnızlık en büyük sorunlardan bir tanesi bugün geldiğimiz dünyada ve
1: artık insanlar yalnız yaşıyorlar.
0: Yalnız yaşıyorlar ve aslında hani bu kadar sosyal medyayla beraber de bu kadar birbirimize connect olmuş durumdayız ama aynı zamanda da yalnızız. Yani o konu gerçekten kanayan bir yara. Gençlerde de çok ciddi bir sorun. Yeni nesilde de çok ciddi bir sorun. Ama bir o kadar da bilinç artıyor. Ömür uzuyor. Şimdi ömrün uzamasıyla birlikte sağlıklı bir şekilde ömrün uzamasının önemi, yani longevity, lifespan denen konuyu gittiğimiz zirvelerde en ince ayrıntılarına kadar konuşur, tartışır hale geldik. Hani öncesinde sadece sağlıklı yaşamdı. Tamam, yaşıyorsun ama hani artık 70 yaş değil, 80, 90, 100 yaşına kadar sağlıklı bir şekilde nasıl yaşarız? Ve özellikle de yaşlı evlerinin, hani bir huzur evi diye adlandırılıyor bizde ve böyle hani olunmaması gereken yer, bırakılmaması gereken yer diye bir düşünce vardır bizim kültürümüzde. Tabii kültürden kültüre çok fark ediyor ama bizim kültürümüzde hani yaşlı olan anneye, babaya bakılır. İşte bak, huzur evine atmış denir. Öyle büyüdük, onu duyarak büyüdük. Ama bugün dünyaya baktığımızda zaten farklı kültürlerde hani kimse annesi de babasına illaki belli bir yaşa geldi diye hani evimi alayım da bakayım gibi bir düşünce, hani bir Almanya'da ya da bir Kuzey Avrupa ülkelerinde hani çok da böyle görülen bir şey değil. Ama ömrün uzamasıyla beraber bu tip işte huzur evi, yaşlı evi adına ne diyeceksek, o tür merkezlerde çok ciddi bir patlama söz konusu olmaya başladı ve devam edecek. Yani müthiş bir iş kolu, bir sektör olarak oluşmaya başladı. Ömrün uzamasıyla birlikte
1: gümüş ekonomi dediğimiz,
0: evet, yani bugünden bakım, daha yaşlanmadan kişiler kararlarını verip ön ödemelerini yapıp ben şu yaşa geldiğim zaman şu merkeze, hani bunu çocuklardan da beklemeyip insanlar kendi bireysel kararları olarak nasıl tatile gitmek için ödemesini yapıyor. Aynı şekilde ben diyor işte 80 yaşıma kadar yaşarsam 80 yaşımdan sonra kendim de seçtim, gördüm, odamı da seçtim. Şuraya yerleşmek istiyorum. Aklım fikrim yerindeyken de kendi kararımı vermek istiyorum. Aslında bu muhteşem bir şey. Çünkü çocukların üzerinden de çok ciddi anlamda alınan bir yük. Bireysel karar vermek bu konuda çok önemli diye düşünüyorum. Depresyona gelirsek de biraz önceki sorunuza, yani dünyada 850 milyon kişiyle en son baktığım zaman bilerek ve isteyerek kendi canını alan, intihar eden insan sayısı inanılmaz bir rakam. Yani bu rakam terör olaylarından ölen insanlarla savaşlarda ölen insanların toplamından daha fazla. Bu da demektir ki hani sokağa çıktığım zaman bir terör olayı başıma gelir mi diye korkmaktan öte, değil mi? Acaba benim zihnim bana bir oyun oynar da kendi canımı alır mıyım diye korkmak daha çok olasıyım. Yani olasılık olarak baktığınızda diğeri daha olası gibi görünüyor. Zihinsel sağlık konusunda hakikaten bugün demansın, Alzheimer'ın, ki maalesef benim annem de son zamanlarda bu hastalıkla uğraşıyor. Ailemizin hani merkez noktalarından

0: Bunlardan bir tanesi demans. Hem hastanın kendisi için hem de aile fertleri için çok ama çok zor bir süreç. Ama işte ömür uzadıkça fiziksel olarak baktığınız zaman muhteşem, hiçbir sıkıntı yok. Ama zihin, onu korumak için de ne yapabiliriz? Gerçi önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde demansın çaresinin bulunacağı ve artık öyle bir hastalığın kalmayacağı konusunda çok ciddi açıklamalar var. Sanıyorum son noktalara gelinmiş ilaç konusunda. Umarım da öyle olur. Çünkü çok acılı bir süreç. Ama yani hiçbir şey sıfırdan böyle aniden olmuyor. Bugün işte 50 yaşında, 60 yaşında, 70 yaşındaki bir insan ne kadar bak 50 yaşında gösteriyor, 10 yaş genç gösteriyor dediğiniz bir insan aslında belki de 20'li, 30'lu yaşlarından itibaren bir şekilde bir yatırım yapıyor kendisine. Ve hangi hayat tarzında olursa olsun, hangi ekonomik düzeyde olursa olsun, şöyle de bir yanlış anlama var ya, hani eğer ki ekonomik olarak özgürlüğün varsa ancak kendine iyi bakabilirsin. Ekonomik özgürlüğün varsa ancak mutlu olabilirsin. Ama yani ne iyi şartlarda yaşayan insanlarla tanıştım. Çok mutsuzlar. Bugün işte Hollywood yıldızlarına ya da çok uluslararası başarılar kazanmış şarkıcılara baktığımız zaman birçoğunun fazla uyuşturucu kullanmaktan, alkol bağımlılığından öldüğünü ya da intihar ettiğini görüyoruz. Tatminsizlikten ve belki de hani şöhrete olan o bağımlılıktan ötürü belli bir noktaya geliyorlar ama bu bize şunu gösteriyor. Yani dünyanın en meşhur insanı olabilirsin, en zengin insanı olabilirsin. Bu senin mutlu olacağın anlamına gelmiyor. Bu tamamen yaşam tarzından öte hayatı nasıl yaşamayı seçiyorsun. Başına gelen negatif bir şey olduğu zaman bunu nasıl değerlendiriyorsun? Bu benim başıma niye geldi diye bir sormak gerekiyor. Biraz bir sorgulamak, ya of olmaz, niye böyle oldu? Evet, belki ilk tepkimiz bu. Hani hastalandığım zaman benim de ilk tepkim oydu. Ama sonrasında dedim ki bir dakika, hani belki de burada başka bir mesaj var. Hayat hep bir mesaj veriyor. Her başımıza gelen şeyde, her aksilik olduğunda bir mesaj var. Önemli olan onu görebilmek, onu görmeye çalışmak en azından. Belki hani hemen olmuyor ama parçaları birleştirdiğinizde dönüp bakınca, değil mi? Hani hayat hep böyle geriye doğru baktığımızda böyle oluruz. Ha, demek o yüzden böyle olmuş. Bak böyle olmasaymış böyle olmayacakmış diye daha bir anlamlı oluyor geriye baktığımızda. Halbuki anı da o şekilde değerlendirsek, bu üç olayı birleştirmiştim, böyle olmuştum. Demek ki şu anda başıma gelen konu da ileride birleştireceğim o zincirin üç halkasından bir tanesi olarak şu an önümde. Biraz sabredeyim, kahretmeyeyim, kendimi üzmeyeyim, akışta kalayım diyebilmek, bu tip püf noktalarıyla ancak mutlu olabiliriz. Yoksa mutsuz olmak için çok sebep var.
1: Mutluluk bir seçim midir peki?
0: Kesinlikle.
1: Ama başımıza pek çok şey geliyor yani onu...
0: Evet. Evet, geliyor, gelmeye de devam edecek. Hayat bu. Ve dünyanın gittiği yön, hepimiz biliyoruz ki çok çok acayip bir yöne doğru gidiyoruz. Yani kendi çocukluğumuza falan baktığımda.
1: Bu kadar çok savaşların, şiddetin, evet, ölümün olduğu bir dünyada. Evet. Hani biraz da farkındaysanız ve duyarlılığınız varsa mutluluğu seçebilmek çok kolay değil sanki.
0: Ben hani kesinlikle polyanacılıktan ya da dünyaya pembe gözlüklerle bakmaktan, umursamaz olmaktan bahsetmiyorum, yanlış anlaşılmasın. Elbette ki. Ama içselleştirip acıları, başımıza gelenleri içselleştirip yüreğimizin derinliklerinde dert ettiğimiz noktada kendimize bir faydamız olmadığı gibi çevremize de bir faydamız yok. Yani düşünsenize, dünyadaki tüm insanlar olan tüm negatif şeylere aynı şekilde kendilerini kahredercesine üzülseler ne olur? Ne faydamız olur? Ama ne yapabilirim diye bakabilmek, ufacık bir şey de olsa, yani bugün Global Wellness Day ile eğer ki milyonlarca insanın hayatlarında minicik de olsa bir fark yaratabiliyorsam ne mutlu bana. Ha, demiyorum ki herkes böyle bir gün yaratsın ya da hani bir gün yaratmıyorsan o zaman zaten bir şey yapmıyorsundur dünya için. Bu değil. Ama hani zaten hayatta böyle kötü gidiyor. Her şey de fena. Ben de mutsuzluğu seçiyorum ve köşeme çekiliyorum. Gün boyunca da her şeye lanet ediyorum. Yani bu da bir seçim. Ya da bugün de böyle bir şey olmuş. Evet, kötü. Yapabileceğim bir şey var mı? hani dünyada savaşla ilgili ne yapabilirim diye düşünüp ya zaten yapabileceğim bir şey yok deyip kendimizi köşeye çekmektense güzelleştirmek adına, bu kadar her şey kötü giderken güzelleştirmek adına ben ufak da olsa ne yapabilirim? Ufacık bir şey.
1: Sizin mottolarınız var. Hı hı. İyi yaşam için. Bize evet. Onları da sayın lütfen. Çünkü şimdi tabii bu sene aslında neşeyi seç, neşeyi evet. fark et dediniz. Evet. Sloganınız evet. buydu ve evet. Gördüğümüz görüntülerde herkes çok neşeliydi. Dünyanın evet. her yerinde çok neşeliydi herkes.
0: Çok ihtiyacımız var neşeye. Yani mutlulukla sevinç arasındaki, neşe arasındaki farkı da bir anlamak gerekiyor. Yani mutsuzluk bir mutsuz olmak bir problem değil. Mutsuz olmayı kendimize dert etmemeliyiz. Bugün mutsuz bir gün olabilir. Bu mutsuz bir hayat anlamına gelmiyor. Kendi kendimize söyleyeceğimiz tek şey, evet bugün mutsuz bir gün geçirdim. Yarın başka bir gün. Hani filmi de var ya, yarın başka bir gün. Gerçekten bu düşünceyle yatağa girip sabah yepyeni bir güne gözlerini açmış olmanın mucizesini farkına vararak kalktığınızda, ayaklarınızı yataktan ilk yere vurduğunuz anda bir mucizeye uyandığınıza bir aklımıza getirsek, yani o kadar normalize ediyoruz ki uyanmayı. Yani uyuyup da uyanmamak var. Uyandık, sağlıklıyız. İki kolumuz, iki bacağımız var ki iki kolu, iki bacağı olmayıp engelli olan insanların ne kadar mutlu hayatları olduğu konusunda hani örneklerini sizin de karşınıza çıkmıştır. İlham oluyorlar. Neler yapıyorlar? Bacakları yok, dağları tırmanıyor. Bacakları yok, prostetiklerle koşuyor. Şimdi dört uzvunuz da, yani iki kolunuz, iki bacağınız da varsa, sağlıklıysanız, sevdikleriniz yanınızdaysa, mutluluğu seçmek bence bir böyle çok acayip bir şey değil. Onu seçmemek aslında çok acayip bir şeymiş gibi geliyor bana. 7 maddelik manifestomuz var bahsettiğiniz. Bunda bu maddeleri de seçerken istedik ki yine hangi ülkede yaşıyor olursa olsun bir kişi, hangi yaşta olursa olsun, hangi ekonomik düzeyde olursa olsun bunları yapabilsin ve hiçbir tanesi böyle ne kadar da değişik bir şey düşünmüşler, hiç aklımıza gelmemişti denecek maddeler değil. Çok basitler, hepimizin bildiği şeyler, sadece hatırlamamız gerekiyor ve bu 7 maddenin sihrine bir şekilde inanmak lazım. Çünkü bu 7 maddeyi bir insan hayatına aldığında bir yıl sonra farkında olmadan belki de 777 tane pozitif alışkanlığı hayatına almış oluyor. Her gün bir saat yürü. Bir saat kesintisiz yürümek zorunluluğu yok bu arada. Yani 24 saat içerisinde toplamında bir saat yürüyün diyoruz. Çünkü yine milyonlarca insan dünyada hareketsizlikten ölüyor. Hareket etmediği için ölüyor. Yani korkunç bir şey bu. Hani hayat böyle bir lütufken hareket etmediği için bir insanın ölmesi ne kadar korkunç bir şey. Her gün bir saat yürü. Daha fazla su iç. Su içmiyoruz. Su yerine içtiğimiz o kadar çok şey var ki ama su içmiyoruz maalesef ki. Su içmedik, su içelim.
1: Vücudumuzun yüzde yani 3'te 2'sinin su olduğunu
0: düşünürsek değil mi? Sağlıklı beslen. Beslenme konusunda çok komplike bir hal aldı maalesef ki. İnsanlar hangi diyeti yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Biz onu düşündük. Öyle mi diyelim, böyle mi diyelim, işte organik mi beslen diyelim. Topraktan gelen gıdalarla mı beslendi? İlk sağlıklı beslen. Hepimiz aslında biliyoruz ne yememiz gerektiğini. Sadece hatırlayalım. İşte paketlenmiş gıdalar tüketmediğiniz sürece, porsiyon kontrolü yapıldığı sürece, kızartmalar yenmedi. Bunları bilmiyor muyuz? Yani bugün şimdi sizin de bir sokak röportajı yapsak, bunu bence 10 kişiden 9'u bunları sayabilir. Biliyoruz. Ama işte yapmıyoruz. Yapabilmemiz lazım. Ailenle birlikte veya sevdiklerinle birlikte yemek ye. Biraz önce bahsettiğim konu. Bir iyilik yap. plastik şişe kullanma, buradaki şişe tabii ki sembolik, şişeyle birlikte, yani plastik şişeyi kullanmamaya başladığımızda aslında hayatımızda ne kadar çok plastik olduğunu farkına varıyoruz ve bu sefer başka konulardaki plastikleri de hayatımızdan çıkartıyoruz. Biz mesela bu maddeleri, manifestoyu ilk hazırladığımızda Japonya'dan birkaç tane mail geldi. Dediler ki neden plastik şişe kullanma diye bir madde var burada. Bizde geri dönüşüm yapılıyor ve biz hani plastiği çevreye zarar

0: vermiyoruz.
1: Dedik ki ama tamam, o plastiğin içerisinde konan suyu ya da içeceği ya da yemeği yediğimiz zaman onun vücudumuza verdiği zarar. Yani bugün eğer ki göğüsleri olan erkek çocuklar, ergenler varsa bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi plastiğin vücuttaki östrojen hormonunu yükseltmesi ve bu sebeple yeni nesilde erkek çocuklarda büyümüş göğüs görüyoruz. Yani hiç aklımıza gelmeyecek bir şey. Recycle ediliyor, tamam. Ama vücudumuza ne yapıyoruz? Ne kadar plastik yutuyoruz plastik kullandığımızda? Bir diğeri de saat 10'da uyu. En son maddemiz. Zor. Akdeniz ülkelerinde daha da zor. Yani bugün İspanya'ya gidin, saat 10'da restorana gidiyorlar. Evet. Ama hani hepimiz yine biliyoruz ki saat 11 ile 3 arasında büyüme hormonu salgılıyoruz ve o süre içerisinde vücudumuz aslında kendini tekrardan yeniliyor, organlarımız kendini yeniliyor. Karanlık bir ortamda saat 11 ile sabah 3 arasında uyuyor olmamız gerekiyor. Bunun için de hani 10 olmadı, 11'de uyuyun diye tavsiye ediyoruz.
2: Peki, şimdi kısa bir süremiz kaldı. Sizinle evet. Sohbet etmek de çok güzel ama birkaç soru daha sorayım. Sizin için hayatta rol model kimdir? Var mıdır?
1: Wellness dünyasının babaannesi olarak bilinir Deborah Zakey. Kendisi 103 ya da 104. yaşını kutladı. Bastonsuz yürüyor. Hala wellness zirvelerinde konuşmalar yapıyor. Hayatında birçok acı yaşamış, evladını kaybetmiş, hastalık geçirmiş olmasına rağmen prensipleri olan ve o prensiplerinin çerçevesinde gününü tasarlayan bir kişi. Ona olan hayranlığım, saygım sonsuz. Tanışma fırsatı da buldum. Global Wellness Day'in de destekçisi kendisi. Kendime örnek aldığım biri.
2: Peki dünyada mesela biz hani Amerika'dan çıkmış ama Türkiye'de kutlanıyor diye düşündüğümüz günü dünyada Türkiye'den çıktığını biliyorlar mı? Bir Türk markası oldu mu?
1: Biliyorlar. Biliyorlar. Yani bugün internette Global Wellness Day yazın ya da işte Global Wellness'in hikayesi diye bir şey yazdığınızda, hangi dilde yazarsanız yazın bunu, 2012 yılında Türkiye'den çıktığını göreceksiniz. Bu yani tabii ki Türkiye'nin tanıtımı için muhteşem bir şey. Ben Türk olmaktan hep çok gurur duydum. Türklüğümü, Türk bayrağını gittiğim her yere göğsümü gere gere götürdüm ve ülkemizden pozitif bir şeyin çıkmış olmasından ötürü kendi adıma çok mutluyum.
2: Peki, şimdi trilyon dolarlık bir sektör diyoruz wellness için. Türkiye nasıl bir fırsat barındırıyor? Yani bu anlamda şimdi sağlık turizmi açısından örneğin ciddi potansiyelimiz olduğu görülüyor. Hı-hı. Wellness turizmi açısından baktığımızda potansiyelimiz nedir?
1: Bir kere biz çok misafirperver bir milletiz. Turizm sektöründen bir başlayayım kısaca. Turizm sektöründe bir yanlış anlaşılma söz konusu Türkiye ile ilgili. Hani o halı, kilim, travel, işte sahil, işte plaj ve ucuz turizm. Yani bu turizmcilerin kanayan yarasıdır. Ben de eski bir turizmci olarak bu konuda hani hep bu sene turizm patlayacak, bu sene turizm patlayacak denir. Turizm bir şekilde patlar ama sonra en ufacık bir şey olur. Turizm gerçekten patlar. Ama bir turizmci hiçbir zaman şikayet etmez. Hep bir sonraki senede daha iyi olacak der. Yani biz birbirimizi böyle bu şekilde destekliyoruz. Sağlık turizmi ve wellness turizmi dediğimiz zaman da bir kere doğal kaynaklarımız var. Yeraltı sularımız çok kıymetli bu konuda. Wellness turizmi için termal turizm konusunda çok ciddi kaynaklarımız var. Ama bunların da tanıtımı yeteri kadar yapılmış durumda değil. Yani bugün yurt dışına gittiğim zaman görüyorum böyle bir işte doğal bir çukur. O çukurun içerisindeki yeraltı kaynağı zengin bir su. Fakat öyle bir pazarlama stratejisi uygulanıyor ki dünyanın dört bir yanından insanlar sadece o çukurun içerisine girmek için kuyruğa giriyor. Şimdi bizim ülkemizde hani bir Pamukkale var, Balçova var, doğal kaynaklarımız, doğal su kaynaklarımız o kadar kıymetli ki ama
2: Ki Pamukkale'de de otelimiz var. Hani yıllarca onun tanıtımını yapmak için biz aile olarak da çok ciddi

0: kaliteyle yapılan servisler ya da gelen turisti işte kandırma, bir taksi şoförünün bile, değil mi, hani bunu hepimiz biliyoruz, işte bir dolaştırması, hani bunlar aslında destek olsak birbirimize, kol kola girsek çok daha fazla turizm sektöründe, wellness sektöründe dünyada bir numara olabiliriz. Ama henüz o algıya varamadık, o birliğe varamadık, o birlik eksik.
1: Peki, 18 yaşındaki Belgin bugün karşınızda olsa ona ne söylersiniz?
0: Ben ona ne söylerim?
1: Evet.
0: O kadar endişe etme derim, daha çok akışta kal derim.
1: Peki 10 yıl sonraki Belgin karşınızda olsa bugün, ona ne söylersiniz?
0: Nefesinin hakkını verdin derim sanırım. Benim en büyük korkularımdan bir tanesi bu oldu hayatımda, nefesinin hakkını verememek. Bu sebeple Lösemili Çocuklar Vakfı'nda çalışmıştım 17-18 yaşında bir yaz tatilinde. Dedim ki her şeyim var ama ben hiçbir işe yaramıyorum. Yani ne yapıyorum ki? Boşuna nefes alıp veriyorum derken kendimi Lösev'de buldum. Gündüz Gedikoğlu'nun karşısına oturmuştum. Demiştim ki ben bir şey yapmak istiyorum. Yani bir faydam olsun, ne yapabilirim? Bu da şaşırmıştı. Dedi ki hangi dersin iyi senin okulda? İngilizcem iyi. Gel dedi, bu çocuklara o zaman bu yaz İngilizce dersi var. Ben dedim ders vereyim. Ama öğretmen değilim. Olsun dedi, İngilizce. Onlar okula gidemiyorlar ya, onlara İngilizce öğret. Bir arkadaşım da vardı, o da matematik öğretebileceğini söyledi. İkimiz gittik ve o yaz tatilinde ben o vakıfta çocuklara İngilizce dersi verirken dedim ki evet, yani şimdi nefesimin bir manası var, bir anlamı var. Çünkü gezmek, tozmak, değil mi, hani tatil yapmak, bunlar çok güzel ama ne veriyorsun? Ben mesela hediye bile almaktan çok, hediye vermekten daha çok hoşlanırım. Karşımdaki insanın yüz ifadesini görmek beni çok mutlu eder. İşte sürpriz doğum günü yapmak ister bana arkadaşlarım. Dedim ki hani yapmayın. Ama sen bize yapıyorsun. Ben ama onun, sizin yüzünüzün ifadesini görmekten çok mutlu oluyorum. Nefesinin hakkını vermek lazım ya. Geldik, bir şekilde gideceğiz. Ölüm eğer güzel bir yaşam yaşamışsak, ölüm de bizi güzel karşılar. O kaçabileceğimiz bir şey değil. Her canlının tadacağı bir şey, bir deneyim. O yüzden de ancak güzel bir yaşamın sonu güzel bir ölüm olabilir.
1: Peki, birkaç kelimemiz var. Biraz daha sizi derinden tanıyabilmek için. Kısa cümlelerle sizin için ne ifade ettiğini söylerseniz sevinirim. Başarı.
0: Başarı. Nefes.
1: Güç.
0: Güç. Hiçlik.
1: Çocukluk.
0: Sıcak, şefkatli.
1: Aşk.
0: Aşk, hayat.
1: Tutku.
0: Tutku. Tutku. Sabahlara kadar seni uyanık tutan her neyse, o benim için Global Wellness'teydi.
1: Aile.
0: Aile. Aile. Mutluluk. Olmazsa olmaz.
1: Huzur.
0: Huzur. Aynaya baktığında gördüğün.
1: Kadın.
0: Kadın. Doğa ana.
1: Daha çok kadınlar mı wellness'e düşkün?
0: Valla biz olmasak erkekler ne yapacak bilmiyorum. Ama o kadar toparlayıcı ve onarıcıyız ki kendimize tabii ki daha iyi bakmamız gerektiğini biliyoruz. Çünkü biz olmazsak hani çocuklara bakacak olan yok, eşe bakacak olan yok. Bugün baktığınızda istatistiklere göre hani 30 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık evli çiftlere baktığınızda eşlerden biri vefat ettiğinde eğer ki bu kadınsa erkek daha çabuk hayatını kaybediyor. Çünkü alışıyor kadının bir şekilde onun hayatını organize etmesine. Hayatı organize edebilen de zaten yaşamı da organize edebilendir. Dolayısıyla sorunuzun cevabı evet, kadınlar bu konuda daha başarılı.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Için. Efendim, Belgin Aksoy bizimleydi. Global Wellness Day kurucusu. Bu hafta ağırladık ve tabii iyi yaşam koşullarını da bir anlamda öğrenmeye çalıştık. Hayatımıza da umarım uygulayabiliriz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.

Osmanlı Devlet adamları Sultan II. Mahmut'tan itibaren yerli şirketleri geliştirmek için birçok çalışmada bulundu. Para piyasasının merkezi İstanbul'un Galata semtiydi. Galata'da Ermeni, Yahudi ve Rum olan bankerler iç piyasadaki para arzını kontrol edip dış piyasada Paris, Londra ve Berlin gibi para metropolleriyle de iyi ilişkiler kuruyordu. Dış piyasalardan alınan kredilerin devlet tahvili ve hisse senedi işlemlerinin yürütülmesi zamanla borsanın kurulmasını zorunlu hale getirdi. Osmanlı Devleti'nde Dersaadet Tahvilat Borsası 2 Aralık 1866'da açıldı. Dersaadet Tahvilat Borsası'nın 1895 yılından itibaren çeşitli borsa hileleriyle itibarı sarsıldı. Bu nedenle 1904 yılından itibaren yeni düzenlemeler getirildi ve adı Esam ve Tahvilat Borsası olarak değiştirildi. 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin hiç de iyi olmadığı dönemlerde Şehzade Abdülhamit Avrupa borsalarına yatırımlar yaparak kayda değer bir servet kazandı. Tahta geçtiğinde 2. Abdülhamit danışmanı Yorga Zarifi aracılığıyla yatırımlarına devam etti. Ve bu dönemde küresel ekonomideki dalgalanmaları fırsata çevirdi. Avrupa'daki sermaye piyasalarında yaptığı yatırımlarla servetine servet kattı. Ticaretten ve gayrimenkulden kazandıklarını Avrupa bankalarında altın ve tahvile yatırım yaparak değerlendirdi. Abdülhamit'in nakit mal varlığı kesin olmamakla beraber 13.700 Osmanlı altınına ulaşıyor. Yani bugünkü değeriyle yaklaşık 14 milyar lira anlamına geliyor. 2. Abdülhamit'in Fransız Credit Lyonnais Bankası'ndaki varlığının ise bunun 4 katı seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

İstanbul bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 17 derece. Kocaeli 28, Sakarya 27, Bursa 26, Balıkesir 30. Ankara güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 11 derece. Konya ve Kayseri 23, Nevşehir ve Sivas 20. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 18 derece. Denizli 29, Aydın 32, Muğla 27, Manisa 30. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 18 derece. Mersin 33, Adana 32, Kahramanmaraş ve Hatay 29. Trabzon bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 13 derece. Bolu 25, Karabük 27, Rize 23, Samsun 24. Erzurum güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 2 derece. Malatya 21, Erzincan 19, Van 17, Ardahan 15. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 14 derece. Mardin ve Siirt 24, Şanlıurfa 29, Diyarbakır 25.

0: Çiftçilerimiz gibi biz de gece gündüz çalıştık. Bakalım ne var sırada?
1: Haluk Bey, tarlanın ihtiyacı çok. Gübresi var, yemi var, tohumu var. E bunların ödemesi var.
2: Ya baba daha mazot var ya.
1: Bido var. Hasatı da daha çok var.
3: Yazıyor muyuz?
0: Yazmıyoruz. Üretici kartla alıyoruz, ödemeyi hasata bırakıyoruz. Şimdi siz de mobilinizden başvurunuzu yapın. Onaylandığı anda kartınızı dijital olarak kullanmaya başlayın. Üstelik nakit ihtiyaçlarınızda da üretici kart hep yanınızda.
1: O zaman sırada sabanı toprağa vurmak var.
0: Hadi bakalım.
4: Ne var sırada, Denizbank burada.
5: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa,

bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.

0: fırsatıyla İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
2: Bankan hadi ise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli.

0: ailesiyle birlikte yolculuk eden bir baba. Yol verme kavgasında peşlerine düşen bir katil. Aksiyon ve gerilim dolu bir kovalamaca. Yakın takip bu akşam 20'de A-Para'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: unutulmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor.
1: Gün doğarken her sabah bir kız geçer kapından, köşeyi dönüp kaybolur başı önde yorgunca.
0: Alpay, MFÖ, Fabrika Kızı.

0: Açılışını yılların eskitemediği bir şarkı ile yapıyoruz. Söz ve müziğinin Bora Ayanoğlu'na ait olduğu şarkı ilk olarak 1970 yılında Alpay tarafından 45'lik olarak yayımlandı.
1: Gün doğarken her sabah bir kızı geçer kapımdan, köşeyi dönüp kaybolur başı önde yorulunca.
0: Şarkının hikayesi Bora Ayanoğlu'nun 1969'da bir gazetede gördüğü fotoğraftan çok etkilenmesiyle başlıyor. Ayanoğlu'nu Cibali Tütün Fabrikası'nda çalışan kadınların fotoğrafı çok etkiliyor ve kaleminden notalara işte bu melodiler süzülüyor. Türk pop müziğinin duayen sanatçısı Alpay, Fabrika Kızı'nı plağa okur ama pek ilgi göreceğini düşünmez. 45'lik plakların en fazla 1500'lü satış rakamına ulaştığı 70'li yıllarda şarkı o kadar beğenilir ki 30.000 satış rakamına ulaşarak o dönem için kırılması zor bir rekora imza atar. Görüntüler 90'lı yılların başlarında yayınlanan Mazhar Fuat Özkan'ın sunduğu müzikte

Mehmet Bozkurt Esenyel'in Atamam şiirini besteleyen Selçuk Alagöz, şarkıyı ilk defa 1976 yılında kız kardeşi Rana Alagöz'le beraber kurdukları grupla kaydetti. 1965'te yapılan Altın Mikrofon müzik yarışmasında dikkatleri üzerine çeken Selçuk Alagöz, kız kardeşi Rana Alagöz'le beraber Türk pop müziğinin özellikle 1960'lar ve 1970'lerdeki önemli temsilcilerinden biri oldular. Selçuk Alagöz 2025 yılında 81 yaşında hayatını kaybetti. Bugün 77 yaşında olan Rana Alagöz ise İstanbul'da sakin bir yaşam sürüyor.

0: Hangi? Mehmet Erdem. Allah'tan kork.
1: Bir saat durdu yüz yıllık.
0: Söz ve bestesinin Sezen Aksu'ya ait olduğu şarkının düzenlemesi ise İlker Bayraktar ve Ayda Tunç Boyacı'ya ait.

0: Serdar Otar mezunu olan Aşkın Nur Yengi henüz 12 yaşında bir çocukken Sezen Aksu'nun vokalistliğini yapmaya başladı. 1990 yılında ilk albümü Sevgiliye'yi çıkardı. Yengi müzikte 40 yılı geride bırakan sevilen bir şarkıcı.
1: Denizim benim bu su benden dökülür.
0: Solo kariyerinden önce film ve dizi müzikleri yapan Mehmet Erdem ilk albümünü 2012 yılında Herkes Aynı Hayattayı çıkardı. Özellikle de Hakim Bey şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı.
1: Allah'tan kork.
0: Üzünlü ve karakteristik bir sese sahip olan Mehmet Erdem kendine özgü yorumuyla dikkat çekti.

Amatöründeki eserin sözleri Necdet Şükrü Efe'ye, bestesi ise Necip Celal Andel'e ait. 1928 yılında bestelenen şarkıyı ilk olarak 1932'de Türkiye'nin ilk tango sanatçılarından biri olan Seyyan Hanım seslendirdi ve aynı yıllarda kaydedildi.

Türkan, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim gören, Alaaddin Yavaşça, Tülün Korman gibi önemli hocalardan dersler alan profesyonel bir solist. Türkan, özellikle İnce Saz grubu ile yaptığı çalışmalarla tanındı. Macar Radyosu Senfoni Orkestrası ile gerçekleştirilen bu konser işbirliği 2008 yılında İnce Saz grubu ile gerçekleştirilen Yollar projesinden. Müzik.

Muhteşem düetler Azeri bir türküyle devam ediyor. Sözlerinin Resul Hamza Tol ve Tofik Bayram'a, bestesinin ise Gulu Askerov'a ait olan eserin özgün ezgileri Azerbaycan halk müziği geleneğine

Müzik hayatına 8 yaşında İzmir TRT Çocuk Korosu'nda başlayan Niran Ünsal ilk albümünü 1996 yılında çıkardı. Haktan isimli albümü çok başarılı olmuş, bugün bile dijital müzik platformlarında 9,5 milyonun üzerinde dinlenmeye ulaşmıştır. Ne?

Ali Osman Erbaşı, bağlama sanatçısı, besteci, aranjör ve müzik yönetmeni kimliğiyle Türk halk müziği alanında uzun yıllardır üretim yapan önemli müzisyenlerden biri. Erbaşı, özellikle Anadolu ve Türk halk müziği kaynaklarını modern stüdyo düzenlemeleriyle buluşturmasıyla dikkat çekiyor.

dinlediğiniz şarkının orijinal bestesi bilinmiyor. Doğu Akdeniz bölgesinin bir halk ezgisi olarak kabul ediliyor. Kaynağı 1920'lere kadar dayanan şarkının en eski kaydı 1927'de Yunan Rebetiko Çiftetelli olarak kayda geçmiş. Şarkının Türkçe sözleri ise Suat Sayın'a ait. Türkiye'nin uluslararası alanda tanınan önemli tenorlarından biri olan Murat Karahan, Zeki Müren'den dinlemeye alıştığımız şarkıyı opera tekniğiyle yorumlayarak büyük bir beğeni kazandı. 2024 yılında kaydedilen konserde Karahan'a Letonyalı soprano Kristina Opolay'ı eşlik ediyor.

0: kaç?
1: Yıl 1993. Barış Manço televizyon programına Anadolu Rock Müziği'nin usta ismi Cem Karaca'yı davet ediyor. Ve doğaçlama gelişen sohbet esnasında hiç prova yapmadan Aşık Veysel'in bu unutulmaz eserini seslendiriyorlar ve ortaya muhteşem bir

Türkiye'de Anadolu Rock müziğinin gelişimine öncülük eden Barış Manço ve Cem Karaca, aynı zamanda Batı Rock müziğinin enstrüman ve armoni anlayışını Anadolu'nun müzik kültürüyle birleştirerek

Kendilerine özgü bir müzikal dil oluşturan usta sanatçılar. Dinlediğiniz düette Barış Manço ve Cem Karaca'ya Cahit Berkay, Bahadır Akkuzu, Ahmet Güvenç'ten oluşan Kurtalan Ekspres eşlik ediyor.

Barış Manço'yu 1999'da, Cem Karaca'yı ise 2004 yılında kaybettik. Türk müziğinin gelişimine önemli katkılar sağlayan iki de müzisyen, sonraki kuşaklara ilham vermeye devam.

2010 yılında kurulan müzik grubu eski bandonun üyeleri olan Eda Baba ve Güney Marlen, 60'lar ve 70'lerin Türkçe pop repertuarlarını modern akustik bir soundla yeniden yorumlayarak geçmişte günümüz arasında müzikal bir köprü kuruyorlar.

0: Sözleri Ali Çınar'a, bestesi ise Ahmet Kaya'ya ait olan şarkı, Kaya'nın 1990'da çıkardığı Sevgi Duvarı albümünde yer alıyor.
1: Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur.
0: Ve babasının aldığı bağlama sayesinde 6 yaşında tanışan Kaya, müziğinin merkezine toplumsal sorunları koyan duyarlı bir müzisyen olarak biliniyor. Besteci kimliğiyle de öne çıkan sevilen müzisyen Ahmet Kaya'yı 43 yaşında kaybettik. Kaya'nın 20'nin üzerinde albümü, tekli çalışmaları ve pek çok da ödülü bulunuyor.

0: 1982 yılında kurulan grup ilk albümlerini 1986 yılında çıkardılar. Gökhan, Burhan ve İlhan Şeşen'den oluşan grup gün doğarken İlhan Şeşen'in hayatını kaybetmesinin ardından yoluna iki kişi olarak devam ediyor. Çocuk yaşlarda ilgi duyan Kalben ilk albümünü 2016 yılında çıkardı. Kalben, müzisyen kimliğinin yanı sıra yazarlık ve oyunculuk alanlarında da üretimlerde bulunmuş çok yönlü bir sanatçı.
1: Olur olmaz karşımda, olur olmaz geceler.
0: Şu anda dinlediğiniz kayıt 2022'de grup Gündoğarken'in dijital platformda yayınladığı Misafir Odası Performans Sohbet Programı.

şarkı ilk olarak Bora Öztoprak'ın 1998'de yayımladığı aynı adlı albümünde yer aldı. Söz ve bestesinin sanatçıya ait olduğu şarkının aranjörü ise Ozan Doğulu. Yılında amatör olarak seslendirdiği Büyük İnsan şarkısının dijital video platformunda 5 milyonun üzerinde dinlenmesi.

Dinlediğiniz kayıt Bora Öztoprak'ın 30. sanat yılı kapsamında Bora ve Arkadaşları projesinden.

sözleri Mert Çodur'a, bestesi ise Mert Çodur'la Ozan Bayraş'a ait olan şarkının düzenlemesini de Ozan Bayraş'a yapmış. Elektronik müzik altyapısıyla seslendirdiği şarkılarla müzik kariyerini şekillendiren Ayşe Hatun Önal, 1999 Türkiye Güzeli. 2003 yılında mini albümle müzik piyasasına giriş yapan Önal, ilk stüdyo albümünü 2007 yılında gerçekleştirdi.

Üniversite'de müzik eğitimi alan Mert Çodur, 2017'de Sen Bir Meleksin şarkısıyla müzik piyasasına girdi. Geçici Heves şarkısıyla bir anda bütün dikkatleri üzerine çeken müzisyen, kariyerinde oyunculuğa da yer açmak istiyor. Genç müzisyenin son dönem hit olmuş farklı sanatçıların şarkılarında da

gözyaşım hiç dinmeyecek. Utanmam, yenilmem mutsuzluğuma. Şimdi sensiz cehennemde yaşlanacağım.

0: ve bestesinin Serdar Ortaç'a ait olduğu şarkı 1999 yılında Ortaç'ın aynı adlı albümünde yer aldı. Şarkının düet formundaki düzenlemesi Coşkun Kıvılcım imzasını taşıyor.
1: Kalbim yıllar geçse de affetmeyecek.
0: Profesyonel müzik hayatını Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda başlayan Safiye Soyman ilk albümünü 1990 yılında çıkardı. Soyman müzik hayatında 36 yılı geride bırakan, sesi ve yorumuyla beğeni kazanan usta sanatçılarımızdan biri.

şarkıcı, söz yazarı, besteci, aranjör, sunucu ve radyo programcısı olan Serdar Ortaç'ın 10 parmağında 10 marifet. 90'lı yıllara damga vuran sanatçılardan biri olan Ortaç, sayısız şarkıya imza atan adeta bir beste fabrikası.

Teoman, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor.

Muhteşem düetler nefis bir müzik ziyafetiyle sona eriyor. Yerapolis Antik Tiyatrosu'nda Levent Yüksel'in 30. sanat yılı kapsamında gerçekleştirilen bu konserde sanatçıya Unique Symphony eşlik ediyor.

Yüksel'e ait. Dört yılında kaydedilen konserin orkestra şefi Burak Tüzün. Darbuka Solo'da ise Erkan

19. yüzyılda doğan Afro-Amerikalı kadınların iş hayatında yapabileceği iki işi vardı. Ya çamaşırcı kadın olacaklardı ya da çamaşırcı kadın. 8 yaşında anne ve babasını kaybeden, 14'ünde evlenen, 18'inde ise anne olan Sarah Breedlove'ın, bilinen adıyla Madame C.J. Walker'ın öyküsü de bu anlamda özel. 20 yaşında dul kalan ve iki çocuğuna bakmak zorunda kalan Breedlove, 18 yıl boyunca günlük 1,5 dolara çamaşırcılık yaptı. Buhar ve işin stresi nedeniyle saçları dökülen Breedlove, hala keşfi bir sır olan Walker saç koruma sistemini yarattı. Saç uzatanı kapı kapı dolaşarak satan Breedlove, hayata başladığı yoksulluğu bir kenara bıraktı ve Avon'un kurucusu David McKennell'ın ilk kez yaptığı kapıdan kapıya satış sistemini Afro-Amerikan kadınlara uyarladı. Zamanla bayi sayısı 20 bini aşan Breedlove'ın kazancı ona önemli bir unvan kazandırdı. Ve tarihte kendi kendine milyoner olan ilk kadın oldu. Breedlove'ın açtığı yolda günümüzde başka bir Afro-Amerikalı yürüyor. Medya kraliçesi Oprah Winfrey. 32 yaşında, yani 1986'da milyoner olan Winfrey 2003'te 49 yaşındaydı. Ve tarihteki ilk siyahi milyarder kadın unvanını kazandı. Oprah'ın serveti 3 milyar doların üzerinde.

İstanbul bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 17 derece. Kocaeli 28, Sakarya 27, Bursa 26, Balıkesir 30. Ankara güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 11 derece. Konya ve Kayseri 23, Nevşehir ve Sivas 20. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 18 derece. Denizli 29, Aydın 32, Muğla 27, Manisa 30. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 18 derece. Mersin 33, Adana 32, Kahramanmaraş ve Hatay 29. Trabzon bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 13 derece. Bolu 25, Karabük 27, Rize 23, Samsun 24. Erzurum güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 2 derece. Malatya 21, Erzincan 19, Van 17, Ardahan 15. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 14 derece. Mardin ve Siirt 24, Şanlıurfa 29, Diyarbakır 25.

0: Saklamışsın hali.
1: Aile çok önemli.
2: Hadi ben kaçarsın. Arkadaşlarla buluşacağız.
3: Paran var mı?
2: Neyle gideceğim?
3: Nerede harcayacağım?
1: Darladın ama çocuğu.
2: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
1: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
0: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun. O da var.
1: Biraz rahat olun kızım.

0: taksit fırsatıyla İdefix, alışılmadık alışveriş. Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın. İdefix Premium günlerinde Bosch, Philips, Samsung ve fakir ürünlerinde tüm günlerde geçerli 2000 liraya varan kupon fırsatı. Üstelik World Card'a 6 taksit fırsatıyla İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Borç stoku. Bir devletin, şirketin ya da kişinin belirli bir tarih itibariyle birikmiş borç miktarına borç stoku denir. Kamu borç stoku denildiği zaman, kamu kesiminin belirli bir tarih itibariyle birikmiş iç ve dış borçlarının toplam miktarı anlaşılır.
2: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
3: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle 4 mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.
4: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: taksit fırsatıyla İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi

geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek. İdefix

0: Taksit fırsatıyla İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyordu. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
4: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
5: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Ah, hayat tabular Sıtkı.
4: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
6: Fren mi tutmuyor?
5: Ne? Kızımı dinleyeceğin tuttu çocuğum. Yürüyün hanımlar eve.
7: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
5: Aç bakayım ağzını.
7: Diş yok diş.
5: Çene var ama can konuşuyorsun.
4: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
5: Oh, maşallah Sıtkı.
3: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
5: Sus.
3: Görevimiz tatil.
5: Tatil.

Oh, man.

beklemedim.

0: Hayır. Lütfen. Lütfen. Lütfen. Üzgünüm. Lütfen, lütfen. Özür dilerim. Lütfen, özür dilerim. Tamam mı? Özür dilerim. Lütfen, özür dilerim. Lütfen.
1: Özür dilemek için geç kaldın.

0: Baba bak.
1: Arabaya binin.
0: Bak baba bak.
1: Hop. Asıl sen şuna bak Robin. Şuna bak Robin. Bir bak.
2: Tanrı aşkına baba böyle yapma.
1: Annen nerede?
2: Tuvalette.
1: Sence bu normal mi? Bir gece için böyle ağır bir bavul almak.
3: Tamam mıyız?
1: Evet, kapıyı kilitledin mi?
3: Mumları bulamıyorum. Milo mumları gördün mü?
2: Baba, telefonun.
1: Hayır, şimdi olmaz.
0: Kesin büyükannem, bahseder misin?
3: Niye böyle söylüyorsun?
2: Al hadi, bu sabah aradı da.
3: Bu sabah mı? Peki neden?
2: Kahvaltıda ne tür ekmek sevdiğimizi soracakmış.
0: O zaman da açmadım.
1: Telefonda bunlar değil, daha önemli şeyler konuşulmalı.
3: Anneni geri ara.
1: Mesajla hallederiz. Hadi çekilin.
3: Bu çok
1: çekilin,
3: saçma.
1: Çekilin.
3: Hans, yapma sana.

0: Bıraksan iyi olacak.
1: Geri ver şunu.
0: Önce arabaya bin, bir süre sonra ararsın. Yolda onu aramak için bolca zamanımız olacak.
1: Baba, bu büyük annemi üzecek.
2: Alo büyük anne.
3: Merhaba canım, yola çıktınız mı?
2: Önemli bir şey diyecekse mesaj atsın diyor babam.
0: Hayır, öyle söyleme.
4: Robin? Rob? Hayır.
1: Biraz normal olsana. Babamı ispiyonlayıp büyük annemin yüzüne kapatmak kötü bir davranış.
0: Üzgünüm ama yarım saat önce yola çıkmış olmalıydık.
1: Ben Melu.
3: Hey, o da neydi?
4: Bu hiç akıllıca değil. Böyle bir davranışı kabul edemem. Ne Robin'inkini ne babanınkini.
3: Melu, yola çıktınız mı canım?
1: Baba, yola çıktık mı?
0: Görmüyor musun Melu? Asıl bu konuda aramalıydı beni. Neden ısrar ediyor ki?
5: Neler oluyor Hans?
0: Kemerlerinizi
1: bağlayın. Hayır, güneş gözlüğümü unuttum.
0: Neyi, dur, nereye?
5: Hemen alıp gelirim.
0: Lütfen unut,
1: tamam.
0: Gitsin.
1: Hayır, baba, alıp gelirim.
0: Gerekirse sensiz giderim. Sensiz giderim dedim.

0: bakıyorsun sen.
1: Ne kadar hızlı gittiğine.
0: Bence bu sabah biraz daha erken kalkabilirdin.
1: Evet, bir saate varır mıyız
0: ne?
1: Peki?
0: Ne? Bir saat mi? Hem de annemlere.
1: Daha evet. Bolca vaktimiz
0: zaten
1: var.
0: Zaten bizi bekliyor. Kız kardeşim gelemeyecek biliyorsun.
1: En azından
0: ama yupun ilaçlarını alıp yatması gerekecek. Bir saate asla oraya varamayız.
1: Varamayacaksak arayıp gecikeceğimizi söyleyeyim.
0: Kendi ailen olsa bunun için aramazdın.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Çünkü zamanında hazırlanıp evden çıkardın.
1: Saçma.
0: Saçmalamayayım ha? Tamam. Demek çok saçma. Evet.
2: Şuna bak Milu. Milu şuna bak.
3: Olmaz, çok işim var.
2: Ama yüz yapmama az kaldı.
3: Ben yaptım bile.
2: Hiç de bile.
3: 40 dakikadır bu oyunu oynuyorsun. Bu sabah da 20 dakika oynadın. Harcadığın vakti düşün. 40 artı 20'den 1 saat eder.
2: Bu imkansız.
3: Ben yaparım. Bana ver. Hey, hey. Ver şunu.
4: Hey, ne yapıyorsunuz?
3: Koluma vurdu anne.
2: O da tabletimi aldı. Yüz yapmama az kalmıştı.
0: Tamam, kesin şunu. Evet, bu kadar yeter artık. Yolda yeterince trafik var. Bir de bu saçmalığa katlanamam. Milo, emniyet kemerini
1: ve
0: tak.
1: O tableti geri ver.
3: Ama tabletle sadece bir saat oynamasına izin vermiştiniz. Ve bir saati doldu. Kural kuraldır.
0: Milo, sen annesi misin?
3: Hayır, elbette değil.
0: Evet, annesi gibi konuşuyorsun da.
2: Evet, kesinlikle.
1: Hoşuna mı gitti?
0: Hayır, yapma. Tableti geri ver Milo, hem de hemen.
2: Geri ver. Ver şunu. Seni gerizekalı.
0: Bak, bu tür kötü laflar söyleme lütfen. Kız kardeşin gerizekalı değil.
2: Bırak.
1: Bırak şunu Milo.
2: Ama bu haksızlık. Yapmama az
3: haksızlık
2: kalmış
3: dedim. Ver şunu.

0: evdeydim.
1: Oyununu bitir.
0: Anne bir şey söylesene.
1: Artık sorun çıksın
0: bu
1: istemiyorum.
0: Bu haksızlık değil mi?
1: Yeter artık.
0: Hayır, çok
1: başım
0: oynadım
1: şişti
0: diyorum sana.
1: Neden böyle yapıyorsunuz?
2: Geri çekil Şişko.
1: Anlayamadım.
2: Şey, üzgünüm, sana demedim tatlım.
3: Annem şişko bir kadın.
0: Annem şişko bir kadın
3: Baba
0: değil.
3: Baba öyle dedi ama.
0: Anne, Robby beni deli ediyor. Şiş böyle.
1: Sizi dinlemek
0: Bana
1: istemiyorum.
0: Bana diyorum.
1: Susun artık.
0: Saçmalamayı kes. Anne.
1: Beni sana
0: diyorum.
1: Pişman ettiniz.
0: Robin yapma. Git
1: anne.
0: Anne.
1: Bir daha
0: anne,
1: sizinle bir
0: şey
1: yere gitmek istemiyorum.
2: Manyak. Oraya öyle girilir mi?
1: Bu da neydi?
3: Baba, o nasıl fren öyle?
2: Üzgünüm canım, adam bir anda önüme giriver.
3: Bu haksızlık, cezalandırılıyorum.
1: İyi misin canım?
2: Melo, sana bunu 1000 kere söyledim. Arabaya binince kemerini bağla. Hadi. Üzgünüm kızım. Sen iyi misin?
1: Sorun yok tatlım.
2: Canın yanıyor mu?

0: kadar yaklaşma lütfen. Öndeki araba aniden fren yaparsa çarparız. Mesafeni koru.
1: Tamam, tamam. Pekala, hepiniz dikkatinizi buraya verin. Şu anda tam önümüzde olan şey sizce nedir? Tahmin ederim. Kesin telefonda.
2: Veya WhatsApp'ta.
1: Veya WhatsApp'ta aynen. Ya da belki patates kızartması yiyordur.
0: Aa güzel.
2: Direksiyona da mayonez bulaşmıştır.
1: Aynen, patates kızartması trafiği. 3 numaralı cevap.
2: Direksiyondaki bir kadındı.
1: İşte bu.
0: Hiçbir şeyi kanıtlamaz.
2: Direksiyondaki bence bir... İhtiyar adam olabilir.
1: Evet, iyi dedin. Zekice. Direksiyondaki acemi bir şoför de olabilir.
2: Hans. Evet. Hans.
0: Ben de gaz pedalının altına bir şey sıkışmış. Ondan basamıyor.
1: Harikasın.
2: Evet.
1: 6 numaralı cevap. Navigasyon sistemini kullanmaya çalışıyor.
2: Dur!
1: Ne? Tanrım, ne oluyor?
2: Az daha kaza yapıyordum baba.
1: Hayır canım, her şey kontrolüm altındaydı.
2: Yapma.
0: Mesafeni koru lütfen.
1: Ne aptal ama.

0: sadece 50 kilometre daha hızlı kullandın. Hala 20 fazla. Ben Diana.
1: Alo, merhaba. Her şey yolunda.

0: yolunda mı?
1: Evet, yolunda.
2: Öyleyse nerede kaldınız?
1: Yolda aşırı trafik var.
3: Pekala, tam olarak neredesiniz söyle.
4: Şunlara.
1: Bir dakika. Şu anda neredeyiz?
5: A1 otobanı.
1: Tam yerimiz ne?
2: Tam yerinizi nereden
3: bilebilirim? Buraya ne zaman varacağınızı söyle yeter.
1: Öyle ne zaman varırız? Bir şey söylesene.
5: Belli olmaz. Ne kadar çok ararsa o kadar uzar.
1: Ha, ona bunu söyleyeyim mi?
5: Evet, evet. Tabii söyle. Tabii. Ha,
1: tabii.
5: Tabii.
1: Evet, Turidi, yolda çok trafik var. Ne kadar sürer bilmiyoruz.
3: Sormamın sebebi şu.
2: Yulaf ezmeli çorba yapacağım. Ne zaman başlayacağımı öğrenmeliyim. Çünkü beklerse iyi olmaz.
1: Evet. Bizi beklemeden yulaf çorbasını yapmaya başlamasını söylesek mi? Çünkü telefonu kapatmayacak.
5: Bak bu yarım saat sonra başlasın. Yakıt almamız gerek.
1: Hans yarım saate orada olacağımızı söylüyor.
2: Gerçekten mi? O kadar uzun mu?
1: Evet, çok özür dilerim. Daha kısa sürede gelemeyiz.

0: Fiş ister misiniz?
1: Evet, lütfen.
2: Baba, atıştırmalık için para versene.
0: Evet baba.
1: Atıştırmalık mı? Anneniz ne diyor?
2: O istiyor zaten.
3: Hafta sonu annen de çiğ yemekler yemeden önce...
0: Buyurun.
1: Evet, teşekkürler.
2: Lütfen baba.
0: Lütfen.
1: Pekala. Tamam, al.
2: Evet.
1: Teşekkürler.
0: Evet, hoşça kalın.
4: İyi günler.
1: İyi günler.
4: Tercihen karanlık ve güvenli olan, kedilerin ve insanların onları göremeyeceği bir yerde yüzemeyen bir fare türü olduğunu biliyor muydun? Gerçekten de var. Yetişkin fareler kendi yavrularını suyun kenarına götürür ve onları içine iterler. Sonra ne olur? Onların üstüne basıp yürürler. Gerçekten de öyle. Öbür tarafa sağ salim ve kuru geçmek için. Yavruları ise bu esnada suda boğularak ölürler. Hiçbiri kurtulamaz. İşte ben buna sorumsuzluk diyorum.
1: Ne kastetmeye çalışıyorsun anlamıyorum. Ama nezaketen bir şeyler anlatmaya çalışıyorsan bu fikrinden hemen vazgeçmeni öneririm. Bu tür konuşmaları pek sevmeyiz de.
4: Size bir soru. Saatte 100 kilometre hızla giden bir arabanın durma mesafesine...
1: Bu kadar konuşma yeter. Sizinle ilgilenmiyoruz. Hadi kızlar gidelim.
4: Ve diğer sorum. İki aracın arasında ne kadar mesafe olmalıdır?
1: Hey, alo, sağır falan mısın? Hadi çekil de geçelim.
2: Hans.
1: Tamam mı?
2: Hans.
1: Hayır, hayır, bunu yapmam şartı oldu. Çekil yolumuzdan. Hadi artık
2: Hans,
1: çekil git şuradan.
2: Bunu.
4: Çok şeritli bir yolda... Şerit değiştirme ne demek biliyor musunuz?
1: Sürekli sol şeritten giden ve arkadan gelen hiçbir arabaya yol vermeyen murukları biliyor musun sen?
2: Kes şunu.
1: Bu adamla insanca konuşuyorum, tamam mı?
4: Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Babanız çok hızlı sürdüğü için hız sınırını aşmam mı gerekiyordu yani? Eğer ceza yazsalardı kendi mi ödeyecekti?
1: Ne kadar hızlı süreceğime sen karışamazsın, tamam mı? Seni ilgilendirmez. Şimdi çekil yolumuzdan.
4: Öyle mi?
3: Bu hiç mantıklı değil. Adamı rahat bırak hadi. Kızlar şu taraftan çıkalım. Biz çıkıyoruz.
1: Beni arabada bekleyin. Sizi arabada bekleyin dedim.
3: Hadi. Gidelim kızlar.
1: Sen bilerek mi fren yaptın?
4: Sana bir tek tavsiyem olacak. Benden özür dile.
1: Senden niye özür dileyeceğimi anlamadım.
4: Güvenli bir şekilde yola devam edebilirsin.
1: Zaten güvenli yolculuk ediyorum. Canın cehenneme pislik. Bir süre yolculuk etmemesi gereken sensin, tamam mı? Aynen öyle. Sen çıldırmışsın.

0: Orada amacın neydi anlamadım. Sen o adama neyi kanıtlamaya çalışıyordun?
1: Kızlar, bunu kafanıza takmayın. Böyle biri okulu asla bitiremez. Yaşlandığında da işini gençlere kaptırır. Şundan eminim ki karısı ve çocukları da onu terk etmiştir. Geriye sadece aptal gururu kalmıştır. Evet, bence kesinlikle böyle. Anladınız mı?
0: Bizi çok iyi aydınlattın.
1: Niye böyle davranıyorsun? O zaman sen açıkla.
0: Bence açıklanacak hiçbir şey yok. O adam aracına yaklaştığın için öfkelenmiş. Bunun işi ya da karısıyla bir ilgisi yok.
1: Öyleyse niye sizinle konuştu?
0: Çünkü hikaye anlatıyordu.
1: Bununla ne alakası var?
0: Burgerlerle ilgiliydi.
2: Annemin bize niye böyle bir şey yedirdiğini sordu.
1: Bunu mu sordu?
3: 30 yıl sonra annem gibi olacağımızı söyledi. Robin ve ben kanser olacakmışız.
1: Böyle mi söyledi? Tam bir gerizekalıymış.

0: Anne, bir şeyin doğru olup olmadığını tam bilmiyorsak doğru olanı öğrenmek için ne yapmalıyız?
1: Ne demek istiyorsun canım?
0: Şey, hamburger yediğimizde ileride kanser olup olmayacağımızı nasıl bilebiliriz ki? Öğrenmenin yolu var mı?
2: Bak, bunu ne sen bilebilirsin ne de o adam bilebilir. Canını sıkma, olur mu?
1: Hamburgerden kanser olmazsın tatlım.
3: Onu içimeden attın mı sen?
2: Tanrım. Canım.
3: Hey, hey, camdan dışarı atamazsınız. Aklınızı mı kaçırdınız? Neler oluyor? Ne yapıyorsunuz?

0: Değil mi baba? Yaklaştık.
1: Anneni arayıp yaklaştığımızı söyleyeyim mi? Hayatım, sana bir soru sordum.
2: Ne dedin?
1: Anneni arayıp yaklaştığımızı söyleyeyim mi dedim.
2: Hayır, arama. Tam söylediğin saatte orada olacağız.
1: Öyle mi?

0: giderseydik iyi olmaz mıydı sence de?
1: Evet, artık eve gidelim. Ben arabadan sıkıldım.
0: Hans, anneni aramayalım mı yani? Hans, orada mısın?
2: Ne var?
0: Neyin var senin? Ne oldu? Hans, şimdi neyin var? Yine
1: yakar değil mi? Evet, sonra evden çıkması gerekir.
2: Büyük baban nereye çıkıyormuş?
0: Hayır, sana şunu sordum. Yarın konsere gidecek miyiz? Annem bundan söz ediyordu.
2: Konser mi? Elbette konsere gideceğiz. Annemle gidecektik, öyle söylemiştiniz.
1: Evet, ben de öyle dedim.
2: Evet.
0: Kırmızı. Hans, dursana. Hey Hans, dur. Dur.
1: Yine para cezası alacaksın.
3: Kırmızı da geçtik baba.
0: Tanrım, bugün neyin var?
2: Şey, çok üzgünüm.
0: Ben süreyim mi?
2: Hayır. Ben sürerim hayatım.

0: söyle tatlım.
1: Robin düzgün otur. Hadi.
2: Peşimizden geliyor.
0: Kim peşimizden geliyor?
3: Bu o. O adam. Baba, adam peşimizden geliyor.
1: Hayır, peşimizde kimse yok.
0: Şuna bir bak. Bu o değil mi? Nasıl bu kadar hızlı? Sence bizi mi takip ediyor? Biliyor muydun? Biliyordun değil mi?
1: Hayır, emin değildim, hayır. Ne yapıyorsun?
0: Polisi arıyorum.
1: Bunun için erken değil mi?
0: Umurumda değil.
1: Telefonu bırak. Elinden bırak onu.
0: Ne yapıyorsun?
1: Sakin olur musun biraz?
0: Yola devam edelim.
1: Önce ne istiyorsun?
0: Hayır, boş ver Hans, devam edelim.
1: Sakinleşir misin?
0: Yola devam edelim.
1: Öyle mi? Nereye?
0: Ailenin yanına gidelim.
1: Böyle yaparsak bu adam kaldığımız yeri öğrenir. Buna gerek yok değil mi?
0: Evet, yok tabii.
1: O zaman sakin ol, bırak konuşayım.
0: Hans!

0: Yol boyu bizi mi takip ediyorsun?
1: Trafik açısından uygun koşulları sağlıyorum diyelim.
0: Pekala. Açık konuş.
1: Yolundan sapmanı istemiyorum. Planladığın rotanda ilerlemeni istiyorum. Hem de minimum çaba göstererek. Bunun için özür dilemen gerekiyor. Benden. Sonra da arabana binip gidebilirsin. Hepsi bu.
0: Hayır, burada özür dilemesi gereken biri varsa o ben değilim.
1: Pekala.
0: Bak dostum, dinle. Bu tartışmaya uzun süre devam edebiliriz. Ama etmeyeceğiz. Özür istiyorsun ama anlamıyorsun. Yaptığım şeyi yargılayabileceğini sanıyorsun ama yargılayamazsın. Beni yargılamak sana düşmez. Bunu o kafana iyice
1: sok. Söyler misin, yargılamak kime düşer peki? Ha? Bunu kendin yapmazsan ve ben de yapamazsam.
0: Bak, bu sadece polislerin işi.
1: Polislerin mi?
0: Evet.
1: Onları arayalım mı? Yoksa karın zaten aradı mı?
0: Tamam, hadi arayalım. Yapalım. Düşündüğün buysa onları ben aramayacağım. Kendin arayabilirsin.
1: Bundan emin misin? Sen şu anda ve bu şartlarda polisi aramamı cidden istiyor musun?
0: Hadi çabuk ol, ara.
1: Benim bir sorunum var.
0: Evet, bence de bir sorunun olmalı.
1: Bak işte, şarjı yok. Kendin mi?
0: Hayır, sana inanıyorum. Peki. Al hadi.
1: Sana son kez söylüyorum, bana polisi arattırma. Özür dile de bu iş bitsin. Belli ki polislerle aranda sorun var.
0: Onları aramaktan korktuğuna inanamıyorum. Belki de seninle sorunları vardır. Ara hadi. Arasana. Ara hadi. Al. Bekliyorum.
2: Aman Tanrım.
0: Korkuyorsun değil mi? Ara hadi. Onu bana ver. Telefonumu ver. Ver şunu bana. Ver dedim.
2: Olamaz.
0: Hemen telefonumu ver bana. Ver şu telefonu.
2: Sakın arabadan çıkmayın. Hey, bırak onu. Bırak onu dedim. Bırak onu. Bırak sana. Bırak. Bırak dedim. Bırak. Bırak.
3: İyi misiniz?
0: Evet. Telefonum hala onda.
2: Ne istiyormuş? Özür dilemeni mi istiyor? Hans, özür dile de bitsin şu iş artık.
0: Hayır.
2: Dile gitsin. Kimsenin bilmesine gerek yok. Kimseye söz etmem. Hayır. Söz veriyorum.
0: Hayır.
2: Hans,
0: hayır.
2: Lütfen.
0: Hayır.
2: Lütfen, ama inatçısın. Neyi kanıtlamaya çalışıyorsun? Arabada kalın demiştim size.
0: Tamam. Dileyeceğim.
2: Arabaya binin.
0: Özür dilerim.
1: Özür dilemek için çok geç kaldın.
0: Senden özür diledim ya işte. Şimdi telefonumu ver lütfen.
2: Thank you.
0: Camı aç. Hemen camı aç.
2: Hans, onu rahat bırak. Adamı rahat bırak.
0: Hadi, hadi. Aç şu lanet
2: kapıyı. Bunu polisle hallederiz. Hadi. Hadi Hans.
0: Aç hadi.

0: come on.
1: Hadi bu böyle gelin.
2: Zehirli miydi acaba?
1: Tamam. Tamam.
2: Söyle durulayalım. Hadi durulayalım Hans.
1: Evet, gelin. Bu tarafa. Buraya.
2: Tamam. Tamam canım. Tamam.
1: Evet, sakin ol.
3: Geliyor! Baba geliyor!
1: Burada kalın. Bir yere gitmeyin. Ayrılmayın. Kaçmayın. Burada kalın. Durdu. Hey, bir şey yapmıyor. Buraya gelin. Hadi.

0: Hadi. Buraya gel.
1: Baba. Binebiliriz, gelin.
0: Çabuk binin, arabaya bindi. Hemen bin.
1: Çabuk olun.
0: Gazla, gazla, tamam. Gazla.
1: Geliyor, geliyor. Baba,
0: solak,
1: geliyor.
0: Solak.
1: Geliyor,
0: camlar,
1: baba.
0: Camlar.
1: Geliyor, baba. Geliyor, baba.
0: Camları kapatın.
1: Geliyor, baba.
0: Sola kır.
1: Tamam.
0: Gazı kökleme, yavaşça bas.
1: Lütfen anne.
0: Gazı köklemedi. Geri, geriye tak.
1: Peki.
0: Direksiyonu tamam. Çevir. Direksiyonu
1: olmuyor.
0: Çevir.
1: Olmuyor.
0: Daha çok çevir.
1: Hayır, yapamıyorum.
0: Daha çok çevir.
1: Hayır.
0: Hadi çevir. Hadi daha çok çevir.
1: Baba! Baba hadi! Hadi!
2: Bas hadi!
1: Baba! Baba hadi lütfen!
0: Gazla, gazla, gazla!

0: Buralarda yok.
1: Nereye gidelim?
0: Merkeze.
1: Ne taraftan?
0: Düz git.
1: Nereye gideceğimi söyle.
0: Dümdüz ilerleyip sağa dön. Telefon nerede?
1: Baba. Lanet olsun.
0: Lanet olsun.
1: Allah Allah.

0: Olamaz.
1: Karakolu, acil durumunuz nedir?
2: Sağ olun.
0: Evet.
2: Korkun.
0: Sağ olun anne. Dön.
2: Çabuk ol.
1: Polis karakolu. Alo.
0: Beni duyuyor musunuz? Şu taraftan
1: hayır,
0: gitmeliydim.
2: Neresi bilmiyorum.
1: Polis karakolu, acil durumunuz nedir?
2: Geliyor anne, çabuk ol.
1: Alo, beni duyabiliyor musunuz?
2: Çabuk ol. Peşimizde mi?
0: Evet evet peşimizde.
1: Efendim duyuyor musunuz?
3: Geri zekalı ne yapıyorsun?
0: Yavaşla biraz. Hayır burası olmaz. Sana
2: duydum.
0: Dur artık dur.
2: Dikkat et.
0: Geri dönmeliydin.
2: Dönemezdim.
0: Artık çok geç.
2: Polisi ara.
0: Tamam tamam.
4: Polis merkezi mi yoksa ambulans mı istiyorsunuz?
0: Polis. Polis lütfen.
5: Hey hey. İnsan gibi sürsene be kadın.
2: Buraya
5: arabadan
2: gel.
5: İn. Alo. Hadi. Hadi in dedim. İn. Hey. Hey hey hey. Nereye gidiyorsun?
0: Dikkat et dikkat et. Hey. Dikkat et.
6: Ne yapıyorsun?
0: Dur.
2: Anne!

0: Be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Kolay mı?
2: Nasıl kolay?
0: Aa!
1: Sabah hayasında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
0: Gel buraya, gel.
3: Vadalarla gelecek yıllar

0: taksit fırsatıyla. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
2: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
3: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CV Enerji

İzmir'i anlatmak için tek bir bakış yeter. Şimdi o bakışta ve yeni konak var. %5 peşinat, 48 aya varan vade ve 2027'de ödemeye başlama avantajlarıyla satışta. Ve yeni konak.

0: fırsatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın. Birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin. Grup alışverişine başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
2: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
3: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var?
4: Daha

0: Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyorduk. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
1: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
2: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Ah, hayat tabular Sıtkı.
1: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
3: Fren mi tutmuyor?
2: Ne? Yaptın arabadan.
3: Kızımı dinleyeceğim tuttu çocuğum.
2: Yürüyün hanımlar eve.
4: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
3: Aç bakayım ağzını.
4: Diş yok diş.
3: Çene var ama can konuşuyorsun.
1: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
2: Oh, maşallah Sıtkı.
0: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
2: Sus.
5: Göreviniz.
0: Göreviniz
5: tatil.
2: Tatil.

Beyaz bir tulumu vardı. Bence yabani otları temizleme veya haşerileri öldürme işi falan yapıyor. Yüzemeyen farelerle ilgili uzun bir

0: hikayeyi anlatmıştı. Karım plaka numarasını aldı. İşte, işte burada. İşte, işte bakın.
1: Bunu okuyabilir misiniz?
0: Hayır ama isterseniz karıma sorabilirim.
2: Daha sonra neler olduğunu anlatacaksın.
3: Tamam, anlatırım. Burada biraz daha kalacağımızı söylemek için aramıştım.
2: Bu onun son doğum günü olabilir ama.
3: Biliyorum.
2: Pekala, öyle olsun.

0: Ben Hans.
1: Neredesin? Telefonumu kapatmadan önce yerini bulamaz mıydık?
2: Duruma göre değişir.
1: Nasıl yani?
2: Telefona ve sağlayıcıya bağlı bir durum bu.
3: Bunu zaten hemen yapamayız. Öncesinde izin almamız gerek.

0: Kötü kokuyor baba. İyi misin?
1: Ne?
0: Sence motor aniden alev alabilir mi?
1: Ne yapmamı istiyorsun? Durayım mı yani?
2: Hayır, durma.
0: Hayır, lütfen durma baba.
1: Sakin
0: lütfen.
1: Sakin olun kızlar, tamam mı? Bu adam çoktan evine dönmüştür. Biz gelene dek burada bekleyecek hali yok.

0: Baksana. Bu o mu?
1: Bu o.
2: Ne yapıyorlar?
1: Sakın durma baba.
2: Evet. Bunlar bir grup ahmak köylü olmalı.
0: Fark etmeyi bilmiyorlar. Durmak zorunda mısın? Yanından geçsen olmaz mı?

0: Hadi kızım. O adam değil.
1: Kızlar paniğe kapılmış. Kötü bir şey.
2: Ne zaman kalkacağım?
3: Bilmem. Uyandığın zaman kalkarsın. Tamam. Uyanmazsan sana seslenirim. Peki. Uzan.
2: Kim gelecek?
3: Hans ve Diana.

0: Bir de çocuklar.
1: Tamam. Hans mı?
0: Oğlun.
1: Peki, diğer gelenler, onları tanıyor muyuz?
0: Evet, hepsini tanıyoruz.
1: Öyle mi?
0: Evet, üstünü de örteyim, yoksa üşürsün.
1: Hayır,
0: tamam,
1: üşümem.
0: Oldu mu?
1: Evet, oldu. Böyle iyi. Kalkayım.
0: Hadi yat yat yat bakalım, dinlenmene bak. Bir saat sonra kaldırırım.
1: O zaman kim gelecek?
0: Gelince görürsün.

0: Aa, çok tuhaf. Peki.
1: Merhaba hanımefendi. Hans'ı arıyorum da, burada mı yaşıyor?
0: O benim oğlum ama burada yaşamıyor.
1: Telefonunu park yerinin yakınında buldum. Sahibinin kim olduğunu bakmam gerekti. Ama sizi de böyle buldum. Torununuz mu?
0: Evet. Bir tane daha var.
1: Devam edin, anlatın.
0: Bakın. Evet, oğlum yakında burada olacak. Evet, sevinecektir. Evet, telefonu sizden alabilir miyim? Ona ben veririm, tamam mı? Beklemek zorunda değilsiniz.
1: Bu hiç hoş olmaz.
0: Hoş olmaz mı?
1: Hayır.
0: Bundan kastınız
1: bence
0: ne?
1: Bence bu telefonu oğlunuza benim vermem daha hoş olur. Ne de olsa onu bulan kişi benim.
0: Peki, özür dilerim. Şu an sizi hiç anlamıyorum.
1: Evde suyunuz akıyor mu?
0: Suyumuz mu? Evet, elbette. Herkesin suyu akıyor. Aman tanrım.
1: Bunu en kısa sürede bir bahçe hortumuyla yıkamalıyım. Acaba hortumunuz var
0: Doktora
1: mı?
0: Doktora gitseniz iyi olacak.
1: Hayır, önce yıkamalıyım. Böyle gerekiyor. Çok yanıyor.
0: Pekala, içeri gelin ama sessiz olun. Çünkü şu anda kocam uyuyor.

0: En iyisi ben gidip gelinimi arayayım. Bir de havlu alıp dönerim.
1: Hans'ı siz mi büyüttünüz?
0: Nasıl soru bu?
1: Nasıl yani?
0: Bunu herkes bilir. Bütün ebeveynler çocuklarını büyütür, değil mi?
1: Sizce ebeveynler çocukların terbiyesinden her şekilde sorumlu olmak zorunda mıdır?
0: Elbette, evet.
1: Peki ebeveynler çocukların davranışlarından da sorumlu mudur?
0: Niye bunları sorduğunuzu anlamıyorum.
1: Düşünceniz ne, sorumlu mudur?
0: Evet, ama önce gelinimi aramalıyım.
1: Peki ebeveynlerin evinden ayrılan çocuklardan kim sorumlu olmalıdır?
0: Bunu söylemeye gerek yok, kendileri sorumludur.
1: Bir oğul davranışlarının sorumluluğunu alamıyorsa bu durumda sorumluluk ebeveynlerine geçer mi?
0: Peki. Bence artık gitseniz iyi olacak.
1: Yoksa suç başkalarında mıdır?
0: Gidin dedim.
1: Sorumlu olduğunuzu çok iyi bilmenize rağmen neden bunu açıkça söylemiyorsunuz? Bu kadar zor mu?
0: Gitmezseniz polisi arayacağım. Bacağınızı yıkadınız. Gidin.
1: Şu anda oğlun gidin. Gibi davrandığının farkında mısın?
0: Yok. Hemen polisi ara. Çabuk ara. Lütfen. Oh. Yok. Oh. Oh. Yok.
1: Yok babası mı?
0: Yok. Yok. Yok.
1: Yok. Hans, iyi babalık yapamadı mı? Bana bunu söylemek zorundasın.

0: Mont ne diyeceğim? Gidip mi post soralım? Hadi gel bakalım. İşleri daha da kötüleştiriyorsun hanımefendi.
1: Yok, polisi ara. Kapıyı kilitle, polisi ara. Hayır, hayır.
2: Tamam.
1: Hayır. Kocamı rahat bırak.
2: Bu adam da kim?
1: Zaten sana yardım edemez.

0: İşte orası. Şuradaki ev. Ama burada durursunuz diyordum. Annem sizi görmesi iyi olur. Bunu kaldıramaz.
1: O zaman niye sizinle geldik?
0: Yol güvenliği için. Tüm çabalarınız için çok teşekkürler.

0: Onları gönderdin mi?
1: Kızlar, söz verin bana. Büyükannenizin yanında, onun yanında sakın o adamdan bahsetmeyin. Ne o adamdan, ne beyaz minibüsten, ne solunum cihazından, ne de zehir püskürtücüden. Ve kesinlikle telefonumun onda kaldığını söylemeyin. Büyükanneniz sorarsa ona çalındığını söyleyin. Anlaşıldı
0: Hans, mı? Bundan hiç hoşlanmadım.
1: Niye ki?
0: Ailene böyle yalan dolu bir hikayeyi anlatmamızı bekleyemezsin, değil mi?
1: Beklemiyorum ama aksini yaparsan annem kalp krizi geçirir. Bunu biliyorsun. Yoksa istediğim bu mu?
0: İstediğim bu mu derken, tabii ki istediğim bu değil.
1: Ne öneriyorsun peki?
0: Bence bir otele gitsek daha iyi olacak.
1: Ne?
0: Evet, beni duydun.
1: Peki, Yup ve Trudy'ye gelmek istiyordunuz. Ve işte sonunda geldik. Artık geri dönemeyiz.
0: Tanrım.
1: Çok özür dilerim. Peki dinleyin kızlar, o minibüsteki adam bu gece nerede kalacağımızı bilmiyor. Endişelenmenize hiç gerek yok.
0: Tamam, arabayı park et. Yoksa yemeği kaçıracağız ve atıştırmalık yiyeceğiz.

0: Заличал Милю.
1: Belki uyuyorlardır. Bir daha çal.
2: Büyük anne, orada mısın?
1: Bekleyin.

0: Anne. Baba, biz geldik.
1: Büyük anne, büyük anne orada mısın?
0: Anne, biz geldik. Gelin.
2: Evet, kimseyi gördün mü?
0: Hayır, muhtemelen uyuyorlar.

0: 76 tane mum lazım.
1: İki, üç, dört.
0: Biri uyanmış. Büyük annenize geldiğimizi söyleyin.

0: Büyük anne.
1: Milo, sen misin? Milo, hemen babanı çağır. Çabuk ol.
0: Baba!
2: Baba!
0: Baba!
2: Baba!
0: Ne oldu?
2: Büyük annem kendini içeri kilitlemiş. Babamı çağırmamız gerek.
0: Kilitlemiş mi? Büyük anneniz nerede?
2: Banyoda.
0: Hayır.

0: تمام تمام اچھی جاس Hans
1: Ne oldu?
0: Hans
1: Ne oldu?
0: Hans neredesin?
1: Ne oldu?
0: İçeride kilitliler.
1: Kilitliler mi?
0: Kendilerini kilitlemişler.
1: Kilitlemişler mi? Kilitlemişler mi? Ne demek kilitlemişler? Yani dolaşıp püskürdük.
0: Tamam. Baba! Polisi arıyorum.

0: Tamam.
1: Hey, ne istiyorsun? Bana ne istediğini söyle. Bana ne istediğini söyle. Diana. Adam nerede?
0: Bilmiyorum.
1: Üst katta mı?
0: Bilmiyorum, belki alt kattadır.

0: başa, iz olsun.
1: Baba!
0: Hadi.
1: Baba!
0: Lanet olsun.

0: Где она? Дурсана! Где она? Анне! Anne! Nerede o?
1: Niye bu kadar uzun sürdü?
0: Nerede o? Kızlar iyi mi?
1: Peki sen iyi misin?
0: Hayır. Diana!
1: Ne?
0: Diana! Kızlar iyi mi?
1: Polisler gelene kadar komşularda bekle.
0: Yukarı geliyorum.
1: Hayır. Yatak odasının kapısına barikat kurduk.
0: Ben ne olacağım?

0: Polis yolda. Polis gelene dek komşularda bekle. Ortalıkta durma. Hadi komşuya git.
1: Lanet olsun.
0: Ne? Ne oldu? Orada mı? Hey Hans. Hans yapma. Hans. Hans yapma. Hayır. Hans sakin ol. Hans.
2: Anne.
0: Sakin ol. Tamam. Hadi gel.
2: Anne.
0: Sakin ol.
2: Aa, tut beni.
0: Hans.
2: Beni yukarı çek.
0: Hans.
2: Beni yukarı çek.

0: Hemen duş alması gerek.
1: Hayır, hayır.
0: Ancak öyle iyileşir.
1: Hayır, yanıyor.
2: Hadi,
1: yanıyor.
2: Duş almak zorundasın Hans.
1: Hayır, duş almak istemiyorum.
0: Hans.
1: Duş almak istemiyorum.
0: Duş alman gerek.
1: Duş almak istemiyorum.
0: Hayır. Kalk hadi, gel. Hadi. Hadi, çabuk.

0: Gelin. Minibüsün içinde oturun ve orada bekleyin. Hadi.
1: 26.01. Burada şüpheli birini bulamadık. Sen bir şey gördün mü tamam?
0: Hayır. Sadece bölge sakinleri var.
2: 44.02 olumsuz. Hala arka bahçeye bakıyoruz.
1: Anlaşıldı. Meslektaşım ormana bakalım mı diye soruyor. 26.01. Tamam.
3: Annem nerede?
0: Şimdi getireceğim. Siz burada biraz bekleyin. Hemen döneceğim, tamam mı?
4: Narsi Caddesi'ne giden bir araba var. 26.11. Anlaşıldı mı Zulu 60? Tamam.
1: 24.02 anlaşıldı. Tam yerini söyler misin?
5: Bu sizin suçunuz değil. Babanızın ve annenizin suçu.

0: 2601. Bahçe temiz. Ormanda iki meslektaşım var.
1: İyi misiniz? Ha? Ha? Hey. Artık endişelenmenize gerek yok canım. O adam gitti, geri dönmeyecek.

0: Hey! Öpüşmeyecek miyiz?
1: Ofise geç kaldım.
0: Peki.
1: Robin'in de işte maçı var.
0: Biliyorum, biliyorum.
1: Onu alacaksın,
0: alacağım,
1: değil mi?
0: Alacağım, iyi günler.
1: Sana da hayatım. Mwah. Görüşürüz.
0: Görüşürüz. Robin, Milo, hadi okula gidelim.
1: Baba, eve git. Bu hiç hoş değil.
0: Buna kendim karar verebilirim, değil mi?
2: Öğleden sonra görüşürüz.
1: Görüşürüz.
0: Biraz bekleyin. Durun, koşmayın kızlar. Durun dedim, kırmızı yanıyor. Hey. Dursanıza.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.
2: Yeni yılın ilk günü hayal fonumu hazırlıyorum. Neden, nasıl, olur mu, olmaz mı? Böyle küçük ayrıntılara takılmıyorum.
3: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki günler hangileri?
2: Benim işim birlikte ayrıntılara takılmak. Ben Aylin Ateş Saçar. Avukatım. Ne zaman evleneceksin? Birileri yok mu? Yaşın geçiyor. Salın arkadaşlar beni, ne olur.
1: Romantik komedi türündeki Medeni Haller filminin yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir var. Özge Gürel, Gökhan Alkan ve Burak Şirik'in başrol kadrosunda olduğu film, başarılı bir boşanma avukatı olan Aylin'le nikah memuru Ozan'ın zıt dünyalardan doğan eğlenceli ve duygusal aşk hikayesini konu alıyor.
2: Birinin hayatında hep ayrıntı olarak kalmak nasıldır bilir misiniz? Onun en sevdiği, en kıymetlisi olamamak. Ben hep buradayım. Doğru zamanda o da bunu görecek mi?
4: Vay be. Ömrünü seni görmeyen biri için harcamak büyük cesaret.
5: Aylin. Benim nikah şahidim olur musun?
2: Sen neden ağlıyorsun? Bilmiyorum. Bilmiyorum.
6: İnsan bazen doğruyu biliyor ama yapamıyor çocuklar. Doğru yol arkadaşıyla yola çıkmak gerek.
4: Ben aşık oldum anne. Aşık
5: oluyorum. Bende farklı bir enerji var son zamanlarda. Hayırdır? Bile bile
4: yanıyorum. Sen kendin için mi kalmak istiyorsun burada?
2: Kendime tekrar sordum. Ben ne istiyorum? Hadi bakalım, ilgilik tut. Ne demişler? İki tür trajedi vardır. Biri hayallerin gerçekleşmemesi, diğeri gerçekleşmesi.
7: You must have questions.
8: Why can't your wife finish her book series?
7: You really want to know? This is Verity.
1: Colin Hoover'ın kaleme aldığı psikolojik gerilim ve gizem türündeki Verity, gerçeğin diğer kıyısı, maddi sıkıntılar yaşayan genç yazar Lovan'ın kaza geçirerek yazamaz hale gelen ünlü bir yazarın kalan kitaplarını tamamlamak için teklif almasından sonraki gerilim dolu süreci konu alıyor. Filmde iki güzel yıldız Anne Hathaway ve Dakota Johnson başrolde.
8: They would know it's not her.

0: This is my confession. My autobiography. A writer's words should be honest and bloody. And a little bit terrifying.
1: This place isn't... I feel like I'm losing my mind.
0: I was his drug.
1: Jeremy, say something.
0: Only darkness ahead.
2: Now do me a favor. Imagine they're one of those people.
3: Yakışıklı aktör Tom Cruise'un son filmi Digger vizyona girdi. Sandra Hüller ve Riz Ahmet'in de oyuncu kadrosunda olduğu film, dünyanın en güçlü insanı olan Digger Rockwell karakterinin kendi elleriyle tetiklediği küresel bir felaketi önlemek için insanlığın kurtarıcısı rolüne bürünerek çıktığı çılgın ve umutsuz macera.

0: Hayır, konu alıyor. My company informed me of the explosion on our rig, causing massive water displacement and triggering a tsunami. Models estimate casualties in hundreds of thousands. Now Digger here got us into this mess, and Digger's gonna dig us out. What the hell is that? That thing is huge.
1: I'm Continent. What the fuck you gonna do? Double down?
2: The man who would roast our children alive if he thought he could sell them for a dime.
3: What would happen if I stopped doing it? You starve, you freeze to death. That's what.
4: It's ridiculous and it's scary. It's funny and it's stupid.
5: It's a lot of fun to watch.
3: I'm the one who's gonna. Bang, bang, bang! Woo!
6: Save the world.
7: Get out of her, Mr. President.
8: Please, there are women present.
9: Ben bir robot yapıyorum.
10: Evet.
9: Okulda bazen bir şey söylemek istiyorum.
0: Animasyon türündeki Robo 404 gösterimde film, teknolojinin gölgesinde kaybolan değil, teknoloji aracılığıyla kendi sesini arayan 9 yaşındaki John'ın öyküsüne odaklanıyor. Robo 404'ün merkezindeki deniyoruz mottosu yalnızca bir üretim heyecanını değil, John'ın dünyasındaki keşif, cesaret ve öğrenme duygusunu da yansıtıyor.
10: Kim bu Robo?
11: Bilmiyorum ama ben artık fanıyım.
12: 2 hafta sonra bilim ve teknoloji yarışmasını yapıyoruz. Bir de sürprizimiz var. Hepinizin hayranlıkla izlediğini fark ettiğimiz Robo'ya davetiye gönderdik.
13: Herkes Robo'yu tanıyor, beni tanıyor. Yanında olursam senin Robo olduğunu anlarlar.
14: Biliyorum, bu yüzden senin sen olmaman lazım.
13: Önce Robo'yu geliştirmem lazım.
14: Sahnede tek başına duramaz. İnsanlarla iletişim falan kurması lazım.
15: Deniyoruz.

0: Abi bu yarışma yanacak.
1: Deneyeceğiz.
2: Diğer bir animasyon türündeki yapım, Efsaneler Takımı Görev İstanbul, Anadolu'nun eşsiz doğasından ilham alan hayvan karakterler ve onlara eşlik eden iki cesur çocuktan oluşan özel bir ekibin Türkiye'nin dört bir yanındaki kötülüklerle mücadelesini anlatıyor. Bu büyük serüvenin ilk durağı ise gizem ve tarihin kalbi olan İstanbul.
3: Mazlık özelliğiyle başaracağım.
4: Ankara'nın en ünlü tamircisiydim ben yeğenim.
5: Doğaya zarar veriyorsunuz. Buna izin vermem.
6: Hadi devam et. Gözünüzü dört açın. Denizli kümes olayı emir ve görüşlerinize hazırdır Kandal.
2: Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve öğren yerleri 2025 yılında ziyaretçi ve gelirde rekor seviyeye ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlığa bağlı müze ve öğren yerlerinin 2025 yılında 34.836.000 ziyaretçiyi ağırladığını, elde edilen toplam gelirin ise 7 milyar 306 milyon liraya ulaştığını açıkladı. Böylece 2025 yılı hem ziyaretçi sayısında hem de gelirde bugüne kadarki en yüksek seviyenin kaydedildiği yıl oldu. 2024 yılında 32 milyon 547.756 olan ziyaretçi sayısı 2025'te 2 milyon 288.251 kişi artarak 34 milyon 836.007'ye yükseldi. Böylece ziyaretçi sayısındaki yıllık artış yaklaşık %7 olarak gerçekleşti. Gelirdeki yükseliş ise daha güçlü oldu. 2024 yılında 5 milyar 438 milyon 244 bin lira olan müze ve öğren yeri geliri 2025'te yaklaşık 1 milyar 867 milyon liralık artışla 7.3 milyar lirayı aştı. Yıllık gelir artışı yaklaşık %34,3 oldu. Ersoy, Efes'ten Hierapolis'e, Göreme'den Galata Kulesi'ne uzanan eşsiz kültürel mirasımıza gösterilen bu büyük ilgi, yürüttüğümüz çalışmaların ve kültür turizmindeki yükselişimizin en güçlü göstergesi açıklamasını yaptı.

2025 yılının en fazla ziyaretçi ağırlayan ören yeri İzmir Efes Ören Yeri oldu. Efes'i 2.302.218 ziyaretçi de Denizli Hierapolis Pamukkale Ören Yeri takip etti. Nevşehir Göreme Ören Yeri 1.187.185, Paşabağlar Ören Yeri ise 1.143.434 ziyaretçiyi ağırladı. Galata Kulesi de 953.537 ziyaretçi ile 2025'in en yoğun ilgi gören kültür varlıkları arasında yer aldı.

0: izlenci izleyicileri şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra.
1: Gözlerim sırılsıklam.
0: Emre Altuğ, sözleri ve müziği Ferit Özkan imzalı Siyah çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

1980'lerin ikonik bilim kurgu filmlerindendi Geleceğe Dönüş. Sinema tarihinin en kusursuz ve en çok beğenilen zaman yolculuğu klasikleri arasında gösterilen film, lise öğrencisi Marty McFly'ın çılgın bilim insanı Dr. Emmett Duck Brown'un icat ettiği zaman makinesiyle yanlışlıkla 1955 yılına gitmesini ve kendi varlığını tehlikeye atmasını konu alıyor. Serinin belleklere kazınan oyuncusu Michael J. Fox, uzun bir aradan sonra 78. Emmy ödülleri töreninde kameraların karşısına çıktı. Parkinson rahatsızlığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan oyuncu, yıllardır yürüttüğü Parkinson araştırmaları ve farkındalık çalışmalarıyla hasta ve ailelerine ilham veriyor. Törende unutulmaz bir vefa örneğiyle karşılanan Michael J. Fox, televizyon tarihinin en prestijli onurları arasında yer alan ve bugüne kadar sadece 7 kez verilen Bob Hope İnsani Yardım Ödülü'ne layık görüldü. Tüm salonun kendisini ayakta alkışladığı o anlarda Fox, yaptığı duygusal konuşmayla herkesi gözyaşlarına boğdu. Ünlü oyuncu, başlangıçta Parkinson teşhisimi bir sır olarak sakladım. İşimi, izleyicilerimle olan bağımı olumsuz etkilemiştim ve hasta olduğumu öğrendiklerinde benimle alay etmelerinden korkuyordum. Ancak sonrasında gördüğüm destek karşısında adeta büyülendim. Bu kabul, bu hastalıkta yaşayan herkes için elimden gelen her şeyi yapmam gerektiği anlamına geliyordu diye konuştu.

Rus Balesi'nin dahi koreografı Boris Eifman imzasını taşıyan, Tolstoy'un Ölümsüz romanından uyarlanan Anna Karenina, Ment Event Armoni organizasyonuyla AKM Opera Salonu'nda seyirciyle buluşuyor. Aşk, evlilik ve sadakat kavramlarını insan ruhunun en derin çatışmaları üzerinden ele alan eseri, Eifman Ballet St. Petersburg temsiliyle 17-18 Kasım akşamı izleyebilirsiniz.

2. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nin açılış eseri olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından premieri gerçekleştirilen Lucia di Lammermoor Operası, Antonio Pirolli ve Zdravko Lazarov Orkestra şefliğinde 24, 28 ve 31 Ekim'de AKM Opera Salonu'nda sahnelenecek. Jean-Louis Grinda'nın rejisörlüğünü üstlendiği opera, 19. yüzyıl İskoçya'sının sislerle örtülü atmosferinde, köklü düşmanlıkların gölgesinde yaşayan Lucia'nın aşkıyla ailesinin dayattığı kader arasında sıkışan trajik dünyasını anlatıyor.

Antonin Dvorak'ın doğumunun 185. yılında Grand Pera, onun eserlerinden oluşan klasik müzik konserine ev sahipliği yapacak. Kemanda Banu Serin Aşan'la Eylül Umaytaş, viyola

0: İstanbul Esenler Belediyesi 2026-2027 kültür sanat sezonunu vefatının 5. yılında Türk Edebiyatı'nın usta şairi Sezai Karakoç'a adadı. Eserleri ve medeniyet tasavvuruyla nesiller üzerinde derin izler bırakan Karakoç'un düşünce dünyasından ilham alan yeni sezon 9 Ekim'de başladı. Sezon kapsamında şiirden edebiyata, tiyatrodan musikiye, söyleşiden konferanslara uzanan çok sayıda etkinlik vatandaşlarla buluşacak. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, istiyoruz ki Sezai Karakoç'un fikirleri yalnızca geçmişte kalmış bir miras olarak değil, geleceğimizi inşa edecek gençler için yol gösteren bir ışık olarak yaşamaya devam etsin diye konuştu.
1: Başlayalım atalara uyarak, baharı koklayarak girelim kelimeler ülkesine.
0: İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin yeni süreli sergisi 1914 kuşağı tanıdığımız ressamlar ziyarete açıldı. Küratörlüğünü Profesör Doktor Gül İrepoğlu'nun üstlendiği sergi, Türkiye İş Bankası ve Arkas koleksiyonlarından yaklaşık 200 eseri bir araya getiriyor. Sergi aralarında İbrahim Çallı, Peyhaman Duran, Namık İsmail, Sami Yetik, Ali Sami Boyar, Mehmet Ruhi Arel, Hikmet Onat'ın da olduğu 20. yüzyılın başlarında ilk sanat eğitimlerini İstanbul'da aldıktan sonra Paris'e resim eğitimine gönderilen ve 1. Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla yurda dönen, dolayısıyla 1914 kuşağı olarak anılan ressamlara odaklanıyor. Sergiyi 12 Temmuz 2027'ye dek müzenin 2. ve 3. katlarında ziyaret edebilirsiniz.

Erken Cumhuriyet İstanbul'unun gündelik hayatını ve foto muhabirliğinin perde arkasını ele alan Cumhuriyet'in Kamera Arkası sergisi sanatseverlerle buluşuyor. Pera Müzesi'nin İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün 20. yıl dönümü için düzenlediği serginin küratörleri İdil Çetin ve Ahmet Ersoy. Sergi 90 bini aşkın negatiften oluşan Suna ve İnan Kıraç Vakfı fotoğraf koleksiyonu, basın fotoğrafları arşivinden seçilen görüntülerle dönemin toplumsal çeşitliliğine ve görsel hafızasına farklı açılardan yaklaşıyor. 28 Mart 2027 tarihine dek açık kalacak sergiye eşlik eden katalogsa basın fotoğrafları arşivini fotoğraf tarihi, basın kültürü, arşivcilik ve görsel hafıza eksenlerinde ele alıyor.

Heyecanla beklenen tarihi Haydarpaşa Garı restorasyon projesinde önemli bir gelişme yaşandı. Kültür Sanat Merkezi olacak Haydarpaşa'nın temellerinde ahşap kazıkların %80'inin yok olduğu tespit edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 1909'da resmi açılışı yapılan Haydarpaşa Gar binasının orijinal projelerinde yer alan yaklaşık 1000 ahşap kazıktan yalnızca 200'ünün yerinde tespit edildiğini, teknik incelemelerin kazıkların yaklaşık %80'inin zaman içinde yok olduğunu ortaya koyduğunu açıkladı. Zeminde belirlenen sıvılaşma riskine karşı kapsamlı güçlendirme uygulamaları gerçekleştirildiğini belirten Ersoy, hassas mühendislik çalışmaları ve proje revizyonları nedeniyle açılış takviminin yeniden düzenlendiğini, ilk etabın 2027 yılı içinde tamamlanmasının hedeflendiği bilgisini verdi. Daha önce İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin başlangıcında açılmasının planlandığını hatırlatan Ersoy, hassas güçlendirme uygulamaları, bilimsel analizler ve proje revizyonları nedeniyle çalışma takviminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Alanın müze, kütüphane ve sanat mekanlarıyla İstanbul'un kültür hayatına kazandırılacağını söyleyen Bakan Ersoy, 2027 yılına işaret etti.

İstanbul bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 17 derece. Kocaeli 28, Sakarya 27, Bursa 26, Balıkesir 30. Ankara güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 11 derece. Konya ve Kayseri 23, Nevşehir ve Sivas 20. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 18 derece. Denizli 29, Aydın 32, Muğla 27, Manisa 30. Antalya güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 18 derece. Mersin 33, Adana 32, Kahramanmaraş ve Hatay 29. Trabzon bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 13 derece. Bolu 25, Karabük 27, Rize 23, Samsun 24. Erzurum güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 2 derece. Malatya 21, Erzincan 19, Van 17, Ardahan 15. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 14 derece. Mardin ve Siirt 24, Şanlıurfa 29, Diyarbakır 25.

0: kazaneni Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.

0: Taksit fırsatıyla İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.

İzmir'i anlatmak için tek bir bakış yeter. Şimdi o bakışta ve yeni konak var. %5 peşinat, 48 aya varan vade ve 2027'de ödemeye başlama avantajlarıyla satış.

0: taksit fırsatıyla İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyorduk. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
2: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
3: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Ah, ayakkabılar Sıtkı.
2: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
4: Fren mi tutmuyor?
5: Ne?
3: Kızımı dinleyeceğim, tuttu çocuğum. Ah! Ah! Yürüyün hanımlar, eve.
6: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
3: Aç bakayım ağzını.
7: Diş yok diş.
3: Çene var ama can can can can konuşuyorsun.
2: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
3: Oh, maşallah Sıtkı.
1: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
3: Öf, sus.
8: Göreviniz.
1: Göreviniz
8: tatil.
1: Tatil.
2: Görevimiz tatil. Yarın 20'de Abone'de.
9: Kuzu Grup sunar.
10: Genel izleyici için uygundur.

0: Gökhan Özen.
1: Gökhan Özen değil. Klibini de izlediniz.
0: Apak.
1: Apak.
0: İpik.
1: İpik mi? İpik.

Hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde beraberiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap her doğru yanıt 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. 3. etapta butonlar devreye giriyor. Her yanıtımız 10 puan üstünden değerlendiriliyor. Toplamda gizlediğimiz şifre cümleyi en yüksek puan alarak kazanan yarışmacımızın temsil ettiği okula da hediyelerimizi gönderiyoruz. Peki hediyelerimiz gidiyor mu? Sır Küpü Ağpara ailesi olarak miniklerimizin eline hediye setleri ve kitaplar ulaşmaya başladı. Onlar da bize görüntülerini göndermeye başladı. Gönülden teşekkür ediyoruz. Tüm katkısı olan arkadaşlarımıza, yarışmacılarımıza, ekip arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hemen görüntülerimizi izlemeye geçiyoruz.

üzere düzenleniyor. Kitaplar sahiplerine ulaştı. Malatya Orduzu Nadire Dernek Ortaokulu'nda okuyan pırıl pırıl çocuklarımız kitapları

0: Evet efendim, slip küpündeyiz. Kaybedenin olmadığı yarışmada iki yeni konuğumuz var. Kırmadılar, geldiler. Minikler için biz de varız dediler ve hemen dönüyoruz. Hoş geldiniz. Hoş Gülsün Hanım.
1: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz Ahmet Bey diyorum ve hemen Gülsün Hanım'a dönüyorum. Sizi tanıyalım.
1: Merhabalar, ben Gülsün. 30 yaşındayım. Antalyalıyım. Satış danışmanı olarak çalışıyorum. Bu şekilde.
0: Hobileriniz?

0: Neler yaparsınız boş zamanlarınızda? Yani, sever misiniz bulmacaları, kelimeleri?
1: Yani,
0: aranız iyi midir?
1: Eskisi gibi yani gazeteden bir bulmaca çözmüyorum ama bu programı takip ediyorum açıkçası.
0: Harika.
1: Oradan bakıyorum.
0: Var mı dijitallerde, oyunlarda?
1: Oyunlar da var, evet. Oyunlardan da yine takip ediyorum. Ya, bu şekilde.
0: Harika. Hoş geldiniz.
1: Hoş
0: neyi
1: bulduk,
0: yaptınız? Ahmet Bey hoş geldiniz. Ne, siz
2: hoş
0: de tanıyalım
2: bulduk.
0: Lütfen.
2: Ahmet Aşim Margül. 36 yaşındayım. Bekarım. Kırıkkale doğumluyum. Tıbbi görüntüleme teknikleri bölümü mezunuyum. Şu an radyoloji teknikerliği yapıyorum devlet hastanesinde. Hobilerim arasında kitap okumak, müzik dinlemek, dizi film seyretmek, onun dışında gezmek, seyahat
0: etmek. Sizde de var mı bulmacaya merak, kelimelerle?
2: Eskiden çok fazla bulmaca çözerdim ama yani şu an çok çözmüyorum. Eskiden bundan 5-6 sene önce bayağı çözüyordum. Sürekli gazeteleri falan alıyordum bulmaca çözmek için ama.
0: O zaman bir bakacağız şimdi paslanmış mıyız, var mı biraz?
2: Olabilir, belki unutmuş olabilirim biraz.
0: Unutmuşsunuz. O zaman hemen hatırlatırız size. Tekrar eski anılara tekrar dönelim. O eski bulmaca dinamikliğine hızla dönelim. Ne yapıyoruz? Türkiye haritası açıyoruz. O zaman Türkiye haritamızı açalım. Gülsün Hanım, sizden tuşa bir kere basmanızı rica ediyorum ve bir il belirleyeceğiz. Bu
1: tamam.
0: İlde de bulunan bir okulumuzu temsil edeceksiniz. Buyurun basın lütfen. Dönmeye başladı. Haritamızda Erzurum dedik, Şırnak, Batman'a kadar gittik, Siirt dedik, Bayburt derken Sivas'a geldi. Kale Vali Aydın Güçlü İlk Ortaokulu adına yarışıyor olacaksınız bu bölümde.
1: İnşallah.
0: Oradaki genç kardeşlerimizi, minik dostlarımızı temsil edeceksiniz. Ahmet Bey, sizin için hemen Türkiye haritamızı açıyoruz. Bir kere düğmeye basmanız yeterli olacak. Butona bastık. Açtık haritayı. Hatay'dan Yozgat'a geçtik. Erzurum ve Van'a. Kıyacak İlkokulu. Kıyacak İlkokulu'ndaki genç kardeşlerimizi temsil edeceksiniz. O zaman hazırsak birinci etapla başlayalım mı? Biliyorsunuz 3 etapta yarışacağız. Birinci etap, ikinci etap ve üçüncü etap. Hazırsak?
1: Hazırız.
2: Hazırız.
0: Hemen birinci etap Sırküpü ile başlıyoruz efendim.

0: Sır küpünün birinci etabındayız. Her doğru sorumuz 5 puan değerinde. 1 ile 25 arasında tablomuzu açıyoruz. 1 ile 25 arasındaki sorulardan seçerek başlayacağız. Ve Gülsün Hanım'la başlayacağız. Hazır mıyız Gülsün Hanım? Siz seçeceksiniz. Sizinle başlayacağız. Tablomuzu görelim bakalım kaç soru üstünden yarışıyoruz bu bölümde. 54 sorumuz var. 1'den 25'e kadar istediğiniz soruyu seçebilirsiniz. Kaç numaralı soruyla başlayalım?
1: 7 numara.
0: Var mı bir önemi rakamımızın?
1: Benim için uğurlu bir rakam.
0: Uğurlu bir rakam. Evet. İnşallah uğurlu gelir diye düşünüyorum. İnşallah. Bakayım geleceğini düşünüyorum. Hazırsanız sorunuz geliyor.
1: Hazırım.
0: Düzenli ödenen üyelik parası. Süreniz başladı. Binalarda, apartmanlarda çok ödeniyor.
1: Aidat.
0: Aidat doğru yanıt. Bir de şifre. Harf buldunuz, iyi harfini yakaladınız. Uzun bir kelime sakladık bu bölümde. Sır küpünde geniş bir kelimemiz var. İ harfini bulduk. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 29.
0: 29'a gidemiyoruz. 1 ile 25 arasında.
1: Pardon,
0: ama ederim. İstediğiniz soruyu sorabiliriz 1-25 arasında. Tablonun üst kısmını açmamız gerekiyor.
1: 8 diyelim o zaman.
0: 8 numaralı soruya gidelim. 8 belki. 8 geliyor hazırsak.
1: Hazırım.
0: Ödem. Vücutta dokular arasında fazla sıvı birikmesi diyoruz ve sürenizi başlatıyoruz. Ne olabilir? Ödem. Biraz zor bir kelime seçtiniz.
1: Evet.
0: Destek olacaktım ama dedim zorlanalım, açalım. Güzel bir yere açacaksınız çünkü. Bir harf veriyoruz ve Ahmet Bey hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: 10 saniye sizin için başlatıyoruz. Ne olabilir? E ve D çıktı. Ödem.
2: Ödem.
0: Bence aynı sesli harflerden devam edin.
2: Bilemedim.
0: Üretin ama hiç problem değil. Mesela biz bir harf verelim. Siz sesli harfler ve sessiz harfler arasında seçerek başlayın. Sizin için süre başlıyor Gülsün Hanım.
1: Yani biraz...
0: Ne olabilir?
1: Edema, edele.
0: Doğru, edema. Yanıtımız edemaydı. Burada sakladığımız, sorduğumuz kelimemiz ödem vücuttaki dokular arasındaki sıvı birikmesiydi. Yanıtımız da edemaydı. Buraya gizlediğimiz kelime. Sizinle devam edelim.

0: 19.
1: 19 no'lu soruya gidiyoruz. Bakalım 19'da ne var? Çok güzel bir soru daha yakaladınız. Kolay kandırılan, saf ve iyi niyetli kişi. Süre başladı.
0: Enayi mi?
1: Enayi. Enayi'yi doğru bildik. 1-5 puan daha yazdık hanemize. Enayi yanıtını aldık. Sizle devam ediyoruz.
0: 17.
1: 17. Gelsin bakalım 17. Yüz kemiklerinin içinde bulunan hava dolu boşluklar. Sürenizi başlattık. Ahmet Bey sorunun yanıtını bence şu anda buldu ve oradan gülümseyerek bana bakıyor. Hemen geliyorum Ahmet Bey. Tamam. Biz yine bir harf açıyoruz. Desteğimiz olsun size ve sürenizi başlatıyoruz.
2: Sinüs.
1: Sinüs evet. Olacaktı. Değil mi? Kışında özellikle soğuk havalarda donar. Ve oldukça da sıkıntılı bir dönem yaşatır sinüs kanallarının dolması. Bir harf daha bulduk. İkinci İ harfini açtık. Ahmet Bey sizdeyiz. Siz seçiyorsunuz. Kaç tane soruyla devam edelim?
2: Ben 9 numara diyorum.
1: 9 numaralı soruya gidiyoruz. Güzel de bir soru buldunuz. Bir olayın ait olduğu zaman dilimiyle uyuşmaması. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Zor bir kelime seçtiniz. Ahmet Bey dedi ki ben geniş bir yer açmak istiyorum dedi ama keşke evet. Yapmasaydınız.
2: Biraz beni kolay dedin
1: ben
2: ama.
1: Söylerdim sakın seçmeyin diye. Biz Gülsüm Hanım'a dönüyoruz. Gülsüm Hanım bir harf daha açtık. Bence aynı ses harflerden yürüyün derim. Sizdeyiz.
0: Anak tama.
1: Anak.
0: Anak.
1: Ne olabilir?
0: Anaklama.
1: Değil. Biz bir harf daha açalım. Belki ikinci gruptan açabilirsek. R geldi. Güzel. Anak kısmı çıktı. Anak R ne olabilir? Süreyi Ahmet Bey sizin için başlatalım. Ne olabilir bu?
2: Anak rapi.
1: R ile devam edeceğiz. Anak R.
2: Anak rapi.
1: Değil. Ait olduğu zaman dilimiyle uyuşmaması. Anakro, hani bir de mazi gibi diyelim. Süre sizin için başlatalım Gülsün Hanım.
0: Anakromi.
1: Mi değil.
0: Ni.
1: Ni. Ni anak doğru. Anakroni. Buradaki gizli kelime mi derken bir desteğim daha oldu.
0: Teşekkür ederim.
1: Sizle devam ediyoruz. Anakroniydi izlediğimiz kelime. Sizle devam ediyoruz.
0: 10 diyelim.
1: 10 diyelim. Güzel. Rahat bir soru daha buldunuz. Mahcubiyet, yüz kızarması, rahatsızlık hissi. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Burada yardım etmeyeceğim Ahmet Bey, merak etmeyin. Tamam. Artık bitti. İki soruda destek oldum. Onlar zor kelimeler daha.
2: Evet. Doğru.
1: Şimdi bir harf açıyoruz ve size desteğe geliyorum. Mahcubiyet, yüz kızartması diyoruz. Sürenizi de başlattık.
2: Utanç.
1: Utanç doğru yanıtımızdı. Utandık, yüzümüz kızardı. Sizle devam edelim. Hadi siz güzel bir yer açın.
2: 4 numara diyebilir miyim ben?
1: 4 numara diyebilirsiniz. Tamam, diyelim. Halk arasında kurdeşen olarak bilinen cilt hastalığı. Süreniz başladı. Cilt hastalığı bu. Bir şey mi?
2: Çıkaramadım
1: ben
2: şu an.
1: Söyleyemedim.
2: Haftan
1: biz bir harf açalım süreyi Gülsün Hanım için başlatalım. Ü ile başlıyor. Ne olabilir? Halk arasında kurdeşen diye biliniyor ama...
2: Harf çıkınca şimdi hatırladım.
1: Öyle mi? Hatırladınız mı?
2: Evet.
1: O zaman biz yine bir harf desteğinde bulunalım. Süreyi sizin için başlatalım ve yanıtı alalım. Sürenizi başlattık.
2: Ürtiker.
1: Ürtiker doğru yanıt. Kurdeşen olarak geçen cilt hastalığıydı sorumuz. Sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Kaç numara soru açalım?
2: 18 numara olsun.
1: 18 numaraya gidiyoruz. Bakalım. Bir video soru. Önce bir görselimiz var. İzleyelim. Gelsin görüntülerimiz. Arkasından da sorunuzu okuyacağım.
2: Tamam.

0: Asya'da Çin'in güneybatısında bulunan bölgeyi soruyoruz size. Neresidir? Süreniz başladı.
1: Tibet.
0: Tibet doğru yanıt. Tam keşişler diyecektim ki yanıt geldi. Sizle devam ediyoruz. Kaç numara soruyu açalım?
1: 5 numara.
0: 5 numaraya gidiyorum. Hemen sorunuzu okuyorum. Uzayda bulunan büyük gaz ve toz bulutu. Süreyi başlattık. Ne acaba bu toz bulutu? Ne bu acaba?
1: Bilemedim maalesef.
0: Gülsün Hanım, ne bu acaba? Ne bu? Ne bu diyorum. Süreyi sizin için bir tane harf açıyorum. Ve başlattım. Ne olabilir bu?
2: Nebule.
0: Bulunan büyük gaz ve toz bulutu.
2: Nebütü.
0: Nebütü olmadı. Bir harf açıyoruz ve Ahmet Bey sizin için süreyi başlattık. Buyurun.
1: Nebule.
0: Nebule.
1: Evet.
0: E mi koydunuz?
1: Evet.
0: E olmadı. Başka nasıl bir harf?
1: Nebula. Nebula.
0: Süremizi bitirdik. Bir harf koyacağız, bir harf alacağız. Aldığımız harfle beraber sizin sürenizi başlatacağız. Harfimizi açtık. Gülsün Hanım, sizin sürenizi başlattık.
2: Nebula.
0: Nebula doğru. Nebula uzayda bulunan gaz ve toz bulutu. Şifre kelimemizden de N harfini açtık. Şu ana kadar 4 tane harf açtınız ve 5 sorumuz kaldı. Birinci etabı tamamlamaya sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 3 diyelim.
0: 3. Gidiyoruz 3'e. Tek harf koyayım, tek harf alalım. Rahat rahat bilelim diyorsunuz.
2: Aynen.
0: Peki gelsin. Katman bina bölümü. Süreniz başladı. Katman.
2: Kat.
0: Kat. Kat. Doğru, kat. Bu yanıttan sonra sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 13 diyelim.
0: 13.
2: Evet.
0: Peki 13. Çok güzel bir foto soru seçtiniz. Bir fotoğrafımız var.
2: Tamam.
0: Görelim. Arkasında bir tahmininiz var mı? Daha önce hiç gördünüz mü? Acaba
2: yani
0: ne olabilir?
2: Hiç denk gelmedim.
0: Hiç denk gelmediniz.
2: Böyle bir şey denk gelmedim.
0: Evet, biraz farklı. Şöyle soralım. Güçlü, iri yapılı, tek gözlü, mitolojik bir dev soruyoruz burada.
2: Yani.
0: Bu devin mitolojik adı. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Mitolojik dev.
2: Hiçbir fikrim yok.
0: Belki görmüşsünüzdür ama diyeceksiniz ki nereden?
2: Görsem unutma.
0: Görsen unutmasın. Bu yarışmadan sonra zaten hiç unutmayacaksınız.
2: Aynen.
0: Ben de çalışırken, araştırırken bayağı şaşırmıştım. Daha önceden gördüğüm ama adını ilk kez burada rastladığım bir dev. Bir harf açıyoruz. Süreyi sizin için başlatıyoruz. Ahmet Bey, var mı tahminimiz? Tekrar
1: tahmin
0: bakmak
1: yok.
0: İster misiniz devimize? Mitolojik
1: yani,
0: devimize.
1: Ne
0: olabilir?
1: Tahminim yok gerçekten. Biraz zor bir soru oldu.
0: Zor bir soru saklamışız, evet.
1: Evet.
0: Peki. Fotoğrafımıza bakalım. Bu bir mitolojik, yani K ile başlıyor ve sonu OP ile bitebilir. Süreyi de bir harf açtıktan sonra tekrar başlatacağım. Süre sizin için başladı Gülsün Hanım.
2: Komton.
0: K'li bir şey bu. Kik diyebilirim.
2: Kiklon.
0: Çok yaklaştınız. Ya. Kiklon'a çok yaklaştınız. Süreyi Ahmet Bey için başlatıyoruz. Buyurun.
1: King of olabilir
0: mi? Kiklon dedi. Çok yaklaştınız dedim.
1: King of.
0: King of değil. Bakın. Kik lon dedi, çok yaklaştınız dedim.
1: Tamam.
0: Siz başka aldınız. Gülsün Hanım, bir harf daha açıyoruz ve sizin için başlatıyoruz süreyi. Ne olabilir?
2: Kik lop.
0: Kik lop. Doğru.
1: Doğru.
0: Duymuş muydunuz hiç?
1: Hiç duymadım.
0: Biz de yarışmayı hazırlarken arkadaşlarımızla beraber duyduk, gördük ve dedik ki zor bir soru olsun. Yarışmacılarımız bakalım bulabilecekler mi diye.
2: Evet, çok zor oldu.
0: Kik lop. Buradaki güçlü, iri yapılı, tek gözlü mitolojik devin adıymış. Tekrar öğrendik. Artık unutmazsınız.
2: Evet, unutmam artık.
0: Peki, o zaman bir soru daha seçelim.
2: 14 diyelim.
0: 14 numaralı soru. Güzel geliyor. Kolay bir sorumuz var. Bir video soru. Görselimiz var. İzleyelim.
2: Tamam.

0: Sever misiniz gezmeyi, belgesel izlemeyi, dünya görüntülerini seyretmeyi? Size yani... Kazakistan desem, Kazakistan'ın eski başkenti ve en büyük şehirlerinden biri desem, böyle bir alışverişle de ilgili bir adı vardır desem, sürenizi başlatsam ne olabilir acaba?
1: Ben de bunu bilmesem diyorum.
0: Bilmesem diyorsunuz. Esas biliyorsunuz da.
1: Yok yani.
0: Hiç harf çıkmadığı için.
1: Olabilir.
0: Şimdi bir harf biz açtığımız zaman diyeceksiniz ki hatırlıyorum, alışverişle ilgiliydi burası. Eski de başkenti diyorum. Ne olabilir mesela almak, vermek diye? Ahmet Bey, süre sizin için başlatıyorum.
2: Almaha olabilir mi? Almaha.
0: Almaha değil de Almaha'ya çok yakın. Alma.
2: Almaka.
0: Almaka değil. Biz bir harf açalım. Bakalım Gülsüm Hanım bulabilecek mi? Süreyi başlattık. Tek de harf açtık.
1: Almanı.
0: Almanı değil.
1: Elmalı.
0: Doğru yerden gidiyorsunuz. Almanı değil ama. Peki Ahmet Bey buldu galiba.
2: Evet.
0: Ahmet Bey, bakalım hangi harfleri koyacaksınız? Evet, sürenizi başlatıyoruz. Bakalım hangi harfle ne olabilir? Alma dedim. Alma.
2: Almalı.
0: Almalı değil. Ahmet Bey.
2: Almatı.
0: Almatı doğru yanıt. Tebrik ediyoruz. Bir de harf buldunuz. T harfini açtınız. Sizinle devam edeceğiz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 6 numara olsun.
0: 6 numaralı soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım 6 numara. Eski dilde tutsak kişi anlamına gelen kelime. Süreyi başlattık. Tutsak bu kişi.
2: Tutsak.
0: Eski dilde tutsaklara ne diyorlar?
2: Esir. Tutsak, esir. Esir.
0: Ahmet Bey çok güzel bir ipucu verdi Gülsün Hanım. Evet. Süreyi sizin için başlatıyorum. Esir dedi. Bu kişi eski dilde tutsak kişi. Nasıl bir kişi?
1: Esir. Kişi.
2: Of, öyleymiş.
0: Süreniz dolduğu için veremiyorum. Ama son anda ipucunu Ahmet Bey için yakalamış olduk. Süreyi sizin için başlatıyorum. Buyurun Ahmet Bey.
2: Esir kişi.
0: Esir kişi,
2: evet.
0: Buranın doğru yanıtıydı. Harikasınız. Son İki soruya geldik. Sizle devam ediyoruz. Kaç numara soruyu açalım?
2: 11 numara.
0: 11 numaraya gidiyoruz. Bir işte çok başarılı olan kişiyi soruyoruz. İki harfli. Buyurun.
2: Çok başarılı.
0: Ne olabilir?
2: Çok başarılı. As. Olabilir mi? As.
0: As doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Harikasınız. As doğru yapan kişi. Son soruyu açıyorsunuz. Sizle devam ediyorum.
2: Bir numara olsun.
0: Bir numaralı soru geliyor. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: İspanyolca kökenli bir sorumuz var. İspanyolca kökenli sanat anlamına geliyor. Ne acaba bu kelimemiz? Süreniz başladı.
2: Oreo. Olabilir mi?
0: Oreo değil. Moreo olamayacağı için. R ve E açıldı. Sanat. Diğer anlamı İngilizce art diyeyim. Oradan ipucu olsun size. Gülsün süremizi başlattım. Art dedim.
1: Arte.
0: Arte doğru yanıttı. İngilizce art'tan İspanyolcaya geçmiş.
2: Evet.
0: Arte olarak yürümüş kelimemiz. Evet, birinci etap geçti. Nasıl? Küçük bir değerlendirme alalım. Siz de başlayın.
1: Güzel geçti.
0: Güzel yani geçti.
1: Biraz hızlı geçti.
0: Hızlı başladınız.
1: Evet.
0: Sonra biraz birkaç kelimede takıldınız değil mi?
1: Evet,
0: biraz
1: evet.
0: Moraliniz bozuldu gibi. Aklınıza gelmediği için.
1: Evet. Ama düzelecek.
0: Ama hiç takılmayın. Bunu söylemiştik. Yarışmanın başında da belirtmiştik. İpucu almadığınız için birinci etap biraz böyle sakin geçiyor. Nasıl geçti Ahmet Bey?
2: Güzeldi. Biraz sadece birkaç soruda biraz takıldık ama yani genel olarak güzeldi.
0: Biraz geriden başladınız.
2: Sorular aslında evet, ısındım.
0: Birinci etap. Bir o üstümüzden gitti mi?
1: Evet.
2: Gitti evet. Şu an iyiyiz.
0: Biraz hareketleniyoruz. O zaman hazırsak önce puanlara bakıyoruz.
1: Tamam.
0: Ve ikinci etaba doğru geçeceğiz. Bakalım Gülsün Özdemir kaç doğru yanıt verdi? Ahmet Haşim Baygül kaç doğru yanıt verdi? Ve kaçar puan aldılar? Gülsün Özdemir bu bölümde 40 puana geldi. Her doğru yanıtımız 5 puan üzerinden 8 doğru yanıt bildi. Ahmet Bey, Ahmet Haşim Baygül de 7 yanıtla beraber 35 puanda çok yakın bir mücadele veriyor ve çekişmeli bir Sır küpü birinci etabı tamamlıyoruz. Hazırsak ikinci etaba geçiyoruz.
1: Hazırız.
0: Hazır mıyız?
1: Evet.
0: 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaptayız. Sır küpünün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Gülsün Özdemir birinci etabı 40 puanla bir 5 puan farkla önde tamamladığı için önce Gülsün Hanım'la başlayacağız. Hazır mıyız Gülsün Hanım?
1: Hazırım.
0: 120 saniyeniz olacak. 120 tamam. Saniyede 10 soru okumaya çalışacağım. Umarım hızlı okurken arada kelimeleri yemem, yutmam diye düşünüyorum ama sürenizden mümkün oldukça almadan hızla okuyacağım. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Hı hı. Video ve sesli sorularda sürenizi durduracağız. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Peki. Geliyor. Bakın. Dönüş peki. Yok. Başlatıyoruz. Sürenizi başlattık. Mavi ve Siyah Aşk-ı Memnu Sefile kitaplarının yazarıdır.
1: Pas.
0: Pas dedik. Hemen geldik. 2025 verilerine göre Türkiye'nin en çok yağış alan ili neresidir? Yukarıda böyle çok da yağış alıyor. Hatta çayı da
1: Rize.
0: Rize, harikasınız. Hemen bir ses sorumuz var. Önce dinliyoruz.
1: Tamam.

0: Ay, sınav.
1: Dinlediğiniz son mektup şarkısını kim seslendirmektedir?
0: Pas.
1: Belki dönüşte yardımcı olurum. Bir voleybol takımı sahaya kaç kişi ile maça çıkar? Voleybol. 3 önde.
0: 4.
1: 4 değil. 4 değil, sayın sayın.
0: 6 7 8 9. Hadi
1: 6 doğru yanıtı aldık. Ali Baba ve 40 haramilerin mağaranın kapısına söyledikleri sihirli cümle neydi mağaranın kapısına? Mağara, mağara. Mağara. Ne diyorlardı kapıya?
0: Açıl susam açıl.
1: Açıl susam açıl tabii ki. Hemen bir videomuz var. Seyrediyoruz.
2: Ne oluyoruz, hayırdır?
3: Hanım yürü lan, rahatsız etme adamı.
2: Ha, iyi olacak aslı sensin ha. Şanslı günündesin. Bak ayağına geldim.

0: Oğlum yürü lan, hasta etme adamı.
1: Ha, iyi olacak aslı sensin ha. Şanslı günündesin. Bak ayağına geldim.
0: Kız. Yeni cami oldu. Çok uzun süre müzeydi. Büyük
2: Ayasofya.
0: Ayasofya doğru yanıtını aldık. Oğuz Atay'ın en ünlü eseridir. Ne yapamıyorlar? Pas. Ne yapamıyorlar? Pas diyebilirsiniz. Pas. Peki gelsin, bir videomuz daha var. Hemen izliyoruz. Bakalım ne?

0: Kars'ı seslendiren sanatçımız
1: Gökhan Özen.
0: Gökhan Özen değil. Klibini de izlediniz. Peki. Hemen geliyoruz bakalım hangi soruları bildik, hangilerini bilemedik. Birinci sorumuz, Maye ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Sefile kitaplarının yazarı Halit Ziya olacaktı. Çok güzel bir son mektup şarkısı dinlemiştik. Dilinizin ucuna geldi, söyleyemediniz. Kimdi?
2: Zerrin
0: Özer desek. Evet, harikaydı. ATV'de yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı karakter Doğan olacaktı. Karakterimizin adı. Ayasofya doğru yanısını aldık. Oğuz Atay'ın en ünlü eseri ne yapamadılar?
2: Tutunamayanlar
0: olacaktı. Kız kardeş anlamına geldi. Doktora da çok yardımcı oldular. Hemşire olacaktı. Doğru yanıtımız. Arkasınız çok güzel bir 120 saniye çıkarttınız. Doğru yanıtlarımızı aldık. Ve geldik Ahmet Haşim Baygül'e. Hazır mıyız Ahmet
2: Hazırım.
0: Bey? Biraz ipucu aldınız mı?
2: Hayır, soruları bildim aslında da.
0: Hemen hemen. Kalıpları sizde de aynı olacak.
2: Evet. Bakalım.
0: İnşallah yine video kolay. Sorular gelecek. Arada durduracağım. Takıldığınız zaman, aklınıza gelmediği zaman, dilinizin ucunda ama çıkaramadığınızda mutlaka pas deyin olsa da düşünün.
2: Tamam.
0: Hazırsanız başlatalım mı?
2: Hazırım.
0: Başlayabiliriz,
2: evet.
0: Peki, 120 saniyenizi başlattık. Yalnız Efe Kaşığı, Forsa kitaplarının yazarıdır.
2: Pas.
0: Pas dedik. 2025 verilerine göre Türkiye'nin en az yağış alan yeri neresidir? Bir Antepli olarak çok da yakınımızda.
2: Ve Adana olabilir.
0: Değil, daha yakın. Eskiden de hatta bizim bölgemizdeydi, Antep'ten koptu gitti.
2: Kilis.
0: Kilis, doğru. Bir handbol takımı sahaya kaç kişiyle maça çıkar? Handbol.
2: 7.
0: 7 doğru. Hemen bir videomuz var, izleyelim bakalım.
3: Kim ki sancağımın gölgesine sığınırsa dinine dokunulmayacaktır. Kim ki canını bana emanet eder başımın tacı olacaktır. Ama kim ki onun yanında yer alırsa kaybedenlerden olacaktır.
4: Tutturmuşsunuz Bursa'ya saldıralım.
0: Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı karakteri soruyoruz size. ATV'de de yayınlanıyor. Kuruluş.
2: Pas.
0: Pas. Peki. Ben sana mecburum diyen şairimiz kimdir?
2: Pas.
0: Peki. Bir sesli soru geliyor. Önce dinliyoruz. Ben de...

0: Dinlediğiniz Boş Sokak şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Bas diyeceğim ya.
0: Çok eski bir isim. Bas mı diyoruz?
1: Evet.
0: Peki. Sultan Süleyman'ın ünvanlarından biridir. Çok kanun çıkarttığı için de söylenir.
1: Kanuni.
0: Kanuni, doğru yanıtını aldık. Bir video sorumuz var. İzliyoruz.

0: Klibini izlediğiniz Bir Tek Ben Anlarım şarkısını hangi grup seslendirmektedir? Almanca bir isimleri var.
1: Pas diyeceğim yine.
0: Peki. Masalların sonunda mutlaka söylenen söz. Gökten.
1: Gökten bir elma düştü.
0: Bir mi?
1: Gökten,
0: bir bana, bir sana, bir de anlatana.
1: Gökten üç elma düştü.
0: Üç elma düşürdük. Muallim ne anlama gelmektedir?
1: Öğretmen.
0: Öğretmen. Hemen başa dönüyorum. Yalnız Efe Kaşağı Forsa kitaplarının yazarı. Yine pas diyebilirsiniz.
1: Pas diyelim, pas.
0: ATV'de yayınlanan Kuruluş dizisinde Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı karakter. Kuruluş ne bey?
1: Kuruluş Orhan Bey.
0: Orhan Bey tabii ki. Hemen gidiyorum. Ben sana mecburum diyen şairimiz diyecektim. Yetişmedi. Peki, güzel. 2, 3, 4, 5, 6 doğru yanıt aldık. Peki neleri bilemedik? Hemen bakıyoruz. Yalnız Efe Kaşağı Forsa. Bu kitapların yazarı Ömer Seyfettin
1: evet olacaktı. Ya heyecandan aklıma gelmedi hiçbir şey.
0: Onun için 120 saniye dedik evet. Ki özellikle biraz evet. Saniyelerle yarışalım. Evet, ben sana mecburum diyen şairimiz Atilla İlhan, Atilla İlhan olacaktı. Ve çok güzel bir ses dinlediniz ama biraz eskilerden seçtiğimiz için galiba çıkaramadınız ama Ajda Pekkan'ı dinlediniz biraz önce. Ve Kanuni bildik. Diğer grubumuzun adı da Köfne olacaktı.
1: Evet, Köfne. Onu biliyordum da. Heyecandan aklıma gelmedi.
0: Onu da çok iyi biliyordunuz. Çünkü bir ara çok fazla evet. Döndü, yayınlandı. Ve hemen gelelim ikinci etabın sonunda. Kaçar puan aldım. Nasıl geçti? Küçük bir değerlendirme alalım bu arada.
2: Biraz heyecanlandık galiba ama güzel geçti ya.
0: 120 saniye.
2: 120 saniye heyecanlandık.
0: Çabuk geçiyor değil mi 120 saniye?
1: Evet. Hızlı geçiyor bir de sürenin o hızlı geçmesi de biraz heyecanlandırıyor. Bildiğimiz evet. Şeyi de bilemiyoruz şimdi.
0: Yani her 120 saniye, 120 dediğinizde uzun gibi geliyor ama esasında
1: çok uzun değil, evet.
0: Bir de benim de ama ben elimden geleni yaptım. Hızlı okumaya evet. Çalıştım sizler için. Evet. O zaman bakalım kaç puan aldık? Puan tablomuzda nasıl bir fark oldu mu? Bakalım. Küçük bir fark bu sefer diğer tarafa geçti. Nasıl oldu? Ahmet Haşim Baygül bu bölümde bir soru, iki soru galiba bilerek bir 95, 5 puanlık farkı geriden gelerek kapattı ve 5 puan öne geçti.
2: Evet.
0: Tek soruyla farkı siz devraldınız. Gülsün Hanım 5 puan gerideyiz. Şimdi butonların devreye girdiği ve her doğru yanıtın 10 puan olduğu 3. etaba geçeceğiz. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Peki. O zaman sır küpünde 3. etaba geçiyoruz. Sır küpünün 3. etabındayız. Çok da çekişmeli bir mücadele seyrediyoruz. İlk etapta Gülsün Özdemir önde kapattı. 2. etapta Ahmet Bey ben buradayım. Farkı kapatacağım dedi ve 5 puan öne geçti. Şu anda her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Ahmet Bey sizinle başlıyoruz ve butonlar devreye giriyor. Hazır mıyız butonlar için?
2: Hazırız.
0: Eller butonda mı?
1: Evet.
0: Sorunuzu okuyacağım. Süreyi başlattığım an önce basan kazanacak.
2: Tamam.
0: Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor diyoruz ve hazırsak başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım Ahmet Bey?
1: Kaç numara olsun?
0: Kaç
1: 23 numara olsun. 23.
0: Kaça?
1: 23.
0: 23 numaralı soru geliyor. Hazırsak. İnanmak gönülden bağlanmak süre başladı. Kim basacak? Kim basacak? Buyurun Gülsün Hanım.
2: Eman.
0: Eman değil.
2: Aman.
0: Aman da değil.
2: İman.
0: İman doğru İman. Yanıt. Biraz sıkıştıracağız İmam öyle evet. Değil öyle hemen bir harf de olsa artık butonlar devreye girdi.
2: Evet.
0: Birazcık daha heyecanlı bir blok geçiyor. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Tek harfle yakıyordunuz soruyu.
2: Vallahi evet.
0: Tekrar başlıyoruz. Siz seçiyorsunuz butonlar karar veriyor Ahmet Bey. Eller butonda. Hazırsanız söyleyin lütfen.
2: 29.
0: 29 numaralı soru geliyor. Antik Yunan'da kullanılan telli çalgı süre başladı. Kim basacak? Kim basıyor? Kim basıyor? Süre başladı. Ahmet Bey bastı.
1: Lir.
0: Lir. Doğru yanıt. Tek harf koyduk ve R harfini belirledik ve lir yanıtını aldık. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 27 numara.
0: 27. Eller butonda lütfen kaybetmeyin. Sorumuz geldi. divan edebiyatında av yapmak anlamına gelir. Süre başladı. Ne olabilir? Buyurun Gülsün Hanım.
2: Sağlayacağım. Tekar.
0: Tekar değil.
2: Lemar.
0: Şeker gibi bir yanıt diyeyim ben.
2: Şeker.
0: Ama süreniz doldu. Biz bir harf açıyoruz. Bu da benden size küçük bir destek olsun. Tek harf açıyoruz. Butona kim? Süre başladı. Buyurun Ahmet Bey.
1: Şekar.
0: Şekar doğru yanıtımız olacaktı. Benden bir ipucu aldınız galiba.
2: Evet,
0: Gülsün.
2: Öyle oldu.
0: Ama yandı. Evet. Son saniyede gitti. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Eller butonda mı?
1: Evet.
0: Tamam. Başlıyoruz. Kaç numara soruyor?
1: 30 numara.
0: 30 numaralı soruya gidiyoruz. Osmanlı Devleti'nde kullanılan gümüş para biri mi? Süre başladı. Kim basacak? Ahmet Bey bastı. Tek harf koyacak.
1: Akçe.
0: Akçe harfini doğru bildi. Ve Osmanlı para birimiydi. Akçe. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açıyoruz? Eller butonda mı? Bakıyorum.
2: Evet.
0: Butonda.
1: 15 numara olsun.
0: 15 numaralı soruya gidiyorum. Yukarıdan aşağı 4 harf geliyor. Sorunuzu okuyorum. Böceğin kozasından elde edilen ince parlak lif 10 saniye başladı. Buyurun Gülsün Hanım.
2: Apak.
0: Apak.
2: İpik.
0: İpik mi?
2: Evet. İpik.
0: İpek.
2: İpek.
0: İpek. Doğru yanıt aldık sizden. İpik nereden geldi? İpik.
2: Sağlık.
0: Apak. İpik.
2: İpik ya.
0: Biraz incelttiniz onu. İpeğe, ipeğe karşı bir böyle daha ince bir narin bir duruşumuz olsun diye düşündünüz.
2: Galiba.
0: İpeği ipik yaptınız. Harika. Tabii ki sürenin ve butonların yarattığı stres diyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 21 diyelim.
0: 21 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım gelsin 21. Soldan sağ 5 harf. Çırpılmış yumurtanın pişirilmesiyle yapılan yemektir. Süreyi başlattım. Ahmet Bey bastı.
1: Omlet.
0: Omlet. Yapar mısınız? Sever misiniz?
2: Evet.
0: Doğru tabii ki.
2: Çok.
1: Sürekli her gün yerim neredeyse.
0: Harika. Burada da omlet size kazandırdı. Size devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım Ahmet Bey?
1: 16 olsun.
0: 16. Sorumuz geliyor. Eller butonda. Gelsin sorumuz. Açık elle yana vurma. Süre başladı. Ahmet Bey.
1: Tokat.
0: Tokat geldi, tokat. Bir 10 puan daha yazdı Ahmet Bey hanesine. Gülsün Hanım, buton. Butonu dikkatli kullanın. Bakın ara açılırsa sonra yakalamanız zor olur. Bir de şifre, harf buldunuz. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor.
1: 37 numara olsun.
0: 37 numara. Harika bir soru daha geliyor. Hazırsa okuyorum. Kirli ya da zararlı maddeleri temizleme işi süre başladı. Buyurun Gülsün Hanım. Bir şey yaptık. Hatta suyu da yaparız böyle. Böyle kirlilerinden ne yaparız?
2: Arınma.
1: Ben tamam.
0: Peki arıtma. Eller butonda. Eller butonda. Bitti mi?
2: Ya buldum ama.
0: Bulduysanız basınca bir dakika süreyi başlatacağım. Buldunuz mu?
2: Evet.
0: Tamam. Bitti mi?
2: Bitti.
0: Eller butonda mı?
2: Butonda.
0: 10 saniye başlattım da hala basabilirsiniz. Hakkınız saklı.
2: Tamam.
0: Kim önce basarsa o alacak. Sürenizi başlattım. Buyurun. Buyurun Gülsün.
2: Arıtma.
0: Arıtma doğru yanıt. Hakkınızdı. Ahmet Bey yine ısrarla bastı orada ama alamadı. Gülsün Hanım yakaladınız. Son saniyede yanıtı buldunuz. Sizle devam ediyoruz. Kaç soruyla devam edelim?
2: 24.
0: 24'e gidiyoruz. 24. Bakalım 24'te ne var? Halka delik iğnelerde iplik geçirilen bir göz soruyoruz. Süremiz başladı. Buyurun.
2: Ele, ene, eme, eye.
0: Eye doğru yanıt. Benden bir ipucu almış olabilir misiniz?
2: Olabilirim.
0: Olabilirsiniz. Bir Y harfi olarak destek vermeye çalıştım. Eye'ydi ipucumuz. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 49.
0: 49. Eller butonda. Geliyor 49 nolu sorumuz. Oh zor bir soru seçtiniz. Ben okurken bile zorlanacağım. Endonezya Silahlı Kuvvetleri'nin kısaltması bu. Süreyi başlattık. Buyurun.
2: ESI.
0: ESI değil ama çok yakın.
2: EYI. ENI.
0: E değil.
2: ES.
0: Ah ah ah. 49'da. Bir harf daha açıyoruz. Tek harf istiyoruz sizden. Ne olabilir bu harf acaba? Ne olabilir bu harf? Süreyi başlattık. Kim basacak? Ahmet Bey.
1: TNI.
0: TNI doğru yanıt. ne dedik ne harfini aldık ve TN'yi yanıtını sizden. Siz seçiyorsunuz.
1: 40 numara olsun.
0: Karar veriyor.
1: 40 numara.
0: 40 numaralı soruya gidiyorum. Hazırsa okuyorum. Zamanı çok hassas şekilde ölçen saat türüdür. Süreyi başlattık. Kim bastı? Ahmet Bey bastı.
1: Kronometre.
0: Kronometre doğru yanıttı. Çok da geniş, güzel bir bölgeyi açmış olduk. Bir de harf buldunuz. R harfini açtık. Aşağıdaki şifre kelimemiz de yavaş yavaş açılıyor. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyla?
1: 33 olsun.
0: Kaç?
1: 33.
0: 33 gidiyoruz 33'e. Bakalım 33. Bir malın mülkün sahibi olan kişi anlamına geliyor. Süreyi başlattık. Ne olabilir?
2: Miras.
0: Miras değil. Kişi. Ha. Mülkün sahibi.
2: Mülki.
0: Bu mülk benim. Bu mal benim. Peki o malda hak iddia eden kişi diyoruz. Sahibi olan kişi ne olabilir? Bir maldan bahsediyoruz ortada. Evet, ne tamam. Olabilir?
1: Tamam, bildim galiba.
0: Bildiniz mi? Süreyi başlatacağım. Önce bence basın soruyu kaptırmayı süreyi başlattım. Ahmet Bey.
1: Malik.
0: Malik doğru yanıttı. Bilmeseniz bile soruyu kaptırmayın. Bir harf daha alsam yakalayacaksınız. Butonları evet. İyi kullanmanız gerekiyor. Sizle devam ediyoruz Ahmet Bey. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
1: 44 numara olsun.
0: 44 numaraya gidiyoruz. Hop gelsin bakalım 44. Oyunlarda veya sistemlerde derece anlamına geliyor bu. Süreyi başlattık. Buyurun. Gülsün. 4 harflidir. Farka çok yakındır. Ama fark değildir. Başka bir harfle başlar bu. Fark gibi ama birazcık daha bilgisayar terimi. Bir harf açalım. Süreyi başlatıyorum. Belirler butonda kim basacak? Buyurun.
2: Rank mı?
0: Rank doğru yanıtı aldık. Fark değil. Rank olacaktı. Bilgisayarda, teknolojide level atlatan başlığımız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 22.
0: 22'yi açıyoruz. Bu arada şifre harf bulmanız lazım. Şöyle destek olayım. 28 olabilir. 48 olabilir. 34 olabilir. 20 olabilir.
2: 34 diyelim o zaman.
0: 34 mi diyelim?
2: 34 diyelim.
0: Peki 34'e gideyim. Gelsin 34 numaralı sorumuz. Bir harf açmanızı rica edeceğiz. Elektronik, tıp ve kimyada kullanılan çok küçük anlamına gelen ölçü süreyi başlattım. Kim bas? Ahmet Bey soruyor.
1: Nano.
0: Nano doğru yanıt. Tebrik ediyoruz. Bir de harf açtınız. O harfiydi. Buradaki sakladığımız harfimiz. Sizle devam ediyoruz. İpucu olsun size. 25 olabilir.
1: 28 olsun.
0: Olabilir. 25 mi?
1: 28.
0: 28. Peki gelsin 28 numaralı sorumuz. Bakalım ne arıyoruz 28'de. Eski Türkçe'de lütuf, iyilik, merhamet anlamı taşıyan erkek ismi. Süremiz başladı. Ne olabilir?
2: Kemal.
0: Kemal değil.
2: Kenan.
0: Kenan da değil.
2: Kerem.
0: Kerem.
2: Kadir. Kazım mı?
0: Değil Kazım. Kazım değil ama bir harf belirledik. Acaba ne olabilir? Eski Türkçe'de lütuf, iyilik, merhamet anlamına gelen bu isim. Sürenizi başlatıyorum. K ve R var. Buyurun. K ne olabilir?
2: Kübra. Erkek ismi.
0: Kübra erkek ismi olarak kullandım.
2: Kebir.
1: Ben buldum.
0: Öyle mi? Buldunuz mu?
1: Evet.
0: Bence soruyu kaptırmayın. Butonu bırakmayın.
2: Kübralardan af diliyorum.
0: Biz bir harf daha açacağız. Bakın her an bulabilirsiniz.
1: Aa değilmiş ya.
0: Hayran ismine de çok yakın diyeyim. Süreyi başlatıyorum. Süreyi başlattım. Buyurun.
2: Kira.
0: Kayra doğru.
1: Farklı
0: neredeyse cevabı vermiş gibi oldum.
2: Evet.
0: Kayhan deyince. Amacım bu

0: Onlardaki rekabeti hızlandırmak ama siz çok sakin bastığınız için hiç orada da heyecanlanmıyorsunuz. Gayet bazen, sakin böyle.
1: Bilmeyince bazen
0: basmak ama burada istemem. Önemli olan zaten hakkı almanız.
1: Evet.
0: Zaten ipucu olarak ve şifre destek verdiğimiz harflerle beraber onu mutlaka çıkarıyorsunuz kelimeler içerisinde. Onun için butonu iyi kullanın ve ben 10 saniye dedikten sonra mutlaka butona basma hakkınızı alın. Evet.
2: 45.
0: 45 numaralı soruyla devam ediyoruz. Gelsin 45. Donanmadaki en üst düzey komutan. Buyurun.
2: Yok olmuyor.
0: Ne olabilir?
2: Komutan.
0: En üst düzey komutan. Peki, denizlerde çok duyduğumuz bir isim. Ben harfi açtım, süreyi başlattım. Buyurun Ahmet Bey.
1: Amiral.
0: Amiral doğru yanıt. Çok iyi gidiyor. 50, 43, 25, 46 veya 51. Bu soruları açmanızı önemli öneriyorum diyeyim. Önemli öneriyorum. Buyurun. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 51 numara olsun.
0: 51 numaralı sorumuz geliyor. Bir kısaltma soracağız size. Milli İstihbarat Teşkilatı süre başladı. Buyurun Ahmet.
1: MİT.
0: MİT doğru yanı.

0: Evet, kelimemiz bayağı bir çıktı, değil mi?
1: Evet.
0: Artık
1: evet.
0: Bir tahminimiz vardır. Değil mi? İki harfimiz kaldı.
1: Bir tahminim var ama bilmiyorum doğru.
0: Bölümde sona geldik. Sorularımızı tamamladık. Hemen puan durumuna bakacağız. Arkasından da tahminleri alacağız. Bakalım 3. etap sonunda kaçar puana geldik? Ahmet Haşim Baygül kaç puan aldı? Gülsün Özdemir kaç puanla bu etabı tamamladı? Hemen bakıyoruz puanlarımıza ve evet 215'e 150 fark birazcık açıldı. Ahmet Bey bu bölümde butonları bayağı iyi kullandı. Butonu çok iyi yönlendirdi ve 215 puana taşıdı burayı. Gülsün Hanım 6 soru bildi, 60 puan aldı bu bölümde ve 150 puanla burayı tamamladı. Ama esas geldik zor kısma.
2: Evet.
0: Şimdi iki harf rica edeceğiz. İki net harf belirlemeniz lazım. Bir tahmininiz olacak mı? Ahmet Bey.
1: Yani bir tahminim var ama doğru mu yanlış mı emin değilim.
0: Bir sessiz harf koyacağız buraya.
1: Atra söyleyebilir miyim şu an?
0: Dinleyin buyurun.
1: Atra trikasyon.
0: Atra
1: trikasyon.
0: Trikasyon. A ve R mi koyduk?
1: Evet.
0: Harf olarak A ve R'yi mi belirledik?
1: Evet.
0: Bakalım. Atra ti trikasyon doğru mu? Bu bölümde bakıyoruz ve maalesef doğru yanıtı alamadık sizden diyorum. Doğru yanıtımız değil. A harfi değil. Başka bir harf seçmemiz gerekiyordu. Siz hakkınızı kullanacak mısınız? Yoksa bir soru daha açalım mı?
2: Bir soru daha açalım.
0: Peki
2: bence.
0: O zaman hemen soru açıyoruz. 25'i öneriyorum. 43 mü 25 mi?
2: 25.
0: 25. Peki geliyor 25 no'lu sorumuz. Evet. 25 numaralı soruyu açıyoruz. Çözmek, serbest bırakmak anlamında kullanılan denizcilik terimi. Süreniz başladı. Buyurun. Ne yapmak? Peki biz bir harf daha belirliyoruz ve sürenizi başlatıyoruz. Bakalım hangi harfimiz geldi? O harfini verdik. Süreyi başlattık. Buyurun.
2: Boş. Boş.
0: Boş değil. Hatta böyle derler.
2: Bol.
0: Bol da değil.
2: Bol. Bol değil mi?
0: Değil. Bir harf daha verelim ve
2: aynı.
0: Tek harf koyacaksınız. Süreyi başlattık. Buyurun.
2: Bora, Dora.
0: Bora değil.
2: Dora, Dora, Mora, Yora.
0: Hangi harf? Harf. Harf.
2: Hora.
0: Harf.
2: Rol.
0: Harf, harf, harf. Peki süreyi başlatıyor. Rum. Ahmet Bey.
1: Fora.
0: Fora doğru yanıt olacaktı. Harften bulduk. Evet. Geldik tahmin hakkına. Önde olan yarışmacımız tabii ki Ahmet Bey. Puan durumuna bir denge bozulmadığı için yine öncelikli tahmin hakkı sizde. Ahmet Bey sizden alacağız. Bir tahmininiz olacak mı? Hangi harfi alalım?
1: O harfi diyeceğim. O tratifikasyon.
0: Emin misiniz? Bakın sessiz bir harf koyacaksınız.
1: S diyelim. S. Stratifikasyon.
0: Sessiz harf. Stratifikasyon.
1: Evet.
0: Var mı bir bilginiz stratifikasyonla ilgili?
1: Yok. Bir bilgi yok maalesef.
0: Stratifikasyon diyorsunuz. Peki acaba sır küpünün saklı kelimesi stratifikasyon mu? Tebrik ediyorum. Stratifikasyon doğru yanıttı. Jeoloji ve sosyoloji terimi olarak katmanlaşma. Tebrik ediyorum. Çok güzel bir bölüm çıkarttınız. 3. etabın sonuna geldik. Kapanışa geçiyoruz.

0: Sır küpünde çok güzel bir 3 etap geçirdik. Harika. Evet. Yarışmacılarımızla harika 3 bölümde çok güzel bir mücadeleyi beraber deneyimledik. Stratifikasyon doğru yanıtıyla bakalım nereye gitti ödüllerimiz, hediyelerimiz ve Van Kıyacak İlkokulu. Van Kıyacak İlkokulu'nu gönülden tebrik ediyoruz. Gönülden tebrik ediyoruz.
1: Teşekkür
0: ederim. Çok başarılı, çok güzel bir yarışma çıkarttınız. Gülsün Hanım, kısaca bir değerlendirme alayım sizden de. Nasıl geçti? İlk etapta bayağı iyi gidiyordu.
2: Ben biraz hızlı geldim ama arkadaş biraz daha hızlı çıktı benden. Olsun, ben çok eğlendim.
0: Harika.
2: Yani deneyimlemiş olduk burayı da. En azından emeğimiz geçsin istedik açıkçası.
0: Çok teşekkür ederiz. Biz de çok keyifli bir yarışma izledik sayenizde. Kelimelerin diline beraber izledik. Sahne oldu. Sizi var mı bir yorumunuz Ahmet Bey?
1: Çok keyifli geçti benim için. Eğlenceliydi. Yeni bir kelimeler de öğrenmiş olduk. Ayrıca bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir proje olmuş.
0: Teşekkür ederiz.
1: Gayet keyifli geçti benim için.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz. Ne iyi yaptınız, katıldınız, geldiniz. Bugünün anısına iki küçük hediyemiz var. Okudukça bizi hatırlarsınız lütfen. A Para Kütüphanesi'nden diyelim.
2: Buyurun. Çok teşekkür ederim.
0: Birer anı.
1: Teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim geldik bir yarışmanın daha sonuna. Sır köpüğü kaybedenin olmadığı yarışma diyoruz. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırköpü@apara.com.tr adresine mailinizi gönderin. Sizi de Apara stüdyolarına misafir edelim. Bu keyifli deneyimi beraber yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.

0: Çiftçilerimiz gibi biz de gece gündüz çalıştık. Bakalım ne var sırada?
1: Haluk Bey, tarlanın ihtiyacı çok. Gübresi var, yemi var, tohumu var. Bunların ödemesi var.
2: Ya baba, daha mazot var ya.
1: Bir de o var. Hasatı da daha çok var.
3: Yazıyor muyuz?
0: Yazmıyoruz. Üretici kartla alıyoruz, ödemeyi hasata bırakıyoruz. Şimdi siz de mobilinizden başvurunuzu yapın. Onaylandığı anda kartınızı dijital olarak kullanmaya başlayın. Üstelik nakit ihtiyaçlarınızda da üretici kart hep yanınızda.
1: O zaman sırada sabanı toprağa vurmak var.
0: Hadi.

0: tamamen keyfi.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
3: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
2: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Artı taksit fırsatıyla İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara. X Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara. YouTube Apara.

0: Bugün yine birbirinden değerli isimleri ağırlıyoruz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Merhaba.
1: Evet, sinema dönümümüz açıldı.
0: Evet.
1: Her hafta yeni bir film,
0: öyle.
1: Yeni konuklar.
0: Efes'in sırrı.
1: Efes'in sırrı.
3: Evet, bu hafta da Efes'in sırrı.
1: Evet.
3: Önümüzdeki hafta Allah.
0: Nasıl geçti çekimler?
3: Vallahi ben çok fazla çekimde bulunmadım. Ben zaten misafir oyuncu olarak katıldım. Biz büyükler başrol oynamadık orada. Çocuklardı başrolü oynayanlar ve çok başarılılardı. Gerçekten de çok güzel bir film çıkmış ortaya. Ondan sonra dolayısıyla yani benim öyle çok büyük anılarım, maceralarım falan bu filmde olamadı. Ama gençler çok eğlenmişler. Hep yani sohbet ettik, konuştuk. Hakikaten çok mutlular, çok memnunlar. O sıcaklık da zaten seyirciye geçen bir sıcaklık olmuş.
0: Yeniden okul müdürüsünüz.
3: Yani o işte. Bir mafya babası, bir okul müdürü.
0: Evet.
3: Yani onlar benim kaderimmiş demek ki.
0: Buradaki okul müdürü nasıl?
3: Buradaki okul müdürü daha eğitime yönelik, daha doğrusu öğrencilerin eğitimine ve yani öğrenimine değil de eğitimine daha çok önem veren bir okul müdürü. İşte tarihi değerlerimize karşı çıktıkları için ödüllendiriyor vesaire gibi pozitif, iyi, bana pek uymayan bir okul müdürü diyebiliriz.
0: İnşallah. Tarık abi, siz nasıl buldunuz gençleri?
3: Vallahi şimdiki gençler harika. Gerçekten yani belki çağın iletişimin gelişmesiyle vesairesiyle bir kere çok dikkatle dinliyorlar. Dinlediklerini hayata geçiriyorlar. Son derece disiplinliler. O zaman ortaya güzel bir şey çıkıyor. Yani tabii bir kısım gençler de çocuklar da bizim piyasanın haricinde gözlediğim şey de biraz konsantrasyon şeyleri var, zorlukları var. Konsantre olmakta zorluk.
1: Çünkü hiperaktifler sürekli.
3: Dikkatleri dağılabiliyor çok şey. Ama özellikle mesela bu filmdeki küçük ufaklıkları bir görseniz. Onların gelmesi lazım aslında bu akşam buraya. Onların anlatması lazım bir şeyi. Hakikaten şaşırırsınız yani. Çok çok başarılılar gerçekten. Tabii burada çok sevgili Gökhan Tiryaki'nin de yönetmenimiz, inanılmaz bir katkısı var. Çünkü kaç herhalde 30 tane çocuk vardı. 30 Oo. Tane çocukla film çekmek demek. Düşünebiliyor musunuz?
1: Evet.
3: Ama o kadar ciddi bir disiplin içinde çekildi ve her şey çok güzel geçti ki bu hem yönetmenin yumuşaklığıyla ilgili, ne kadar sabırlı olduğuyla ilgili ve tabii ki gençlerin de çocukların da ne kadar söz dinlediğiyle diyeyim ilgili bir şey. Dolayısıyla ortaya çok meşakkatli ama çok güzel bir şey çıkmış oldu.
1: Harika. Siz de Efes'e gittiniz mi? Efes'te çekildi değil mi film?
3: Evet. Efes'te, Selçuk'ta, Efes'te, Kuşadası'nda oralarda çekildi. Ben Efes'e daha önceden de gitmiştim.
1: Siz gitmişsinizdir tabii, tahmin ediyorum. Nasıl etkileyici bir çekim
3: yani
1: oldu değil mi?
3: Efes işte. Siz gittiniz mi Efes'e?

0: tabii iki kere gittim.
1: Siz gitmemişsiniz.
2: Ben de gittim.
1: Vallahi.
0: gittim. Hatta ben geçen sene bir de gecesine gittim. Ha. Esas olay o.
1: Evet.
0: Gecesi evet, olay acayip. Efsane.
1: Meryem'e gittiniz mi?
0: Evet.
1: Meryem Hanım orası da tabii çok güzel. Yani hakikaten ülkemiz acayip.
0: Evet. Evet gelelim abi. Aile bir imtihandır. Buyurun. ATV'de yeni başladı ve girişi bomba gibi oldu. Rekorlarla başladı.
1: Maşallah.
0: Hayırlı uğurlu olsun. Maşallah,
2: maşallah
0: diyelim. Evet. Evet abi senin de rolün yine orada da yine bir ağır abisin. Evet biraz o setten başladın. Şimdi nasıl her şey konusu her şeyiyle. Fark demek ki seyirci halin artık milletimiz ve halkımız senaryoyu çok iyi anlıyor. Yani konuyu yakalarsanız
1: yalnız senaryoyu değil. Artık oyuncuların ne kadar samimiyetle, duygu doğruluğuyla oynadığını da anlamaya başladı. Yani yemiyor. Öyle rol yapanı beğenmiyorlar. Gerçekten o karakter olanı beğeniyorlar vesaire gibi. Tabii inanılmaz gelişti. Yani teknoloji nasıl geliştiyse, bizim bütün imkanlarımız nasıl geliştiyse, oyunculuğumuz vesaire nasıl geliştiyse, seyircinin de izlemesi gelişti. O bir avantaj tabii. Diziye gelince biraz şeyli başladı, maceralı diyeyim birazcık başladı. Mekanlar tabii çok çok güzel mekanlarımız var. Onlar seçildi. Hepsi gayet güzel yerine oturdu. Ekip birbirleriyle çok iyi anlaştı. O sıcaklık çünkü seyirciye geçen sıcaklıktır. Abi dizisinde gerçekten o sıcaklık var. Bütün oyuncular, teknik ekip hepsi aile gibi oluyorsunuz. Yani bunu yıllardır yapıyoruz böyle. Öyle olduğunuz şıkta, öyle olduğunuz projelerde hakikaten seyirci bunu hemen alıyor. Direkt geçiyor seyirci. Tiyatroda da öyledir. Yani eğer sizin kastınız sahneye çıkan, seyircinin karşısına çıkan oyuncu grubu bu şekilde çok sıcaksa, aile gibiyse seyirci hemen anlar onu. Değilse yani seyreder, alkışlar vesaire filan ama aynı şey olmaz, aynı tatlı olmaz. Burada da mesela ben İkinci Bahar'dan hatırlıyorum. İkinci Bahar dizisini hepimiz hatırlarsınız.
0: Hatırlamaz mıyız?
1: Oradaki sıcaklık, o tamamen o ekibin nasıl böyle birbiriyle aile gibi olduysa o seyirciye geçmişti. Burada da şimdi ona çok yakın bir sıcaklık var. Daha çok başındayız. Ama yani giderek daha da sıcak ve samimi olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla iyi olacak inşallah.
0: Çarşamba günkü pasta kesimindeki görüntüleri gördüm. Sanki artık ikinci sezon falan olmuş da herkes o samimiyette pasta kesiyor. Herkes sarmaş dolaş. Herkes birlikte çok güzel zaman geçmiş. Herkes çok iyi kaynaşmış.
1: İşte o baş...
0: Onu hissettim.
1: Yani o başta şeyin sürecin uzamasından kaynaklanan bir şey. Yani aslında kötü veya da negatif bir şey bizim kaynaşmamıza çok şey yaptı. Sebep oldu.
0: Daha iyi olmuş,
1: o da lehimize oldu yani diye şey yapabilirim ama şu anda maşallah şeytan kulağına kurşun. Bak bereket taşıyor. Bereket taşıyor.
0: Biraz konusundan bahsedelim mi? İlk senaryo eline geldiğinde, kadroyu ilk gördüğünde neler hissettin?
1: Senaryo geldiğinde kadro tam oluşmamıştı daha. Tabii yani Kenan vardı. İşte onu biliyordum. Hatta Afra Hanım da daha sonradan belli oldu. Senaryoyu biz okuduktan sonra vesaire ama birinci bölümü senaryosu geldi. Birinci bölümde ben hayret ettim. Yani o kadar çünkü içinde yani yıllarca bu işi yaptığınız zaman belli bir noktaya geldiğinizde bir şey okuduğunuz zaman ne anlattığına değil neresinde kötü bir şey var, eksik bir şey var, negatif bir şey var, zarar verecek bir şey var veyahut da tutmayacak bir şey var şeklinde bakıyorsunuz. Böyle bir alışkanlık oluyor otomatik olarak. Ben okuduğumda çok etkilendim. Yani hikaye çok güzeldi ve ilginç olan bütün karakterler, yani canlandırılan bütün karakterlerin hepsinin hikayeleri ayrı ayrı ve önleri açık. Yani bu tabii bu işi dizayn eden senaristlerin Gülseren Buğdaycıoğlu'nun genel hanımefendinin şeyi
0: gerçek hikaye
1: hikayesi. Dolayısıyla Eylem Can Polat

0: zaten bu işin en iyilerinden, biliyorsunuz siz de. Onlar bu işi ele aldığı zaman da zaten bütün karakterlerin ileriye yönelik şeyi
1: ne güzel.
0: Çok çok güzel gidecektir diye düşünüyorum.
2: Biz de merakla bekliyoruz. Kenan İmirzalıoğlu ile baba oğlu oynuyorsunuz.
0: Evet, evet.
2: Şimdi peki nasıl partner oldunuz?
0: Vallahi bir kere Kenancığım Galatasaraylı. Oradan tamam. Ben ilk defa çalışıyorum Kenan İmirzalıoğlu'yla. Ama bugüne kadar hep gördüğüm ve duyduğum ve tesadüfen de yaşadığım şey, son derece saygılı, son derece beyefendi. Çok iyi bir aile kültürü almış ve kendini yetiştirmiş bir insan. Yakışıklı, yetenekli, oyunculuğuna zaten bir şey söylemeye gerek yok. Dolayısıyla çok kolay oluyor anlaşmak. Biraz ben de öyle şeyim yani. Öyle havam yoktur vesairedir bilmem ne falan filan. O bakımdan çok net anlaştık. Çok çok büyük tevazu sahibi, çok saygılı sağ olsun. Aynı şekilde Sinan Tuzcu kardeşim. Evet. Aynı şekilde öyle. Diren Polatoğulları öyle.
2: O
0: yani dediğim gibi işte o aile şeyi çıkıveriyor hemen ortaya. Teknik ekip öyle, reji kamera ekibimiz hepsi canlar. Reji ekibi zaten Cem ve altındakiler bilmem ne gibi öyle. Hakikaten çok çok mutlu olduğum bir proje oldu. Devamı bakalım göreceğiz.
2: Çok güzel olacak inşallah. Afra ile ilk bölümde çok sahneleriniz yoktu sizin. Ama birinci bölümü izlediniz.
0: O gelecek bana. Bana gelecek o. Gelecek. Geldiği zaman ben onu nasıl tozunu çıkaracağımı şu anda bilmiyorum ama yaparım.
2: Peki nasıl buldunuz oyunculuğunu?
0: Vallahi çok şaşırdım. Ben izlememiştim daha önce. Bu şey proje basında yer almaya başlayınca, medyada yer almaya başlayınca bir sürü eleştiri geldi. Siz de hatırlarsınız mutlaka, siz de duymuşsunuzdur. İşte yaş farkı çok fazla da işte o çocuk gibi duracak da onun yanında vesaire gibi böyle bir sürü yorum yapıldı. Ben hiçbirine şey yapmadım onların. İtibar etmedim çünkü sonuçta bu hani amatör bir iş değil. Bu işi programlayanlar, kastı yapanlar vesaireler de, yani bütün o işi yönetenler de bu işin içinde yıllarını vermiş insanlar. Dolayısıyla böyle bir hata yapacaklarını, yani o yorumlarda sözü geçen hataları yapacaklarını ben düşünmedim hiç. Dolayısıyla bir şans verip görmek lazım. Ve hakikaten hiç söyledikleri gibi
2: aynen
0: değil.
2: Olmadı, evet.
0: İnanılmaz tıpatıp oturmuş 40 yıldır Kenan'la sanki karşılıklı oynuyorlarmış gibi çok büyük bir rahatlıkla ve bir başarıyla götürüyor. Tebrik ediyorum kendisini, gerçekten güzel bir iş çıkıyor.
1: Peki Tahir Hancıoğlu otoriter, acımasız, geleneklerine körü körüne bağlı bir aile reisi.
0: Evet.
1: Evet, o nasıl bir karakter? Yani mesela aile ilişkilerine dair neler izleyeceğiz dizide? Sizin üzerinizde çok büyük yük var o konuda diye düşünüyorum.
0: Evet, doğru. Şimdi efendim bu hikayenin kahramanları Vanlı. Vanlı bir aşiretin İstanbul'daki yaşayanları. Ama aşiret devam ediyor, Van'da var veya yani oradan insanlar geliyor gidiyor vesaire gibi. Ama tabii çok uzun yıllar önce İstanbul'a yerleştikleri için de tabii İstanbul'da iş hayatına girmişler. Ve de yükselmişler, gayet de güzel yükselmişler. Ama geleneklerinin çoğundan vazgeçmiyorlar. Yani mesela kahvaltı sofrası. Baba gelip masaya oturmadan kimse oturmuyor. Herkes geliyor, ayakta bekliyor. Baba buyurun dediği zaman oturuyor gibi. Hakikaten yani törelere ve şeylere, geleneklere bağlılık kısmında göreceksiniz o şeyi, aile şeyini. Ama yani baba da öyle çok pirupak sütten çıkmış ak kaşık şeklinde bu servete ve bu iş şeyine gelmemiş. Dolayısıyla hikaye tabii onun üzerinden gidiyor ve bunu çok sık flashbacklerle veriyoruz şeyde, dizide. Yani özellikle birinci bölümde tabii hem karakterleri tanıtmak hem hikayeyi tam olarak anlatabilmek için çok fazla flashback kullanıldı. Ama sonraki bölümlerde de mutlaka

0: Bir sürü çünkü bilinmeyen var. Birinci bölümde ya acaba o mu, bu mu, şu mu diye sorduğu seyircinin bir sürü şeyi var. Bunları da gelecek bölümlerde flashbacklerle, hikayeyi anlatarak vesaire gibi toparlayarak gideceğiz diye düşünüyorum.
1: Harika. Salı günü heyecanla bekliyoruz ikinci bölümünü. Evet.
0: Ben de.
2: Gerçek hikayeler daha fazla içine çekiyor bizi değil mi? Gerçek hikayeler daha fazla bizi içine çekiyor.
0: Şimdi tabii yani gerçek hikayeden yola çıkıp çok fazla kurmaca yaptığınız zaman inandırıcılıktan biraz uzaklaşıyorsunuz. Burada çok önemli olan tabii senaristlere işte bu iş düşüyor. O karakterlerin gerçek hayattaki karakterlere benziyor olması lazım veya içinden olması lazım. Yani mesela Tahir Hancıoğlu var Türkiye'de. Sinan Hancıoğlu da var Türkiye'de. Doğan Hancıoğlu da var Türkiye'de. Bunlar var. Yani insanlar zaten işin inandırıcı olması için çevresinde gördüklerinin aynısını görmesi lazım ki inansın. Yoksa siz süper uçmuş fantezi bilmem ne falan yapabilirsiniz. Bunların hepsi çok da güzel olur. Hele hele şimdi teknik imkanlar inanılmaz. Ama inandırıcılık kısmı bence hala daha Yeşilçam'ın da çok başarılı olduğu nokta odur. Yeşilçam karakterlerini şöyle bir hatırlayın.
1: Evet, kesinlikle.
0: Yani o da bir killingler bilmem şeyler filan, onları söylemiyorum. Onlar ayrı. Ama onun haricinde anlatılan o mahalle hikayeleri, o evet, sıcaklığı, Yeşilçam'ı bilmem ne. Kafasını çevirdiği zaman bakkalı görüyor. Bakkal aynı bakkal. Turşucu görüyor, turşucu aynı turşucu gibi. Dolayısıyla buradaki karakterler de hakikaten çok incelenmiş, üstünde çalışılmış karakterler. Biz de elimizden geldiği kadar tabii gözlemlerimizle onları doğru yorumlayıp hatta sıkıştığımız zaman da soruyoruz. Yani senariste de soruyoruz, yönetmene de soruyoruz. Burada hangi duygu, ne gibi. Yani böyle ince ince işliyoruz. Onun da sonucu işte böyle güzel çıkıyor.
1: Harika.
2: İnşallah reytingi artarak devam edecek.
0: İnşallah.
1: 60 yıllık bir deneyim. Yani yıllar. Şimdi bakıyoruz yanındaki gençler olsun, bir sürü dizilerde ya filmlerde oynadığım çok gençlerimiz. Herkes şu anda üniversite mezunu ve herkes bu akşam bunu sormak için seni bekledim. Çok merak ediyorum. Herkes okumuş, iyi veya kötü üniversite mezunu ve çok iyi eğitim alan, mühendislik okuyup da oyunculuk yapanlar var. Abi 60 yıl önce Galatasaray Lisesi ve arkasından Güzel Sanatlar ve Mimarlık. O dönemde herhalde abi yok gibi bir şeydi değil mi? Kaç kişiydiniz siz yani? 10 kişi değildiniz toplam böyle diye düşünüyorum.
0: Olur mu canım?
1: Var mıydı? Ben
0: tabii,
1: mi yanılıyorum? Biraz o dönemi merak ediyorum
0: benim
1: ben de.
0: Benim büyüklerim var, benim ustalarım var. Mesela Ergun Köknar vardı, Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet
0: eylesin. Ergun Köknar, Galatasaray Lisesi mezunu. Teknik üniversiteden mezun, mimardı. O da ama hiç mimarlık yapmadı. Şiir tiyatrosunda oyunculuğa başladı. Ondan sonra Suna Abla ile, Suna Pekusal ile evlendi vesaire gibi vardı. Yani çok var öyle.
1: Var çok öyle.
0: Aytaç Yörük Aslan abi vardı mesela. Hep rahmetli oldular şimdi hepsi. O da gene akademiden mimar olarak mezun oldu. Çok vardı, hiç yok değil.
1: O zaman önemini şu, anlaşılıyor muydu yani acaba?
0: Ama o zaman kaç tane üniversite vardı?
1: O ayrı.
0: Yani şimdi herkesin üniversite mezunu olması yani o bir şartmış gibi, dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığı şekliyle liseden sonra mutlaka üniversite okulması. Halbuki üniversite benim anladığım, bildiğim kadarıyla akademik kariyeri için okulan bir şey. Yani inşaat mühendisi olmak için herkesin üniversite okuması gerekmiyor. Mühendis olmak için gerekiyor tabii ama zaten mühendislik o da akademik yola giden bir şey. Onun haricinde yani bunun teknik okulları var. İnşaatın bir sürü yerinde mesela, yani inşaatı örnek olarak veriyorum. Dolayısıyla üniversite mezununun çok olması birazcık Türkiye'ye özgü bir şey. O kadar çok üniversitenin verdiği, o kadar çok öğrenciye, mezuna o kadar çok iş olmadığı için de onlar da işte oyunculuktu, şoförlüktü, pazarcılıktı gibi işler yapıyorlar.
1: Peki sizin döneminizde?
0: Bizim dönemimizde dediğim gibi üniversite o kadar şey değildi ve hakikaten
1: garipseniyor mu? Garipsendin mesela bu kadar Galatasaray

0: Ona mimarlık mı şimdi oyunculuk yapıyor? Ailenizden tepki aldınız mı ya?
1: Hayır, hayır hiç almadım ama ben 30 sene sanayicilik yaptım zaten. Yani tiyatro ile birlikte beraber yürüttüm ikisini. 30 sene sanayicilik yaptım. Dolayısıyla yani o da çok rastlanılan bir örnek değildir ama ben bırakmadım hiç yani. İkisini birlikte götürdüm hep. Benim bir sürü arkadaşım mesela Ferhan Şensoy sadece tiyatro. Sadece tiyatro.
0: Evet.
1: Aileden tepki onun için görmedim ama şeyden yani mimarlıktan mezun olduktan sonra başka bir hiçbir iş yapmayıp sadece oyunculuk yapsaydım görür müydüm? Ondan da çok emin değilim yani görmeyebilirdim de. Çünkü onun da çok örneği var. Dolayısıyla o yönlerden hiçbir sıkıntım
0: sizin
1: olmadı.
0: Sizin çiziminiz iyiydi. Halen karalıyor musunuz bir şeyler?
1: Yani teknik resim olarak evet ama tablo mablo
0: yok tablo çünkü. Değil yani ne bileyim canı sıkıldığınızda böyle kara kalem bir şeyler
1: yok kara kalem öyle bir şeyler hiç merak da etmedim ama nasıl girdin akademiye diye soracaksınız lise bittikten sonra ben hayatımda hiç resim çizmemiştim akademi imtihanına girerken resim çizmen lazım yani ne olursa olsun bir kursa gittim 15 gün akademide. İmtihan öncesi kurs vardı. Yetişkin öğrenciler veriyorlardı o kursu. Onlara gittim. Orada işte şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Öğrettiler bana vesaire. Tamam dedim ben de öğrendim. Yani bayağı vazo falan çiziyordum böyle güzel kara kalemde. Ondan sonra imtihana girdik. İmtihanda verilen soru çok ilginç. Bir parklarda bank vardır ya.
0: Evet.
1: Bir bank ve bir şemsiye. Konu bu. Buyurun çizin dediler. O çok güzel resim çizen arkadaşlarım benim. Okuldan da liseden de arkadaşım vardı. Birlikte imtihana girdik. İnanılmaz şeyler çizdiler. Açılmış şemsiyeler böyle içinden detaylar şunlar bunlar. Böyle eli fotoğraf gibi. İnanılmaz şey hiçbiri giremedi akademiye. Ben ne yaptım? Kapalı şemsiye çizdim. Çok kolay. Kapalı şemsiye. İlla açık olacak diye bir şey yok. Ama ne yaptım? Şemsiyenin sapı böyledir ya.
0: Evet.
1: Onu getirdim. Bankın da kenarını üçgen kenarına yaptım. Taktım. Köşesini. Oraya taktım.
0: Çok güzel.
1: Çünkü şemsiyeyi çok iyi çizebilirsin. Bankı da muhteşem çizebilirsin. Bilmem ama onların aradığı o değil.
2: Onlar orada bir işlevsellik var. Evet.
1: İkisinin fonksiyon olarak bir işlevini bir araya getirirsen mimar olursun diyor.
2: Tabii.
1: Bunu bize bu cümleyle kimse söylemedi. Orada işte onu öyle düşünenler girdi akademiye. O müthiş resim çizenler giremedi maalesef.
0: Niye mimarlık?
1: Bilmiyorum.
0: İçinizde bir şey mi vardı?
1: Yani lisede son sınıfa gelirken daha doğrusu iki şeyi taktım kafama. Ben mezun olur olmaz dedim. Önce akademiye gireceğim ve mimarlık okuyacağım dedim. İkincisi de hemen evleneceğim ve hemen çocuk sahibi olacağım dedim. Ve bir öğretmenle evleneceğim dedim. Bunların hepsi ben lise son sınıfta okurken yerleşmişti.
0: Ve oldum.
1: Hakikaten mezun oldum. İmtihanlarına girdim. O zaman merkez sistem falan yok. İmtihanlarına girdim. Akademiyi kazandım. Daha sonra bir öğretmen hanımla tanıştım. Hala eşim olan hanımefendiyle tanıştım. 22 yaşında baba oldum. Hala ve bütün o şeylerim devam etti. Yani akademide derslere gittiğimiz zaman çocuğumla gidiyordum. Bahar'la, büyük kızımla gidiyordum. İkinci sınıftayım daha.
0: Wow.
1: Sanat tarihi öğretmenimiz vardı Nermin Hanım. Allah rahmet eylesin. Arada rahmetli olmuştur. Alırdı Bahar'ı kucağına ondan ders anlatırdı falan. Yani böyle tuhaf tuhaf şeyler yaptı.
2: Ama demek ki isteyince her şey oluyor. Bu aslında evet. Onun da kanıtı.
1: Çok şükür. Sadece çok şükür. Şimdiki tek istediğim ne olabilir?
0: Torun.
1: Hayır, torun var.
0: Torun.
1: Var. Ne olabilir? Abi dizisinin reyting aldı.
0: O da ilk bölümde aldı, tamam.
1: Çok şükür. Ona da çok
0: şükür. Halen hayat enerjiniz falan şey var. Yani bu iş bitmez herhalde ya. 80 yılda olsa
1: yani
0: ben orada olacağım.
1: Allah sağlık verdikçe ben hiç boş durmuyorum. 10 yaşımdan beri çalışıyorum. Yani
0: maşallah.
1: Öyle çalışıyorum, böyle çalışıyorum. Onu yapıyorum, bunu yapıyorum bilmem ne ama hiç durmadım. Durunca yaşlanırım gibi geliyor bana.
0: Evet, bence de.
2: Seyirci de sizi çok seviyor
0: zaten. O yüzden de hep gençlerle sizi oynatıyorum.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldin.
2: Hoş buldum.
0: Zor gülüyorlar.
1: Hayır. Niye şahane, böyle? Şahane bir jenerikle açıldı böyle 90'lar falan böyle şeyler, televizyonlar, eski televizyon. Sonra birdenbire bir hüzünlendik. Elinize
0: üzüldük.
1: Sağlık, teşekkür
3: her
1: ederim.
3: Her duyguyu yaşıyoruz.
1: Birdenbire.
0: Tam
1: evet.
0: Yonca Evcimik dans edecek gibi derken bağladık.
3: Evet. Hoş geldiniz. İki sevdiğimiz sanatçı karşımızda. Çok
0: teşekkür
3: mutluyuz.
0: Teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
4: Evet Yonca'cığım, biz... ne yapıyorsun? Yaşlanmayan bir görüntü.
3: Hiç değişmiyor gerçekten.
1: Vallahi dondurdum kendimi.
0: Süper, harika.
1: Ne yapayım? Çok çalışıyorum. Yoğun çalıştım, evet. Aslında son bir 2 senedir falan. İşte en son bir tane gösterimiz hazırladık, onu çıkardık. Zaten 2 senedir çalışıyorduk üstünde. Yonca'nın 90'lar ekspresi diye. Artık o da çıktı. Ben rahatladım. Yani yeni yeni dinleniyorum. Yani ciddi yorgunluk ama güzel bir yorgunluk.
4: Evet, çok iyi oldu. Evet. 90'lar ekspresi. Nasıl doğdu?
1: Yani aslında
4: çünkü sen 90'ların sanatçısı oldun.
1: Ben uzun zamandan beri zaten hep var benim aklımda. Ciddi bir müzikal geçmişim olduğu için işte konservatuvar, arkasından müzikaller falan. İşte 90'lardan itibaren müzik. Bütün bunların harmanlandığı genel bir şey hayalimde vardı. Kariyerimin belli bir döneminde böyle bir şey yapayım diye. Epeydir de düşünüyordum. 2 senedir de üstünde çalışıyorum. Aslında 45. yıl diye geçiyor ama 2 sene önceydi 45. yıl. 2 sene önce başlayınca 47 olduk, farkında değiliz yani durumun. Ondan sonra bu seneye nasipmiş işte. Oldu, çıkardık sonunda. Çok içime sinen, çok istediğim gibi bir proje oldu.
4: İlgi de büyük oldu.
1: Çok şahane oldu, çok güzel oldu. Çok
3: her güzel şey oldu. De sana ait. Yönetiyorsun, prodüktörlük,
1: her
3: sahne tasarımı.
1: Yapım, her şey bana ait. Çünkü benim hayalim. Benim istediğim gibi olmalı. Hani bir ara bir çalışmalarımız oldu böyle, başka bir yerde olsun mu ama orası değil de şöyle olsun dedikleri zaman ben bir burkuldum. Çünkü o değil yani. Benim yapmak istediğim böyle bir şey. Onun için 2 sene gecikti zaten. Dolayısıyla ben kendi istediğim gibi bir şeyi hayata geçirmiş oldum.
3: Bir zaman tüneline geçiyor
1: şahane muyuz? Hem de nasıl. Çok güzel oldu. İnşallah izlersiniz gelip.
3: İnşallah.
4: Nerede?
1: Şimdi 2 tane bir şey yaptık biz premier gibi. Bir çiçekhanede yaptık. Ertesi günde Leyla Gencer'de yaptık. Bir görmek istedik kendimizi, ne yapıyoruz diye, sahne üstünde dekorlu falan. Şimdi bundan sonrası artık açık havalara çünkü tabii. Yani kapalı yerde zaten 1 saat yapalım dedik. 100 dakika olsun dediler de tek perde. 120'den aşağı inemedik.
4: Harbi olur, Antalya olur, İzmir olur, Bursa olur.
1: Bütün açık havalar olur. Tabii aynen öyle.
4: Çok
1: oraya doğru
4: güzel
1: hazırlanıyoruz.
4: Oluyor. Yazın açık havalarda oynamak çok keyifli oluyor.
1: Evet, evet, evet.
4: Öyle duygusu da çok güzel oluyor. İzleyicinin o tatlı böyle eğlenmeye gelmiş hali sana da geçiyor. Efil efil, çekirdek çıt diye.
1: Hakikaten efil efil.
4: Gerçekten
1: yani.
4: Efil efil,
1: benim
4: keyifli
1: de
4: oluyor.
1: Efil efil.
4: Ama tek kişilik gösteri biraz zor değil mi?
0: Yani yok yani
4: koca sahnede tek başına
0: işin neyse çalışırsan her şey kolay
4: olur. Dolduruyorsunuz zaten bir şekilde. Siz de araya şovlar mavalar bir şeyler katıyorsunuz öyle bir açık havada olduğu zaman.
0: Yani sahnede prodüksiyonu tabii göstermek gerekiyor. Gelen izleyiciye bir prodüksiyon göstermek gerekiyor. Benim şimdiki oyunla ilgili ise bende ledler var. Zihnimin ya bir yeni oyun ben evet. Yeni bir oyun yaptım. Sormuyorsunuz mu?
3: Soruyoruz.
5: Biz eskileri konuşacağız.
3: Çok tatlı bir hikaye. Ama finalde biraz
0: finalde
3: üzüyor.
0: Finalde üzüyor az biraz. Güzel bir tiyatro oyunu hazırladık. Ben yazdım.
4: Hayır. Senin hikayen mi? Öz hikayen.
0: Çok uzağa gitmedim. Çok uzağa gitmedim. Ama çok yakında da değilim. Yani bak senin hikayen bile olabilir içinde. Biz de seninle eski tanışıyoruz.
4: Evet, onu diyecektim.
0: Sağdan soldan da

0: ağlıyorum tabii ki hikayeyi.
1: Eyvallah.
0: Yani tamam. Bir erkek kadın erkek hikayesi anlatıyorum. Tabii çok ki güzel. Kendimden anlattığım şeyler var ama duygularını baz alıyorum. Senin başından da güzel bir hikaye geçmişse neden orada olmasın yani. Hikaye hepimizindir.
2: Evde şarkıyla cevap veriyor musun peki sen de? Oluyor
0: ya
2: mu öyle
0: şarkılı, şey? Şimdi ona da sürpriz yapıyorum. Ailen ilk defa bu akşam izleyecek oyunu. Şarkıları bir tanesini dinledi, diğerlerini dinlemedi. Ona böyle güzel bir sürpriz olacak bu akşam. Güzel. Umarım beğenir. Beğenmezsem benden haber alamazsanız. Hanım oyunu beğenmemiştir. En son Bursa mahalledeydik, oynuyorduk. 11 gibi falan bitmiştir oyun. İzimi sürün.
1: Peki Alper, direkt şey dedin değil mi? Bu kadar güzel anlattın ki şimdi bunu ancak şarkıyı ben şimdi kime anlatayım da bana bunu üretsin. En azından ben kendim yapayım da içimi rahat etsin moduna girdim.
0: Ya duygu şimdi şimdi oyundaki adam zaten bunu bir gereç olarak kullanıyor ama bir iş yaparken dedi ya ben kendim yapmadığım zaman rahatsız oluyorum diye. Aynen. Bende de OKB var. OKB de zaten her şeyi kendi yapmasıyla ilgili kendini bol bol yoran bir rahatsızlık diyeyim. Ben ona ne diyeceğimi bilemedim. Daha kolay oluyor, daha hızlı oluyor. Buradaki amaç tamamen şey, bu yazdığım işin duygusunu anlatabilmek için benim yazdığım sözler olması gerekiyor. Şu anda işte mastering'de bile 4. tur dönüyor. Yok daha duygusu alttan olsun. Yok piyano daha piyano olsun. Yaylılar şöyle gelsin. Başka birinin yorumundan ziyade ben o adamı anlatmak için çok irdeliyorum onu. Çok şey irdeliyorum diyorum. Didikliyorum, özür dilerim. O yüzden yapmak daha kolay oluyor.
2: Çok normalde yani, şarkı söylemeyi seviyor musun?
0: Yok. Öyle de sevmem açıkçası. Ama dediğim gibi olur yani, şöyle bu da gelişti. Bir ilk Şen Yuva'da biz başladık. Şen Yuva diye bir dizi yapıyorduk. Onun her bölüm kız tavlamak için piyanist şantör birini oynuyordum. Ben kız tavlamak için kızları besteleyen bir Nurettin Şen Yuva diye birini oynuyordum. Her bölüme 20 bir tane yaptım. 20 tane beste çıktı. Güzel de oldu. Kendini de iyi ifade ettiği için tekrar altını çiziyorum. Sonra tabii bunları böyle yapmak için MESAM'a kaydolman gerekiyor. Bir baktım ki ben MESAM'a kaydolmuşum filan derken.
3: Oradan paralar geliyor falan.
0: Tabii. 3 ayda bir 750 TL geliyor oradan. Ondan sonra Olur Olur'a yaptık. İşte Selçuk Aydemir'in filmine yaptık. Ama bu dediğim gibi konuyu, hikaye anlatımını desteklemek amaçtı. Güzel oldu. Ben beğeniyorum. Yaptığım işleri de seviyorum açıkçası. Bence bu şarkılar da güzel oldu. Bir yandan Ayla Çelik bana çok büyük bir destek verdi. Aa, benim sınıf arkadaşımdır Ayla. Bir telefonla geldi, düet yaptık. Hayallerimde diye bir bestemiz
1: sen
0: var.
1: Sen işi büyütmüşsün bayağı yakında.
3: Ufak,
1: kesin.
3: Gitarları
0: Gökhan Türkmen çaldı. Ama çevrem iyi şekerim. Yonca beni çağırsa ben gitmeyeceğim yani. Aynen yani bir derdin olduğunda etrafında da yaş aldıktan sonra eşin dostun artık duayenlerle dolu. İşte Gökhan'a ya ne yapsam dediğinde adam stüdyosunu vakfediyor sana.
1: Çok
0: sağ olsun. Teşekkür ederim buradan. Ayla da bir telefonla geldi. O kadar da güzel, böyle sesimiz de uydu. Güzel bir iş çıktı. Vallahi heyecanlıyım. Şarkılarla ilgili ayrı heyecanlıyım. İşle ilgili ayrı heyecanlıyım.
3: Çok
0: konuştum ben ya.
3: Biraz soundtrack'ini falan yapacak mısınız? Böyle hani albüm şey.
0: Spotify'a koyarız.
3: Koyarsınız.
2: Ben bu arada Alper Kurha hayranıyım. Daha önce iki gösterisini izlemiş biri olarak söylüyorum.
0: Hatırlıyorum. Siz solda oturuyordunuz.
2: Evet. Eğer izlemeyen varsa çok şey kaçırmış demektir. Bence mutlaka gelmeliler bu oyuna.
0: Sen kadın erkek hikayesi anlatıyorum yine. Evet. Orta blokta bak, tam senin seveceğin bir şey oldu bu.
1: Orta blok yeri de belirliyor. Ben de 90'ları seviyorum. Ben de geleceğim.
3: Tabii lütfen. Çok
1: evet, 90'lara gelirsek 90'ların büyüsü nedir? Yani bitmeyen bir 90'lar.
3: Vallahi onu işte biz yıllardan beri biz de bir merak ediyoruz aslında. Ama geri dönüp baktığın zaman işte daha analog, dijital yok. Daha samimi besteler, samimi sözler. Hatta o zamanlar sağlam yargılanmıştı benim söylediğim şarkıların sözleri, yani bizden daha büyükler tarafından böyle şarkı sözü mü olur, onlar geçici kalıcı değil falan. Aradan yani 36 sene falan geçmiş, hala söylüyoruz yani. Evet. Hele şimdiki sözlerin yanında iyice naif kaldı. Ama bu sürü şey tabii, çark dönüyor dünyada. Aynen. Da böyle. O dönem sadece müzikle ilgili değil bence, 90'lardaki her türlü hayat şartı, ekonomi.

0: Belki de daha mutlu bir zamanlardı. Bu ben bilmiyorum aboneye çıkardığımda ciddi oranda bir arabesk furyası vardı. Yani böyle bir kalp kırıklığı, insanlarda hep böyle bir kötümser bir hava. Oradan bu abone gibi yani popa diyeyim geçişimiz farklı bir havaya büründü her şey. Daha pozitif gözükmeye başladı insanlar. Ama sadece müzikle değil dediğim gibi. Her türlü şartlar bir arada güzel oldu herhalde ki o yıllar unutulmayacak.
1: Ama dünyada da öyle yani Michael Jackson'lar, Madonna'lar yani evet. Yani şu anda yeni sanatçıları saymaya kalksak dünyada herhalde evet. 10 tane çıkmaz diye düşünüyorum.
0: Vallahi
1: zor
0: evet
1: çıkar.
0: Dünyada da
1: çıksa
0: zaten
1: popüler vardır da yani çok popüler
0: tabii,
1: anlamında.
0: 90'lara ciddi bir dönüş var dünyada da hatta 80'lere kaymaya başladı.
1: Değil mi o kadar yani?
2: Evet. Ama aboneyle de çok farklı bir şey olmuştu. Yani giyim tarzı değişti insanların. Herkes taklit
0: kendime benzettim herkese.
2: Evet, herkes o şarkıyı taklit etmeye, dans etmeye başlamıştı. Evet. Bayağı bir değişiklik oldu
0: i̇şte,
2: aslında.
0: Bayağı bir ihtiyaç varmış aslında demek ki böyle bir şeye. Yani ben çok gene o dönemde hayal ettim. Yıllarca müzikallerde çalıştım, dans ettim, şarkı söyledim, tiyatro yaptım. Ve bunları kendim sahne üzerinde yapmak üzere kendimi hazırladım bir anlamda. Ve 90'da da aboneyle beraber zaten bunu yaptım. Yani İnsanlar anladığım kadarıyla bir farklılık bekliyorlarmış. Çünkü o zaman daha şey de yok biliyorsunuz. İnternet, o dünyayı falan izleyemiyoruz yani çok fazla. Dolayısıyla yenilik, güzel bir aşk, bir enerji. İşte Türkçe sözlü hafif müzik ve aranjman müzik değil de pop müziğe bir dönüş oldu. İşte dansçılar, koreografi, değişik soundlar, müzikler, şarkı sözleri falan. Başka bir dünyaya açıldı pencere.
3: O koreografiyi hatırlamayan yoktur şu anda. Evet. Biletleri cebim. Evet. Yani bir Michael Jackson hatırlarım, bir
0: de bu
3: bir
0: kadar
3: seni hatırlarım. Bak enteresan.
0: Bravo işte bu.
3: Yani koreografiyi herkesin biliyor olması çok acayip, çok acayip
0: evet,
3: bir
0: evet.
3: Şey.
0: Ondan sonra yani o dönemdeki bir sürü şey, Bandıra Bandıra'nın da zaten koreografisini biliyorsundur eminim. Evet. Sonraki bir jenerasyon 2016-2015 Vapuru. Evet. O zaten Türkiye'nin ilk single'ıydı. Sonra 2015-2016'larda bir tane Haydi Sallayalım Dünyayı diye bir şarkı yaptım ben. Onun da dansı var. Yıllar sonra onun aslında hit olduğunu anladım, öğrendim. Yani bir anda bir konserde herkes söylemeye başlayınca bir dakika ya bu hani öteki yani zaman içinde duymuyorsun, hissetmiyorsun bunu. O zamanlar her şeyi duyuyorduk. Ama yıllar geçtikçe o eskisi gibi gürlemediğini düşünüyorsunuz ama aslında kendi içinde yerini bulmuş şarkı. Öyle yani dansıyla şarkısıyla devam ediyor her
1: şimdiki
0: şey.
1: Şimdiki şovları, sahne şovlarını beğeniyor musun?
0: Ya şimdi şöyle bir şey var. Şov derken neyi kastediyorsun?
1: Yani senin zamanda yaptıklarının benzerlerini yapmaya çalışıyorlar ama bir o kadar etkili
0: yapan
1: olmuyor.
0: Yapan var. Hatta şöyle ya dünyayı da artık çok net gördüğümüz için dünyadaki örneklerin bir başka versiyonu gibi görüyoruz. Onun için hani beni o kadar belki heyecanlandırmıyor ama yeni seyreden insanları heyecanlandırıyor olabilir. Dans eden, dansa emek vererek gerçekten şov yapan Edis var mesela. Gayet de başarılı. Kaldı ki ben Hadise'yi de çok beğeniyorum o anlamda. İrem desen çalışıyor yapıyor bir şeyler falan yeni jenerasyondan insanlardan. Bak ya onlar da artık yeni jenerasyon değil. Onlar bile eski oldular. Ama şov anlamında yani koreografik dansçılar ortaya koyduğunuz bir tiyatral bir etkinlik gibi bir şey yapılmıyor zaten çok fazla. Buna müzikal fazla deniyor. Müzikaller benim bildiğim Hollywood diyorum, Broadway'deki gibi, İngiltere'deki gibi. Yani her şey canlı oluyor sahnede müzikal dediğin zaman. Orkestra zaten sahnenin altında. ve tamamen her şey canlı. Bizde öyle bir şey çok zor.
1: Çok zor.
0: Zaten maddi olarak bunu karşılayamazsın. Dolayısıyla onun için ben zaten müzikal demek istemedim. Onun için kabare show demek istedim ki hani yerini hakkını bulsun iş diye. Nereden şey ettik biz bu
1: konuda? Nereden ettim biliyoruz. Bir yandan şeyi düşündüm de.
3: Dans koreografi üzerinden gittik. Ben şeyi de merak ediyorum. Çok
0: özür dilerim. Niye bu kadar 90'lar oldu falan gibi? Ya da beğeniyor musun?
3: Konu 90'lara ekstresi.
0: Evet. Yeni
3: albüm yaptın ya kız.
0: Albüm yaptın.
3: 90'lar.
0: Hayır. Yeni şovları beğeniyor musun dediğin de konu oradan dağıldı
3: evet,
0: zaten.
3: Evet. Aynen.
0: Yani onun için hani şov denildiği zaman sahnedeki sadece led ekran ve o şahane ışıklar olarak olarak görmüyorum ben.
3: Jennifer Lopez'in sahnesi.
0: O şahane canım. Ben gene Türkiye bazlı konuşuyorum. Dünya değil tabii ki. Evet. Ama biz artık o da şov gibi gözüküyor. Yani şahane bir kocaman sahne. Işıklar cayır cayır bir şeyler patlıyor. Arkada da LED var. Bana göre bu şov değil. Bu hakikaten şahane bir sahne düzeni. Evet. Ama şov demek onun üzerinde her şeyin bir arada olması anlamına geliyor benim için.
3: Sen koreografini kendin yapıyorsun.

0: Vallahi aslında yıllardan beri, aboneden beri var olan bir oturmuş zaten şeyimizle değiştiremiyoruz onu. Çünkü herkes onu görmek istiyor aslında. Evet. O dönemden beri de hep dansçı arkadaşlarımla birlikte yapıyoruz. Kimisini ben, kimisini onlar ya da hep beraber kolektif bir çalışma yapıyoruz.
1: Bu
0: hep
1: diğer, beraber yapıyoruz. Diğer beğendiğin koreograflar, mesela öyle star bir koreograf var mı? Mesela ismini zikredebileceğimiz, yoksa herkesin kendi ekolü, kendi üslubu mu var?
0: Var
1: senin
0: biraz
1: çünkü
0: öyle.
1: Çok farklı, unik bir üslubun
0: çünkü
1: var ya.
0: Çünkü ben müzikallerden gelmeyeyim. Bir de klasik mezunuyum ben. Klasik bale mezunuyum. Mimar Sinan. Dolayısıyla daha yatkınım müzikal danslarına ve koreografisine. Yani müzikal danslar, şu anki street dansı çok birbirinden ayırmak lazım. Yani benim şu anki dansçı arkadaşlarımın bazen yaptığı koreografileri ben ayak uyduramıyorum. Hı hı. Klasikçi olduğum için. Çok zorlanıyorum. O başka bir kafa, bu başka bir kafa aslında. Ama yeni jenerasyonda çok başarılı koreograflar var. Hatta bunların birçoğu da bizim dans yarışmamızdan çıkma arkadaşlarımız. Onlar okullar falan açtılar aslında. Evet. Çok yetenekliler gerçekten.
2: Bir dönem çok taklit edildin. Hala taklit edildiğini düşünüyor musun?
0: Taklit edildiğimi? Evet. Vallahi artık o kadar yıllar geçti ki taklit değil ama benzer olabilir. İnsanlar örnek alabilir ki hepimiz dünyadan da örnek alıyoruz zaten. Ama taklit edilse de o dönemin tadıyla bu dönemin tadı çok farklı. Yani şimdiki mesela bakıyorum arkadaşlarımızın tatlı tatlı kızlar giydiği kıyafetler eleştiriliyor, sahne hareketleri eleştiriliyor. Ama ben zamanında onların 10 misli daha farklısını yapmışım. Hiçbir zaman öyle eleştiriler almadık. Öyle o gözlerle bakılmadı. Yani bir başka bir şeye evrildi iş. Onun için ben adlandıramıyorum neyin ne olduğunu. Onun için diyemem ki taklit gibi. Bilemiyorum bu ne, niye öyle yani. Zihniyet, niyet gibi.
3: Alper'cim, sen geçen geldiğinde konuşmuştuk, bir ara verdin Güldür Güldür'e veya bütün projelere.
1: Aradayım.
3: Çıktığın yolculuktan memnun musun?
1: Kurender şu anda. Aradayım, şu anda esiyor biraz. Yolculuktan memnunum. Güzel bir soru, zor da bir soru. Çünkü çok özlüyorum. Arkadaşlarımı çok özlüyorum. Benim sevdiğim birkaç tipleme var.
4: Mine minyalayın tiplemesi var.
1: Başka birkaç tane daha var. Onlar da yaşasın istiyorum bir taraftan. Arada dönüp onları oynamak istiyorum açıkçası. Kulis de çok tatlı. Arada gidiyorum zaten. Eşim de orada oynuyor. Aylin. Evet. Sürekli kulis, sürekli demeyeyim de iki ayda bir kuliste vakit geçirmeyi seviyorum. 10 yıllık 15 yıllık dostluklar onlar.
3: Çok güzel.
1: Oyuncu arkadaşlarımı çok seviyorum.
0: Bir de öyle büyük bir gruba alışınca çok zor ya. Yalnız
1: şimdi
0: olmak.
1: Güldür Güldür'deki yoğunlukta onun hakkını verebilmek için sadece oraya fokus olmak biraz gerekiyor. Çünkü yazarlarımıza da Allah sabır versin, şey versin, güç versin. Haftada 7 tane skeç yazmak zorunda, 7 enteresan konu bulmak zorunda. Oyuncu her hafta 3 tane tip bulmak zorunda. Kaç tane bulacaksın? Yani devam tiplerini devam ettirirsin de sürekli gözün açık olmalı. Çekim yapmadığın zaman sokakta olman lazım. İşte o minibüse binmen lazım, kahveye gitmen lazım. Enteresan birini buldun mu? Hmm. Yani sürekli beslenmen lazım. Her hafta bir challenge o.
0: Tabii.
1: Ve bunun turnesi de var, çekimi de var. Ya onlar çok kolay. O işin mühendis şey kısmı, özür dilerim, işçilik kısmı çok kolay. Ve en keyiflisi gidip turnede insanlarla birlikte bir şey paylaşmak harika. Seviliyor da. O da çok muhteşem. Ama onu insanları aldatmadan, hakkını vererek güzel tipler bulmak, o emeği vermek tam zamanlı bir iş. Biraz da başka bir şeyler daha yapayım, ben bakarım.
3: Çok güzel.
1: Ben bir gidip geliyorum.
3: Hayır, bu arada
1: gidiyorum, geliyorum.
3: Şey bir şey, yani hayranım bu durumuna. Akan bir şey var. Normal giden bir şey var. Risk alıp tek başına bir yola çıkmak da var. Yani ve tek kişilik gösteriyle. Yani bir film için ayrılmadın, bir uzun soluklu bir dizi için ayrılmadın. Yani tek kişi. O yüzden de bu soruyu sormak isterim ve gayet de iyi gidiyor.
1: Teşekkür ederim. Çok güzel gidiyor. Yani ben çok mutluyum. Şükürler olsun. Bir yandan da çok emek veriyorum. Ona da güveniyorum. Yani o verdiğin emeğin karşılığını alır insan ya. Tiyatro oyununda da alıyorsun. Bundan önce bir tane Cam Sehpa çektik. Can Evrenol çekti bir film. İşte Meksika'dan en iyi erkek oyuncu ödülü aldım. Ay, mesela. Yani bu da çok tatlı.
3: Ne güzel.
1: Hiç hayatıma gitmem.
3: Gittin, aldın mı?
1: Getirdiler.
3: Niye?
1: Meksika'da olaylar vardı.
3: O döneme denk
1: tam
3: geldi.
1: Tam ben ha. aldım diye karıştı. Bu kele mi verdiniz diye. Olur mu falan oldu. O da değişik bir işti. Komedi değildi. Dramatik bir yapı. Biraz da gerilim filmi. O da dönüyor şimdi festivallerde. Bir yandan öyle işler de yapıyorum.
0: Ne güzel.
1: Keyifliyiz ya.
0: Kısacık hayatta zaten istediğimizi yapmayacağız da ne yapacağız.
3: Evet, yani. Güzel. Zenginlik böyle bir şey.
0: Tabii ya. Aynen öyle.
3: Oyunculukla ilgili keyifli. Projem var mı?
0: Oyunculukla ilgili proje aslında Çılgın Bediş film olsun isteniyor. Eğer
3: evet, güzel.
0: Çizeri Özden Ögrü'ye ulaşılabilirse isteniyor yapılması. onu bir bekliyoruz. Onun dışında zaten benim hazırlamış olduğum 90'lar Ekspresi'nin içinde müzikallerden bir takım bölüm, benim oynadığım bölümleri sahne üstünde de canlandırıyoruz zaten. Onun dışında bir şey olur hoşumuza giden gene yaparız tabii. Ama salt oyunculukla ilgili ben zaten işte diyorum beni dünyanın en büyük sahnesine tek başıma çıkarıp çıkmam ben. Yani bana bir anlamı yok. Hiç zevk almıyorum böyle bir şeyden. Ben hepsini aynı anda sahne üzerinde yapayım istiyorum. Dans edeyim, şarkı söyleyeyim, oyunculuk yapayım. Benim olayım bu.
2: Çocuklarıyla gelen var mı?
1: Dans edeyim, var. Oynayayım, şarkı söyleyeyim.
2: Daha ne olsun?
1: Daha ne yapacaksın yani?
0: Yani işte onun için zaten böyle bir şey hazırladım kendi istediğim gibi olsun diye var çocuklarıyla da gelen tabii. Bir de genel olarak sahnenin rengi, dekor falan bayağı çocuklar için de çok cazip. Ha bu arada yeni jenerasyon mesela 90'ları biliyor, şarkılarımızı söylüyor. Yine ilkokul 1. sınıf, 2. sınıf sene sonu gösterilerinde bizim şarkılarımızı da yapıyor. Tabii. Dolayısıyla onlar da gelip aslında merak ettikleri anne babalarından onlara akan gelen 90'lar ruhunu yaşayabilirler yani.
2: Çılgın Bediş'ten oluyor mu?
0: İzleyen o tabii ki oluyor. Tabii ki. Yani bu arada Çılgın Bediş sürekli YouTube'da dönüyor.
2: Evet.
0: Ondan sonra arada sırada bana bir sinirleniyorlar. Kardeşim çok dramatik bir sonla bitti. İşte gittiğiniz ev patladı. O kadar üzüldük biz Bediş öldü diye falan. Halbuki öyle bir şey yok tabii. Ama ne olduğunu da bilmiyoruz. Öyledir ya yıl sonunda bırakırsın ki seneye heyecanlı bir şeyler olsun da devam edilsin. Ama tabii yapım ve kanal anlaşamadığı için biz patladık.
1: En son patladığınızda mı kaldınız?
0: Patladığımızda kaldık.
1: Hala orada. garip olmuş. Üzücü evet. olmuş o ya.
0: Çocuklar perişan oldu diye.
2: Vallahi.
0: Travma büyük.
2: Belki şimdi bu filmi çektikten sonra onların da gönlünü alırsınız.
0: Olabilir. Bulursak inşallah kadın.
2: İnşallah. Sihirli annem gibi bir şey olabilir o da.
0: Zaten oradan yürüdü bence zaten. Polat yapmak istiyor.
3: Ya tamam o zaman kesin orada.
2: Kesin oldu.
0: Ne bulursa.
1: Polat mı istiyor?
0: Evet.
1: Tamam. Eylül'de izliyoruz.
0: Yani
1: filmi de çıkar onun.
3: Zaten filmi.
1: Film mi? Yok. Aynı zamanda müzikal demedin mi?
0: Ben yok demedim. Hayır. Film
1: direkt
0: dedim.
1: Direkt film müzikal beraber
0: olabilir.
1: Gider.
0: Evet. Bakalım işte kısmet.
3: Yıllarca çok cesur ve korkusuz. Özellikle ilk başta çıktığında hep öyleydin. Cesur. Burnun dikine gittin çok. Ve hep kazandın. Peki hiç kazık yedin mi?
0: Oho dünya kadar yemişimdir. Yani çok spesifik öyle hatırladım şundan yedim bundan yedim değil. Zaten ben onu anlayacak bir tip de değilim. O anda anlamıyorum da sonra anlıyorum ben. Allah Allah ne güzel gidiyordu burada böyle bir şey oldu falan. Kısmet kader öyle olması gerekti falan deyip daha sonraki zamanda gelecek zamanda bunun aslında öyle olmadığını aslında bambaşka hikayeler döndüğünü duyduğum da oldu. Ama yani hayat böyle çok bir şey yok.
3: Bugün 91'e tekrar geri dönsen aynı Yonca gibi davranır mıydın yoksa?
0: Kesin davranırdım. O aynı soruyu hep şöyle soruyorlar mesela şu anda seslenebilsen 90'daki Yonca'ya ne yapayım? Yürü be kızım derim. Yürü be. Helal olsun. Aynen böyle devam et. Hatta daha korkusuz olurdum herhalde şu anki aklım olsa. O zaman gene bir çekingenlik var, bir ne bileyim biz o zamanlar daha kibardık falan böyle bir saygılı. Derdim.
2: Hiç değişmiyorsun. Nedir bu işin sırrı? Yediğinden, içtiğinden mi? Pozitifliğinden mi?
3: Doktorun adını
0: yani,
3: ver.
0: Yani aslında ben uzaylıyım. çok da moda oldu bu aralar. Geldiler, gelecekler, buradayız zaten diye. Aslında o genetik. Yani bunu Biz ufak tefek, ailece ufak tefeyiz. Baba tarafım daha iri ama biz anne tarafıma çekmişiz. Ablam da ben de yaşımızı belli etmeyiz. Annem rahmetli hiç belli etmezdi evet. Zaten. Dolayısıyla hem ufak tefek olmak hem kendim bildim bileli ilkokuldan bu yana dansla çok yakın ilgilenmek, konservatuvar klasik bale öğrencisi olmak, çok sağlam bir Adel altyapısı olmak.

0: sevgisi. Ondan sonra da mutlulukla eşdeğer olduğunu düşünüyorum biraz da. Yaptığın işi, sevdiğin işi yapıyor olmak. Hayata pozitif bakıyor olmak. Kendim bildim bileli Pollyanna gibiyim. Yani artık affedersiniz salaklık derecesinde yani hani Pollyanna. Hani bu kadar da olmaz dedikleri oluyor. Ama ben hala bu saf halimle o beni besliyor herhalde böyle diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Rica ediyoruz.
1: Ayağınıza sağlık.
2: Bizi yine çağırdınız. Sağlık. Yine mutlu ettiniz.
1: Her zaman.
3: Her zaman.
1: Her zaman. İkiniz için de bu kapı her zaman. Geçerken de uğrayın.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Nasılsınız?
1: İyiyiz. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz.
1: Ben çok heyecanlandım bir anda ya.
0: Niye?
1: Niye öyle oldu? Aa, evet.
0: 5 sezondur sizi çağırıyoruz. Belki ondan olabilir mi?
1: Olabilir. Kavuştuk sonunda.
0: Evet, süper. Kraliçe ve kralı ağırlıyoruz bugün. Harika. Evet, ortak noktanızdan başlayalım. Şu anda aynı dizidesiniz.
1: Evet.
0: Personadasınız. Bir oradan girelim konuya, sonra konuları açıp bir sürü konuşacağımız konu var yani. Evet, senden başlayalım.
1: Benden başlayalım.
0: Lütfen.
1: Vallahi çok güzel bir iş yaptık. Çok bizi çok heyecanlandıran Yiğit Dağlı ile beraber. Ben de bugün karakterim gibi giyindim,
2: evet,
1: de biraz Burcu Türkoğlu.
0: Değişik bir senaryosu, değişik bir konusu var galiba, değil mi?
1: Evet.
0: Aynı mekanda geçiyor sürekli.
1: Evet, benim işin içinde yani öyle bir janrada olmamıştım şimdiye kadar. Benim için de enteresan bir deneyimdi. Set de öyle. Yani tek mekanda olduğu için bir süre sonra zaman algımız, zaman mevhumumuz tamamen kaybolmuştu.
2: Tek mekanda çekim yapmak bir oyuncu için zor mu?
3: Oyuncu için fark etmez. Yani sonuçta biz sahneye alışkın insanlarız ama şeyler çok tercih etmez. Ya da tercih ederse ister zamanını, görüntü yönetmeni, yönetmen. Çünkü bütün o dünyayı süslemen gerekiyor orada yani. Açık alanda değilsin, özel bir mekanda değilsin, tırnak içinde özel. O yüzden çok daha ön çalışması daha uzun olması gerekiyor. Burada keza öyleydi. Yani ön çalışması çekimden çok daha uzun olması gerekiyor. Hmm. Yani gelini hazırlamak çok daha uzun sürüyor. Düğün kısa sürüyor yani. Bizde bizim gelin uzun zaman hazırlandı, 5-6 ay. Sonra da biz zaten 10 bölümü 30-35 çekim gününde çektik. Çok efektif bir süre o.
0: Evet.
3: Değme babayı hiç çekemezsin. Çünkü zor yani. 3,5 günde ortalama bölüm çekiyorsun. Evet, aynı mekan doğru ama o çok mekanmış gibi çekmek zorundasın tek mekanı.
0: inatçı bir karakter Yiğit. Egolu bir karakter Burcu.
1: Egolu diyemem.
0: Diyemez.
1: Yok.
2: Biraz öyle yansıyor mu izlerken?
1: Yani işini yapıyor aslında gibi geliyor bana. Şey demek istemiyorum işte, güçlü bir kadın karakter demek istemiyorum. Çünkü şeyden çok sıkıldım. Hep kadın karakterlerin önüne
0: güçlü
1: kelimesi getiriyorlar ama erkek karakterleri getirmiyorlar ya, ama bir ağırlığı olan ekibin başında bir karakter ve o da belli bir sorumluluk getirdiği

0: için belli sınırların olması gerekiyor aslında. O sınırları daha iyi çizdiği için de öyle geliyor olabilir ama ego ben diyemezdim.
1: İlk partnerliğiniz mi, daha önce oynadınız mı hiçbir yerde beraber?
0: İlk.
2: İlk.
1: Son mu? Öyle bir.
0: Asla. Konuşuyor. Hani ne konuşmuştuk, ne diyecektik?
1: Yok canım, kısmet. Yani şeyle çalışmak kolay ya kız şeyle. Kolay çünkü yani çalışkan kız ve yetenekli kız, kolay. Luna Park gibi.
0: Luna Park gibi.
1: Benzetme güzeldi. İlk teklif Ebru Hanım'a gelmiş, doğru mu Sıdan Hoca?
2: Onu Ebru'ya sorarsın.
0: Öyle mi diyeyim? Programda Ebru.
1: He?
0: Bir sonraki programda da
1: Bir sonraki
0: da
1: programda Erdoğan geldi öyle dedi. Bir de Ebru sen öyle diyorsun diyelim. Evet, peki konusunu biraz açabiliyor muyuz? Personanın.
2: Tabii canım. Artık yayınlandı da.
0: Evet.
2: Ha, değil mi? Komple yayınlandı.
0: Evet. Uh-huh.
2: Yani konusu bir tane birim üretiliyor sıfırdan. Yeni bir birime karar veriyorlar ve o birim bugüne kadar alışılagelmiş birimlerin biraz daha farklı bir konsept olmasına karar veriyorlar. Ve bunun başına da Burcu Hanım'ı getiriyorlar. Burcu Hanım da, Burcu Hanım'ın da şartları var. Eğer tavsiyeleri diyelim, eğer ekibe bunları alırsanız daha sağlam çalışırız. Ama tabii tıpkı hayatta olduğu gibi genellikle sağlam çalışan, işlerinde sağlam olanların biraz marazları vardır. Burada da hakeza öyle. Çalışanlarının genellikle biraz arızalı karakterler oluyor. Drama olması için. Biz de drama işindeyiz.
3: Her karakterin de çok güzel hikayesi var. Yani şey, böyle oyunculuk şovu gibi aslında birazcık proje. Herkes ön plana çıkmış.
2: Ama işte en makbulü odur yani. Çünkü herkese yani biraz hani zaman vermeniz, biraz alan açmanız gerekiyor. Dijitaller biraz o yüzden şey oldu, daha makbul oyuncu için. Çünkü ana akımda rüzgar nereye eserse demeyeceğim ama yoğunluk nereyse, beğeni nereye kayıyorsa biraz o yöne yönelir senaristi de yapımı da. Ama burada başı sonu belli olduğu için 8 hafta 10 hafta neyse daha herkes tercihlerini de ona göre yapıyor. Dijitalde özellikle TRT tabii de son zamanlarda daha çok bir aktif durum var.
3: Burcu da şey, ilginç bir karakter, sorgu biriminin başında. Ya bu aslında herkesin çok merak ettiği bir şey, öyle değil mi?
0: Öyledir.
1: Kendini öyle düşünebiliyor musun?
0: Düşünemiyorum. Düşünemiyorum.
1: Ben de düşünemiyorum. Merak ettim diyeceksin.
3: Ama yakışmış.
1: Çok naif bir karakter. Evet. Biraz sert olmak gerekiyor.
0: Evet ya, ben bir de çok anksiyetik bir tipim normalde. Mahvolurdum. Gerçekten öyle bir birimin başında olsaydım.
3: Nasıl bir çalışma yaptın öncesinde?
0: Hem birimin başındayım hem de adli psikoloğum. Benim cezaevlerinde çalışan adli psikolog bir arkadaşım var. Ondan yardım aldım. İşte araştırmalarımı yaptım da en çok şey zorladı. İlk birkaç bölüm çok fazla bedensel dilimi ve mimiklerimi kullanamamak. Çünkü en ufak bir mimikten, mikro mimikten bile anlaşılabildiği için herhangi bir şey. Çok kontrollü olman gerekiyor oynarken. En çok o zorlamıştı.
1: Öyle bir arkadaşın olması da büyük tasarruf
0: evet,
1: herhalde.
0: Evet, benim çok garip arkadaşlarım var. Anlatırım size.
1: Güzel.
3: Sorgu odasında olsanız ilk kim çözülür?
0: Ben.
3: Kim al? Ha, öyle çok net oldu.
1: Asla çözülmez.
3: Evet.
1: Bence.
2: Arnavutlar zor çözülür baba.
1: Değil mi? Makedon mu Arnavut mu diyorsun?
2: Makedonyalı Türk aslında. Yani biz Karaman göçmeniyiz. Çoğu Makedonyalı öyledir. Çoğu Balkanlı öyledir. Rumeli öyledir. %90'a yakını. Ama tabii zamanla orada işte Arnavut'ta Boşnak'la evlenmeler olmuş. Karışık bir durum oradaki. Rumeli'deki. Güzelliği de orada.
1: Evet evet.
2: Yani ailede Boşnak da var. Arnavut da var.
1: Köfteleriniz ve börekleriniz efsane.
2: Evet, güzeldir. Hamur güzel. İşi et bizden sorulur.
1: Kesinlikle. Her yer yemyeşil. Çok güzel.
3: Yıllar önce gittim ben de. Yediğim yemeği unutmuyorum hala. Ya acaba dedim, bize özel mi yapıldı böyle? Gerçekten her yerde mi bu kadar güzel yemekler
2: diye. Size de özel yapılmıştır ama güzeldir. Üsküp'e mi gittiniz?
3: Evet.
2: Güzeldir yani. Memleketin diye değil ama güzeldir. Hala bozulmadı yani, hem doğası insanı da böyle diye düşünüyorum. Yani naiftir yani.
3: Çok sık gidip geliyorsunuz.
2: Şimdi ailem daha sık gelip gidiyor. Kız şey görmeye.
3: Aynen, güzel.
2: Annem torun görmeye, ama tabii hep bir ayağımız orada yani. Yavru vatan orası.
1: Arabayla gidilmesi de kolay bir yer. Arabayla gezilmesi de çok,
2: evet,
1: güzel bir yer.
2: Daha tatlı oluyor o zaman işte. Yunanlar kaptırdı. 5 saatte orada sürer.
1: Tavsiye ederim.
0: Ben de Sivaslıyım falan. Biraz da beni kırdı. Evet.
2: Memleketine sahip çıkmış.
3: Gidip geliyor musun peki sen?
0: Yok.
3: Çünkü Antalya'da.
0: Yani benim anne tarafı, baba Antalya'da yaşıyor. Evet. Anne Nevşehir'de. Daha çok Antalya Nevşehir arası mekik.
3: Çünkü okuyorum. Antalya'da doğmuşsun değil mi?
0: Sivas'ta doğdum.
3: Sivas'ta doğdun, yani Antalya'da büyüdün o zaman.
0: Antalya'ya ikisi de öğretmen. Tayinleri çıkıyor. Antalya'ya gidiyorlar. Sonra beni doğurmak için tekrar Sivas'a gidiyorlar, çifte vatandaşlık verecekleri için. İnsanlar Amerika'ya gider. Bizimkiler Sivas.
1: Sen bir Türkiye'lisin.
0: Evet.
3: Gerçekten öyle.
0: Çok. Aynen. Her sonra kırkım çıktıktan sonra tekrar Antalya'ya geri dönüyoruz.
1: Peki sen bu çifte vatandaşlığından bu kadar dil biliyorsun peki?
0: Evet. Sivasça ve Türkçe biliyorum.
3: Dili yatkınlığın varmış ama gerçekten.
0: Evet,
3: kaç dil biliyorsun?
0: Biraz. Yani kaç? Ya aslında İngilizce çok iyi. Diğerlerini biraz biraz öğrenmeye çalışıyorum ama henüz bir şeyim yok orada. Forsum yok. Yani şu kadar dil biliyorum diyemem henüz.
3: Var mı böyle bir çok ilginç seferi bildiğin bir dil?
0: Bir ara şeye takmıştım, Yüzüklerin Efendisi'ndeki Elvish dilini takmıştım.
1: İlginç ötesi yani.
2: Onu öğren bak, o ileride iş yapacak. İşte.
1: Değil mi?
2: O lazım o.
1: İç hesaplaşma yapıyor musunuz? İkinize de soruyorum. Senden başlayalım.
0: Eyvah. Benden başlayalım.
1: Tamam, efendim bahsedeyim, sen düşün bu arada.
2: Her gün yapıyorsun be usta. Yani artık
1: yeni yıla girmeye gerek yok diyorsun.
2: Evet, yani her gün, yeni kısmet. Yani hayat devam ediyor. Yaşayacağız. Çalışacağız banyadayı yani. Çalışacağız. Mecburuz. Doğduysak yaşayacağız. Daha güzel günler için uğraşacağız. Hani evladı olan evladı için, olmayan kendi için, başka hayat için, herkes için, var olduğu için. Temennilerimiz değişmiyor. Sağlık, sıhhat. İşimizin, memleketimizin güzel durumda olması, işimizin güzel olması, bereketli olması, refah içinde olmamız. Hani o değişmeyen dogmatik ve güzel dualarımız şükür ki varlar. Onun haricinde ekstradan da sana çok, ne derler, çok şahsi isteklerinde olabilir. Allah da herkesinkini kabul etsin yani.
1: Ne güzel bir beklenti. Hayattan beklentin ne?
2: Vallahi çok şükür Allah'a yani istediklerim oldu. Yani sevdiğim kadınla beraberim. Dünyanın en güzel meyvesini verdi bana. Hem en büyük hediye, hem en büyük sorumluluk. O yüzden hem cevval bir babayım ama hem de korkak bir babayım. Başrolü belli evin. Şükür ki de öyle. Yani her şey biraz da onun etrafında şekilleniyor.
1: Belki biraz şey, herkes şey diyecek ama özellikle bir kız babası olunca bir ekstra bir durum var.
2: Evet, belki evet o var. O sıkça duyarsınız bunu, özellikle Türk erkeklerinden, evet, belki. Doğruymuş. Doğruymuş yani. Evlat evlattır tabii. O dünyanın en güzel yaratığı. En güzel hediyesi. Ama kız babası, kız prensesin babası olmak daha farklı hissettiriyor insana yani.
3: Diyalog daha farklı oluyor.
2: Daha farklı, daha yumuşak, daha biraz daha göze bakmalı, göze bakarak.
3: Biraz göze daha duygusal. Bakarak,
2: daha duygusal, daha yavaş ilerliyor. Daha 50 karede her şey. Daha 100 kare, 50 kare yani biraz öyle o baba kız ilişkisi.
1: O kadar güzel şeyler yaptırıyor ki, biraz önce konuştuk. Çekim yapılacak işi seçerken bile eve en yakın olan, tabii, set seçilecek.
2: Kesinlikle. Kesinlikle yani, çünkü şu an mesela öyle bir işteyim. Eve en yakın olması çok makbul benim için, kızım için de. Yemek arasında eve gidebiliyorum ben.
1: Aa, o kadar
2: güzel. Evet, yani 10 dakikalık mesafe. O yüzden çok ayrı bir keyif.
3: Hayatı nasıl değiştirdi baba olmak?
2: Komple değiştirdi. Yani şöyle, hayatın, işin, dostların, parayla olan ilişkin ve hayallerin. Bunlar çok önemli şeyler bir insan için, hepimiz için. Evlat olunca şöyle oluyor. Bunları bozmuyor, hepsinin arasına giriyor. Bu.
1: Çok güzel özetledin. Harika.
3: Gerçekten öyle.
2: Allah isteyen herkese nasip etsin.
1: Amin. Amin.
2: Şart değil tabii ki ama isteyen herkese nasip etsin.
1: Evet Cihan.
0: O kadar güzel şeyler söyledi ki ben
1: dalıp gitmişim.
0: Bir şey söylemek istemiyorum. Yapıyorum tabii canım. Ben bir de böyle melankolik hissediyorum hep doğum günlerinde ve yeni yılda. Hem melankolik hem mutlu, umutlu. O yüzden çok karmaşık hissediyorum. Büyüdüğümü hissediyorum. O biraz sancılı bir süreç.
1: Beklentin ne senin hayattan?
0: Ya mutlu olmak. Herkesinki gibi. Ailemin sağlıklı olması, iyi olması.
1: Hayallerine kavuştun mu? Daha var mı ideallerin?
0: İnsanoğlu nankör. Daha çok var. Daha epey var.
3: Çok küçük yaştan beri herhalde şiir yazıyormuşsun değil mi? 15 yaşında şiir kitabın çıkmış. Evet. Nereden başladı o merak?
0: Bilmiyorum. Ya annemi küçükken işte bazen çocuklar anne çişim geldi diye uyandırır. Ben anne şiirim geldi diye uyandırıyordum. Ve kalkıp annemle şiirlerimi yazıyorduk. Annem yardımcı oluyordu. O edebiyat öğretmeni. Ben de haikulara merak salmıştım 9 yaşında. Aslında o kitap 9-11 yaş arasında yazdığım şiirlerin bir yansıması oldu. Öyle bir kitap çıkardık. TÜYAP imza fuarlarında da imza günü yaptık.
3: Hala yazıyor musun şiir?
0: Bir süredir yazmıyorum ama bir sene Kafka Okur'da yazdım. Hatta Mahlas'la yazmayı düşündüm önce. Sonra vazgeçtim, kendi adımla yazdım. Hani magazin olur mu, bir şey olur mu, oradan biri yanlış anlar mı diye. Normal hikayeler yazıyorum çünkü. Ama okunmadığı için hiç magazin haberi olmadı. Bunlar kimse hiçbir şey okumadığı için. O yüzden rahat rahat yazdım ben de.
3: Çünkü evet bir dönem söylüyordum hayata geçireceğim ama kendi ismimle çıkarmayacağım diye.
0: Evet yani şimdi ileride hayalim bir hikaye kitabı yazmak var ama böyle bekledikçe de daha iyi olsun, daha güzel olsun diye zamanda geçiyor tabii bir gün.
1: Yazmakla ilgili bir şey, senaryo falan düşünüyor musun?
0: Çok istiyorum ama daha hiç oturmadım. Yani çok fazla fikrim var, senaryo matematiğini çok iyi biliyorum ama... Cesaret edemiyorum galiba henüz. Evet, gelecek.
1: Yerden. O mükemmelliği aradığı sürece elin bir an önce başlayıp bir yerden tutturman
0: bir
1: lazım.
0: Bir de her yoksa gün oturup
1: o hep beklersin yıllarca.
0: Aynen öyle. Yani İlham Perisi'ni beklediğin sürece hiçbir şey olmuyor. Mesela işte Hemingway'de her sabah kalkıp 5'te bir saat daktilosunun başında oturup yazı yazarmış. Yazmasa bile otururmuş o daktilonun başında. O kası geliştirmek için. O yüzden o kasımı benim de artık biraz tembelliği bırakıp geliştirmem gerek.
3: Şiir yazarken nasıldı? Orada ilham geliyor muydu yoksa hani gerçekten oturup sistematik yazıyor muydun şiir?
0: Ya çok küçük yaşta yazdığım için hiç hatırlamıyorum gerçekten ama muhtemelen anında yazıyordum.
3: Duygusal bir misin?
0: Balık burcuyum. Ya. Öncelikle epey duygusalım.
1: Peki küçük yaşta başladın oyunculuğa.
0: Evet.
1: Peki çocuk küçük hayalin miydi? Hep küçüklükten beri oyuncu mu olmak istiyordun?
0: Ya hayal değil de sanki onun amacım oymuş gibiydi. Bir şeye dönüştü benim için.
1: Peki neden turizm rehberliği de konservatuvar değil?
0: Çünkü konservatuvar, bu arada çok teşekkür ederim. Bu soruyu kimse sormadı bana şimdiye kadar. Çünkü ben zaten çalışıyordum ve konservatuvarlar izin vermiyor senin çalışmana. Yani ve ben sonrasında Bilgi Üniversitesi karşılaştırmalı edebiyata geçtim Ege Üniversitesi'nden sonra ve %50 bursla okuyordum. Şimdi onu kazanmak için de çalışmak gerekiyor ve anne baba öğretmen çok yüksek bir meblağ ödemek gerekiyor yine de %50 bursla olsam da. Ama konservatuvarda okuduğun zaman onu kabul etmiyorlar. Zaten ben bunu yapıyorken ya bana öyle bir şekilde yardımcı olsalardı ben çoktan 3 tane konservatörü bitirmiştim muhtemelen. Teşekkür ederim sorunuz için.
2: Şart da değil bitirmesi. Bana sorarsın.
1: Yok yok zaten kaç bir sürü oyuncu var. Kaç kişi konservatuvar okudu.
2: Özellikle sinema yapıyorsan şart değil.
1: Aynen öyle.
3: Rehberle özel bir ilgin var mıydı peki?
0: Yoktu. Yani dilciydim. Dilden girdim. O yüzden en mantıklı seçim oydu. Ama... yapamadım. O yüzden karşılaştırma edebiyata girdim. Şimdi felsefe okuyorum.
1: Ha okuyorsun mu?
0: Evet evet felsefe okuyorum.
1: Nerede?
0: Şu an İstanbul Üniversitesi'nde.
1: İstanbul Üniversitesi'nde. Evet. Süper. Ne kadar daha okumayı düşünüyorsun? Devam edecek mi bu?
0: Vallahi böyle devam edecek gibi.
1: Peki Üniversitesi'nde mecburiyet vardır ya. Katılabiliyor musunuz?
0: Yok, ikinci üniversite olarak.
1: Ha, ondan dolayı.
0: Aynen.
1: Felsefe de zor bir bölüm.
0: Evet,
1: sen felsefeydin değil mi?
0: Ben de okudum. Konuşuruz. Programdan sonra.
1: Burada konuşmayın şu anda, çünkü sohbet programı yapıyoruz. Felsefe çok derin bir... harika. Peki gelelim Ertan, sana tekrar. Makedonya'dan buraya geldin. Oyunculuğa senin geçişin nasıl oldu? Biraz da senden bahsedelim.
2: Çok geç oldu benim için. Yani geç derken, sporcuydum ben, yani hala da öyle görüyorum kendimi. Görmek istiyorum. Hani futbol oynardım profesyonel, babadan ötürü karate maratı. Ama sonra bir gün öyle tiyatroyla yolum kesişti. Hiç istemeye istemeye tiyatroya girdim. Ondan sonra da çıkamadım bir daha. 14 yaşında filan, 15 yaşında.
1: Sanki halen istemiyormuş gibisin ama Türkiye'nin tiyatroyla iyi oyuncularından birisin.
2: Ya estağfurullah. Tiyatrodan bahsediyorum ama ya 20 yıldır yapmıyorum tiyatroyu. Hani bu diyorlar, evet, bisiklet gibi değil, bisiklet gibi. Yani mesele sadece bisikleti kullanabilmek değil. Tour de France'da yarışabilmek. Yani yapmıyorsan tiyatroyu, tiyatrocu değilsindir. Yani yarın bıraktım bu işi, 20 sene yapmadıktan sonra gene ben onu yapıyorum diyemezsin.
1: Diyemezsin
2: yani.
1: Doğru söylüyorsun.
2: Ve hani ama ondan sonra televizyon, daha çok film oldu, daha çok televizyon oldu. Buradan devam ediyoruz yani.
1: Yani para kazanmak için mecburiyetten diye bir durum yok artık herhalde, sevdin diye düşünüyorum ve iyi bir oyuncu olduğuna göre.
2: Yani şöyle usta, yani yalan olmaz.
1: Çok samimisin ve helal olsun.
2: Eğer bu kadar sürede bu kadar parayı kazanabileceğim başka bir meslek bulsaydım belki onu yapardım, onu söylemeye çalışıyorum. Yani başka hobilerim var, atmıyorum, başka hobilerim var. Yani saat tasarımı, belki saatçilikle daha fazla uğraşırdım. Kostüm tasarımı, endüstriyel tasarım, belki onunla fazla uğraşırdım. Ama bu kadar kısa sürede ve bu kadar efektif olmuyor ya maalesef. Çünkü olmuş 30 sene artık bu meslekte, 30-32 sene. O yüzden de artık geri dönüşü de yok onun. Çok şükür Allah'a mesleğimizi yapıp paramızı kazanıyoruz ama samimi sordun diye öyle cevap vermek istedim.
1: Ne güzel soru, cevap verdin. Peki yaşadığın zorluklar ya da sektörün şartlarının zorlukları mı buna neden, bu açıklamaları yapmana neden oldu?
2: Evet, çünkü yani gelene kadar hem evet hem diğerini seyirciye kalsın. Yani herhangi bir meslekte öyle olduğunu düşünüyorum. Sizde de keza öyle olmuş olabilir. Belli bir yol katı, bir yere gelene kadar demek istemiyorum. Hiç kimsenin bir yerde, kendim için diyeyim, bir yerde olduğumu düşünmüyorum. Ama belli bir mesafe kat ettiğin zaman yavaş yavaş oluyor onlar. Şükür ki de öyle olmuş. Hızlı değil de çok yavaş yavaş olmuş, gıdım gıdım. Setlerde geçti gençliğim. Zenaatle geçti. Şanslıydım. İyi yönetmenlerle geçti. Ama hiçbir zaman hani o zaman daha özgür olduğum için tırnak içerisinde aile, çoluk çocuk olmadığı için ona zaman ayırabiliyordum. Çok eser miktarda ATV para bu değil mi? Eser miktarda paraya önemsemiyorduk dünyalığı. İyi ki de öyle olmuş. Ama zaman geliyor artık, sadece kendinden değil, birçok kişiden sorumlusun. Biraz bir 15-20 sene geçmesi gerekiyor herhangi bir işte bir seviyeye gelmek için.
1: Kesinlikle.
3: Karate devam mı hala?
2: Hobi olarak devam, fizkültür beden eğitimi olarak devam, evet. Yani kuşak kuşaktır çünkü. Bir kere aldın mı o kuşağı, hep sende o.
3: Kaçıncı kuşaktasınız?
2: Ben kahverengiydim, gelemedim kardeşim siyahtır. Kahverengiydim ama yani işime de yaradı açıkçası, yani mesleğim de en azından.
3: Evet.
2: Bütün o koreografilerde. Kondisyon içinde yaradı tabii ama çok aktif yapamıyorsun ki artık, yani hayatımız setlerde geçiyor yani.
1: Bir şeyi hissediyorum izlerken, bir Ertan Saman oyunculuğu var. Yani çok abarttığımı düşünmüyorum. Ben öyle hissediyorum. Ben kendi adıma söyleyeyim. Senin gibi mütevazi konuşmaya çalışıyorum çünkü çok dikkatli konuşuyorsun. Ben de öyle konuşacağım. Yoksa bence çok iyi bir oyuncusun. böyle farklısın yani, ne bileyim, karakter oyuncusun diye bir laf

0: Var ya, yani onun için özel bir çaba sarf, iyi bir yönetmenden bir eğitim aldın demeyeyim de seni öyle mi yönlendirdi filan. Hangi rolde şu anda da oynadığın rolde de yani 40 yıldır sanki gerçekten o dönemi de yaşıyor olsaydık yani öyle bir karakteri mi? Dracula'dasın ve inanılmaz diziyi götürüyorsun yani. O kadar önemli bir karaktere bindi ki bence kısa yazacaklardı, uzattılar yazmalarında yani.
1: Estağfurullah, sağ ol güzel lafların için. Ama bilmiyorum yani, evet, nasiplenmişimdir abilerimden herhalde, çalıştığım bugüne kadar. Dracula da Balkanlı. Yani daha yakın. Bizde Transilvanya, Makedonya yakın yani. Güzel gidiyor şimdilik. Ortam da önemli. Şimdi sorunun bir kısmını yanıtlıyor olabilir. Var olan şartlar güzel. Yönetmeni iyi, senaryo.
0: Sağlanan imkan.
1: İmkan
0: verilince
1: bizde her şey senaryo hikayeyle başlar, hikayeyle biter. Aradaki bütün o çizilen çerçevenin içerisinde manevra alanımız vardır. Orada gösteririz maharetimizi eğer varsa. Çok seyrekleşti güzel işe denk gelmek, yani tam anlamıyla rahat edeceğin iş. Hem senaryosu, hem yönetmeni, hem yapımı, hem kanalı. O yüzden öyle denk gelince ve bulunca öyle işleri daha da bir keyifle yapıyoruz. Her işi yapıyoruz, ekmek paramız. Ama böyle olunca keyfi başka oluyor.
2: Çok kısa. Dönem işi keyifli mi?
1: İmiş, evet. Benim ilk aslında o dönem işim vardı, çok kısa bir tane, gene Fatih. Hı. Eski Fatih, o tutmayan Fatih. 6 bölüm sürmüştü. Bu ama ya keyifliymiş. Çok daha güzel. Değişik. Telefon kullanmıyorsun. At var araba yerine. Güzel yani.
2: Aksiyon seviyor musun?
1: Seviyorum. Kahretsin, seviyorum. Yani herhalde o babadan kalma alışkanlıklardan ötürü. Yani seviyorum yani.
0: Dilan, biraz aynı şekilde seninle de böyle samimi konuşmak istiyorum. Yani sana mutlaka söylemişlerdi. Şimdi güzellik kraliçesi seçildikten sonra Türkiye'de böyle bir şey var. Güzelsin, işte o yüzden sana bu rolü verdiler. O yüzden ekran karşısındasın falan diye. Sen de bunlarla mücadele etmişsindir diye. Çünkü mücadele etmişsin derken yani sen oyunculuğunu yapmışsındır, göstermişsindir, ispatlamışsındır. Onlardan bir tanesi de bence ben şahsen seni izlediğimde gerçekten hayranlıkla ve gerçekten belki utanıyorum bunu söylemek için ama ben çok şaşırdım. Mükemmel bir Amadeus'ta mükemmel bir oyun çıkarttın. Yani
2: çok teşekkür ederim.
0: Selçuk Yöntem'le yani karşısında zaten o kadar rahat olabilmek ve o oyunu da bu kadar iyi çıkartmak, seni tebrik ediyorum yani. Hiç aratmadın diğer ayrılan oyuncuya. O yüzden de biraz o konuya yaşadın mı? Zorluklar yaşadın mı bununla ilgili? Güzelliğinle ilgili sıkıntısı yaşadın mı sektörde?
2: Çok teşekkür ederim öncelikle. Utandım ben de şimdi.
1: Ne çektin be Dilan? Ne çektin güzelliğinden be Dilan?
2: Yani algısı, evet, dediğiniz gibi yarışmadan gelen. Yani şöyle, zaten işte lisede konservatuvar okudum. Sonra arada bir yarışma dönemi oldu. Ya ben geçen bunu Harika'yla da konuşmuştuk. Ona da bir tık değinmek istiyorum burada. Çünkü ben şeye katılmıyorum. İnsanlar güzellik yarışmalarını çok yüzeysel buluyor. Ama bana yüzeysellik sadece kadına atfedilen bir kavram gibi geliyor sadece. Ve aynı zamanda güzellik yarışmaları da bir toplumsal mobilitedir. Onu da erkeklerin ya da ayrıcalıklı kadınların da anlayabileceğini düşünmüyorum açıkçası. O yüzden önemli buluyorum. Çünkü bu ataerkil sistemin içinde bize kapanan çok fazla kapı var. Biz de sistemde bir açık bulmuşuz. Bu da çok uzun zamandır yapılan bir şey zaten. O yüzden kutlanması gereken bir şey diye düşünüyorum.
0: Peki sana ilk teklif geldiğinde hemen tamam okey miydin, yoksa bir düşündün mü? Yani sonuçta gerçekten 3 kişisiniz sahnede ve orada bir hata, yani ben kendi adıma söylüyorum, inanılmaz heyecanlı bir şey diye düşünüyorum. Yani orada seni sahnede gördüğümde izlerken dedim ki ya ne kadar rahat, 40 yıllık tiyatrocu gibiydin yani.
2: Teşekkür ederim. Ya benim için ilk büyük tiyatro oyunum.
0: Evet.
2: Ve ben o sırada bir dizideydim. Ve bir büyük provayla, bir genel provayla çıktım. Ve ondan önce 2-3 provaya gidebilmiştim sadece. hani hiç deneyim olmayan biri için çok

0: korkutucu ve zorlu bir süreçti. Ama çok yardımcı oldular. Yani Tansu Biçer, Selçuk Yöntem, SKM, Kerem Alışık, Sadece Alışık, herkes o kadar destek oldu ki PU. O yüzden bana da çok iyi geldi. Yani kendimi açık bir yara gibi hissediyorum.
1: Özlüyor musun?
0: Sahnede. Devam ediyoruz hala.
1: Devam ediyorsun.
0: Evet evet. 3 gün önce vardı oyunum.
1: 2026 devam mı?
0: 4. yılım.
1: Oh maşallah.
0: Çok inanamıyorum, 4 yıl oldu.
1: Çok güzel ya.
2: 4 yıl, harika. Bravo. Evet.
3: Yapımcılık nasıl gidiyor?
0: O da güzel gidiyor. İkinci kısa filmle de şu an ödülleri toplamaya başladık.
3: Evet.
0: O yüzden.
3: Nasıl bir deneyim oldu senin için?
0: Çok güzel oldu ya. Yani iyi hissettiren bir şey oldu işin mutfağında da olmak. Çünkü bir işin yüzü olmak yerine omurgası olmak da çok keyifliymiş.
3: Şimdi aynı zamanda oyuncu olunca da şimdi daha farklı bakıyor musun projede çalışan insanlara? Onların dertlerini biliyorsun çünkü.
0: Evet. Daha iyi bakıyorum. Herkesin her şeyiyle ilgileniyorum.
1: Bak 30 yılda çalışıyorsun, yapımcı olmuş.
2: Öyle kızlar cebval işte. Bak çok öyle, bravo.
1: Kısa film peki şeyler ödüller diyorum. Yani kısa film yarışmaları çok meşhurdur ya dünyada. Festivaller. Var mı katıldıklarınız, katılacaksınız?
0: Çok fazla var. Dilan hakkında konuşmalıyız. İlk kısa filmin adı bu arada.
1: Süper.
0: Onunla epey bir yere katıldık, ödül aldık. Hatta burada Adana'dan da ödül aldık. Siyah'tan ödül aldık geçen sene.
1: Ne güzel.
0: En sonda Kairo'ya, film festivaline gittik Birol Bey'le. Orada gösterimini yaptık.
1: Peki devam? Şu anda var mı hazırlık aşamasında olan?
0: Şimdi ikincisi de çıktı ve o da Adana'dan ödül aldı yine, bizim geçen sene aldığımız ödülün aynısını, İnziva. O şimdi bakalım, üçüncüsü yolda.
1: İyi, hadi
3: belki bakalım. Birlikte yeni bir proje daha gelir.
0: Evet, neden olmasın?
2: Yapımcımız olarak.
0: Çok yoğun ama şu an. Şu sıralar Ertan Beyciğim.
3: Tembelim diyorsun ama her sezon birkaç tane işte görüyoruz. Nasıl bir tembellik bu?
2: İşte her sezonda değil yani, ayrı ayrı çekilmiş ama denk geldi mesela öyle. Ayrı zamanlarda çekilmiş. Aralıklarla çekilmiş işler. O sene çıkarmaya karar verdiler. Öyle oldu aslında. Çok öyle arka arkaya da değil. Bazen de oluyor. 5 sene, 6 sene hiçbir şey çalışmıyorum yani. Ama dediğim gibi tabii ki Allah var. Yalan yok. Evlat ve hayat ve mat karışınca biraz gaza basıyorsun. O bir gerçek yani. Bu Tom Cruise için de geçerlidir büyük ihtimalle. Çünkü başka bir sorumluluk ve gene de sevdiğin işi, beğendiğin işi yapman, beğendiğin senaryo yapman kaydıyla bakıyorsun tabii ki. Ama biraz daha fleksibil, daha esnek oluyorsun o konuda. Ve denk geldi, evet, Allah'a şükür 2-3 senedir daha aktif öyle. Şikayetçi değilim ben. Değilmişim meğersem. Eskiden şey zannederdim. Ben böyle arka arkaya, gene büyük laf söylemeyeyim de. Yani biraz unutturman gerekiyor ama yani hemen arka arkaya öyle biraz annen sıkılır artık hep öyle görmekten seni. Yani sürekli görmekten. Hele ki de belki bu daha doğru olacak. Aynı görmekten sıkılır seyirci. Aynı insanı, aynı yüzü, aynı gözü, aynı saçı görmekten arka arkaya 10-15 sene yapanlar olabilir. Kimseye bir şey demiyorum. Tercihleri o yöndedir ama öyle yaptığımı düşünemiyorum kendimi. Yani çünkü en evvela bizim ilk borcumuz seyirciye inandırıcı olmak bir. İkincisi tekrarlamamak kendini. Aksi takdirde niye izlesin ki aynısını? Yıllardan beri aynı seni niye izlesin ki? Yani seni zaten izlemiyor ki. Yazılan bir şeyi, temsil ettiğin bir şeyi izliyor. Yani ya da okuduğu bir şey eğer tiyatroysa. Ön koşulla gelir seyirci tiyatroya. Okumuştur Ofelya'yı. Ve Kısçe'den Ofelya'yı nasıl yorumladı diye gelir. Tiyatronun seyircisi farklı. Seyirci tiyatroya misafir olur. Biz onları misafir ederiz. Bu format, biz onların evine gidiyoruz. Patron o. Yani televizyon sanatı diye bir şey olmadığı için. Öyle bir şey yok çünkü. Bu başka bir kitle eğlendirme formatı. Lazım mı? Lazım demek ki. Yani, devam
1: çabuk tüketim
2: göre.
1: Aracı değil mi?
2: Evet, çabuk tüketim aracı ama demek ki o da lazım.
1: Lazım.
2: Yani şimdi şeye gelmesin mesela sabahın köründe.

0: Lazım. Demek ki devam ettiğine göre bu piyasa, bu sektör insanların bir saatliğine de olsa, iki saatliğine de olsa bir hafifletiyorsa gününün yorgunluğunu alırsa yeter. Zaten başka iddiamız da yok ki.
1: Hamburger de zararlı ama lazım.
0: Evet, ama başka iddiamız da olamaz ki. Yani eğlence sektörüyüz biz. Yani eğitici sektörde değiliz biz. Eğitmen değiliz biz. Biz bir şey öğretemeyiz. Biz eğlendiririz ancak. Ve teşvik edebiliriz. Yani ben şimdi bugün Dracula'yı oynuyorum. Oynamaya çalışıyorum ve bir genç eğer Dracula ile alakalı, yani Vlad Tepeş ile alakalı bir şey öğrenmek istiyorsa sadece dizi izlemekle onu yapamaz. Dizi sadece onun merakını uyandırır, gider kitabını alır. İlber Ortaylı okur, Murat Bardakçı okur. Ya da kimi okuyacaksa Romanya'dan. Sadece teşvik olabiliriz. Teşvik edebiliriz insanları. Başka hiçbir şey yani. Bunu da yaparken %90'ı şöyle ayıralım. Madem şey programı. %90'ı teşvik etme ve eğlendirme. %10'u da hani biraz bu böyle yapılır, bak devam edersen de şunu göreceksin demek yani. %90 %10 yani, aksi takdirde diğeri çok büyük saçma bir iddia olurdu. Yani resmi tarihi ben nasıl anlatabilirim? Gayri resmi tarihi anlatırız biz. Açık gezersin.
1: Sosyal medyayı bilerek mi yoğun kullanmıyorsunuz? Tercih etmiyor musunuz?
0: Evet, evet usta. Yani evet.
1: Çok hazır şey yapamadım. Bu kadar yani hassas bir dönemde kız çocuğundan bahsetmişken şu anda konuşulan bir tartışılan bir konu var. O, Avustralya'da da daha yeni geçti. Avrupa'da birçok ülkeden geçti. 15 yaş altı sosyal medya kısıtlanması. Destekliyor musunuz?
0: Tabii abi, yani 15 plus yani 45 plus olması gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü ne bileyim çok da şöyle diyelim. Şöyle sorayım size. Hoş geldiniz programa. Yarın bizim meslek, dizi sektörü komple kalksa. Komple. Hiç yok. Ve 5 seneli, 10 seneli ne yok. Hayatınızda sizin bir şey değişir mi?
2: Değişmez.
0: Şu an sosyal medya kapansa. Twitter, Instagram. Zorlanırsın biraz baştan değil mi? Ama şimdi bazıları küfür ediyordur bana belki. Değişir mi sizin için?
3: Değişmez.
0: Okey. O zaman abi. Thank you. Çünkü yani su gibi elzem değil, ekmek gibi elzem değil, dost gibi elzem değil, ana gibi elzem değil, vatan gibi elzem değil. Yani ben ne yapayım onu? Ne yapayım yani? Hani olmasa da olur. Bir reklam vardı güzel. Olmasa da olur. Ne yapayım yani? Şimdi olmasa da olursa o zaman bazen kullanıyorum, bazen kullanmıyorum yani. İşime geldiğince gaye, çünkü makineye esir olmak değil. Abla, makineyi esir almak yani. Makine o. Beni yönlendiremez yani. Kusura bakmasın. Kaldı ki benim için evdeki buzdolabı bile çok komplike yani. Bir iki tane düğmesi var. Aç kapat. Yani kafam orada benim karışıyor. Bir de sevmiyor beni. Her şeyim bozulur benim. Ha işte bozuk. Bozuk, kırık yani. Ama işte alo diyor yani. Alo
3: asıl
0: yani.
3: Amacı o zaman.
0: Ne yapalım yani şimdi orada? Görüyorsun çünkü yani sette de görüyorsun, orada da, sokakta da. Çok ona, kafalar hep böyle ya.
1: Peki Ertan, yapımcı ya da yönetmen, özellikle yapımcı yönetmenlerin sosyal medya sayısının çoğunluğuna göre oyuncu seçtikleri varmış. Buraya gelen konuklarımızdan bazı
0: geçti
1: onu soruyor.
0: Geçti o baba artık. O son 5-6 sene falan geçti. Gördük onun öyle olmadığını. Gördük baba. Yani filmler de yapıldı, konserler de yapıldı. Yemedi.
3: Ama olmadı. No.
0: Olmuyor. Yani olmazdı. O böyle bir bizde çok sevilir yani. Halkımız sever. Halkımız demeyeyim. Sektörümüz sever. Furyaları takip etmeyi. Bir furyaydı o. Onda 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon gördük yani. Gördük baba, olmuyor. Olmuyor, oluyor. Sinema kaideleriyle oluyor. Beğeniye açık bir iş yapıyoruz. İşinin bizim halkımız zeki bir halk, algılara açık bir halktır. Bilir kimin samimi, kimin fake attığını. Fake atanlara bir süre sabreder. Sonra da bir gün siler. Ama ne oldu, ne oldu değil. Fake atmana sabretti. Sabretti sadece. Sonra birden siler yokmuş gibi. Kimleri silmedi bu halk?
1: Yeah.
0: O yüzden yani işimizi hakkımızla yapmak, ki bu çok küçük yani bir ülkenin, bir iş dünyasının içerisinde ya da politik sosyal dünyanın içerisinde küçük bir rolümüz var bizim. Bu 90 milyon insan için küçük bir şey yapıyoruz. Burada bile o kaideleri gözetmen gerekiyor ki doğru yapasın. Her gece var dizi. Güzel yapacaksın baba yani. Şöyle olmuyor. Pazartesi, salı, çarşamba keti diziler.

0: İyiler pazar en iyisi. Öyle bir şey yok. Hepsi en iyi olmak zorunda. Madem iddiam bu. Yani iddiam düğün yapmaksa en iyisini yapacaksın ki dokuz köyden duyulsun.
1: Doğru. Çok güzel.
2: Didan, evet. Sen de peki durum nasıl? Herkes sosyal medyanın esiri oldu. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
3: Yani ben de arada...
1: Sen iyi kullanıcısın. İyi ama mi? Kaliteli kullanıcısın. Gereksiz kullanıcısıyız.
0: Evet. Onda 10 milyon var.
3: Ama biraz da gereksiz kullanmak gerekiyor. Çok söylüyorlar bana da. Ben de o kadar orada değilim ki. Biraz daha içine girmem gerekiyor benim hatta.
1: Biraz daha gereksiz kullanman gerektiğini söylüyorlar. Niye?
3: Evet. Öyle kullanıyor çünkü şu an herkes. Ha. Ve o işte o etkileşim vesaire bilmem ne. Ama bütün algoritma çok sık değişiyor. Artık böyle yetişemiyor gibi hissediyorum hiçbir şey. Ve bazen hani sadece işleri koyuyorum. Ve çok karışmıyorum. Bazen gerçekten hobi olarak üst üste birkaç gün çok aktif kullanıyorum ama genelde salıyorum.
1: Sen yurt dışının gezilerini falan çok güzel kullanıyorsun. Evet. Peki etkiliyor mu seni sayının azalması, çoğalması?
3: Ya ben 3 senedir yerimde saydığım için çok etkilemiyor. Öyle çok şeyim yok.
1: Yerimde saydığı değil mi? 10 milyon. Evet.
0: 10 milyon ama işte Burcu Türkoğlu'nu 10 milyona göre almadı. Çünkü ona göre alsaydı oynayamazdı. Görenler de anlatabildim. Kalırdı orada. O anlamda diyorum. Dolayısıyla olabilir. Kızın seveni olur. Yani bir Üsküp'te hiçbir işi yapmayan bir arkadaşım da var. 500 bin dedim. Sen ne iş yaparsın? Tabii. Senin olayın ne? Ben dedi kuyumcuyum kardeş. Ama o seminer meminer 500 bini var dedim. Yani star gibi o normal insan. Yani şimdi ona bakarsan o işini yapıyor. Seviyor o dünyayı. Hı hı. Çoğaltmış. Oyuncu var sıfır vardır. Oyuncu var 5 milyon 10 milyon vardır. Evet. Ve ondan bahsetmedim ki. Sadece ona yönelik yapımcıların tercihlerinden soru geldi diye dedim. Yoksa olur birinin 20 milyon işini çok iyi yapabilir. Hiç etkilemez o onu. Besler belki onu ama etkilemez ki o. İyi oyuncu ya da iyi doktor olduğu için gideriz ona. Ne yapalım? İşte benim de doktorum var. Onun da 1 milyonu var. Ne yapayım ben şey? Gitmeyeyim mi ona? 20 yıldır tanıyorum herifi. Yani son bir sene de yaptı o 1 milyonu belki. Ben ne bileyim yani. İyi diye gidiyoruz birine yani.
2: Doğru. Peki Dilan unutuyor musun arada şey böyle bu kadar çok takipçin olduğunu paylaşım yaparken yoksa ona göre kendi kısıtlayarak mı paylaşım yapıyorsun?
3: Bir ara çok unutuyordum. Artık çok dikkat ediyorum.
1: Ne diyorsun? Evet. Bir de bir sorumluluk da bir şey sırtına evet, biniyor yani. Orada evet. Ya seni ya 10 milyon kişi seni takip ettiğine göre 10 milyon kişi seviyor seni demektir. Yani iş olsun diye değil. Yaptığın herhangi bir tavsiye ya da bir şey bir yerlere götürür orada. O yüzden de daha dikkatli olmak gerekiyor.
3: Evet, onun aynen. Sorumluluğu yönlendirmek tehlikeli oluyor.
1: Peki nasıl şeyi izliyor musun genel anlamda sosyal medyayı? Yani o kötü tarafını kullananlardan sen de rahatsızsındır diye düşünüyorum.
3: Ya evet ya ama maalesef ben de onlardan biriyim işte yani. Bazen böyle yatmadan önce doom scrolling denen şey böyle sonsuza kadar böyle 2 saat kaydırıyorum mesela ve öyle uyuyorum.
1: Yatmadan önce 2 saat.
3: Bir bataklık gerçekten yani.
1: 2 saat kayıp.
3: Yapıyorum aynen öyle.
0: Çekim kurtaracağım seni bu durumda.
3: Çek kurtar beni bu durumda.
2: Yorumlar etkiliyor mu peki hala yoksa artık?
3: Yok artık. Çok geçti. Eskiden çok etkiliyordu ama artık derim o kadar kalınlaştı ki etkilemiyor.
2: Peki, bakıyor musun yoksa görüp geçiyor musun?
3: Görüp geçiyorum yani. Çok ilgilenmiyorum artık.
2: Yurt dışında da dizilerimize çok fazla talep var.
0: Var. O şey genişledi tabii. Artık yani eskiden piyasaydık artık sektörüz. Ve dünyada sözü geçen ülkelerden, üretimlerden biriyiz. İlk 3'teyiz yani.
3: Evet.
0: Hollywood, Bollywood, Türk. Yani olay bu. Yani oraya döndü. Hele ki üretim olarak yani şeylerin zaten yok. Almanya'nın sembolik sayıda, Fransa'nın, İngiltere'nin bu kadar geniş kitleye ulaşan hem Türk dünyası, hem Balkanlar, hem MENA bölgesi, hem artık Güney Amerika.
1: 200'e yakın bir ülkedeyiz şu an.
0: Yani usta eskiden Esmeralda, Dorinda, Cassandra biz izliyorduk. 30 sene evet. Köleyi savurayı. Şimdi onlar bizi izliyor. Yani bu böyle bir karşılıklı. Vay sabırsa bir durumu. İyi ki de öyle. Yani evet doğru. Hatırlıyorum şeydi yani. Güney Amerika turu yapmıştım yıllar önce. Ve diyordu ilgimi çeken şeydi. Bisiklet çok kullanılıyor. Doğal olarak Güney Amerika'da. Bisikletlerde de bayraklar var. Hepsinde Türk bayrağı vardı. Bazıları diyor ki abi sevdiğimiz işi kullanıyoruz. Bazıları da dizilerden ötürü falan. Ve hepsinde Türk bayrağı vardı. Çok enteresan yani. Çok hoşuma gitmişti yani.
1: Şöhret Ertan Saban için ne ifade ediyor?
0: öyle bir hiç öyle bir algı öyle bir
1: kendin için sorma. Şöhret kelimesi senin için.
0: İşte hiç bilmediğim için, ha, ilgilenmediğim için yani etrafımdakiler de belki dostlarımı da öyle seçtim ya da öyle denk geldi. İşimizi yaparız, evimize gideriz. Tanınırız biz. Tanınırlık var biraz. Yoksa bilinen kişiyiz. Yoksa öyle şöhret, mehret. Sonuçta bir kere evdekilerin umurunda değil. Ne kızın, ne karının, ne ananın, ne babanın. E onların

0: Bili ile kişi izleyecekse öyle şöhret, mehret. Sonuçta bir kere evdekilerin umurunda değil. Ne kızın, ne karının, ne ananın, ne babanın. E onların olmayınca abi, yani ne oluyor? Nerede faydasındasın? Restoranlarda. Yani
1: aklıma ilk o geldi.
0: Hani bu abi gerçekten bu o kadar ayıp olmayacak derecede yani. O anlamda yani. İşte de buyurun abi, masa. O yani hani başka da bir şey yok, çok şükür.
2: Çok tatlı ya.
0: Çok şükür de olmasın da zaten başka. Herkes kendi işini yapar.
2: Restoranlarda buyurun masa. Evet. Güzel.
0: Bu oluyor, bu oluyor.
2: Senin?
1: Ya Okan çok güzel bir cevap vermişti buna. Okan Bayülgen'le röportaj yapmıştım geçen sene. O yüzden onu söyleyeceğim ben de. Onun cümlesini kullanacağım. Bir çocuk katil de ünlü olabilir ya da ünlü bir cerrah da ünlü olabilir ama asıl olan itibardır. Yani hayatını etik yaşamak ve itibarlı olmak, hep hatırlanacak şekilde. Onun dışında herkes ünlü olabilir. Çok kolay.
2: Çok güzel. Çok teşekkür
3: çok
2: ediyoruz.
3: Teşekkür ederim.
2: Evet.
3: Hediyelerimiz var.
2: Aynen öyle. İnşallah yatmadan önce bunu.
1: Evet. İki saat
2: teşekkür
1: ederim. Diyanar'dan
2: size kitaplar.
0: Teşekkür ederim.
2: İnşallah sevdiğiniz kitaplardır, okumadığınız
3: İyi
2: kitaplardır.
3: İyi günler de okuyun inşallah.
1: Ben şu an.
0: Teşekkür ederiz.
2: Güle güle okuyun.
1: Çok
2: tekrar teşekkürler.
1: Teşekkür ederim.
2: Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Sevgiyle kalın.
3: Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Gökhan Özen.
1: Gökhan Özen değil. Klibini de izlediniz.
0: Apak.
1: Apak.
0: İpik.
1: İpik mi?
0: İpik.

Hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde beraberiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap her doğru yanıt 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. 3. etapta butonlar devreye giriyor. Her yanıtımız 10 puan üstünden değerlendiriliyor. Toplamda gizlediğimiz şifre cümleyi en yüksek puan alarak kazanan yarışmacımızın temsil ettiği okula da hediyelerimizi gönderiyoruz. Peki hediyelerimiz gidiyor mu? Sır Küpü Ağpara ailesi olarak miniklerimizin eline hediye setleri ve kitaplar ulaşmaya başladı. Onlar da bize görüntülerini göndermeye başladı. Gönülden teşekkür ediyoruz. Tüm katkısı olan arkadaşlarımıza, yarışmacılarımıza, ekip arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hemen görüntülerimizi izlemeye geçiyoruz.

olmak üzere düzenleniyor. İlk kitaplar sahiplerine ulaştı. Malatya Orduzu Nadire Dernek Ortaokulu'nda okuyan pırıl pırıl çocuklarımız kitaplarına kavuştular.

0: Evet efendim, Sır Küpü'ndeyiz. Kaybedenin olmadığı yarışmada iki yeni konuğumuz var. Kırmadılar, geldiler. Minikler için biz de varız dediler ve hemen dönüyoruz. Hoş geldiniz. Hoş Gülsün Hanım.
1: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz Ahmet Bey diyorum ve hemen Gülsün Hanım'a dönüyorum. Sizi tanıyalım.
1: Merhabalar, ben Gülsün. 30 yaşındayım. Antalyalıyım. Satış danışmanı olarak çalışıyorum. Bu şekilde.
0: Hobileriniz neler? Neler yaparsınız boş zamanlarınızda? Yani, sever misiniz bulmacaları, kelimeleri?
1: Yani,
0: aranız iyi midir?
1: Eskisi gibi yani gazeteden bir bulmaca çözmüyorum ama bu programı takip ediyorum açıkçası.
0: Harika.
1: Oradan bakıyorum.
0: Var mı dijitallerde, oyunlarda?
1: Oyunlar da var, evet. Oyunlardan da yine takip ediyorum. Bu şekilde.
0: Harika. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk,
0: neyi yaptınız? Ahmet Bey hoş geldiniz. Siz de tanıyalım lütfen.
2: Ahmet Aşim Mağgül. 36 yaşındayım. Bekarım. Kırıkkale doğumluyum. Tıbbi görüntüleme teknikleri bölümü mezunuyum. Şu an radyoloji teknikerliği yapıyorum devlet hastanesinde. Hobilerim arasında kitap okumak, müzik dinlemek, dizi film seyretmek, onun dışında gezmek, seyahat etmek.
0: Sizde de var mı bulmacaya merak, kelimelerle?
2: Eskiden çok fazla bulmaca çözerdim ama yani şu an çok çözmüyorum. Eskiden bundan 5-6 sene önce bayağı çözüyordum. Sürekli gazeteleri falan alıyordum bulmaca çözmek için ama.
0: O zaman bir bakacağız şimdi. Paslanmış mıyız? Var mı biraz?
2: Olabilir. Belki unutmuş olabilirim biraz.
0: Unutmuşsunuz. O zaman hemen hatırlatırız size. Tekrar eski anılara tekrar dönelim. O eski bulmaca dinamikliğine hızla dönelim. Ne yapıyoruz? Türkiye haritası açıyoruz. O zaman Türkiye haritamızı açalım. Gülsün Hanım, sizden tuşa bir kere basmanızı rica ediyorum ve bir il belirleyeceğiz. Bu
1: tamam.
0: İlde de bulunan bir okulumuzu temsil edeceksiniz. Buyurun basın lütfen. Dönmeye başladı. Haritamızda Erzurum dedik, Şırnak, Batman'a kadar gittik, Siirt dedik, Bayburt derken Sivas'a geldi. Kale Vali Aydın Güçlü İlk Ortaokulu adına yarışıyor olacaksınız bu bölümde.
1: İnşallah.
0: Oradaki genç kardeşlerimizi, minik dostlarımızı temsil edeceksiniz. Ahmet Bey, sizin için hemen Türkiye haritamızı açıyoruz. Bir kere düğmeye basmanız yeterli olacak. Butona bastık. Açtık haritayı. Hatay'dan Yozgat'a geçtik. Erzurum ve Van'a. Kıyacak İlkokulu. Kıyacak İlkokulu'ndaki genç kardeşlerimizi temsil edeceksiniz. O zaman hazırsak birinci etapla başlayalım mı? Biliyorsunuz 3 etapta yarışacağız. Birinci etap, ikinci etap ve üçüncü etap. Hazırsak.
1: Hazırız.
2: Hazırız.
0: Hemen birinci etap Sır Küpü ile başlıyoruz efendim.

0: Sır küpünün birinci etabındayız. Her doğru sorumuz 5 puan değerinde. 1 ile 25 arasında tablomuzu açıyoruz. 1 ile 25 arasındaki sorulardan seçerek başlayacağız. Ve Gülsün Hanım'la başlayacağız. Hazır mıyız Gülsün Hanım? Siz seçeceksiniz, sizinle başlayacağız. Tablomuzu görelim bakalım kaç soru üstünden yarışıyoruz bu bölümde. 54 sorumuz var. 1'den 25'e kadar istediğiniz soruyu seçebilirsiniz. Kaç numaralı soruyla başlayalım?
1: 7 numara.
0: Var mı bir önemi rakamımızın?
1: Benim için uğurlu bir rakam.
0: Uğurlu bir rakam.
1: Evet.
0: İnşallah uğurlu gelir diye düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Bakayım geleceğini düşünüyorum. Hazırsanız sorunuz geliyor.
1: Hazırım.
0: Düzenli ödenen üyelik parası. Süreniz başladı. Binalarda, apartmanlarda çok ödedim.
1: Aidat.
0: Aidat doğru yanıt. Bir de şifre harf buldunuz. İyi harfini yakaladınız. Uzun bir kelime sakladık bu bölümde. Sır küpünde geniş bir kelimemiz var. İ harfini bulduk. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 29.
0: 29'a gidemiyoruz. 1 ile 25 arasında.
1: Pardon,
0: ama ederim. İstediğiniz soruyu sorabiliriz 1-25 arasında. Tablonun üst kısmını açmamız gerekiyor.
1: 8 diyelim o zaman.
0: 8 numaralı soruya gidelim. 8 peki. 8 geliyor hazırsak.
1: Hazırım.
0: Ödem. Vücutta dokular arasında fazla sıvı birikmesi diyoruz ve sürenizi başlatıyoruz. Ne olabilir? Ödem. Biraz zor bir kelime seçtiniz.
1: Evet.
0: Destek olacaktım ama dedim zorlanalım, açalım. Güzel bir yere açacaksınız çünkü. Bir harf veriyoruz ve Ahmet Bey hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: 10 saniye sizin için başlatıyoruz. Ne olabilir? E ve D çıktı. Ödem.
2: Ödem.
0: Bence aynı sesli harflerden devam edin.
2: Bilemedim.
0: Üretin ama hiç problem değil. Mesela biz bir harf verelim. Siz sesli harfler ve sessiz harfler arasında seçerek başlayın. Sizin için süre başlıyor Gülsün Hanım.
1: Yani biraz...
0: Ne olabilir?
1: Edema, edele.
0: Doğru edema. Yanıtımız edemaydı. Burada sakladığımız, sorduğumuz kelimemiz ödem vücuttaki dokular arasındaki sıvı birikmesiydi. Yanıtımız da edemaydı. Buraya gizlediğimiz kelime. Sizinle devam edelim.
1: 19.
0: 19 no'lu soruya gidiyoruz. Bakalım 19'da ne var? Çok güzel bir soru daha yakaladınız. Kolay kandırılan, saf ve iyi niyetli kişi. Süre başladı.
1: Enayi mi?
0: Enayi. Enayi doğru bildik. 1-5 puan daha yazdık hanemize. Enayi yanıtını aldık. Sizle devam ediyoruz.
1: 17.
0: 17. Gelsin bakalım 17. Yüz kemiklerinin içinde bulunan hava dolu boşluklar. Sürenizi başlattık. Ahmet Bey sorunun yanıtını bence şu anda buldu ve oradan gülümseyerek bana bakıyor. Hemen geliyorum Ahmet Bey. Tamam. Biz yine bir harf açıyoruz. Desteğimiz olsun size. Ve sürenizi başlatıyoruz.
2: Sinüs.
0: Sinüs evet. Olacaktı. Değil mi? Kışında özellikle soğuk havalarda donar. Ve oldukça da sıkıntılı bir dönem yaşatır. Sinüs kanallarının dolması. Bir harf daha bulduk. İkinci İ harfini açtık. Ahmet Bey sizdeyiz. Siz seçiyorsunuz. Kaç tane soruyla devam edelim?
2: Ben 9 numara diyorum.
0: 9 numaralı soruya gidiyoruz. Güzel de bir soru buldunuz. Bir olayın ait olduğu zaman dilimiyle uyuşmaması. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Zor bir kelime seçtiniz.
2: Uyuşmaması.
0: Ahmet Bey dedi ki ben geniş bir yer açmak istiyorum dedi ama keşke
2: evet.
0: Yapmasaydınız.
2: Biraz beni kolay dedi.
0: Ben söylerdim sakın seçmeyin diye. Biz Gülsüm Hanım'a dönüyoruz. Gülsüm Hanım bir harf daha açtık. Bence aynı sesli harflerden yürüyün derim. Sizdeyiz.
1: Anak tama.
0: Anak.
1: Anak.
0: Ne olabilir?
1: Anaklama.
0: Değil. Biz bir harf daha açalım. Belki ikinci gruptan açabilirsek. R geldi. Güzel. Anak kısmı çıktı. Anak R ne olabilir? Süreyi Ahmet Bey sizin için başlatalım. Ne olabilir bu?
2: Anakrapi.
0: R ile devam edeceğiz. Anak R.
2: Anakrapi.
0: Değil. ait olduğu zaman dilimiyle uyuşmaması. Anakro, hani bir de mazi gibi diyelim. Süreyi sizin için başlatalım Gülsün Hanım.
1: Anakro mi.
0: Mi değil.
1: Ni.
0: Ni. Mi anakro. Doğru. Anakroni. Buradaki gizli kelime mi derken bir desteğim daha oldu.
3: Teşekkür ederim.
0: Sizle devam ediyoruz. Anakroniydi izlediğimiz.

0: cilt hastalığı bu. Bir şey mi?
1: Çıkaramadım şu an.
0: Söyleyemedim.
1: Haftan çıkaramadım.
0: Biz bir harf açalım, süreyi Gülsün Hanım için başlatalım. Ü ile başlıyor. Ne olabilir? Halk arasında kurdeşen diye biliniyor ama...
1: Harf çıkınca şimdi hatırladım.
0: Öyle mi? Hatırladınız mı?
1: Evet.
0: O zaman biz yine bir harf desteğinde bulunalım. Süreyi sizin için başlatalım ve yanıtı alalım. Sürenizi başlattık.
1: Ürtiker.
0: Ürtiker doğru yanıt. Kurdeşen olarak geçen cilt hastalığıydı sorumuz. Sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Kaç numara soruyu açalım?
1: 18 numara olsun.
0: 18 numaraya gidiyoruz. Bakalım. Bir video soru. Önce tamam. Bir görselimiz var. İzleyelim. Gelsin görüntülerimiz. Arkasından da sorunuzu okuyacağım.
1: Tamam.

0: Asya'da Çin'in güneybatısında bulunan bölgeyi soruyoruz size. Neresidir? Süreniz başladı.
1: Tibet.
0: Tibet doğru yanıt. Tam keşişler diyecektim ki yanıt geldi. Sizle devam ediyoruz. Kaç numara soruyu açalım?
1: 5 numara.
0: 5 numaraya gidiyorum. Hemen sorunuzu okuyorum. Uzayda bulunan büyük gaz ve toz bulutu. Süreyi başlattık. Ne acaba bu toz bulutu? Ne bu acaba?
1: Bilemedim maalesef.
0: Gülsün Hanım, ne bu acaba? Ne bu? Ne bu diyorum. Süreyi sizin için bir tane harf açıyorum. Ve başlattım. Ne olabilir bu?
2: Nebule.
0: Bulunan büyük gaz ve toz bulutu.
2: Nebütü.
0: Nebütü olmadı. Bir harf açıyoruz ve Ahmet Bey sizin için süreyi başlattık. Buyurun.
1: Nebule.
0: Nebule.
1: Evet.
0: E mi koydunuz?
1: Evet.
0: E olmadı. Başka nasıl bir harf?
1: Nebula. Nebula.
0: Süremizi bitirdik. Bir harf koyacağız, bir harf alacağız. Aldığımız harfle beraber sizin sürenizi başlatacağız. Harfimizi açtık. Gülsün Hanım, sizin sürenizi başlattık.
2: Nebula.
0: Nebula doğru. Nebula uzayda bulunan gaz ve toz bulutu. Şifre kelimemizden de N harfini açtık. Şu ana kadar 4 tane harf açtınız ve 5 sorumuz kaldı. Birinci etabı tamamlamaya sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 3 diyelim.
0: 3. Gidiyoruz 3'e. Tek harf koyayım, tek harf alalım. Rahat rahat bilelim diyorsunuz.
2: Aynen.
0: Peki gelsin. Katman bina bölümü. Süreniz başladı. Katman.
2: Kat.
0: Kat. Kat. Doğru, kat. Bu yanıttan sonra sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 13 diyelim.
0: 13.
2: Evet.
0: Peki 13. Çok güzel bir foto soru seçtiniz. Bir fotoğrafımız var.
2: Tamam.
0: Görelim. Arkasının da bir tahmininiz var mı? Daha önce hiç gördünüz mü? Acaba
2: yani,
0: ne olabilir?
2: Hiç denk gelmedim.
0: Hiç denk gelmediniz.
2: Böyle bir şey denk gelmedim.
0: Evet, biraz farklı. Şöyle soralım. Güçlü, iri yapılı, tek gözlü, mitolojik bir dev soruyoruz burada.
2: Yani.
0: Bu devin mitolojik adı. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Mitolojik dev.
2: Hiçbir fikrim yok.
0: Belki görmüşsünüzdür ama diyeceksiniz ki nereden?
2: Görsem unutma.
0: Görsen unutmazsın. Bu yarışmadan sonra zaten hiç unutmayacaksınız.
2: Aynen.
0: Ben de çalışırken, araştırırken bayağı şaşırmıştım. Daha önceden gördüğüm ama adını ilk kez burada rastladığım bir dev. Bir harf açıyoruz. Süreyi sizin için başlatıyoruz. Ahmet Bey, var mı tahminimiz?
1: Hiç
0: tekrar bakmak ister misiniz devimize? Mitolojik
1: yani,
0: devimize.
1: Ne olabilir? Tahminim yok gerçekten. Biraz zor bir soru oldu.
0: Zor bir soru saklamışız. Evet.
1: Evet.
0: Peki. Fotoğrafımıza bakalım. Bu bir mitolojik, yani K ile başlıyor ve sonu OP ile bitebilir. Süreyi de bir harf açtıktan sonra tekrar başlatacağım.

0: Süre sizin için başladı Gülsün Hanım.
1: Komutan.
0: K'li bir şey bu. Kik diyebilirim.
1: Kik lo lom.
0: Çok yaklaştınız. Ha. Kik lona çok yaklaştınız. Süreyi Ahmet Bey için başlatıyoruz. Buyurun.
2: King of olabilir
0: mi? Kiklon dedi. Çok yaklaştınız dedim.
2: King of.
0: King of değil. Bakın. Kiklon dedi. Çok yaklaştınız dedim.
2: Tamam.
0: Siz başka aldınız. Gülsün Hanım, bir harf daha açıyoruz ve sizin için başlatıyoruz süreyi. Ne olabilir?
1: Kiklop.
0: Kiklop. Doğru. Doğru. Duymuş muydunuz hiç?
1: Hiç duymadım.
0: Biz de yarışmayı hazırlarken arkadaşlarımızla beraber duyduk, gördük ve dedik ki zor bir soru olsun yarışmacılarımız, bakalım bulabilecekler mi diye. Kiklop buradaki güçlü, iri yapılı, tek gözlü mitolojik devin adıymış. Tekrar öğrendik, artık unutmazsınız.
1: Evet, unutmam artık.
0: Peki, o zaman bir soru daha seçelim.
1: 14 diyelim.
0: 14 numaralı soru. Güzel geliyor, kolay bir sorumuz var. Bir video soru, görselimiz var, izleyelim.
1: Tamam.
0: Sonra bakalım.

0: Sever misiniz gezmeyi, belgesel izlemeyi, dünya görüntülerini seyretmeyi? Size yani... Kazakistan desem, Kazakistan'ın eski başkenti ve en büyük şehirlerinden biri desem, böyle bir alışverişle de ilgili bir adı vardır desem, sürenizi başlatsam ne olabilir acaba?
1: Ben de bunu bilmesem diyorum.
0: Bilmesem diyorsunuz. Esas biliyorsunuz da.
1: Yok
0: hiç
1: yani.
0: Harf çıkmadığı için.
1: Olabilir.
0: Şimdi bir harf biz açtığımız zaman diyeceksiniz ki hatırlıyorum, alışverişle ilgiliydi burası. Eski de başkenti diyorum. Ne olabilir mesela almak, vermek diye? Ahmet Bey, süre sizin için başlatıyorum.
2: Almaha olabilir mi? Almaha.
0: Almaha değil de Almaha'ya çok yakın. Alma.
2: Almaka.
0: Almaka değil. Biz bir harf açalım. Bakalım Gülsüm Hanım bulabilecek mi? Süreyi başlattık. Tek de harf açtık.
1: Almanı.
0: Almanı değil.
1: Elmalı.
0: Doğru yerden gidiyorsunuz. Almanı değil ama. Peki Ahmet Bey buldu galiba.
2: Evet.
0: Ahmet Bey, bakalım hangi harfleri koyacaksınız? Evet, sürenizi başlatıyoruz. Bakalım hangi harfle ne olabilir? Alma dedim. Alma.
2: Almalı.
0: Almalı değil Ahmet Bey.
2: Almatı.
0: Almatı doğru yanıt. Tebrik ediyoruz. Bir de harf buldunuz. T harfini açtınız. Sizinle devam edeceğiz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 6 numara olsun.
0: 6 numaralı soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım 6 numara. Eski dilde tutsak kişi anlamına gelen kelime. Süreyi başlattık. Tutsak bu kişi.
2: Tutsak.
0: Eski dilde tutsaklara ne diyorlar?
2: Esir. Tutsak, esir. Esir.
0: Ahmet Bey çok güzel bir ipucu verdi Gülsün Hanım. Evet. Süreyi sizin için başlatıyorum. Esir dedi. Bu kişi eski dilde tutsak kişi. Nasıl bir kişi?
1: Esir. Kişi.
2: Of, öyleymiş.
0: Süreniz dolduğu için veremiyorum. Ama son anda ipucunu Ahmet Bey için yakalamış olduk. Süreyi sizin için başlatıyorum. Buyurun Ahmet Bey.
2: Esir kişi.
0: Esir kişi,
2: evet.
0: Buranın doğru yanıtıydı. Harikasınız. Son İki soruya geldik. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 11 numara.
0: 11 numaraya gidiyoruz. Bir işte çok başarılı olan kişiyi soruyoruz. İki harfli. Buyurun.
2: Çok başarılı.
0: Ne olabilir?
2: Çok başarılı. As olabilir mi? As.
0: As doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Harikasınız. As doğru yapan kişi. Son soruyu açıyorsunuz. Sizle devam ediyorum.
2: Bir numara olsun.
0: Bir numaralı soru geliyor. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: İspanyolca kökenli bir sorumuz var. İspanyolca kökenli sanat anlamına geliyor. Ne acaba bu kelime?

0: Süreniz başladı.
1: Oreo olabilir mi?
0: Oreo değil. Moreo olamayacağı için R ve E açıldı. Sanat diğer anlamı İngilizce, art diyeyim, oradan ipucu olsun size. Gülsün süremizi başlattım. Art dedim.
2: Arte.
0: Arte doğru yönetti. İngilizce arttan İspanyolcaya geçmiş.
1: Evet.
0: Arte olarak yürümüş kelimemiz. Evet, birinci etap geçti. Nasıl? Küçük bir değerlendirme alalım. Siz de başlayın.
2: Güzel geçti.
0: Güzel yani geçti.
2: Biraz hızlı geçti.
0: Hızlı başladınız.
2: Evet.
0: Sonra biraz birkaç kelime de takıldınız değil mi?
2: Evet,
0: biraz
2: evet.
0: Moraliniz bozuldu gibi. Aklınıza gelmediği için.
2: Evet. Ama düzelecek.
0: Ama hiç takılmayın. Bunu söylemiştik. Yarışmanın başında da belirtmiştik. İpucu almadığınız için birinci etap biraz böyle sakin geçiyor. Nasıl geçti Ahmet Bey?
1: Güzeldi. Biraz sadece birkaç soruda biraz takıldık ama yani genel olarak güzeldi.
0: Biraz geriden başladınız.
1: Sorular aslında evet ısındım.
0: Birinci etap. Bir o üstümüzden gitti mi?
1: Evet. Gitti evet. Şu an iyiyiz.
0: Biraz hareketleniyoruz. O zaman hazırsak önce puanlara bakıyoruz.
2: Tamam.
0: Ve ikinci etaba doğru geçeceğiz. Bakalım Gülsün Özdemir kaç doğru yanıt verdi? Ahmet Ayşin Baygül kaç doğru yanıt verdi? Ve kaçar puan aldılar? Gülsün Özdemir bu bölümde 40 puana geldi. Her doğru yanıtımız 5 puan üzerinden 8 doğru yanıt bildi. Ahmet Bey, Ahmet Ayşin Baygül de 7 yanıtla beraber 35 puanda çok yakın bir mücadele veriyor ve çekişmeli bir sır küpü birinci etabı tamamlıyoruz. Hazırsak ikinci etaba geçiyoruz.
2: Hazırız.
0: Hazır mıyız?
1: Evet.
0: 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaptayız. Sır küpünün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Gülsün Özdemir birinci etabı 40 puanla bir 5 puan farkla önde tamamladığı için önce Gülsün Hanım'la başlayacağız. Hazır mıyız Gülsün Hanım?
2: Hazırım.
0: 120 saniyeniz olacak. 120
2: tamam.
0: Saniyede 10 soru okumaya çalışacağım. Umarım hızlı okurken arada kelimeleri yemem, yutmam diye düşünüyorum ama sürenizden mümkün oldukça almadan hızla okuyacağım. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz.
2: Hı hı.
0: Video ve sesli sorularda sürenizi durduracağız. Hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Peki. Geliyor bakın. Dönüş
2: peki.
0: Yok. Başlatıyoruz. Sürenizi başlat. Tık. Mavi ve Siyah Aşkı Memnu Sefile kitaplarının yazarıdır.
2: Pas.
0: Pas dedik. Hemen geldik. 2025 verilerine göre Türkiye'nin en çok yağış alan ili neresidir? Yukarıda böyle çok da yağış alıyor. Hatta çayı da
2: Rize.
0: Rize, harikasınız. Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz.
2: Tamam.

0: Ay, Snoop.
1: Dinlediğiniz son mektup şarkısını kim seslendirmektedir?
0: Pas.
1: Belki dönüşte yardımcı olurum. Bir voleybol takımı sahaya kaç kişi ile maça çıkar? Voleybol. 3 önde.
0: 4.
1: 4 değil. 4 değil, sayın sayın.
0: 6 7 8 9 10.
1: 6 doğru yanıt da aldık. Ali Baba ve 40 haramilerin mağaranın kapısına söyledikleri sihirli cümle neydi mağaranın kapısına? Mağara, mağara. Mağara. Ne diyorlardı kapıya?
0: Açıl susam açıl.
1: Açıl susam açıl tabii ki. Hemen bir videomuz var. Seyrediyoruz.
2: Ne oluyoruz, hayırdır?
3: Hanım yürü lan, hasta etme adamı.
2: Ha, iyi olacak, hasta sensin ha. Şanslı günündesin. Bak ayağına geldim.

0: Evet, ATV ekranlarında sevilerek izlenen dizi, Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı karakterin adını soruyoruz size.
1: Pas.
0: Peki, geçtik. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde ilk olarak nerede namaz kılmıştır? Yeni cami oldu, çok uzun süre müzeydi, büyük...
1: Ayasofya.
0: Ayasofya, doğru yanıtını aldık. Oğuz Atay'ın en ünlü eseridir. Ne yapamıyorlar? Pas. Ne yapamıyorlar? Pas diyebilirsiniz. Pas. Peki, gelsin bir...

0: bitti şarkısını seslendiren sanatçımız
1: Gökhan Özen.
0: Gökhan Özen değil. Klibini de izlediniz. Hemen geliyoruz bakalım hangi soruları bildik, hangilerini bilemedik. Birinci sorumuz, Maye ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Sefile kitaplarının yazarı Halit Ziya olacaktı. Çok güzel bir son mektup şarkısı dinlemiştik. Dilinizin ucuna geldi, söyleyemediniz. Kimdi?
2: Zerrin
0: Özer desek. Evet, harikaydı. ATV'de yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı karakter Doğan olacaktı. Karakterimizin adı. Ayasofya doğru yanısını aldık. Oğuz Atay'ın en ünlü eseri ne yapamadılar?
2: Tutunamayanlar
0: olacaktı. Kız kardeş anlamına geldi. Doktora da çok yardımcı oldular. Hemşire olacaktı. Doğru yanıtımız. Arkasınız çok güzel bir 120 saniye çıkarttınız. Doğru yanıtlarımızı aldık. Ve geldik Ahmet Haşim Baygül'e. Hazır mıyız Ahmet
2: Hazırım.
0: Bey? Biraz ipucu aldınız mı?
2: Hayır, soruları bildim aslında da
0: bilmedi. Bilmediği
2: soruları bildim ben.
0: Soru kalıpları sizde de aynı olacak.
2: Evet. Bakalım.
0: İnşallah kolay. Yine video sorular gelecek. Hala da durduracağım. Takıldığınız zaman, aklınıza gelmediği zaman, dilinizin ucunda ama çıkaramadığınızda mutlaka pas deyin olsa da düşünün.
2: Tamam.
0: Hazırsanız başlatalım mı?
2: Hazırım.
0: Başlayabiliriz.
2: Evet.
0: Peki. 120 saniyenizi başlattık. Yalnız Efe Kaşığı Forsa kitaplarının yazarıdır.
2: Pas.
0: Pas dedik. 2025 verilerine göre Türkiye'nin en az yağış alan yeri neresidir? Bir Antepli olarak çok da yakınımızda.
2: Neresi? Adana olabilir.
0: Değil. Daha yakın. Eskiden de hatta bizim bölgemizdeydi. Antep'ten koptu gitti.
2: Kilis.
0: Kilis doğru. Bir handbol takımı sahaya kaç kişiyle maça çıkar? Handbol.
2: 7.
0: 7 doğru. Hemen bir videomuz var, izleyelim bakalım.
3: Kim ki sancağımın gölgesine sığınırsa dinine dokunulmayacaktır. Kim ki canını bana emanet eder başımın tacı olacaktır. Ama kim ki onun yanında yer alırsa kaybedenlerden olacaktır.
4: Tutturmuşsunuz Bursa'ya saldıralım.
0: Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı karakteri soruyoruz size. ATV'de de yayınlanıyor. Kuruluş.
2: Pas.
0: Pas. Peki. Ben sana mecburum diyen şairimiz kimdir?
2: Pas.
0: Peki. Bir sesli soru geliyor. Önce dinliyoruz.

0: Dinlediğiniz Boş Sokak şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Pas diyeceğim ya.
0: Çok eski bir isim. Pas mı diyoruz?
1: Evet.
0: Peki. Sultan Süleyman'ın ünvanlarından biridir. Çok kanun çıkarttığı için de söylenir.
1: Kanuni.
0: Kanuni, doğru yanıtını aldık. Bir video sorumuz var. İzliyoruz.

0: Klibini izlediğiniz Bir Tek Ben Anlarım şarkısını hangi grup seslendirmektedir? Almanca bir isimleri var.
1: Bas diyeceğim yine.
0: Peki. Masalların sonunda mutlaka söylenen söz. Gökten...

0: Gökten bir elma düştü.
1: Bir mi?
0: Gökten,
1: bir bana, bir sana, bir de anlatana.
0: Gökten üç elma düştü.
1: Üç elma düşürdük. Muallim ne anlama gelmektedir?
0: Öğretmen.
1: Öğretmen. Hemen başa dönüyorum. Yalnız Efe Kaşağı Forsa kitaplarının yazarı. Yine pas diyebilirsiniz.
0: Pas diyelim, pas.
1: ATV'de yayınlanan Kuruluş dizisinde Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı karakter. Kuruluş ne bey?
0: Kuruluş Orhan Bey.
1: Orhan Bey tabii ki. Hemen gidiyorum. Ben sana mecburum diyen şairimiz diyecektim. Yetişmedi. Peki, güzel. 2, 3, 4, 5, 6 doğru yanıt aldık. Peki neleri bilemedik? Hemen bakıyoruz. Yalnız Efe Kaşağı Forsa. Bu kitapların yazarı Ömer Seyfettin
0: evet
1: olacaktı.
0: Ya. Ya heyecandan aklıma gelmedi hiçbir şey.
1: Onun için 120 saniye dedik
0: evet.
1: Ki özellikle biraz
0: evet.
1: Saniyelerle yarışalım. Evet, ben sana mecburum diyen şairimiz Atilla İlhan olacaktı. Ve çok güzel bir ses dinlediniz ama biraz eskilerden seçtiğimiz için galiba çıkaramadınız ama Ajda Pekkan'ı dinlediniz biraz önce. Ve Kanuni bildik. Diğer grubumuzun adı da Köfn olacaktı.
0: Evet Köfn, onu da biliyordum da.
1: Grubu.
0: Heyecandan aklıma gelmedi.
1: Onu da çok iyi biliyordunuz. Çünkü bir ara çok fazla
0: evet.
1: Döndü, yayınlandı. Ve hemen gelelim ikinci etabın sonunda. Kaçar puan aldın? Nasıl geçti? Küçük bir değerlendirme alalım bu arada.
2: Biraz heyecanlandık galiba ama güzel geçti ya.
1: 120 saniye.
2: 120 saniye heyecanlandık.
1: Sandığından çabuk geçiyor değil mi 120 saniye?
2: Evet.
0: Hızlı geçiyor bir de sürenin o hızlı geçmesi de biraz heyecanlandırıyor. Bildiğiniz evet. Şey de bilemiyoruz şimdi.
1: Yani her 120 saniye, 120 dediğinizde uzun gibi geliyor ama esasında
0: çok uzun değil,
1: değil
0: evet.
1: Bir de benim de ama ben elimden geleni yaptım hızlı okumaya
0: evet.
1: Çalıştım
0: doğru.
1: Sizler için.
0: Evet.
1: O zaman bakalım kaç puan aldık? Puan tablomuzda nasıl bir fark oldu mu? Bakalım. Küçük bir fark bu sefer diğer tarafa geçti. Nasıl oldu? Ahmet Haşim Baygül bu bölümde bir soru, iki soru galiba bilerek bir 95, 5 puanlık farkı geriden gelerek kapattı ve 5 puan öne geçti.
2: Evet.
1: Tek soruyla farkı siz devraldınız. Gülsün Hanım, 5 puan gerideyiz. Şimdi butonların devreye girdiği ve her doğru yanıtın 10 puan olduğu 3. etaba geçeceğiz. Hazır mıyız?
0: Hazırız.
1: Peki. O zaman sır küpünde 3. etaba geçiyoruz. Sır küpünün 3. etabındayız. Çok da çekişmeli bir mücadele seyrediyoruz. İlk etapta Gülsün Özdemir önde kapattı. 2. etapta Ahmet Bey ben buradayım. Farkı kapatacağım dedi ve 5 puan öne geçti. Şu anda her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Ahmet Bey sizinle başlıyoruz ve butonlar devreye giriyor. Hazır mıyız butonlar için?
2: Hazırız.
1: Eller butonda mı?
0: Evet.
1: Sorunuzu okuyacağım. Süreyi başlattığım an önce basan kazanacak.
2: Tamam.
1: Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor diyoruz ve hazırsak başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım Ahmet Bey?
0: Kaç numara olsun?
1: Kaç
0: 23 numara
1: yapacağım?
0: Olsun. 23.
1: Kaça?
0: 23.
1: 23 numaralı soru geliyor. Hazırsak. İnanmak gönülden bağlanmak süre başladı. Kim basacak? Kim basacak? Buyurun Gülsün Hanım.
2: Eman.
1: Eman değil.
2: Aman.
1: Aman da değil.
2: İman.
1: İman doğru İman. Yanıt. Biraz sıkıştıracağız öyle değil öyle hemen bir harf de olsa artık butonlar devreye girdi
2: evet.
1: Birazcık daha heyecanlı bir blok geçiyor. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
1: Tek harfle yakıyordunuz soruyu.
2: Vallahi, evet.
1: Tekrar başlıyoruz. Siz seçiyorsunuz butonlar karar veriyor. Ahmet Bey eller butonda. Hazırsanız söyleyin lütfen.
2: 29.
1: 29 numaralı soru geliyor. Antik Yunan'da kullanılan telli çalgı süre başladı. Kim basacak? Kim basıyor? Kim basıyor? Süre başladı. Ahmet Bey bastı.
0: Lir.
1: Lir. Doğru yanıt. Tek harf koyduk ve R harfini belirledik ve lir yanıtını aldık. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: 27 numara.
1: 27. Eller butonda lütfen kaybetmeyin. Sorumuz geldi. Divan edebiyatında av yapmak anlamına gelir. Süre başladı. Ne olabilir? Buyurun Gülsün Hanım.
2: Sağlıcan. Tekar.
1: Tekar değil.
2: Lemar.
1: Şeker gibi bir yanıt diyeyim ben.
2: Şeker.
1: Ama süreniz doldu.

0: Biz bir harf açıyoruz. Bu da benden size küçük bir destek olsun. Tek harf açıyoruz. Butona kim? Süre başladı. Buyurun Ahmet Bey.
1: Şekar.
0: Şekar doğru yanıtımız olacaktı. Benden bir ipucu aldınız galiba Gülsün.
2: Evet, öyle oldu.
0: Ama yandı. Evet. Son saniyede gitti. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Eller butonda mı?
1: Evet.
0: Tamam. Başlıyoruz. Kaç numara soruyor?
1: 30 numara.
0: 30 numaralı soruya gidiyoruz. Osmanlı Devleti'nde kullanılan gümüş para biri mi? Süre başladı. Kim basacak? Ahmet Bey bastı. Tek harf koyacak.
1: Akçe.
0: Akçe harfini doğru bildi. Ve Osmanlı para birimiydi. Akçe. Sizle devam ediyoruz. Kaç tonlu soruyu açıyoruz? Eller butonda mı? Bakıyorum.
2: Evet.
0: Butonda.
1: 15 numara olsun.
0: 15 numaralı soruya gidiyorum. Yukarıdan aşağı 4 harf geliyor. Sorunuzu okuyorum. Böceğin kozasından elde edilen ince parlak lif 10 saniye başladı. Buyurun Gülsün Hanım.
2: Apak.
0: Apak.
2: İpik.
0: İpik mi?
2: Evet. İpik.
0: İpek.
2: İpek.
0: İpek. Doğru yanıt aldık sizden. İpik nereden İpik. Geldi? İpik.
2: Sağlık.
0: Apak. İpik.
2: İpik ya.
0: Biraz incelttiniz onu. İpeğe, evet, ipeğe karşı biz öyle daha ince bir narin bir duruşumuz olsun diye düşündünüz.
2: Galiba.
0: İpeği ipik yaptınız. Harika. Tabii ki sürenin ve butonların yarattığı stres diyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 21 diyelim.
0: 21 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım gelsin 21. Soldan sağ 5 harf. Çırpılmış yumurtanın pişirilmesiyle yapılan yemektir. Süreyi başlattı. Ahmet Bey bastı.
1: Omlet.
0: Omlet. Yapar mısınız? Sever misiniz?
2: Evet.
0: Doğru tabii ki.
2: Çok.
1: Sürekli her gün yerim ben.
0: Harika. Burada da omlet size kazandırdı. Size devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım Ahmet Bey?
1: 16 olsun.
0: 16. Sorumuz geliyor. Eller butonda. Gelsin sorumuz. Açık elle yana vurma. Süre başladı. Ahmet Bey.
1: Tokat.
0: Tokat. Geldi tokat. Bir 10 puan daha yazdı Ahmet Bey hanesine. Gülsün Hanım. Buton. Butonu dikkatli kullanın. Bakın ara açılırsa sonra yakalamanız zor olur. Bir de şifre. Harf buldunuz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor.
1: 37 numara olsun.
0: 37 numara. Harika bir soru daha geliyor. Hazırsa okuyorum. Kirli ya da zararlı maddeleri temizleme işi süre başladı. Buyurun Gülsün Hanım. Bir şey yaptık. Hatta suyu da yaparız böyle. Böyle kirlilerinden ne yaparız?
2: Arınma. Arınma.
1: Ben tamam.
0: Peki arıtma. Eller butonda. Eller butonda. Bitti mi?
2: Ya buldum ama.
0: Bulduysanız basınca bir dakika süreyi başlatacağım. Buldunuz mu?
2: Evet.
0: Tamam. Bitti mi?
2: Bitti.
0: Eller butonda mı?
2: Butonda.
0: 10 saniye başlattım da hala basabilirsiniz. Hakkınız saklı.
2: Tamam.
0: Kim önce basarsa o alacak. Sürenizi başlattım. Buyurun. Buyurun Gülsün.
2: Arıtma.
0: Arıtma doğru yanıt. Hakkınızdı. Ahmet Bey yine ısrarla bastı orada ama alamadı. Gülsün Hanım yakaladınız. Son saniyede yanıtı buldunuz. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyla devam edelim?
2: 24.
0: 24'e gidiyoruz. 24. Bakalım 24'te ne var? Halka delik iğnelerde iplik geçirilen bir göz soruyoruz. Süremiz başladı. Buyurun.
2: Ele, ene, eme, eye.
0: Eye doğru yanıt. Benden bir ipucu almış olabilir misiniz?
2: Olabilirim.
0: Olabilirsiniz. Bir Y harfi olarak destek vermeye çalıştım. Eye'ydi ipucumuz. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 49.
0: 49. Eller butonda. Geliyor 49 nolu sorumuz. Oh zor bir soru seçtiniz. Ben okurken bile zorlanacağım. Endonezya Silahlı Kuvvetleri'nin kısaltması bu. Süreyi başlattık. Buyurun.
2: ESI.
0: ESI değil ama çok yakın.
2: EYI, ENI.
0: E değil.
2: S.
0: Ah ah ah. 49'da. Bir harf daha açıyoruz. Tek harf istiyoruz sizden. Ne olabilir bu harf acaba? Ne olabilir bu harf? Süreyi başlattık. Kim basacak? Ahmet Bey.
1: TNI.
0: TNI doğru yanıt. Ne dedik, ne harfini aldık ve TNI yanıtını sizden. Siz seçiyorsunuz,
1: 40 numara olsun.
0: Karar veriyor.
1: 40 numara.
0: 40 numaralı soruya gidiyorum. Hazırsa okuyorum. Zamanı çok hassas şekilde ölçen saat

0: sürdür, süreyi başlattık. Kim bastı? Ahmet de bastı.
1: Kronometre.
0: Kronometre doğru yanıttı. Çok da geniş, güzel bir bölgeyi açmış olduk. Bir de harf buldunuz. R harfini açtık. Aşağıdaki şifre kelimemiz de yavaş yavaş açılıyor. Siz de devam ediyoruz. Kaç no soruyla?
1: 33 olsun.
0: Kaç?
1: 33.
0: 33 gidiyoruz 33'e. Bakalım 33. Bir malın mülkün sahibi olan kişi anlamına geliyor. Süreyi başlattık. Ne olabilir?
2: Miras.
0: Miras değil. Kişi.
2: Ha.
0: Mülkün sahibi.
2: Mülki.
0: Bu mülk benim. Bu mal benim. Peki o malda hak iddia eden kişi diyoruz. Sahibi olan kişi ne olabilir? Bir maldan bahsediyoruz ortada. Evet, ne olabilir?
1: Tamam, bildim galiba.
0: Bildiniz mi? Süreyi başlatacağım. Önce bence basın soruyu kaptırmayı, süreyi başlattım. Ahmet Bey.
1: Malik.
0: Malik doğru yanıttı. Bilmeseniz bile soruyu kaptırmayın. Bir harf daha alsam yakalayacaksınız. Butonları evet, iyi kullanmanız gerekiyor. Sizle devam ediyoruz Ahmet Bey. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
1: 44 numara olsun.
0: 44 numaraya gidiyoruz. Hop gelsin bakalım 44. Oyunlarda veya sistemlerde derece anlamına geliyor bu. Süreyi başlattık. Buyurun. Gülsün. 4 harflidir. Farka çok yakındır. Ama fark değildir. Başka bir harfle başlar bu. Fark gibi ama birazcık daha bilgisayar terimi. Bir harf açalım. Süreyi başlatıyorum. Belirler butonda kim basacak? Buyurun.
2: Rank mı?
0: Rank doğru yanıtı aldık. Fark değil. Rank olacaktı. Bilgisayarda, teknolojide level atlatan başlığımız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 22.
0: 22'yi açıyoruz. Bu arada şifre harf bulmanız lazım. Şöyle destek olayım. 28 olabilir. 48 olabilir. 34 olabilir. 20 olabilir.
2: 34 diyelim o zaman.
0: 34 mi diyelim?
2: 34 diyelim.
0: Peki 34'e gideyim. Gelsin 34 numaralı sorumuz. Bir harf açmanızı rica edeceğiz. Elektronik, tıp ve kimyada kullanılan çok küçük anlamına gelen ölçü, süreyi başlattım. Kim bas? Ahmet Bey soruyor.
1: Nano.
0: Nano doğru yanıt. Tebrik ediyoruz. Bir de harf açtınız. O harfiydi buradaki sakladığımız harfimiz. Sizle devam ediyoruz. İpucu olsun size. 25 olabilir.
1: 28
0: olabilir. 25 mi?
1: 28.
0: 28. Peki gelsin 28 numaralı sorumuz. Bakalım ne arıyoruz 28'de. Eski Türkçe'de lütuf, iyilik, merhamet anlamı taşıyan erkek ismi. Süremiz başladı. Ne olabilir?
2: Kemal.
0: Kemal değil.
2: Kenan.
0: Kenan da değil.
2: Kerem.
0: Kerem.
2: Kadir. Kazım mı?
0: Değil Kazım. Kazım değil ama bir harf belirledik. Acaba ne olabilir? Eski Türkçe'de lütuf, iyilik, merhamet anlamına gelen bu isim. Sürenizi başlatıyorum. K ve R var. Buyurun. K ne olabilir?
2: Kübra. Erkek
0: Kübra
2: ismi.
0: Kübra erkek ismi olarak kullandım.
2: Kebir.
1: Ben buldum.
0: Öyle mi? Buldunuz mu?
1: Evet.
0: Bence soruyu kaptırmayın. Butonu bırakmayın.
2: Kübralardan af diliyorum.
0: Biz bir harf daha açacağız. Bakın her an bulabilirsiniz.
1: Aa değilmiş ya.
0: Hayvan ismine de çok yakın diyeyim. Süreyi başlatıyorum. Süreyi başlattım. Buyurun.
2: Kira.
0: Kayra doğru.
1: Farklı
0: neredeyse cevabı vermiş gibi oldum.
2: Evet.
0: Kayhan deyince. Amacım butonlardaki rekabeti hızlandırmak ama siz çok sakin bastığınız için hiç orada da heyecanlanmıyorsunuz. Gayet
1: bazen
0: sakin böyle.
1: Bilmeyince bazen
0: basmak ama burada istemem. Önemli olan zaten hakkı almanız.
1: Evet.
0: Zaten ipucu olarak ve şifre destek verdiğimiz harflerle beraber onu mutlaka çıkarıyorsunuz kelimeler içerisinde. Onun için butonu iyi kullanın ve ben 10 saniye dedikten sonra mutlaka butona basma hakkınızı alın. Evet.
2: 45.
0: 45 numaralı soruyla devam ediyoruz. Gelsin 45. Donanmadaki en üst düzey komutan. Buyurun.
2: Yok olmuyor.
0: Ne olabilir?
2: Komutan.
0: En üst düzey komutan. Peki, denizlerde çok duyduğumuz bir isim. Ben harfi açtım, süreyi başlattım. Buyurun Ahmet Bey.
1: Amiral.
0: Amiral doğru yanıt. Çok iyi gidiyor. 50, 43, 25, 46 veya 51. Bu soruları açmanızı önemli öneriyorum diyeyim. Önemli öneriyorum. Buyurun. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 51 numaralı olsun.
0: 51 numaralı sorumuz geliyor. Bir kısaltma soracağız size. Milli İstihbarat Teşkilatı süre başladı. Buyurun Ahmet.
1: MİT.
0: MİT doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Bir de harf açtınız. T harfini bulduk. Sizle devam ediyoruz. 36 öneriyorum. 43 öneriyorum. 25 öneriyorum.
1: 36 diyelim.
0: 36 diyelim. Gelsin 36 numaralı sorumuz. Üzüntü, kaygı ve endişe anlamına gelir. Süreyi başlatalım. Ne geliyor? Buyurun. Nelenir? Ne etme denir? Ta?
1: Bildim ya.
2: Tali.
0: Bir harf daha açacağız. Ahmet Bey yakaladı ama acaba buton hakkını kazanacak mı? Kelimeye bakın. Tek harf alacağız sizden. Süreyi başlattık. Ahmet Bey.
1: Tasa.
0: Tasa doğru yanıtımızdı. Tebrik ediyorum. Evet, kelimemiz bayağı bir çıktı değil mi?
1: Evet.
0: Artık bir tahminimiz vardır. Değil mi? İki harfimiz kaldı.
1: Bir tahminim var ama bilmiyorum doğru.
0: Bölümde sona geldik. Sorularımızı tamamladık. Hemen puan durumuna bakacağız. Arkasından da tahminleri alacağız. Bakalım 3. etap sonunda kaçar puana geldik? Ahmet Haşim Baygül kaç puan aldı? Gülsün Özdemir kaç puanla bu etabı tamamladı? Hemen bakıyoruz puanlarımıza ve evet 215'e 150 fark birazcık açıldı. Ahmet Bey bu bölümde butonları bayağı iyi kullandı. Butonu çok iyi yönlendirdi. Ve 215 puana taşıdı burayı. Gülsün Hanım 6 soru bildi. 60 puan aldı bu bölümde. Ve 150 puanla burayı tamamladı. Ama esas geldik zor kısma.
2: Evet.
0: Şimdi 2 harf rica edeceğiz. 2 net harf belirlemeniz lazım. Bir tahmininiz olacak mı? Ahmet Bey.
1: Yani bir tahminim var ama doğru mu yanlış mı emin değilim.
0: Bir sessiz harf koyacağız buraya.
1: Atra söyleyebilir miyim şu an?
0: Dinleyin buyurun.
1: Atra trikasyon.
0: Atra
1: trikasyon.
0: Trikasyon. A ve R mi koydun?
1: Evet.
0: Harf olarak A ve R'yi mi belirledik?
1: Evet.
0: Bakalım. Atra trikasyon doğru mu bu bölümde bakıyoruz ve maalesef doğru yanıtı alamadık sizden diyorum. Doğru yanıtımız değil, A harfi değil, başka bir harf seçmemiz gerekiyordu. Siz hakkınızı kullanacak mısınız? Yoksa bir soru daha açalım mı?
2: Bir soru daha açalım.
0: Peki önce. O zaman hemen soru açıyoruz. 25'i öneriyorum. 43 mü 25 mi?
2: 25.
0: 25. Peki geliyor 25 nolu sorumuz. Evet. 25 numaralı soruyu açıyoruz. Çözmek, serbest bırakmak anlamında kullanılan denizcilik terimi. Süreniz başladı. Buyurun. Ne yapmak? Peki biz bir harf daha belirliyoruz ve sürenizi başlatıyoruz. Bakalım hangi harfimiz geldi? O harfini verdik. Süreyi başlattık. Buyurun.
2: Boş. Boş.
0: Boş değil. Hatta böyle derler.
2: Bol.
0: Bol da değil.
2: Bol değil mi?
0: Değil. Bir harf daha verelim ve tek harf koyacaksınız. Süreyi başlattık. Buyurun.
2: Bora. Dora.
0: Bora değil.
2: Dora. Dora. Mora. Yora.
0: Hangi harf? Harf. Harf.
2: Hora.
0: Harf.
2: Rol.
0: Harf.
3: Bana gelsin.
0: Peki süreyi başlatıyor. Rum. Ahmet Bey.
3: Fora.
0: Fora. Doğru yanıt olacaktı. Harften bulduk. Evet. Geldik tahmin hakkına. Önde olan yarışmacımız tabii ki Ahmet Bey. Puan durumuna bir denge bozulmadığı için yine öncelikli tahmin hakkı sizde. Ahmet Bey, sizden alacağız. Bir tahmininiz olacak mı? Hangi harfi alalım?
3: O harfi diyeceğim. Otratifikasyon.
0: Emin misiniz? Bakın sessiz bir harf koyacaksınız.
3: S diyelim. S. Stratifikasyon.
0: Sessiz harf. Stratifikasyon.
3: Evet.
0: Var mı bir bilginiz stratifikasyonla ilgili?
3: Yok. Bir bilgi yok maalesef.
0: Stratifikasyon diyorsunuz. Peki acaba sır küpünün saklı kelimesi stratifikasyon mu? Tebrik ediyorum. Stratifikasyon doğru yanıttı. Jeoloji ve sosyoloji terimi olarak katmanlaşma. Tebrik ediyorum. Çok güzel bir bölüm çıkarttınız. Üçüncü etapın sonuna geldik. Kapanışa geçiyoruz.

0: Sır küpünde çok güzel bir 3 etap geçirdik. Harika. Evet. Yarışmacılarımızla harika 3 bölümde çok güzel bir mücadeleyi beraber deneyimledik. Stratifikasyon doğru yanıtıyla bakalım nereye gitti ödüllerimiz, hediyelerimiz ve Van Kıyacak İlkokulu. Van Kıyacak İlkokulu'nu gönülden tebrik ediyoruz. Gönülden tebrik ediyoruz.
1: Teşekkür
0: ederim. Çok başarılı, çok güzel bir yarışma çıkarttınız. Gülsün Hanım, kısaca bir değerlendirme alayım sizden de. Nasıl geçti? İlk etapta bayağı iyi gidiyordu.
2: Ben biraz hızlı geldim ama arkadaş biraz daha hızlı çıktı benden. Olsun, ben çok eğlendim.
0: Harika.
2: Yani deneyimlemiş olduk burayı da. En azından emeğimiz geçsin istedik açıkçası.
0: Çok teşekkür ederiz. Biz de çok keyifli bir yarışma izledik sayenizde. Kelimelerin diline beraber izledik. Sahne oldu. Sizi var mı bir yorumunuz Ahmet Bey?
1: Çok keyifli geçti benim için. Eğlenceliydi. Yeni bir kelimeler de öğrenmiş olduk. Ayrıca bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir proje olmuş.
0: Teşekkür ederiz.
1: Gayet keyifli geçti benim için.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz. Ne iyi yaptınız, katıldınız, geldiniz. Bugünün anısına iki küçük hediyemiz var. Okudukça bizi hatırlarsınız lütfen. A Para Kütüphanesi'nden diyelim.
2: Buyurun. Çok teşekkür ederim.
0: Birer anı.
1: Teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim geldik bir yarışmanın daha sonuna. Sır küpü kaybedenin olmadığı yarışma diyoruz. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresine mailinizi gönderin. Sizi de Apara stüdyolarına misafir edelim. Bu keyifli deneyimi beraber yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

Ah!

0: Hayır. Hayır, lütfen. Lütfen. Lütfen, üzgünüm. Lütfen, lütfen. Özür dilerim. Lütfen, özür dilerim. Tamam mı? Özür dilerim. Lütfen, özür dilerim. Lütfen.
1: Özür dilemek için geç kaldın.

0: Arabaya binin.
1: Bak baba bak.
0: Hop. Asıl sen şuna bak Robin. Şuna bak Robin. Bir bak.
1: Tanrı aşkına baba böyle yapma.
0: Annen nerede?
1: Tuvalette.
0: Sence bu normal mi? Bir gece için böyle ağır bir bavul almak.
2: Tamam mıyız?
0: Evet, kapıyı kilitledin mi?
2: Mumları bulamıyorum. Bir mumları gördün mü?
1: Baba, telefonun.
0: Hayır, şimdi olmaz.
3: Kesin büyük annem. Bahseder misin?
2: Niye böyle söylüyorsun?
1: Al hadi, bu sabah aradı da.
2: Bu sabah mı? Peki neden?
1: Kahvaltıda ne tür ekmek sevdiğimizi soracakmış.
3: O zaman da açmadım.
0: Telefonda bunlar değil, daha önemli şeyler konuşulmalı.
2: Anneni geri ara.
0: Mesajla hallederiz. Hadi çekilin, çekilin, çekilin.
2: Bu çok saçma.
0: Ver şunu.
2: Yapma
0: sana. Telefonu elinden bıraksan iyi olacak.
2: Geri ver şunu.
0: Önce arabaya bin, bir süre sonra ararsın. Yolda onu aramak için bolca zamanımız olacak.
1: Baba bu büyük annemi üzecek.
3: Alo büyük anne.
4: Merhaba canım, yola çıktınız mı?
3: Önemli bir şey diyecekse mesaj atsın diyor babam.
0: Hayır öyle söyleme.
4: Robin? Rob? Hayır.
1: Biraz normal olsana. Babamı ispiyonlayıp büyük annemin yüzüne kapatmak kötü bir davranış.
0: Üzgünüm ama yarım saat önce yola çıkmış olmalıydık.
1: Ben Melu.
4: Hey, o da neydi?
5: Bu hiç akıllıca değil. Böyle bir davranışı kabul edemem. Ne Robin'inkini ne babanınkini.
4: Melu, yola çıktınız mı canım?
1: Baba, yola çıktık mı?
0: Görmüyor musun Melu? Asıl bu konuda aramalıydı beni. Neden ısrar ediyor ki?
2: Neler oluyor Hans?
0: Kemerlerinizi
1: bağlayın. Hayır, güneş gözlüğümü unuttum.
0: Hey dur, nereye?
2: Hemen alıp gelirim.
0: Lütfen unut
1: tamam.
0: Gitsin.
1: Hayır, baba lütfen. Gelin.
0: Gerekirse sensiz giderim. Sensiz giderim dedim.

0: neye bakıyorsun sen?
1: Ne kadar hızlı gittiğine.
0: Bence bu sabah biraz daha erken kalkabilirdin.
1: Evet, bir saate varır mıyız
0: ne?
1: Peki?
0: Ne? Bir saat mi? Hem de annemlere.
1: Daha evet. Bolca vaktimiz
0: zaten
1: var.
0: Zaten bizi bekliyor. Kız kardeşim gelemeyecek biliyorsun.
1: En azından biz
0: ama yupun ilaçlarını alıp yatması gerekecek. Bir saate asla oraya varamayız.
1: Varamayacaksak arayıp gecikeceğimizi söyleyeyim.
0: Kendi ailen olsa bunun için aramazdın.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Çünkü zamanında hazırlanıp evden çıkardın.
1: Saçmalama.
0: Saçmalamayayım ha? Tamam. Demek çok saçma. Evet.
2: Şuna bak Milu. Milu şuna bak.
3: Olmaz, çok işim var.
2: Ama yüz yapmama az kaldı.
3: Ben yaptım bile.
2: Hiç de bile.
3: 40 dakikadır bu oyunu oynuyorsun. Bu sabah da 20 dakika oynadın. Harcadığın vakti düşün. 40 artı 20'den 1 saat eder.
2: Bu imkansız.
3: Ben yaparım. Bana ver. Hey, ver şunu.
2: Hey, ne yapıyorsunuz?
3: Koluma vurdu anne.
2: O da tabletimi aldı. Yüz yapmama az kalmıştı.
0: Tamam, kesin şunu. Evet, bu kadar yeter artık. Yolda yeterince trafik var. Bir de bu saçmalığa katlanamam. Milo, emniyet kemerini
1: ve
0: tak.
1: Ve o tableti geri ver.
3: Ama tabletle sadece bir saat oynamasına izin vermiştiniz. Ve bir saati doldu. Kural kuraldır.
0: Milo, sen annesi misin?
3: Hayır, elbette değil.
0: Evet, annesi gibi konuşuyorsun da.
2: Evet, kesinlikle.
1: Hoşuna mı gitti?
0: Hayır, yapma. Tableti geri ver Milo, hem de hemen.
2: Geri ver. Ver şunu. Seni gerizekalı.
0: Bak, bu tür kötü laflar söyleme lütfen. Kız kardeşin gerizekalı değil.
2: Bırak.
1: Bırak şunu Milo.
3: Ama bu haksızlık.
2: Yüz yapmama az kalmış
3: dedim. Gözler. Ver şunu. Ver dedim.
1: Oyununu bitir.
3: Anne, bir tabletini şey söylesene.
1: Uyar. Artık sorun çıksın
3: bu
1: istemiyorum.
3: Bu haksızlık değil mi?
1: Yeter artık.
3: Hayır, çok
1: başım
3: oynadın
1: şişti.
3: Diyorum sana.
1: Neden bırak böyle şunu yapıyorsunuz?
0: Geri çekil.
3: Bırak
0: şişko.
3: Dedim.
1: Anlayamadım.
0: Şey, üzgünüm, sana demedim tatlım.
2: Annem şişko bir kadın.
3: Annem şişko bir kadın
2: babam
3: değil.
2: Babam öyle dedi ama.
3: Anne, Robin beni deli ediyor. Şiş böyle.
1: Sizi dinlemek
3: bak,
1: istemiyorum.
3: Bak sana diyorum.
1: Susun artık.
3: Saçmalamayı kes. Anne.
1: Beni sana
3: diyorum.
1: Pişman ettiniz.
3: Robin yapma. Git
1: anne.
3: Anne.
1: Bir daha sizinle bir yere gitmek istemiyorum.
0: Manyak. Oraya öyle girilir mi?
1: Bu da neydi?
2: Baba, o nasıl fren öyle?
0: Üzgünüm canım, adam bir anda önüme giriver.
2: Bu haksızlık, cezalandırılıyorum.
1: İyi misin canım?
0: Milo, sana bunu 1000 kere söyledim. Arabaya binince kemerini bağla. Hadi. Üzgünüm kızım. Sen iyi misin?
1: Sorun yok tatlım.
0: Canın yanıyor mu?

0: Bu kadar yaklaşma lütfen. Öndeki araba aniden fren yaparsa çarparız. Mesafeni koru.
1: Tamam, tamam. Pekala, hepiniz dikkatinizi buraya verin. Şu anda tam önümüzde olan şey sizce nedir? Tahmin ederim. Kesin telefonda.
2: Veya WhatsApp'ta.
1: Veya WhatsApp'ta aynen. Ya da belki patates kızartması yiyordur.
0: Aa güzel.
2: Direksiyona da mayonez bulaşmıştır.
1: Aynen, patates kızartması trafiği. 3 numaralı cevap.
2: Direksiyondaki bir kadındı.
1: İşte bu.
0: Hiçbir şeyi kanıtlamaz.
2: Direksiyondaki.
1: Aa,
2: bence bir...

0: sadece 50 kilometre daha hızlı kullandın. Hala 20 fazla. Ben de yana.
1: Alo, merhaba. Her şey yolunda mı?
0: Evet, yolunda.
2: Öyleyse nerede kaldınız?
0: Yolda aşırı trafik var.
1: Pekala, tam olarak neredesiniz söyle.
3: Şunlara.
0: Bir dakika. Hadi. Şu anda neredeyiz?
4: A1 otobanı.
0: Tam yerimiz ne?
2: Tam yerinizi nereden
1: bilebilirim? Buraya ne zaman varacağınızı söyle yeter.
0: Ne zaman varırız? Bir şey söylesene.
4: Belli olmaz. Ne kadar çok ararsa o kadar uzar.
0: Ha, ona bunu söyleyeyim mi?
4: Evet, evet. Tabii söyle. Tabii.
0: Ha, tabii.
4: Tabii.
0: Evet, Turidi, yolda çok trafik var. Ne kadar sürer bilmiyoruz.
1: Sormamın sebebi şu.
2: Yulaf ezmeli çorba yapacağım. Ne zaman başlayacağımı öğrenmeliyim. Çünkü beklerse iyi olmaz.
0: Evet. Bizi beklemeden yulaf çorbasını yapmaya başlamasını söylesek mi? Çünkü telefonu kapatmayacak.
4: Bak bu yarım saat sonra başlasın. Yakıt almamız gerek.
0: Hans yarım saate orada olacağımızı söylüyor.
2: Gerçekten mi? O kadar uzun mu?
0: Evet, çok özür dilerim. Daha kısa sürede gelemeyiz.

0: Fiş ister misiniz?
1: Evet, lütfen.
2: Baba, atıştırmalık için para versene.
0: Evet baba.
1: Atıştırmalık mı? Anneniz ne diyor?
0: O istiyor zaten.
3: Hafta sonu annen de çiğ yemekler yemeden önce...
0: Buyurun.
1: Evet, teşekkürler.
2: Lütfen baba.
0: Lütfen.
1: Pekala. Tamam, al.
2: Evet.
1: Teşekkürler.
0: Evet, hoşça kalın.
4: İyi günler.
1: İyi günler.
4: Tercihen karanlık ve güvenli olan, kedilerin ve insanların onları göremeyeceği bir yerde yüzemeyen bir fare türü olduğunu biliyor muydun? Gerçekten de var. Yetişkin fareler kendi yavrularını suyun kenarına götürür ve onları içine iterler. Sonra ne olur? Onların üstüne basıp yürürler. Gerçekten de öyle. Öbür tarafa sağ salim ve kuru geçmek için. Yavruları ise bu esnada suda boğularak ölürler. Hiçbiri kurtulamaz. İşte ben buna sorumsuzluk diyorum.
1: Ne kastetmeye çalışıyorsun anlamıyorum. Ama ne...

0: nezaketen bir şeyler anlatmaya çalışıyorsan bu fikrinden hemen vazgeçmeni öneririm. Bu tür konuşmaları pek sevmeyiz de.
1: Size bir soru. Saatte 100 kilometre hızla giden bir arabanın durma mesafesine...
0: Bu kadar konuşma yeter. Sizinle ilgilenmiyoruz. Hadi kızlar gidelim.
1: Ve diğer sorum. İki aracın arasında ne kadar mesafe olmalıdır?
0: Hey alo, sağır falan mısın? Hadi çekil de geçelim.
2: Hans.
0: Tamam mı?
2: Hans.
0: Hayır hayır, bunu yapmam şartı oldu. Çekil yolumuzdan. Hadi artık
2: Hans,
0: çekil git şuradan.
2: Bunu.
1: Çok şeritli bir yolda şerit değiştirme ne demek biliyor musunuz?
0: Sürekli sol şeritten giden ve arkadan gelen hiçbir arabaya yol vermeyen morukları biliyor musun
2: Hans,
0: sen?
2: Kes şunu.
0: Bu adamla
2: gidelim,
0: insanca
2: hadi.
0: Konuşuyorum, tamam mı?
1: Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Babanız çok hızlı sürdüğü için hız sınırını aşmam mı gerekiyordu yani? Eğer ceza yazsalardı kendi mi ödeyecekti?
0: Ne kadar hızlı süreceğime sen karışamazsın, tamam mı? Seni ilgilendirmez. Şimdi çekil yolumuzdan.
1: Öyle mi?
2: Bu hiç mantıklı değil. Adamı rahat bırak hadi. Kızlar şu taraftan çıkalım. Biz çıkıyoruz.
0: Beni arabada bekleyin. Size arabada bekleyin dedim.
2: Hadi. Gidelim kızlar.
0: Sen bilerek mi fren yaptın?
1: Sana bir tek tavsiyem olacak. Benden özür dile.
0: Senden niye özür dileyeceğimi anlamadım.
1: Güvenli bir şekilde yola devam edebilirsin.
0: Zaten güvenli yolculuk ediyorum. Canın cehenneme pislik. Bir süre yolculuk etmemesi gereken sensin, tamam mı? Aynen öyle. Sen çıldırmışsın.

0: Orada amacın neydi anlamadım. Sen o adamı neyi kanıtlamaya çalışıyordun?
1: Kızlar, bunu kafanıza takmayın. Böyle biri okulu asla bitiremez. Yaşlandığında da işini gençlere kaptırır. Şundan eminim ki karısı ve çocukları da onu terk etmiştir. Geriye sadece aptal gururu kalmıştır. Evet, bence kesinlikle böyle. Anladınız mı?
0: Bizi çok iyi aydınlattın.
1: Niye böyle davranıyorsun? O zaman sen açıkla.
0: Bence açıklanacak hiçbir şey yok. O adam aracına yaklaştığın için öfkelenmiş. Bunun işi ya da karısıyla bir ilgisi yok.
1: Öyleyse niye sizinle konuştu?
0: Çünkü hikaye anlatıyordu.
1: Bununla ne alakası var?
0: Burgerlerle ilgiliydi.
2: Annemin bize niye böyle bir şey yedirdiğini sordu.
1: Bunu mu sordu?
3: 30 yıl sonra annem gibi olacağımızı söyledi. Robin ve ben kanser olacakmışız.
1: Böyle mi söyledi? Tam bir gerizekalıymış.

0: Anne, bir şeyin doğru olup olmadığını tam bilmiyorsak doğru olanı öğrenmek için ne yapmalıyız?
1: Ne demek istiyorsun canım?
0: Şey, hamburger yediğimizde ileride kanser olup olmayacağımızı nasıl bilebiliriz ki? Öğrenmenin yolu var mı?
2: Bak, bunu ne sen bilebilirsin ne de o adam bilebilir. Canını sıkma, olur mu?
1: Hamburgerden kanser olmazsın tatlım. Onu içimeden attın mı sen?
2: Tanrım. Canım.
1: Hey hey, camdan dışarı atamazsınız. Aklınızı mı kaçırdınız? Neler oluyor?

0: Baba, yaklaştık.
1: Anneni arayıp yaklaştığımızı söyleyeyim mi? Hayatım, sana bir soru sordum.
2: Ne dedin?
1: Anneni arayıp yaklaştığımızı söyleyeyim mi dedim.
2: Hayır. Hayır. Arama. Tam söylediğin saatte orada olacağız.
1: Öyle mi? Tamam.

0: verseydik iyi olmaz mıydı sence de?
1: Evet, artık eve gidelim. Ben arabadan sıkıldım.
0: Hans, anneni aramayalım mı yani? Hans, orada mısın?
2: Ne var?
0: Neyin var senin? Ne oldu? Hans, şimdi neyin var? Yine
1: yakar değil mi? Evet, sonra evden çıkması gerekir.
2: Büyük baban nereye çıkıyormuş?
0: Hayır, sana şunu sordum. Yarın konsere gidecek miyiz? Annem bundan söz ediyordu.
2: Konser mi? Elbette konsere gideceğiz. Annemle gidecektik, öyle söylemiştiniz.
1: Evet, ben de öyle dedim.
2: Evet.
0: Kırmızı. Hans, dursana. Hey Hans, dur. Dur.
1: Yine para cezası alacaksın.
3: Kırmızı da geçtik baba.
0: Tanrım, bugün neyin var?
2: Şey, çok üzgünüm.
0: Ben süreyim mi?
2: Hayır. Ben sürerim hayatım.

0: söyle tatlım.
1: Robin düzgün otur. Hadi.
0: Peşimizden geliyor. Kim peşimizden geliyor?
2: Bu o. O adam. Baba, adam peşimizden geliyor.
1: Hayır, peşimizde kimse yok.
0: Şuna bir bak. Bu o değil mi? Nasıl bu kadar hızlı? Sence bizi mi takip ediyor? Biliyor muydun? Biliyordun değil mi?
1: Hayır, emin değildim, hayır. Ne yapıyorsun?
0: Polisi arıyorum.
1: Bunun için erken değil mi?
0: Umurumda değil.
1: Telefonu bırak. Elinden bırak onu.
0: Ne yapıyorsun?
1: Sakin olur musun biraz?
0: Yola devam edelim.
1: Önce ne istiyorsun?
0: Hayır, boş ver Hans, devam edelim.
1: Sakinleşir misin?
0: Yola devam edelim.
1: Öyle mi? Nereye?
0: Ailenin yanına gidelim.
1: Böyle yaparsak bu adam kaldığımız yeri öğrenir. Buna gerek yok değil mi?
0: Evet, yok tabii.
1: O zaman sakin ol. Bırak konuşayım.
0: Hans!

0: Yol boyu bizi mi takip ediyorsun?
1: Trafik açısından uygun koşulları sağlıyorum diyelim.
0: Pekala. Açık konuş.
1: Yolundan sapmanı istemiyorum. Planladığın rotanda ilerlemeni istiyorum. Hem de minimum çaba göstererek. Bunun için özür dilemen gerekiyor. Benden. Sonra da arabana binip gidebilirsin. Hepsi bu.
0: Hayır, burada özür dilemesi gereken biri varsa o ben değilim.
1: Pekala.
0: Bak dostum, dinle. Bu tartışmaya uzun süre devam edebiliriz. Ama etmeyeceğiz. Özür istiyorsun ama anlamıyorsun. Yaptığım şeyi yargılayabileceğini sanıyorsun ama yargılayamazsın. Beni yargılamak sana düşmez. Bunu o kafana iyice
1: sor. Söyler misin, yargılamak kime düşer peki? Ha? Bunu kendin yapmazsan ve ben de yapamazsam.
0: Bak, bu sadece polislerin işi.
1: Polislerin mi?
0: Evet.
1: Onları arayalım mı? Yoksa karın zaten aradı mı?
0: Tamam, hadi arayalım. Yapalım. Düşündüğün buysa onları ben aramayacağım. Kendin arayabilirsin.
1: Bundan emin misin? Sen şu anda ve bu şartlarda polisi aramamı cidden istiyor musun?
0: Hadi çabuk ol, ara.
1: Benim bir sorunum var.
0: Evet, bence de bir sorunun olmalı.
1: Bak işte, şarjı yok. Kendin mi?
0: Hayır, sana inanıyorum. Peki. Al hadi.
1: Sana son kez söylüyorum, bana polisi arattırma. Özür dile de bu iş bitsin. Belli ki polislerle aranda sorun var.
0: Onları aramaktan korktuğuna inanamıyorum. Belki de seninle sorunları vardır. Ara hadi. Arasana. Ara hadi. Al. Bekliyorum.
2: Aman Tanrım.
0: Korkuyorsun değil mi? Ara hadi. Onu bana ver. Telefonumu ver. Ver şunu bana. Ver dedim.
2: Olamaz.
0: Hemen telefonumu ver bana. Ver şu telefonu.
2: Sakın arabadan çıkmayın. Hey, bırak onu. Bırak onu dedim. Bırak onu. Bırak sana. Bırak. Bırak dedim. Bırak. Bırak.
3: İyi misiniz?
0: Evet. Telefonum hala onda.
2: Ne istiyormuş? Özür dilemeni mi istiyor? Hans, özür dile de bitsin şu iş artık.
0: Hayır.
2: Dile gitsin. Kimsenin bilmesine gerek yok. Kimseye söz etmem. Hayır. Söz veriyorum. Hayır. Hans, hayır. Lütfen. Hayır. Lütfen, ama inatçısın. Neyi kanıtlamaya çalışıyorsun? Arabada kalın demiştim size.

0: arabaya binin.
1: Özür dilerim.
2: Özür dilemek için çok geç kaldın.
1: Senden özür diledim ya işte. Şimdi telefonumu ver lütfen. Camı aç. Hemen camı aç.
0: Hans, onu rahat bırak. Adamı rahat bırak.
1: Aç hadi. Aç şu lanet
0: kapıyı. Bunu polisle hallederiz. Hadi Hans.
1: Aç hadi.

0: Papa! Papa!
1: Hadi böyle gelin.
2: Zehirli miydi acaba?
1: Tamam. Tamam.
2: Söyle durulayalım. Hadi durulayalım Hans.
1: Evet, gelin bu tarafa, buraya.
2: Tamam, tamam canım. Tamam.
1: Evet, sakin ol.
3: Geliyor, baba geliyor.
1: Burada kalın, bir yere gitmeyin, ayrılmayın, kaçmayın, burada kalın. Durdu. Hey, bir şey yapmıyor. Buraya gelin. Hadi.

0: Hadi. Buraya gel.
1: Baba. Binebiliriz, gelin.
0: Çabuk binin, arabaya bindi. Hemen bin.
1: Çabuk olun.
0: Gazla, gazla. Tamam. Gazla.

0: sola kır.
1: Tamam.
0: Gazı köpleme, yavaşça bas.
1: Lütfen anne. Anne lütfen gidelim. Anne lütfen gidelim. Anne.
0: Gazı köklemedi. Geriye tak.
1: Peki.
0: Direksiyonu tamam. Çevir. Direksiyonu çevir.
1: Olmuyor.
0: Daha çok çevir.
1: Hayır yapamıyorum.
0: Daha çok çevir.
1: Hayır.
0: Hadi çevir. Hadi daha çok çevir.
1: Baba! Baba hadi! Hadi!
2: Bas hadi!
1: Baba! Baba hadi lütfen!
0: Gazla, gazla, gazla!
2: İyi misiniz?
0: Lanet
2: olsun. Karakol nerede?
0: Buralarda yok.
2: Nereye gidelim?
0: Merkeze.
2: Ne taraftan?
0: Düz git.
2: Nereye gideceğimi söyle.
0: Dümdüz ilerleyip sağa dön. Telefon nerede?
1: Baba.
2: Lanet olsun.
0: Lanet olsun.
1: Baba. Baba.

0: olmaz.
1: Çadırı bir taraf onu. Acil durumunuz nedir?
2: Sağ ol deneyim.
0: Evet.
2: Gordon.
0: Sağ, sağ ol anne.
2: Çabuk ol.
0: Beni duyuyor musunuz? Şu taraftan gitmeliydim.
2: Neresi bilmiyorum.
1: Polis karakolu, acil durumunuz nedir?
2: Geliyor anne, çabuk ol.
1: Alo, beni duyabiliyor musunuz?
2: Çabuk ol. Alo. Anne geliyor.
3: Peşimizde mi?
0: Evet evet, peşimizde.
1: Efendim, duyuyor musunuz?
4: Geri zekalı, ne yapıyorsun?
0: Yavaşla biraz. Hayır, burası olmaz.
3: Burası yolun sonu.
0: Dur. Sana dur. Dur artık, dur. Geri dönmeliydin.
3: Dönemezdim.
0: Artık çok geç.
3: Polisi ara.
0: Tamam tamam.
5: Polis merkezi mi yoksa ambulans mı istiyorsunuz?
0: Polis. Polis lütfen.
6: Hey hey. İnsan gibi sürsene be kadın.
3: Buraya
6: arabadan
3: gel.
6: In. Alo. Hadi. Hadi in dedim. İn. Hey. Hey hey hey. Nereye gidiyorsun?
0: Dikkat et, dikkat et. Hey. Dikkat et.
7: Ne yapıyorsun?

0: Beyaz bir tulumu vardı. Bence yabani otları temizleme veya haşerileri öldürme işi falan yapıyor. Yüzemeyen farelerle ilgili uzun bir hikaye anlatmıştı. Karım plaka numarasını aldı. İşte burada. İşte bakın.
1: Bunu okuyabilir misiniz?
0: Hayır ama isterseniz karıma sorabilirim.
2: Daha sonra neler olduğunu anlatacaksın.
3: Tamam, anlatırım. Burada biraz daha kalacağımızı söylemek için aramıştım.
2: Bu onun son doğum günü olabilir ama.
3: Biliyorum.
2: Pekala, öyle olsun.

0: Dein Hans.
1: Neredesin? Telefonumu kapatmadan önce yerini bulamaz mıydık?
2: Duruma göre değişir.
1: Nasıl yani?
2: Telefona ve sağlayıcıya bağlı bir durum bu.
3: Bunu zaten hemen yapamayız. Öncesinde izin almamız gerek.

0: Kötü kokuyor baba.
1: İyi misin?
2: Ne?
1: Sence motor aniden alev alabilir mi?
2: Ne yapmamı istiyorsun? Durayım mı yani?
0: Hayır, durma. Hayır, lütfen durma baba.
2: Sakin
0: lütfen.
2: Sakin olun kızlar, tamam mı? Bu adam çoktan evine dönmüştür. Biz gelene dek burada bekleyecek hali yok.

0: Baksana. Bu o mu?
1: Bu o.
2: Ne yapıyorlar?
1: Sakın durma baba.
2: Evet. Bunlar bir grup ahmak köylü olmalı.
0: Fark etmeyi bilmiyorlar. Durmak zorunda mısın? Yanından geçsen olmaz mı?

0: O değil kızlar. O adam değil.
1: Kızlar paniğe kapılmış. Çocuk.
2: Ne zaman kalkacağım?
3: Bilmem. Uyandığın zaman kalkarsın. Tamam. Uyanmazsan sana seslenirim. Peki. Uzan.
2: Kim gelecek?
3: Hans ve Diana. Bir de çocuklar.
2: Tamam. Hans mı?
3: Oğlun.
2: Peki. Diğer gelenler. Onları tanıyor muyuz?
3: Evet. Hepsini tanıyoruz.
2: Öyle mi?
3: Evet. Üstünü de örteyim. Yoksa üşürsün.
2: Hayır,
3: tamam,
2: üşümem.
3: Oldu mu?
2: Evet, oldu. Böyle iyi. Aa, kalkayım.
3: Hadi yat yat yat bakalım, dinlenmene bak. Bir saat sonra kaldırırım.
2: O zaman kim gelecek?
3: Gelince görürsün.

0: Aa, çok tuhaf. Peki.
1: Merhaba hanımefendi. Hans'ı arıyorum da, burada mı yaşıyor?
0: O benim oğlum ama burada yaşamıyor.
1: Telefonunu park yerinin yakınında buldum. Sahibinin kim olduğuna bakmam gerekti ama sizi de böyle buldum. Torununuz mu?
0: Evet. Bir tane daha var.
1: Devam edin, anlatın.
0: Bakın. Evet, oğlum yakında burada olacak. Evet, sevinecektir. Evet, telefonu sizden alabilir miyim? Ona ben veririm, tamam mı? Beklemek zorunda değilsiniz.
1: Bu hiç hoş olmaz.
0: Hoş olmaz mı?
1: Hayır.
0: Bundan kastınız
1: bence
0: ne?
1: Bence bu telefonu oğlunuza benim vermem daha hoş olur. Ne de olsa onu bulan kişi benim.
0: Peki, özür dilerim. Şu an sizi hiç anlamıyorum.
1: Evde suyunuz akıyor mu?
0: Suyumuz mu? Evet, elbette. Herkesin suyu akıyor. Aman tanrım.
1: Bunu en kısa sürede bir bahçe hortumuyla yıkamalıyım. Acaba hortumunuz var
0: mı? Doktora gitseniz iyi olacak.
1: Hayır, önce yıkamalıyım. Böyle gerekiyor. Çok yanıyor.
0: Pekala, içeri gelin ama sessiz olun. Çünkü şu anda kocam uyuyor.

0: En iyisi ben gidip gelinimi arayayım. Bir de havlu alıp dönerim.
1: Hans'ı siz mi büyüttünüz?
0: Nasıl soru bu?
1: Nasıl yani?
0: Bunu herkes bilir. Bütün ebeveynler çocuklarını büyütür, değil mi?
1: Sizce ebeveynler çocukların terbiyesinden her şekilde sorumlu olmak zorunda mıdır?
0: Elbette, evet.
1: Peki ebeveynler çocukların davranışlarından da sorumlu mudur?
0: Niye bunları sorduğunuzu anlamıyorum.
1: Düşünceniz ne, sorumlu mudur?
0: Evet, ama önce gelinimi aramalıyım.
1: Peki ebeveynlerin evinden ayrılan çocuklardan kim sorumlu olmalıdır?
0: Bunu söylemeye gerek yok. Kendileri sorumludur.
1: Bir oğul davranışların sorumluluğunu alamıyorsa bu durumda sorumluluk ebeveynlerine geçer mi?

0: Peki. Bence artık gitseniz iyi olacak.
1: Yoksa suç başkalarında mıdır?
0: Gidin dedim.
2: Sorumlu olduğunuzu çok iyi bilmenize rağmen neden bunu açıkça söylemiyorsunuz? Bu kadar zor mu?
0: Gitmezseniz polisi arayacağım. Bacağınızı yıkadınız. Gidin.
2: Şu anda oğlun gibi davrandığının farkında mısın?
0: Yok. Hemen polisi ara. Çabuk ara. Lütfen. Yok.
2: Yok babası mı?
0: Yok. Yok. Yok.
2: Hans iyi babalık yapamadı mı? Bana bunu söylemek zorundasın.

0: Mont ne diyeceğim? Gidip bir pos soralım. Hadi gel bakalım. İşleri daha da kötüleştiriyorsun hanımefendi.
1: Yok, polisi ara. Kapıyı kilitle, polisi ara. Hayır.
2: Canım.
1: Hayır. Kocamı rahat bırak.
3: Bu adam da kim?
1: Zaten sana yardım edemez.

0: ise orası. Şuradaki ev. Ama burada durursunuz diyordum. Annem sizi görmesi iyi olur. Bunu kaldıramaz.
1: O zaman niye sizinle geldik?
0: Yol güvenliği için. Tüm çabalarınız için çok teşekkürler.

0: Onları gönderdin mi?
1: Kızlar, söz verin bana. Büyükannenizin yanında, onun yanında sakın o adamdan bahsetmeyin. Ne o adamdan, ne beyaz minibüsten, ne solunum cihazından, ne de zehir püskürtücüden. Ve kesinlikle telefonumun onda kaldığını söylemeyin. Büyükanneniz sorarsa ona çalındığını söyleyin. Anlaşıldı
0: Hans, mı? Bundan hiç hoşlanmadım.
1: Niye ki?
0: Ailene böyle yalan dolu bir hikayeyi anlatmamızı bekleyemezsin, değil mi?
1: Beklemiyorum ama aksini yaparsan annem kalp krizi geçirir. Bunu biliyorsun. Yoksa istediğim bu mu?
0: İstediğim bu mu derken, tabii ki istediğim bu değil.
1: Ne öneriyorsun peki?
0: Bence bir otele gitsek daha iyi olacak.
1: Ne?
0: Evet, beni duydun.
1: Peki, Yüp ve Trudy'ye gelmek istiyordunuz. Ve işte sonunda geldik. Artık geri dönemeyiz.
0: Tanrım.
1: Çok özür dilerim. Peki dinleyin kızlar, o minibüsteki adam bu gece nerede kalacağımızı

0: Anne, baba, biz geldik.
1: Büyük anne, büyük anne, orada mısın?
0: Anne, biz geldik. Gelin.
2: Evet, kimseyi gördün mü?
0: Hayır, muhtemelen uyuyorlar.

0: Büyük anne.
1: Milo, sen misin? Milo, hemen babanı çağır. Çabuk ol.
0: Baba!
2: Baba!
0: Baba!
2: Baba!
0: Ne oldu?
2: Büyük annem kendini içeri kilitlemiş. Babamı çağırmamız gerek.
0: Kilitlemiş mi? Büyük anneniz nerede?
2: Banyoda.

0: Tamam. Tamam, açacağız. Hans!
1: Ne oldu?
0: Hans!
1: Ne oldu?
0: Hans, neredesin?
1: Ne oldu?
0: İçeride kilitliler.
1: Kilitliler.
0: Kendilerini
1: mi?
0: Kilitlemişler.
1: Kilitlemişler mi? Kilitlemişler mi? Ne demek kilitlemişler?
0: Ah!
2: Hayır, hayır. Ah!
0: Aa! Aa! Aa! Tamam. Baba! Baba! Gelin
3: baba! Baba! Baba! Baba!
0: Polisi arıyorum. Tamam.
1: Hey! Ne istiyorsun? Bana ne istediğini söyle. Bana ne istediğini söyle. Diana. Adam nerede?
0: Bilmiyorum.
1: Üst katta mı?
0: Bilmiyorum. Belki alt kattadır.

0: Hadi. Şahit olsun.
1: Baba!
0: Hadi.
1: Baba!
0: Lanet olsun!

0: Hans! Hans! Hans!
1: Diana!
0: Hans!
1: Neler oluyor?
2: Anne! Lütfen kapıyı kilitle! O adam içeri girmesin anne!
0: Kapı kolu yanında.

0: где она? Дурсана! Где она? Anne! Nerede o?
1: Niye bu kadar uzun sürdü?
0: Nerede o? Kızlar iyi mi?
1: Peki sen iyi misin?
0: Hayır. Diana!
1: Ne?
0: Diana! Kızlar iyi mi?
1: Polisler gelene kadar komşularda bekle.
0: Yukarı geliyorum.
1: Hayır. Yatak odasının kapısına barikat kurduk.
0: Ben ne olacağım?

0: polis yolda. Polis gelene dek komşularda bekle. Ortalıkta durma. Hadi komşuya git.
1: Lanet olsun.
0: Ne? Ne oldu? Orada mı? Hey Hans. Hans yapma. Hans. Hans yapma. Hayır. Hans sakin ol. Hans.
1: Anne.
0: Sakin ol. Tamam. Hadi gel.
1: Anne.
0: Sakin ol.
1: Aa, tut beni.
0: Hans.
1: Beni yukarı çekin.
0: Hans.
1: Beni yukarı çekin.
0: Tamam.

0: hemen duş alması gerek.
1: Hayır, hayır.
0: Ancak öyle hayır. iyileşir.
1: Hayır, yanıyor.
2: Hadi,
1: yanıyor.
2: Duş almak zorundasın Hans.
1: Hayır, duş almak istemiyorum.
0: Hans.
1: Duş almak istemiyorum.
0: Duş alman gerek.
1: Duş almak istemiyorum.
0: Hayır, kalk hadi, gel. Hadi, hadi, çabuk.

0: Gelin. Minibüsün içinde oturun ve orada bekleyin. Hadi.
1: 26.01. Burada şüpheli birini bulamadık. Sen bir şey gördün mü tamam?
0: Hayır. Sadece bölge sakinleri var.
2: 44.02 olumsuz. Hala arka bahçeye bakıyoruz.
1: Anlaşıldı. Meslektaşım ormana bakalım mı diye soruyor. 26.01. Tamam.
3: Annem nerede?
0: Şimdi getireceğim. Siz burada biraz bekleyin. Hemen döneceğim, tamam mı?
4: Narsi Caddesi'ne giden bir araba var. 26.11. Anlaşıldı mı Zulu 60? Tamam.
1: 24.02 anlaşıldı. Tam yerini söyler misin?
5: Bu sizin suçunuz değil. Babanızın ve annenizin suçu.

0: 2601. Bahçe temiz. Ormanda iki meslektaşım var.
1: İyi misiniz? Hey. Artık endişelenmenize gerek yok canım. O adam gitti, geri dönmeyecek.

0: Durun, koşmayın kızlar. Durun dedim, kırmızı yanıyor. Hey. Dursanıza.
1: Olmaz.

0: ailece Antalya'ya tatile gidiyordu. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
1: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
2: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Ah, ayakkabılar Sıtkı.
1: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
3: Fren mi tutmuyor?
2: Ne? Atlayın arabadan. Kızımı dinleyeceğim tuttu çocuğum. Yürüyün hanımlar eve.
4: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
2: Aç bakayım ağzını.
4: Diş.
2: Çene var ama can konuşuyorsun.
1: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
2: Oh, maşallah Sıtkı.
0: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
2: Ay, sus.
5: Göreviniz tatil.
2: Tatil.
1: Görevimiz tatil bu akşam 20'de Ağparada.
6: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Yeni yılın ilk günü hayal fonumu hazırlıyorum. Neden, nasıl, olur mu, olmaz mı? Böyle küçük ayrıntılara takılmıyorum.
1: Sevgili izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri?
0: Benim gelin işim,
1: birlikte bakalım.
0: Takılmak. Ben Aylin Ateş Saçar. Avukatım. Ne zaman evleneceksin? Birileri yok mu? Yaşın geçiyor. Salın arkadaşlar beni, ne olur.
1: Romantik komedi türündeki Medeni Haller filminin yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir var. Özge Gürel, Gökhan Alkan ve Burak Şerik'in başrol kadrosunda olduğu film, başarılı bir boşanma avukatı olan Aylin'le nikah memuru Ozan'ın zıt dünyalardan doğan eğlenceli ve duygusal aşk hikayesini konu alıyor.
0: Birinin hayatında hep ayrıntı olarak kalmak nasıldı bilir misiniz? Onun en sevdiği, en kıymetlisi olamamak. Ben hep buradayım. Doğru zamanda o da bunu görecek mi?
2: Vay be. Ömrünü seni görmeyen biri için harcamak büyük cesaret.
3: Aylin. Benim nikah şahidim olur musun?
0: Sen neden ağlıyorsun? Bilmiyorum. Bilmiyorum. İnsan bazen doğruyu biliyor ama yapamıyor çocuklar. Doğru yol arkadaşıyla yola çıkmak gerek.
2: Ben aşık oldum anne. Aşık
3: oluyorum. Bende farklı bir enerji var son zamanlarda. Hayırdır? Bile bile
2: yanıyorum. Sen onun için mi kalmak istiyorsun burada?
0: Kendime tekrar tekrar sordum. Ben ne istiyorum? Hadi bakalım, dilek tut. Ne demişler? İki tür trajedi vardır. Biri hayallerin gerçekleşmemesi, diğeri gerçekleşmesi.
4: You must have questions.
5: Why can't your wife finish her book series?
4: You really want to know? This is Birdie.
1: Colin Hoover'ın kaleme aldığı psikolojik

Gerilim ve gizem türündeki verite gerçeğin diğer kıyısı, maddi sıkıntılar yaşayan genç yazar Lovan'ın kaza geçirerek yazamaz hale gelen ünlü bir yazarın kalan kitaplarını tamamlamak için teklif almasından sonraki gerilim dolu süreci konu alıyor. Filmde iki güzel yıldız Anne Hathaway ve Dakota Johnson başrolde. They would know it's not her.

0: This is my confession. My autobiography. A writer's words should be honest and bloody. And a little bit terrifying.
1: This place isn't... I feel like I'm losing my mind.
0: I was his drug.
1: Right there, Jeremy! Say something.
0: Only darkness ahead.
2: Now, do me a favor. Imagine they're one of those people.
3: Yakışıklı aktör Tom Cruise'un son filmi Digger vizyona girdi. Sandra Hüller ve Riz Ahmet'in de oyuncu kadrosunda olduğu film, dünyanın en güçlü insanı olan Digger Rockwell karakterinin kendi elleriyle tetiklediği küresel bir felaketi önlemek için insanlığın kurtarıcısı rolüne bürünerek çıktığı çılgın ve umutsuz macerayı konu alıyor.
2: My company informed me of the explosion on our rig.
4: Causing massive water displacement and triggering a tsunami.
2: Models estimate casualties in hundreds of thousands.
5: Now Digger here got us into this mess, and Digger's gonna dig us out.
2: What the hell is that?
6: That thing is huge.
7: I'm Continent, what the fuck you gonna do? Double down?
8: The man who would roast our children alive if he thought he could sell them for a dime.
9: What would happen if I stopped drilling? You starve, you freeze to death. That's what.
10: It's ridiculous. And it's scary. It's funny. And it's stupid.
11: It's a lot of fun to watch.
9: I'm the one who's gonna. Bang, bang, bang! Woo!
12: Save the world.
13: Get out of her, Mr. President.
14: Please, there are women present.
15: Ben bir robot yapıyorum.
16: Evet.
15: Okulda bazen bir şey söylemek istiyorum.
3: Animasyon türündeki Robo 404 gösterimde film, teknolojinin gölgesinde kaybolan değil, teknoloji aracılığıyla kendi sesini arayan 9 yaşındaki John'ın öyküsüne odaklanıyor. Robo 404'ün merkezindeki deniyoruz mottosu yalnızca bir üretim heyecanını değil, John'ın dünyasındaki keşif, cesaret ve öğrenme duygusunu da yansıtıyor.
16: Kim bu Robo?
17: Bilmiyorum ama ben artık fanıyım.
18: 2 hafta sonra bilim ve teknoloji yarışmasını yapıyoruz. Bir de sürprizimiz var. Hepinizin hayranlıkla izlediğini fark ettiğimiz Robo'ya davetiye gönderdik.
19: Herkes Robo'yu tanıyor, beni tanıyor. Yanında olursam senin Robo olduğunu anlarlar.
20: Biliyorum, bu yüzden senin sen olmaman lazım.
19: Önce Robo'yu geliştirmem lazım.
20: Sahnede tek başına duramaz. İnsanlarla iletişim falan kurması lazım.
21: Deniyoruz.

0: Abi bu yarışma yanacak.
1: Deneyeceğiz.
2: Diğer bir animasyon türündeki yapım, Efsaneler Takımı Görev İstanbul, Anadolu'nun eşsiz doğasından ilham alan hayvan karakterler ve onlara eşlik eden iki cesur çocuktan oluşan özel bir ekibin Türkiye'nin dört bir yanındaki kötülüklerle mücadelesini anlatıyor. Bu büyük serüvenin ilk durağı ise gizem ve tarihin kalbi olan İstanbul.
3: Bazlık özelliğiyle başaracağım.
4: Ankara'nın en ünlü tamircisiydim ben yeğenim.
5: Doğaya zarar veriyorsunuz. Buna izin vermem.
6: Hadi devam et. Gözünüzü dört açın. Denizli kümes olayı emin ve görüşlerinize...